Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar, ben Serhat Sarı Sözen. Bugün programda ilk konuğum Tuğçe Tatari olacak.
2: Merhaba.
1: Tabii çok önemli, bilinen bir gazeteci, üstad bir gazeteci diyeceğim ama üstadda böyle bir yaş almışlık vardır ya, onu desem mi demesem mi gidip geliyorum ama tabii 26 yıl olmuş siz ilk gazeteciliğe başladığınızda.
2: Aynen.
1: Gazetecilik mezunusunuz tabii, daha doğrusu radyo televizyon mezunusunuz. O biter bitmez mi 2000 yılında Habertürk macerası başlamıştı?
2: Aynen. Daha önce o bitmeden aslında Kanal D'de falan stajyerlik yapmıştım.
1: Kimin dönemiydi Kanal D o dönemler?
2: Cansu Akbel'in dönemiydi. Ha. Programların başında o vardı. Zaten haberde değil, programlarda staj yapmıştım ben de. Yani aslında hep bu meslekten kaçmaya çalıştım. Yani staj yaptım, yok dedim, benim için bana uygun değil, kaçmak istedim. Sonra Habertürk'te epey uzun bir deneyimim oldu. Yok
1: kaçan
2: dedim,
1: kovalanır mı acaba?
2: Istedim.
1: Bunun gerçekleştiği bir ömür mü
2: gibi
1: bu?
2: Gibi bir şey aslında. Vatan Gazetesi'ne reklam bölümüne iş görüşmesine gittim ve beni yine aldılar orada da dergilere.
1: Neydi o gördüğünüz, yani lisede okurken radyo televizyon okuyacağım diyen Tuğçe'nin daha sonra bir şeyleri görmüş olması lazım ve soğumuş. Neydi o sizi soğutan ama ona rağmen de sıcak tutup hep
2: ya
1: sektörün içinde
2: tabii
1: kılan?
2: İnsan faktörü gazetecilikte çok yorucu bir taraf. Yani rekabet, hırs, işte sert bir davranış mizacı var bunların da dışında. İşte yönetici tabii bize çok sert davranıyordu o zaman, şu an hala muhabir yönetici ilişkisi öyle mi bilmiyorum. Çalışma saatleri çok uzun, koşullar çok zor vesaire vesaire ve tabii ki maaş da çok düşük. O sebeple tabii hep kaçmaya çalıştım ama bir tarafı da gazeteciliğin, haberciliğin bir tarafı da böyle bir hastalık gibi insanı yakaladığı zaman başka hiçbir işle ilgilenemez hale geliyorsun. Mesela şu anda düşünüyorum, ben başka bir iş yapamam. Mutlu da olmam. Mutlu olduğum iş bu. Evet, yine çok büyük zorlukları var ama bir şekilde hayat beni bu işin içine monte etti diyebilirim.
1: Vatanda aslında reklam bölümünde çalışmak için
2: iş görüşmesi
1: yaptım dediniz ama Vatan grubunda, gazetede, dergilerde, eklerinde 4 sene boyunca değil mi?
2: Evet.
1: Yine gazetecilik yapmış oldunuz.
2: Aynen.
1: Röportajlarınız yayınlandı. Nerelerdeydi o dönem röportajlarınız? Bir hatırlatırsanız. Vatanı biliyoruz tabii ama dergiler bağlamında.
2: Yani şöyle dergilerde daha çok böyle popüler figürlerle röportaj yapıyordum. Yani her alandan, sinema, tiyatro, işte ne bileyim müzisyen, şarkıcı. Ama tabii orada da derdimiz yaptığımız röportajın kapak röportajına dönüşmesiydi. Yani getirdiğimiz malzemenin öyle bir şey olması.
1: Her muhabirin hedefi mi buydu?
2: Tabii ki yani. Hani hem yaptığın isim öyle bir isim olmalı, hem ona söylettiğin söz, sorduğun sorular, onun verdiği cevaplar senin röportajını kapağa taşımalıydı. O öyle bir maceraydı.
1: Sonra bir teklif geldi Akşam Gazetesi'nden, köşe yazarı olur musun diye. Arada başka bir şey varsa söyleyin lütfen.
2: Hayır,
1: atladığım.
2: Hayır, aslında tamamen öyle. Doğrusu
1: Akşam Ilıcaklar'dı mıydı o dönem? Kimdeydi?
2: Hayır, Mehmet Emin Karamehmet'deydi.
1: Karamehmet'deydi. Ha, Akşam'ın güçlü olduğu dönem, en güçlü
2: evet.
1: olduğu dönem.
2: Aslında tabii yani hani böyle köşe yazarlığı falan benim için çok iddialı bir şeydi o zaman için. Zaten köşe yazarlığının ne olduğu üzerine bile çok tam olarak düşündüğüm bir şey değildi. bir şekilde işsiz kalmıştım. Aslında Vatan Gazetesi'nden kovuldum. Yani çoğu, aslında ben genelde hep kovuldum çalıştığım şeylerde, basın kuruluşlarında.
1: Şimdi gülüyorum buna ama tabii doğru söyleyeni de dokuz köyden de
2: yani,
1: kovuyorlar
2: evet,
1: bir taraftan.
2: Evet, aynen öyle.
1: Evet, çünkü bir başka şekilde, sektörde kovulma, o işi yapamazsanız oluyor. Ama gazetecilikte yaparsanız
2: evet,
1: oluyor. Yani
2: nasılsa. Şey, hani bir şeref nişanı gibi derler gazetecilikte kovulmak. Benim de hiç hani kendi keyfimden ayrıldığım yer pek olmadı diyebilirim. Tabii bir iki tane istisna haricinde. İşsiz kalmış genç bir gazeteci olarak o anda Serdar Turgut'tu yayın yönetmeni. Bana gelen teklif köşe yazarlığı falan, mesai yok. Yani inanılmaz gelmişti. Ve hiç düşünmeden kabul ettim. Aslında o işin ilk bir senesinden çok pişmanım şu anda mesela.
1: Nesinden?
2: Neden diye soracak olursanız işte böyle sert, iç müdanası olmayan ve şehrin konuştuklarını yazan bir kadın yazarın, aslında New York'ta örneği olan birinin, Serdar Turgut'un isteğiyle Türk versiyonu, Türkleştirilmiş versiyonu yapılacaktı. Ben de o işe girdim. O iş tabii yani bir sürü küslük, bir sürü düşmanlık, bir sürü insanın işte şeyine neden oldu. Yani daha hani mesleğin en başında aslında yanlış bir şey, yani kolay yolu tercih ederek yanlış yapmış oldum. Fakat neyse ki bir yılı doldurduğumda zaten o zaman da ülke yavaş yavaş gerilmeye başlamıştı. Daha şu anda yaşadıklarımızın hiçbiri yok tabii ortada. Artık ben de şehrin konuştukları yavaş yavaş politikleşmeye başladı. O doğrultuda yazılar şekillendi. O sırada Serdar Turgut gitti, yerine İsmail Küçükkaya geldi. Ve bir şekilde oradan da işte orada da herhalde daha uzun çalışmışımdır orada. Şimdi kaç sene olduğunu bilmiyorum ama
1: 2013 yılına kadar benim notlarımda TMSF'ye geçene kadar sanki.
2: Evet, orada
1: mi?
2: Da Gezi Parkı meselesiyle kovulmuştum. Hı-hı. Orada hani bir patron değişikliği oldu. İşte Gezi'ye şey mesafe koyamamak falan gibi bir şeyden. O günden beri de T24'te yazıyorum. Hı-hı. Aslında. Çünkü benim çok şeyime geldi böyle bağımsız bir medyada devam etmek. Patron gerilimi yok. Patronun yapacağı işlere göre dil değiştirmek mecburiyeti yok. Bana çok iyi geldi tabii ama bunun yanında tabii ki hani maddi kazançlar çok düştü. İşte yaptığımız işin karşılığını göremez olduk. Artık zaten gazetecilik yapmak sadece ifade özgürlüğü problemi değil, bir sürü şey birden, sürekli linç yemek, işte herkes, her mahallenin beğendiği şeyi söylemediğin zaman onun psikolojik kavgasının içine düşmek falan gibi bir noktaya geldi.
1: T24'te ne kadar güzel bir mecra aslında. Birçok evet. kişiye çünkü sizin gibi
2: evet.
1: Ev sahipliği yapıyor.
2: Evet,
1: yani evet, o anlamda özgür bir ortam vermesi bağlamında da kıymetli. Şimdi sizi akşam yıllarınızda tekrar götürdüğümde tabii bu defa yazarlığınıza, hani köşe yazarlığı hı-hı. dışındaki bir kitap yazarlığına sözü bağlamak istiyorum. Çalıştığınız akşam gazetesinde yazdığınız bir yazıyla ilk kitap macerası evet. da başlamış oldu. O yazıda PKK gerillalarıyla kucaklaşan milletvekillerini eleştiriyordunuz.
2: Evet.
1: Siyasette böyle yapılmazdı ki vurgusuyla birlikte.
2: Evet.
1: Anneanne, ben aslında Diyarbakır'da değildim. Değil mi? İlk evet. Kitabının konuğumun adı.
2: Evet, yasaklı kitap, hala yasaklı. Hmm. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nden bir ihlal kararı çıktı ama kesinleşmedi. Biz de bekliyoruz, inşallah öyle bir şey olsun da hani kitabımız yeniden raflarda yerini alsın diye. İşte tam olarak aslında Türklerin düşüncesinin neredeyse %99'unun düşüncesine ait bir yerden bakıyordum o anda ben olaya. Yani bugün hala çoğunluk belki orada bakıyor olabilir. Ama ben o yazıyı yazdıktan sonra benim için bir sürü şey, bir sürü faktör yer değiştirdi. Bir defa işte Kürt gazetecilerin davalarına bir şekilde gitmeye başladım. Dava takip ederken onların da saatleriyle çakışınca onlara da katılmaya başladım. meselelere bakış açım değişmeye başladı. Yani bizim baktığımız yerle onların baktığı yer, onların doğrusuyla bizim doğrumuzun kesişen bir noktası olmadığını ve bunu anlamak için ancak onların şapkasını takarak bakabileceğimizi fark ettim. Ve tam olarak o yazıda eleştirdiğim herkesle görüşerek, konuşarak, bunun hem gerilli ayağı hem siyasetçi ayağı, görüşerek, konuşarak aslında onların o kucaklaşmayı hangi sayıklarla gerçekleştirdiğini, aslında yaptıkları siyasetin tam da bunu anlattığını anlama yolculuğumu yazdım aslında o kitapta.
1: Hı hı. Peki, teşekkür ederiz. Biraz önceki ifadeleri de zaten intihal yapmış olmayalım. Tuğçe Tatari'nin kitabından alıntıladım sevgili dinleyenler. PKK gerillalarıyla kucaklaşan milletvekillerini eleştiriyordu ifadesini. Hı hı. Tabii bazı kavramların seçilmesinde katılabiliriz, katılmayabiliriz. Konuğumuz ama ne diyorsa onu aynen aktarmak adına kelime seçimini yapmış olduk. Savaşın barış hali aslında sizin bir de çocuk edebiyatına uzanan bir takım kitaplarınız var, serileriniz evet. var değil mi? O seriler bağlamında karşımıza çıkıyor. Gerçekten eşit miyiz? O serinin ilk kitabıydı sanki değil mi? Yoksa biri ve diğer
2: biri
1: miydi?
2: Ve diğer.
1: Biri ve diğer. O zaman biri ve diğerle başlayalım.
2: Evet.
1: Yanına oyuncak bebeği ve hayallerinden başka hiçbir şey alamayan bir kız çocuğu güvende olmak için ailesiyle uzun bir yolculuğa çıkar. Yaşadığı belirsizliğe rağmen ümidini kaybetmez. Hayatı hayalleriyle sımsıkı kucaklar. Göç gibi zorlu bir temayı naif bir dille çocuklara anlattığınız kitabınızdan söz ediyoruz. Biri ve diğer.
2: Evet. Aslında şöyle, mülteci meselesinin çok yüksek olduğu, yani insanımızın Suriyeli özellikle mültecilere karşı çok öfkeli olduğu ve sokakta sık sık bu tarz gerilimlere tanıklık ettiğimiz bir zaman diliminde bir defa bu kitap fikri bana cazip geldi. Zira ben de anne olmuştum, bir çocuğum var. Şu an 7 yaşında, o zaman sanıyorum 5 yaşındaydı. Onunla beraber bir yerden bir yere giderken yanımızdaki birinin veyahut da hayatımızda tanıdığımız birinin ya da babaannenin, anneannenin bir mülteciyle ilgili, işte bir göçmenle ilgili yaptığı olumsuz yorumları çocuğuma doğruya çevirerek anlatmakta zorlandım. Ve aslında çocuklara anlatılması zor konuların anlatılması meselesiyle biraz ilgilenmeye başladım o sebeple. Sonuçta işte şimdi bir dünyada bir savaş var. Hani bu savaşın Türkiye'ye de yansıyıp yansımayacağı, sıçrayıp sıçramayacağı tartışmaya açık. Yani aslında bugünün dünyasında çocukları her türlü tehlikenin içinde ve her türlü tehlikeye rağmen yapıyoruz ve büyütüyoruz. Ve ister istemez de annelik babalık alanı daha çok çocuğu koruyarak böyle bir hayal dünyasında yetiştirmeye yatkın. Çocuklar büyüyüp kendileri hayatla temas edene kadar hayatı toz pembe zannediyorlar aslında. Fakat öyle değil. Günümüzde zaten buna hiç müsaade etmiyor. O sebeple önce mültecileri çocuklara anlatmak isteyerek yola çıktım. Ardından yayın evinin de önerisiyle bunları hani bir seriye çevirmemiz gerektiğini, sadece mülteci meselesini çocuklara anlatmanın belki de böyle çok siyasi bir söylem halinde kalacağını düşündüler.
1: Doğan Kitap mıydı bu arada? O yayın evi değil.
2: Yasaklanan kitap Doğan Kitap. Bu literatürü çocuk kitapları. Tamam. Ardından işte çocuklara savaş nasıl anlatılır? Tabii ki bunları yaparken uzmanlarla da görüşerek, hani çocuklara bir konuyu, en sert konuyu, en acı konuyu, en üzücü konuyu bile anlatmak mümkün. Fakat bunu nasıl anlatacağınız önemli. İşte onu herhangi bir endişeye, bir krize, bir korku şeyine çevirmeden çocuğun algılayabileceği düzeyde anlatabilirsiniz aslında. Savaş da tabii ki bu konulardan bir tanesi ve hayatında bir gerçeği. İşte zorbalık meselesi, kadın erkek eşitliği. Sonuçta ben
1: gerçekten eşit miyiz'i de evet, ele almış olduk.
2: Evet. Mesela ben erkek çocuğu olan bir anne olarak kadın erkek eşitliği vurgusunu evde çok yapmaya özen gösteren biriyim. Ama çocuğum ilkokula başladığı andan itibaren kız ve erkek diye bir ayrımla tanıştı ve o kız rengidir, işte bu erkek rengidir, o kız oyuncağıdır, bu erkek oyuncağıdır. Mesela onu da anlatmak oldukça güç bir çocuğa, işte neden kadınlara daha işte ayrımcı yaklaşıldığına dair dünyada. Bu tarz işte belirlediğim 5 tane konu benim için de dünyanın başına bela olmuş 5 konudur bunlar ayrıca. Bunun içinde tabii ki iklim krizi de var. Bunları çocuklara anlatmanın bir şekilde yolunu bulduk. Bir yandan da çocuklar okurken aslında onlarla okuyacak yetişkine de hitap etsin istedim. Hı hı. Çünkü ben anne olduktan sonra birkaç çocuğum faydalansın diye aldığım birkaç yayından öyle etkilendim yani.
1: Nelerdi sizi etkileyen?
2: Yabancılar bu işte çok iyiler. Yani Avrupa'da da Amerika'da da bu iş çok ileri düzeyde. Yani şöyle söyleyeyim size, 5 yaşındaki bir çocuğa anneannesinin girdiği menopozu bir kitapla anlatıyorlar ve kitap eğlenceli de oluyor. Tabii ki çocuk kitaplarına çok büyük para yatırılıyor. Yani o işte aç kapat kapaklı, rengarenk vesaire.
1: Hem maliyetli oluyor yani.
2: Maliyetli evet. Tabii yani. Hani burada onları hayata geçirmek imkansız. Çünkü zaten o kadar müşteri de yok burada. Hem çocuğu kitap okuma alışkanlığına davet ediyorlar, hem de çocuğu içinde yaşadığı ailenin politik veyahut da dini, yani din için de aynı şey geçerli. Mesela ne bileyim, Ramazan'da Amerika'da ünlü kitapçıların her birinde çocuklar için Ramazan köşesi var ve oradaki kitapların hiçbir tanesi de baktığınızda sizi rahatsız eden çizimler taşımıyor. Veyahut da işte Paskalya vesaire, hani her şey için bunu söyleyebiliriz, sadece hani Müslümanlık adına değil. Çocuğum olduktan sonra o çocuk reyonları beni çok etkiledi ve bizim bunun acayip gerisinde olmamız, bizim hala çocuklara yani saçma sapan sadece böyle soyut ve renkli ve mutluluk dolu şeyler, hikayeler anlatıyor olmamızın aslında çok büyük bir gerilik olduğunu fark ettim. Kendi çocuğumu faydalandırmaya çalışırken belki benim gibi hani derdi olan birkaç aileyi daha faydalandırabilirim diye düşünerek bu kitapları çıkarttım. Çok zor oldu bu kitapları Türkiye'de çıkartmak. Böyle kitaplara sıcak bakılmıyor, yayın evleri istemiyor. Yayın evlerinin tabii ki hem maddi gerekçelerle istemiyorlar, hem bir takım hani hukuki şeylere neden olur diye istemiyorlar. Türkiye'de çocuğa bakış açısı çok sıkıntılı, böyle aklı tam da çalışmayan, hani bakıma muhtaç bir canlı gibi bakılıyor. Halbuki öyle değil, sadece yaşı ve gelişimi dolayısıyla her şeyi anlayabilen ama çocuk olan insanlar. Biraz zor oldu. Ben de birazcık inat ettim sanıyorum bu konuda. Birçok yayın evinin kapısını çaldıktan sonra literatürü çocukta bir şekilde bu kitaplar hayat buldu diye.
1: Sanırım 4 kitap var. Peki sayalım. Savaşın Barış Halini görüyorum. Gerçekten Eşit Miyiz? Biri ve Diğer. Benim Yeşil Gezegenim.
2: Evet.
1: Değil mi? 4. Nedir birbirimizden farkımızı? Farklı bir yere mi koymalıyız?
2: Yok, aslında 5
1: diyebiliriz.
2: Kitap, evet.
1: Orada da hayatı sorgulayan bir çocuk vardı yine benzer şekilde. Şimdi sizin ilk kitabınız yasaklandı.
2: Evet.
1: Ondan sonra siz yönünüzü çocuk kitaplarına çevirmiş oldunuz. Tam da bu noktada sormak isterim. Çocuklara yazmak sizce gerçeği yumuşatmak mı, yoksa daha çıplak anlatma biçimi mi? Nedir, bir kaçış yeri mi? Çünkü çocuklar da tabii aynı zamanda masumluğu çağrıştırdığı için belki o dönemler çok üzüldünüz, çok yıprandınız, yargı yahut işte çocuğunuzdan alıkonulma, sevdiklerinizden alıkonulma ihtimali sizi korkuttu. O anlamda bir sığınak mıydı ya da diyeyim çocuk kitaplarına geçiş?
2: Yani aslında tabii bu söylediğiniz streslerin hepsini yaşadım. Fakat ben aslında Türkiye'deki temel problemlerin bir çocuğa anlatılır kadar net ve temiz bir şekilde anlatıldığı zaman insanlara ulaştığını düşünüyorum. Aslında çocuk kitaplarını yazarken sadece çocuklara değil, onun diyebileceği herhangi bir ebeveynine de bir başka pencereden baktırma şansı yakalayabilirim diye düşündüm. Çocuğuna kitap okumaktan hoşlanan ve mesela biraz içinde ırkçılık duyguları olan fakat farkında olmayan bir ebeveyni, insanların farklılığını vurgulamanın, insanları farklılıklarından dolayı ayırmanın öz eleştirisini vereceğim bir noktaya davet edebileceğimi düşündüm. Aslında birinci kitapla çocuk kitaplarının arasında bağ çok kopuk değil. Orada da bir başkasının doğrusu, bir başkasının doğrusunun üzerine şiddetle giden bir yapı olduğu zaman işlerin ne noktaya gelebileceğini anlama çabası vardı. Bize ait olmayan ya da daha doğrusu bizim hep düşman olarak baktığımız, düşman olarak kabul ettiğimiz bir yapıya yakından bakmak vardı. Bunların hepsi aslında barışmayı birbirine zincirleyen şeyler. İşte insanları tanımadan, insanlara dokunmadan, onların penceresinden dünyaya bakmadan barışmak mümkün değil. Barış temelli bir dünya içinde aslında barış temelli çocuklar olması gerekiyor ve önce ebeveynler olması gerekiyor. O yüzden de aslında hepsi birbirine bağlantılı. Yani ben mesela birinci kitabımla çocuk kitaplarım arasında kendimi hani hangisine daha yakınım diye düşünecek olsam ikisine de eşit yakınım. Çünkü aslında ikisinin de söylediği şey aynı şey.
1: Ağır bir tema. Kitaplarda geçen, çocuk kitaplarında evet. Zaman zaman savaş gibi, barış gibi, savaş gibi özellikle. Özellikle çocuklara bir şey anlatırken söylememeyi tercih ettiğiniz bir şey var mı? Yani bundan uzak durayım, bunu söylemeyeyim, bunun için daha onlara erken benim yok. Dediğiniz bir şey.
2: Benim yok yani, ben her şeyi konuşmaktan yanayım. Evet. Ama dediğim gibi tabii hani psikolojiyi düşünmek lazım. Evet. İşte her konunun birkaç bakış açısı olduğunu vermek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu arada çocuk dediğiniz şey sizin verdiğiniz şeyle sınırlı kalan bir yapı değil. Siz bunları veriyorsunuz ama belki de çocuk bambaşka bir yol seçiyor ve başka bir insan oluyor hayatın sonunda. Ama ona kendi doğrumu ya da ülkenin genel doğrularını sadece sunup algısını çok geç yaşlarda, mesela ben çok geç yaşlarda algısı açılmış bir insanım. Ne öğretildiyse, ne verildiyse, okulda, işte televizyonda, hayatın içinde ne verildiyse onu kabul etmiş. İşte daha 30'un ilk başlarına kadar da öyle yaşamış bir insanım. İstiyorum ki çocuğum çok daha erken sorgulamaya başlasın. Çok daha erken sorgularsa çok daha erken bir sürü şeyin cevabını bulma şansı olur. Ama istemezse de tabii ki sorgulamayacak. Yani sadece hani ben görev olarak ona bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum.
1: Gençler Nereye kitabında bir kuşağın peşinde gidiyor konuğum. Hayatı sorgulayan bir çocuktan bu defa gençler ana rolü üstleniyor. Türkiye'nin en büyük sorusu artık açıkça ortada. Gençlik nereye gidiyor? Daha doğrusu gitmek zorunda bırakılıyor. Tuğçe Tatari'nin birbirinden farklı hayatlar yaşayan gençlerle yaptığı görüşmeler, umutsuzlukla, direnç, güvensizlikle hayal, baskıyla özgürlük arayışı arasında sıkışmış gerçek hikayeleri göz önüne seriyor. İki üniversite bitirip kuryelik yapanlardan, ortaokul sıralarından çocuk işçiye dönüştürülenlere, bağımlılıkla mücadele edenlerden, kimliğini savunmak zorunda bırakılanlara, mülteci gençlerden bavulunu kapı aralığında hazır tutanlara kadar bu görüşmeler Türkiye'de genç olmanın romantikleştirilmiş klişelerini sert bir gerçeklikle kırıyor. Gençlerin omuzlarına yüklenen ekonomik, sosyal ve duygusal ağırlık bu kitapta çarpıcı bir tabloya dönüşüyor. Gençler Nereye? Yalnızca bir saha çalışması değil, ülkenin geleceğini kendi evlatlarının gözünden görme cesareti ve bu kitap gençleri duymak, anlamak ve artık kaybetmemek için gecikmiş bir çağrı niteliğinde. Şimdi basın bülteninden birkaç cümle okuduktan sonra kitabın içine gireceğiz tabii ki aldığım notlara. Ama buradan sözü size bırakmak isterim kitapla ilgili başlangıç cümleleri.
2: Şöyle tabii bu da yine benzer endişelerle endişelerin içinden geçerken ortaya çıkmış bir fikir. Şöyle ki yani gençlerle alakalı gündeme gelen haberlerin her biri birbirinden trajik. Yani ya birbirlerini öldürüyorlar, ya öğretmenlerini öldürüyorlar, ya birbirlerine işte siber suçlar işliyorlar birbirlerine karşı. İşte uyuşturucu bağımlılığı had safhada. MESEM diye bir sistemin içinde kaybolanlar var, çocuk işçilik, erken ve kolay para kazanmak için işte vücudunu sergileyenler var, mafyaya karışanlar var vesaire vesaire. Yani gençlikle ilgili son yıllarda duyduğumuz şeyler bunlar ve tabii ki dediğim gibi beni birinci dereceden de sorumlusu olduğum kişi bir erkek çocuğu, evde hızla büyüyor. Nasıl bir hayatın içine girecek? Bizim gençliğimizdeki gibi mi hala gençlerin hayatı? Öyle mi bakıyorlar? Öyle mi yürüyorlar? Hayaller orada mı? Nasıl bu kadar savrulunuyor? Yani düşünüyorum ben kendi ortaokul, lise zamanlarımı. Şimdi duyduğumuz olaylardan belki sadece bir tanesi veya yarısı tüm ömrümüz boyunca hatırladığımız bir hikaye olarak uzaktan duymuşuz ve işte bilmem ne okulunda şöyle bir şey olmuş ve herkes şok olmuş gibi bir yerden çok sık yaşanan bir hale gelmiş durumda. Yani çocuğunuz gitar çalıyorsa ve işte ne bileyim bilmem ne pazarına gidip oradan pena alacaksa orada bıçaklanıp öldürülebiliyor.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bu sadece illa her zaman da mağdur olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda çocukların çoğu da suç da işliyor. Yani illa öldürülen tarafta da olacağınızın da bir garantisi yok. O yüzden hani bu konuda üzerine düşünmemiz gereken konulardan biri. Fakat maalesef Türkiye'de esas ana temel konu çocuk, sonra genç. Çok ihmal edilen iki alan. İşte çocuğa biraz önce söylediğim gibi aklı çalışmayan bir canlı muamelesi yapıp hani aman terlemesin, aman onu duymasın, aman şunu bilmesinle büyüttüğümüz çocuğu gençken de aslında tamamen yalnız bırakıyoruz. Oysa ki gençlik tam tersine mentorluğa ihtiyaç duyulan bir zaman dilimi. Hem hormonların hem yeni gelişmekte olduğun hayatı algılayış biçimin sebebiyle ne okumak istediğini tam olarak bilirsin, ne kim olmak istediğini bilirsin. Aynı zamanda uçuşan duyguların vardır, daha yüksek yaşarsın. Aslında sistemin gençleri içine kazandıracak, işte ne bileyim yeteneği olanın yeteneğini çıkartacak, hiçbir yeteneği olmayandan bir ne bileyim bir hayat yaratabilecek bir sistem şeklinde çalışıyor olması gerekirken bizde sistem tamamen gençleri terk etmiş durumda. Maddi durumu olmayan evlerde çocuk artık bir para kolu olarak görülüyor. İyi okumuyorsa o zaman çalışsın. İşte ne bileyim maddi durumu olan evlerde çocuklar duyulmuyor, görülmüyor, hiçbir şekilde hayattan faydalanabildiklerini düşünmüyorlar. Ülke zaten işte farklı görüş, farklı cinsel kimlik, işte ifade özgürlüğü, adalet konularında çok umut kırıcı bir noktada. Bunların yanına bir de ekonomik kriz gelince çocuklar allak bullak bir şekilde hayatın içinde kayboluyorlar. Aslında bu kitapta ki örneklerin tamamı bu noktada ortaklaşıyor.
1: Evet. Kitabı incelediğimiz zaman 4 bölümden oluştuğunu görüyoruz. Birincisi aslında bir giriş niyetine Türkiye'de genç olmakla ilgili konuğumun düşüncelerini aktardığı kısım ki birkaç şey bakalım bu kitapta. Türkiye'de genç olmak bugün artık pek çok genç için yalnızca bir yaş meselesi değil. Boğucu siyasi atmosferin, ekonomik belirsizliklerin, gelir dağılımındaki uçurumun, eğitim sistemindeki yapısal sorunların ve kültürel altyapı zayıflığının birlikte ördüğü bir hayatta kalma mücadelesidir şeklinde konuğum geniş bir özet ile bir giriş gerçekleştirmiş ki burada gençler ne istiyor tespiti de vardı. Onu bulabilirsem eğer buldum. Gençler ne istiyor sorgusu da yine bu giriş bölümünde. Fırsat eşitliği, ekonomik açıdan, bölgesel açıdan, cinsel tercihler, özgürlükler ve imkanlar açısından. İkincisi kaliteli, sorgulayıcı, yenilikçi bir eğitim. Ezber odaklı eğitim istemediği parantezle bunu vermiş konuğum. Kültürel ve yaratıcı kendini ifade alanları, güvenli, öngörülebilir bir gelecek imkanı, kendini tanımasına ve anlamasına, hatta yol bulmasına yardımcı olacak bir eğitim kadrosu, seslerinin duyulduğu, katılımlarının mümkün olduğu siyasi ve toplumsal ortam, yaşam standartlarının yükseltildiği, temel ihtiyaçlarının karşılandığı ekonomik bir düzen şeklinde giriş niyetine yazılan kısımda ya da giriş kısmında daha doğrusu bunlar da belirtilmiş.
2: Evet, aynen öyle.
1: Burada da yine gençler ne alıyor sorusunun cevabı ne istiyor oradan sonra yetersiz altyapı, eğitimde kalite düşüklüğü, sınav odaklılık, kültürel, sanatsal kuraklık, geleceğe dair belirsizlik, işsizliğin gölgesi, ekonomik kriz, yaşam maliyetleri, güçlü bir seçenek haline getirilen sistem şeklinde de özetlenmiş. Yani evet, önce istedikleri, sonra da bu isteklere karşı neler aldıkları yer buluyor. Ve ardından ikinci bölüm geliyor. İkinci bölümde gençler konuşuyor kısmı, hı hı, kitabın en canlı kısımlarının, evet, başında yer alıyor sanki.
2: Öyle tabii, hı hı, ki öyle. 200 gençle görüştüm ben bu kitap için. Sanıyorum sadece 15 tanesini ya da 16 tanesini kullandık. Zaten aslında kitabın temelini oluşturan, kalbini oluşturan yer aslında gençlerin kendilerini anlattıkları yerler. Çoğu da doğrusu çok şaşırdılar. Yani hani gençliği dinlemek, konuşmak isteyen bir gazeteciyle karşılaşmış olmaya şaşkınlıkla ve çok isteyerek katıldılar. Ben daha az konuşmak isteyen insan olur vesaire diye düşünüyordum başlarken.
1: Peki o günü öyle nasıl olmadı, verdiniz? Yani isminizi saklayacağım ya da ne bileyim işte neler özellikle. Tabii, çünkü hiç, gençlerin nelerden hiç kaçındığı da önemli değil mi? Evet. Cesur değiller sanki, korkuyorlar mı acaba? Nedir ya da
2: tabii,
1: buyurun.
2: Tabii tabii, yani kendi mahallelerinde bir defa bilinmek istemiyorlar. Anlatacakları şeylerin o olduğunu bilinmesini istemiyor. Birçoğunun ailesinden gizlediği şeyler var hayatıyla ilgili.
1: Neler mesela?
2: Mesela bir tane genç kız bu OnlyFans sitesinde mesela işte el ayak videoları ve fotoğrafları paylaşarak
1: fetiş merakları için hayatını kazanıyor.
2: Epey de iyi para kazanıyor. Fakat babası ve abisi manikür pedikür dükkanı olduğunu zannediyor. Yani bir aşama sonra tabii iş evden başka bir yerde yayın yapma noktasına geliyor. Mesela onun şehrini değiştirdim, anlaşılmayacak bir hale getirdim. Bunun garantisini verdim zaten başta. Yani hani isim asla olmayacak. Onlar bunu talep etmediler. Yani ben zaten yolum böyle çıkmıştım.
1: 150 kişi derken mesela 1000 kişiye gittiğinizde sadece 150'si mi kabul etti? Çünkü o da bir çaba.
2: 200 kişiyle görüştüm. Hmm. Belki biraz daha geçkin olabilir. Zaten hani artık tamam yeter burada. Bu kadar yeter dediği noktada yayın evinin. Bıraktım. Belki daha da devam etsem daha da konuşacak insan çıkacaktı.
1: O kayıtlar peki ne olacak? Kitapta yer bulmayanlar, başka bir kitap zaten konusu hepsi mu, yoksa silinip gidecek mi?
2: Onların da hepsi tabii yazılı şekilde duruyor. Belki başka yerlerde, başka şekillerde kullanılır. Ama kullanılmama sebebi şeydi genellikle. Yani birbiriyle çok benzeyen ya da birbiriyle aynı derdi anlatan iki örnek olmasın diyeydi. Ve hep genellikle şeye dikkat ettik. İşte uçlarda örnekler de olsun. Yani uçlardayı şimdi biz uç olarak söylüyoruz ama aslında şimdilerde de hayatın gerçekleri işte.
1: Nedir onlar?
2: Ne bileyim işte uyuşturucu bağımlısı olmuş gençler, 20 yaşında çocuklar. İşte MESEM'de çalışmaya başlamış çocuklar. İşte kağıt toplayan genç çocuklar.
1: OnlyFans'ı zaten söylediniz.
2: Evet, yani hani aslında çağın gençlerin etrafını sardığı albenili konular da işin içinde olsun. Hani neden tercih ediyorlar bunu görelim diye. Sadece çok istediğim ama yapamadığım bu suça bulaşmış çocuklar meselesini kitaba alamadık. Çünkü o alanda görüşmek istediğimiz çocuklar ya para istediler ya çok saçma sapan gerçek olmadığı her halinden belli bir takım şeyler anlatıyorlardı. Ben de doğrusu çok etik bulmadım. Yani parasını ödeyip bir şeyi anlattırmak falan doğru gelmedi.
1: Ya etik olmanın ötesinde bunda yayın evinin karşılaması lazım. Sonuç olarak yayın evlerinin öyle bütçesi var mı yok mu, vermek isterler mi ayrı bir konu.
2: Çok büyük paralar istemiyorlar. Yani hani o anda belki ne bileyim bir ihtiyacını karşılayacakken günlük böyle şey hani parasını ver anlatayım hani nasıl buraya düştüm gibi bir şey yaklaşımları vardı. Güzel gelmedi bana. Oradan doğru bir veri çıkacağını düşünmedim. Bir de tabii suça bulaşmış çocuklar dediğiniz hakikaten mahallelerin içindeki çetelerin içinde ve kullanılan çocuklar. Aktif olarak suç işlemeye devam eden birinin kendisiyle yapacağı yüzleşmenin de çok şeffaf olmayacağını düşündüm. O yüzden maalesef onu eledik. Ama halbuki aslında şu anda Türkiye'de hani gençlerin en başına bela olan konulardan biri bu. Yani evet uzuvlarını sergileyerek para kazanmak kadar çetelerle çalışmak da aslında kolay para gibi geliyor onlara bir yerden sonra.
1: Evet, yaş itibariyle aslında belki gençlere eğilme, gençlerin sorunları yahut bizim çağımızda diye başlayan cümleleri kurabilmek için belki bir 20 yıl daha geçmiş olsaydı daha belki şey olabilirdi. Hani evet. Farklı olabilir. Çünkü aranızda çok ciddi bir kuşak farkı yok. Bu şekilde yani. Bir derdiniz olmasını ve gençleri dert edinmeyi, hani belki genç anne olmanıza mı bağlıyorsunuz? Eğer olmasaydı acaba Tuğçe Tatari'nin yönü ne olurdu?
2: Yani çok dönüp bakacağım bir alan olmamış olurdu büyük ihtimalle. Bir defa tabii çocuk yapmış olmak ve çocuğu 7 yaşına getirmek için geçen o bakım sürecinde gazeteciliğin sert tarafından bir parça şeyi tonu vitesi düşürmüştüm. Şimdi mesela şimdi tekrardan eski performansıma geliyorum diyelim. Çünkü o anda yani aslında evdeki çocuk, onun öz bakımı, onun psikolojisi, onun ihtiyaçları senin hayatının önüne geçiyor. Ve tabii ki işte biraz önce dediğiniz gibi tutuklanma ihtimali, işte herhangi başka stresli bir şey yaşama ihtimali falan, o günlerde tamamen baskın oluyor hayata. O yüzden hani anne olmamış olsaydım ne olurdu onu bilmiyorum. Ama vites tabii düşürmüş olmayacaktım. Bilmiyorum, belki de hapiste olurdum anne olmasaydım diye düşünüyorum.
1: Peki,
2: bazen.
1: Peki bir gazeteci ne zaman susmalı ya da susmalı mı ya da ne olmalı, ne dersiniz?
2: Yani aslında tabii hiçbir zaman susmamalı bir gazeteci ama işte... Böyle bu alanlarda geri kalmış ülkelerde bazen yaşam sana seçenek sunuyor. Yani biraz sesini kesip özgürlüğüne devam edebilirsin ya da kesmeyip işte özgürlüğünden olabilirsin gibi durumlar oluyor.
1: Sizin kendi yol hikayeniz için sormuyorum, genel olarak soruyorum. Türkiye'de bir gazeteci için, yani etrafınızda gözlemlediğiniz gazetecilerde dikkat alındığı zaman bir gazeteci ortalaması belki çıkararak cevap vermek istersiniz. En büyük otosansür mekanizması acaba sizce nedir? Korku mu? Yalnızlık mı? Ekonomik kaygı mı?
2: Şu anda mesela gazetecilik meselesi tabii çok böyle farklılaştı Türkiye'de. Farklı ayaklarda eline alınabilecek bir noktaya geldi. Böyle herkes bir mahalleye dağıldı. Herkesin ne diyeyim, tarafı, siyasi görüşü ya da işte beslendiği yapı falan çok netleşti. Hani böyle muhalif gazeteci deyip de geçemiyorsun artık. Muhalif de nerenin muhalifi, kimin muhalifi? Yani herkes artık mahallesine çok ayrıldı. Bir defa eskiden böyle bir şey yoktu tabii ki. O yüzden de aslında herkes sadece tek bir taraftan, bulunduğu mahalleden olaylara bakıp yorumluyor. O yüzden zaten otomatikman otosansürler oralarda devreye giriyor. Kimse kendi savunduğu görüşün zayıflamasına neden olacak bir eleştiriye ya da hatalı bir yönü ortaya çıkartmaya hevesli değil. Bunu yapanı da işte bir takım sosyal sıkıntılar yaşatarak o insanları eliyorlar ya da işte neyse kendi aralarından yolluyorlar diyelim. Otosansür zaten hani bizde artık, o yüzden yaşamda kalma, gazeteciliğe devam etme şeylerinden biri değil. Artık herkes kendi mahallesini, yerini korumak için otosansürü kullanıyor. Ama tabii yani gazeteci kendini korumak için ne yapardı soru sanıyorum, değil mi? Soru gitti aklımdan.
1: Evet.
2: yani aslında hiçbir şey yapamaz. Yani iyi gazetecilik yapıyorsan kendini koruyamazsın. Kendini koruyorsan hani iyi gazetecilik yapmıyorsundur.
1: Son kitabınızda, Türkiye'de Gençler Nereye kitabında daha doğrusu, sizi en çok sarsan genç hikayesini sormak istiyorum. Tekrar kitaba dönecek olursam, 150 kişiyle görüştünüz, 200'ü aşkın kişiyle görüştünüz.
2: Evet.
1: Ama bunlardan bir kısmını aldınız. En sarsan sizi. Eğer bir tane bulamıyorsanız birkaç tane de olabilir
2: zaten
1: bunun cevabı.
2: Zaten birkaç tane vardır. Peki. Mesela bir genç kadın beni çok etkilemişti. Fiziksel özellikleri bakımından çok dezavantajlı. Aşırı belirgin dezavantajları, aynı zamanda eşcinsel, aynı zamanda çok küçük bir yerleşim yerinde yaşıyor, gözlerinden bir tanesi sadece %3 görüyor, Ve böyle bir hayatın içinden çok ezilerek, çok zorbalanarak, çok yani çok kötü bir çocukluk, çok kötü bir genç kızlık geçirerek bir gün kendi kendine bu hayattan, bütün bu dezavantajların içinden ancak başarılı olursa çıkabileceğini fark ediyor ya da düşünüyor. Ve o küçük kasabadan çalışarak ve öyle ailesinin durumu da çok iyi değil. Hani böyle özel dersler falan filan öyle bir durum yok. Tek başına gidiyor yani herhangi bir ülke diyelim, Avrupa'da bir ülkede tam burslu okul kazanıyor. Önce gidiyor orada okuyor, ardından doktora için başka bir yerden burs kazanıyor ve kendi hayatını var ediyor. Şimdi diyor hiç kimse bana... Eskiden bu özellikler önde sayılırken şimdi artık bu özelliklerim önde sayılmıyor. Artık hani ben biriyim, biri olarak kabul ediyorum. O masada yerim var. Mesela onu dinlerken şeyi çok düşündüm. Sonra da birkaç gün röportaj yapmaya devam etmedim. Beni etkiledi. Çünkü düşündüm yani kendim bu böyle bir hikayenin içinden çıkabilsem çıkabilir miydim acaba? Ya da oralarda bir yerde kalır mıydım diye çok düşündüm. Beni çok etkiledi o kız.
1: Yani empati yaptıran anlardan biriydi o 200 küsür kişi içerisinde.
2: Aynen öyle. Uyuşturucu bağımlısı çocuklardan bir tanesi beni çok etkiledi. O da mesela çok farklı bir yerden bakıyordu olaya. Hiç o öyle bir bağımlılığın içine düşmüş birinin öyle bir yerden meseleyi sorgulayacağını düşünmezdim. O da işte... uyuşturucuya ulaşmanın kolaylığı, uyuşturucunun genç çocukların hayatına sokuluş biçiminin kolaylığı, bir şeye alıştıktan sonra piyasanın aniden başka bir maddeye boğulması ve bütün bağımlılıkların öyle şekilleniyor oluşu. İşte ne bileyim diyelim ki işte esrar içiyor 18-25 yaş grubu arası diye bir araştırma yapsak aniden diyordu piyasadan esrar çekiliyor, onun yerine kimyasal bir benzeri geliyor ve o anda işte hangi şehirdeyseniz o şehirde o maddeyi kullanan çocukların tamamı kimyasal bağımlısı oluyor. Bütün bunlar hani bu şekilde bu sistem ilerlerken bağımlılıktan kurtulma noktasına iş geldiğinde hiç kimse senin elinden tutmuyor. İş hiç de o kadar kolay değil. Kendi başınasın, hastanelerde sana verilen tedavi bir uyuşturucu bağımlılığı tedavisi değil. Rehabilite olamıyorsun. İşte ancak buradan kendi başına çıkman gerekiyor ve çıktıktan sonra da artık sana ne kız veriyorlar, ne iş veriyorlar, ne aş veriyorlar, hiçbir şey vermiyorlar. Hani eğer bu kadar yardımcı olmayacaksa bu sistem çocuklara belki de ilkokuldan uyuşturucu ile ilgili okullara ders sokmalı ya da işte sana uyuşturucu ile satmakla yaklaşan birinden nasıl korunacağını anlatmalı. Bu kadar sahipsiz bırakılmamalı diyordu. Mesela onun bakış açısı da beni çok etkilemişti. Normalde hani uyuşturucu bağımlısı olmuş birinin hayatı ya da meseleyi böyle sorgulayacağını düşünmezdim. Keza yani o kadar çok etkileyen insan oldu ki aslında beni yani şeyleri ayıramıyorum.
1: İlk bir polisti sanki ilk ele aldığınız bir polisti, bir anlamı var mıydı birinci sıraya çekmeniz?
2: Yok, aslında hiçbir anlamı yoktu, yayın evi o sıralamaları yaptı. İşte şeyler tabii gençler için aslında şimdi bu şu anda başka sorunlar da devrede olsa.
1: Bu arada kitabınızı okumaya başlamadan önce ekonomik problemler çok odağında olacak diye düşünmüştüm ama varoluşsal sıkıntılar aslında neredeyse ekonomik problemlerin ötesine geçmiş durumda. Yani gençleri dinlediğimiz zaman sanki değil mi?
2: Evet ama aslında zaten şöyle yani bu çalışmayı biz daha önce yapsaymışız sorunlar zaten varoluşsal sorunlar olarak daha çok ortaya çıkacakmış. Ama bu sene belirgin bir şekilde hani ekonomik sıkıntı gençlerin boğazını sıkmaya başlamış. Yani barınamıyorlar, işte ulaşım sağlayamıyorlar, yemek yiyemiyorlar falan gibi yaşamsal bir noktada ekonomi artık onları sıkıştırmaya başlamış. İşte bu erken yaşta işçilik vesaire gibi şeylerin artmasının nedeni de bu aslında. Ama tabii ki gençlik dediğiniz varoluş sorunudur aslında. Önemli olan hani içinde yaşadığınız ülke sen bu varoluş sorununu yaşarken sana ne kadar sahip çıkıyor, sana ne kadar yol gösteriyor. Tabii ilkeden kasıt sadece hani şey değil, bütün yapılar, işte okul, okulun içindeki öğretmen, rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni, bunlar aslında hani yaşamsal roller oynuyorlar gençlerin hayatında. Fakat sizin de biraz önce kitaptan okuduğunuz parçada olduğu gibi gençlerin neredeyse tamamı okulların kalitesiz eğitimi, öğretmenlerin yetersizliği ve öğretmenlerden ihtiyaç duydukları konularda destek alamamaktan yakınıyorlar zaten. İşte normalde nedir, annesiyle babasıyla bir şey konuşup çözemeyen öğretmeniyle konuşur, yolunu bulamayan kendisini yakın tanıdığını düşündüğü için öğretmeninden ona yol göstermesini ister. Bu çocuklar bunların hiçbir tanesine ulaşamıyorlar çünkü sistem öyle işlemiyor. Yani bu bir sistem meselesi aslında, gencine sahip çıkmak ve bu sahip çıkışla ilgili bir yatırım yapmak veyahut da düzenleme yapmak. Maalesef çocuklar ve gençler kayıp bir zaman dilimi diyelim Türkiye'de.
1: Evet. Bütün bu röportajları yaptıktan sonra gençlerin umuda ihtiyacı olduğuna gördü Tuğçe Tatari ve eşitlik vurgusuyla da kitabı bitirdi. Türkiye gibi ülkelerde gençlerin rotasını yalnızca bireysel çabalar belirlemiyor. Devletlerin gençlere bakış açısı ve uyguladığı politikalarda savrulacakları alanları, geleceklerini ve hatta ruh hallerini dahi belirliyor. Burada ne kadar güvendeyim, bu ülke bana ne verebilir, yaşamımı nasıl kurarım, özgürlük mümkün mü düşünceleri tamamen ülkedeki siyasi atmosferin gençlere yansıması olarak görülüyor. Hemen arkasından da içinde doldukları aileler ve onların gençliğe bakışı beklentisiyle şekilleniyor hayatları diye sürdürecekti ve daha doğrusu kitabı bitirecektir Tuğçe Tatari. Evet, final niyetine, bitiş niyetine hem kitap hem program için söylüyorum. Ne söylersiniz?
2: Yani şunu temenni ediyorum aslında. Türkiye'de düzelmesini istediğimiz bazı şeyler var ama işte onların en temelinde yatan şey aslında çocuktan başlıyor. Çocuk yaşta çocuğa nasıl dünyaya bakmayı öğretirsen, gösterirsen aslında o dünyayı o kadar şekillendirebilme şansına sahip oluyorsun. Bu mesele de tabii ebeveynlerden başlıyor, yani çocuğu yetiştirecek olan kişilerden. Anne babalara çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Daha böyle barışçıl, daha medeni, daha okuyan, daha kültür sanata önem veren nesiller yaratmak aslında önce oradan başlıyor. Bunu talep etmek, bu talebin sesini yükseltmek gerekiyor ki sistemde ona göre şekillensin. Bu tarz bir dünyada yaşamanın talebi, bunu dillendirmek çok güzel. Sokaklara çıkıp bunun protestosunu da yapmak çok güzel. Ama bu hayatı yaşatacak veyahut da hayata geçirecek bir nesil olmadıktan sonra bu kurtuluş söz konusu değil. Eğer nesilleri karartarak hayata geçirirsek, ki şu anda Türkiye'de gençler için çok aydınlık bir gelecekten söz etmiyoruz, kendi donanımlarının da aydınlanmaya yetecek bir düzeyde olmadığını görüyoruz. Aydınlık bir gelecek için gençlik ve çocukluk dönemine yatırım yapmak gerekiyor her manada.
1: Doğada nokta yoktur düşüncesiyle feminist mimar yazar Simla Sunay ikinci öykü kitabında tek yazım ayracı olarak sadece virgülü kullanmıştı. Everest öyküden çıkan Simla Sunay'ın Virgülün Şikayeti adlı öykü kitabını size hediye etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz, geldiğiniz için. Ve programı bitirdik. İlk yarısını bitirdik en azından. Bir oyuncu, bir sanatçı programımıza konuk olacak. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu'yu konuşacağız Ömer Duran'la.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta.
0: çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
2: Programın ikinci yarısında Ömer Duran'la birlikte olacağız. Ömer Duran'ın biz aslında hem oyunculuk kariyerini, yapmış olduğu işleri, sınırlı sayıda da olsa bir tiyatro oyunu var. Onu konuşacağız. Sesteki problemi arkadaşlarım çözdükten sonra Ömer Duran'la devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi biz bu süre içerisinde gelen kitaplara bakarak vaktimizi değerlendirelim. Arkadaşlarım sesle ilgili problemi stüdyoya girip halletsinler. Belki konuğumun yerini değiştirmeyi tercih ederler. Hangi kitaplar bugün ulaştı bana? Çağan Irmak'ın Artuç Kule'nin Tepe Gözü adlı kitabı ulaştı. Çağan Irmak'ın bu kitabı Everest Yayınları'ndan çıkmış. Serhat Sarı Sözen'e sevgilerini diye imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Artuç Kule'nin Tepe Gözü ve onun anlatılmamış hikayesinden bir gönderim olduğunu görüyorum. Everest roman. Evet, bir roman olduğunu anlıyoruz. Şimdi Artuç Kule'nin Tepe Gözü kitabı, dediğim gibi Çağan Irmak'ın bir kitabı ve bir de içinden harita çıkıyor. Bu haritaya baktığımız zaman Yüzüklerin Efendisi'ni çağrıştırdığını görüyorum. Anladığım kadarıyla kitapta bir dünya yaratılmış. Artuç Kule Sarayı olarak, ki burada Artuç Kule kıtası, Kutlubel toprakları, Yelgün kıtası olmak üzere bir haritada kitabın içerisinden çıktığını görüyorum. Çağan Irmak büyülü bir dünya yaratmış okuyucusuna. Evet, Ömer Duran'a şimdi merhaba diyelim. Merhaba tekrar.
3: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Ben de teşekkür ediyorum, iyiyim, sağ olun. Şimdi tabii olayımız bugün Çağan Irmak değil. Bugün olayımız Ömer Duran ve yaptığı işleri konuşmak. Bir de bunun üstüne, bu kadar yaptığı iş içerisine bir de kitap sıkıştırdı. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Otobiyografik özellikler taşıyan denemeleri.
3: Evet, denemeler var, kurgu öyküler var. Bir de bazı seyahat günlükleri, film günlüklerinin
2: evet, bir araya geldi. Gidiyoruz, evet. İlk defa kaldığı otele misafir oluyoruz. Evet. ve hüzünlü de bir bitiriş. Aslında gerçekten de bir hayat neye benzeseydi güzel olurdu, ama bir hayat hikayesi gibi. Babaya selam, anneye selamla kitabın finalize olduğunu göreceğiz. Programın sonunda dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezun olduğunuzu bilmiyordum ben. Bu benim için de yeni bir bilgi. Çünkü en son sizi Kral Kaybederse de görmüştük sanki. Canlandırdığınız kaşif rolü öyle Fransız Dili Edebiyatı'ndan uzakta, ama tabii sizi tek bir role de özdeşleştirecek halimiz yok. Demek ki o rolde çok iyi bir performans sergilemişsiniz. Bir kaşif bekledik adeta.
3: Bir kaşif bekledik. Şöyle şimdi hemen küçük bir düzeltme. Fransız Lisesi'nde, sen özellikle Fransız Erkek Lisesi'nde okudum. Sonra Marmara Üniversitesi sınıf öğretmenliği evet. var.
2: Bıraktınız orayı değil
3: orayı
2: mi?
3: Orayı yarım bıraktım. Evet. Sonra da İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı'na girdim, ama orayı da yarım bıraktım.
2: Mezundur bilgisini evet, düzeltelim.
3: Mezun olmadım aslında, yani teknik olarak lise mezunuyum hala. Yani iki üniversite okuduktan sonra bile. Kaşif tabii muhtemelen hiç okumadı. İlkokuldan sonra çıktı ve bir hayat gayesinin peşine düşmüş bir adamdı.
2: Evet. Son rol o muydu hayat verdiğiniz
3: evet,
2: son rol?
3: Son oynadığım dizi işte Kral Kaybederse ve işte son canlandırdığım karakter de Kaşif'ti.
2: Evet, orada da çok yani klasik işte zengin adam fakir kızı alıyor, ya da işte toprakları olan birisi bastırıyor parayı, kızı alıyor. ötesinde bir canlandırmaydı. Yani o kaşifin o ince ruhluluğu ve aslında hani klasik zengin adam değildi. Hatta şeyin sonunda da, değil mi, hikayenin sonunda da kadın o fakir olan, başta evlenmek istemeyen yaşlı bir adamla evlendiği için mutsuz olan, hatta genç yakışıklı bir aşığı olan kız da kaşifi tercih etti. Yani evet. Rol öyle bir roldü. Klasik bir Türk dizisi, evet, Türk filmindeki
3: Türk
2: rol değildi.
3: Çok fazla Türk dizisinde olan bir karakter gelişimi seyri yoktu. Evet. Seyirci de zaten galiba bu ters köşeye biraz vuruldu. Sonuçta çok ciddi bir yaş farkı olan bir kadını parasıyla neredeyse satın aldı babasından.
2: Evet.
3: Ama ona çok nazik davrandı sonra. Yani karşısında bir kadın olduğunu herhalde hiç unutmadı. Ona sevgiyle, şefkatle yaklaştı. Daha doğrusu onun istemediği hiçbir şeyi yapmadı herhalde. O da kadını, Güllü'yü etkiledi ve yavaş yavaş bir aşk doğdu aralarında açıkçası. Seyirci de sevdi, biz de çok mutlu olduk çıkan evet. işten ortaya.
2: Evet, evet. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda hı-hı. 4 oyunda rol aldığınızı hı-hı. görüyorum. Fransız dil edebiyatını okuduktan sonra, hani mezun olmak değil hı-hı. tamam, okuduktan hı-hı. sonra geçiş Sadri Alışık Tiyatrosu mu? Arada workshoplar var ama oyunculuğa, sanatçı, tiyatroculuğa geçiş nedir oradaki dönüm?
3: Asıl televizyonla, daha doğrusu amatör tiyatro yapıyordum. Evet. Lisede, üniversitede, üniversitenin, Marmara Üniversitesi'nin tiyatro topluluğu vardı. Orada çok uzun yıllar farklı oyunlarda oynadık. Sonra dışarıda bazı küçük topluluklarda yaptık ama 95'te televizyon
2: Kaygısızlar.
3: Başlamıştı.
2: Evet. Onu ilk ben söyleyeyim, Kaygısızlar.
3: Kaygısızlar. 95'te tesadüfen, kitapta da öyküsünden bahsettiğim Kaygısızlar'a girince bir televizyon kariyeri açıldı önümde. O dönem çok fazla böyle tiyatro yapmak istememe rağmen bir türlü fırsatım olmamıştı. Ama sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda rahmetli Hulki Saner'in yazdığı, rahmetli Nurhan Damcıoğlu'yla birlikte oynadığımız Amerikan Halay'la başladı.
2: Evet.
3: Sonra Çolpan Hanım bir başka oyunda yine çağırınca koşa koşa gittim ben de. 3 sezon üst üste orada oynadım. Sonra işte Selahattin Taşdöğen Tiyatrosu'nda, sonra işte başka tiyatrolarda bir herhalde bir 10 sezon kadar çeşitli tiyatrolarda devam ettim. İşte en son geçen sezon bir oyunumuz vardı ama onu çok sürdüremedik. Çünkü artık tiyatro yapmak özellikle de küçük topluluklar için maalesef
2: zor.
3: Giderek
2: hangisiydi o? Kimin tiyatrosuydu ve neydi o?
3: Palto Sahne adlı bir yeni oluşumdu. Miray diye bir
2: cep tiyatrolardan biri
3: evet,
2: miydi?
3: Küçük tiyatrolardan evet. birisiydi. Bir Kafka uyarlaması oynuyordu. Kafka'nın hı hı. Ceza Sömürgesi'nden uyarlanmış bir Ceza Makinası adlı hı hı. bir oyundu. Yani yaklaşık 4 ay prova yaptık. Fakat 4 kere oynayamadık maalesef. Hı hı. o da benim için şeydi, yani çok da sevdiğim bir oyundu, çok sevdiğim bir metin olmuştu, çok sevdiğim bir oyun olmuştu ama maalesef oynayamadık fazla.
2: Siz çok o izleyiciye görünen bir oyuncusunuz aslında. Şunu demek istiyorum, 90'lı yıllarda, şimdi dinleyicilere de söyleyeceğim oyunlar, film dizileri, yani hep hayatımızın içinde olan ve televizyonun dışında başka bir şey olmadığı dönemde aslında çok görünürdünüz derken onu kastediyorum. Kaygısızları söyledik, Zıp çıktı yine 95'te aynı yıl, çok hatırlayamadım bunu ama Tatlı Kaçıkları zaten kaçıklar, herkes biliyor, 96'da Otostop, Baskül Ailesi, Parça Pinçik, Tuzu Kurular, yani ne kadar aile komedisi varsa Ömer Duran o aile komedilerinin önemli, vazgeçilmez bir ismiydi. Charlie yine 2000'li yılların başında bu defa karşımıza çıktı. Baylar Bayanları Görüyorum, En İyi Arkadaşım, değil mi? Çocuk evet, Fantastik dalında. Aynı Çatı Altında, şöyle bir bakalım, Tarık ve Diğerleri, Süper Babaanne, 72. Koğuş. 72. Koğuş'a özelde bir yer ayıralım isterseniz. Yani diğerlerinden daha önemli olarak söylemiyorum bunu ama tabii 72. Koğuş deyince bir dakika durup konuşmak lazım sanki üstünde.
3: 72. Koğuş, Orhan Kemal'in kendi tabiriyle uzun öyküsü ya da kısa romanı. Aslında böyle tam aralarda kalmış bir şey. Bir sezon önce Yavuz Bingöl, Azra Akın, Kerem Alışık, Yusuf Atala gibi bir kadroyla Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oynamış ve bir sezonda şimdilerde mucize sayılabilecek bir rakam, böyle 80-85 temsil yapmıştık 6 aylık bir sürede. Londra'da, Almanya'da ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde oynadık oyunu. Çok da ilgi görünce oyun, bir sonraki sezon işte Kerem Alışık ve Yavuz Bingöl filmini çekmek istediler. Film benim için gerçek anlamda ilk sinema filmimdi. O anlamda çok önemliydi. Biraz tabii şey yaptılar, kitaptan uzaklaştırıp normalde tamamen bir erkek bölümünde geçen bir hikayeydi. Kitapta kadınlar birkaç sayfa var. Ama hani film biraz daha işte şeyi düşündüler, sanırım bir şeyi de hesaplayarak büyük büyük isimler de geldi, kadın oyuncular da geldi. Bence yine iyi bir film oldu, anlatmak istediği şeyi anlattığını düşünüyorum. Bir de hep şöyle derim ben kendi kendime, ben hani son sahnemi çekip bitirdikten sonra
2: ne haliniz benim varsa açısından görün.
3: Artık şey yok, seyirci ne diyorsa odur artık ondan sonrası. Bunu dediğim anlarda filmlerde oldu mu? Evet oldu.
2: Dabbe.
3: Onları da hiç
2: Dabbe
3: bilmiyorum.
2: Mesela bunlardan biri miydi? Bir korku klasiği oldu Türkiye'de birdenbire. Önce güldüğümüz ha ha ha filan dediğimiz ama ondan sonra da korktuğumuz, yani şimdi itiraf da etmek lazım. Korkutuyorlar da yani her
3: Dabbe
2: nasılsa.
3: Dabbe çok iyi korkuttu çünkü Dabbe de öykü kıymetliydi galiba. Diğerleri gibi böyle ya da o zamana kadar Türkiye'de yapıldığı gibi hani sadece şey böyle hani bir ses efektiyle,
2: evet,
3: birden çakan şimşekle, çarpan kapıyla değil de evet, hikayenin kendisiyle korkutmak
2: evet,
3: istedi.
2: Çünkü daha... Amerikan filmlerini izlediğimiz zaman bir Frankenstein canlanmıyor içimizde. Yahut işte o zombiler canlanmıyor. Zombiler canlanmıyor ama cin deyince, aman dur söyleme 3 harfte falan diye, değil mi, bir uyarıyla şeyimize, hayatımıza giriyor. Dabbe'nin kaçın 5. ya da 4. zehricin.
3: 6'da oynadım ben.
2: 5'te evet, ve 6'da.
3: Dabbe 5'te ve Dabbe 6'da oynadım. Dabbe 7 için de hatta da yönetmenimiz Hasan Karaca da sıkışmıştık. Öyle ben işte 7'de sana özel bir şey yazıyorum demişti. Evet. Fakat sonra ne oldu bilmiyoruz. Hasan Karaca daha da yok şu anda.
2: Siz orada imam rolünde
3: evet,
2: miydiniz?
3: Evet, bir imamdı.
2: Büyüleri bozan bir imam.
3: Büyü bozmaya çalışan daha doğrusu. Hani büyünün nerede olduğunu bulmaya çalışan. Böyle aslında biraz da aydın ruhlu bir imamdı. Yani hani olayı takip edip bir paranormal dedektif gibi bir arkadaşla birlikte hani olayın ne olduğunu anlamaya çalışan bir imamdı. Olayın ne olduğunu anlamaya anlayamadan üç harflerin gadrine uğradı. O da yani hani korkunun çok yükseldiği anlardan biriydi. Çalışması
2: filmin sonunda şey diyorlardı sevgili dinleyenler, ailesi işte uzak tutuyor filan, görüşmüyor, görüşme teklifi gibi öyle bir şey vardı
3: evet,
2: sanki.
3: Yani şeyi de çok
2: biz ulaştık o imama, şu an stüdyoda sevgili din.
3: Yani Dabbe 5 ve 6 yine çalışması çok keyifli benim için.
2: Bak yönetmenimizin de korkulu rüyasıymış. Eğer varsa şey, o tarafa doğru şey yapabiliriz, yöneltebiliriz.
3: Çıkışta kendisiyle görüşeceğim. Cebimde birkaç bir şey getirdim küçük.
2: Dikkat edin, Ömer Duran çıktıktan sonra bir sağa sola bir bak.
3: Yallah cinler yallah, kış kış cinler diye.
2: Şimdi Dabbe tabii bakmayın güldüğümüze, korkutucu şeyler ama ondan sonra da Bizans oyunlarını görüyorum.
3: Bizans
2: yine bir komedi.
3: Konuk küçük bir sahne. Evet. Çünkü benim Müjde'yle yıllarca işte birçok işte çalıştık. Baskül ailesinin, kaygısızların, Zor Baba'nın vesaire birçok oynadığım benim işte bu komedi dizilerinin hem yapımcısı hem de yazarıydı. Onu çekerken de biz o esnada Şarköy'de çektiğimiz Güne Bakan diye bir dizideydik. Takvimimiz uymuyordu. O yüzden öyle küçük bir konuk oyuncu gibi bir sahnede oynadım mesela orada. Çalıştığım işlerden genelde herhalde anladığım kadarıyla keyif alıyorum ki bir sürü şeyi de hatırlıyorum mesela böyle. Tabii ki keyif almadığım işler de var ya da ulan hani hiç onu açmasak mı diyeceğim işler de olabilir. İnşallah oralara girmezsiniz çok fazla.
2: Kaygısızlardaki o doğaçlama halinin çok ötesinde bir karakter oyunculuğuna dönüşmüş oldu değil mi oyunculuğunuzda?
3: Evet evet. Biz girdiğimizde
2: mesela geçmişe dönük olarak baktığınızda o daha önceki oyunculuğunuzu ve şimdiki oyunculuğunuzu son şey dahil olmak üzere Güzel Bir Rüya son acaba yapım mıydı sizin rol aldığınız? Bütün bunlar bakıldığı zaman, karşılaştırıldığı zaman ne görüyorsunuz?
3: Şöyle 53 yaşındayım, orada 23 yaşında ne yaptığını tam bilemeyen bir sürü şeyi teknik olarak ya da mantık olarak yanlış yaptığımı görüyorum ama o işin büyüsü de orada galiba yine de hep birlikte bir sürü yanlışlarla yaptığımız bir iş totalde ortaya büyük bir doğru çıkarmış ve 30 yıl sonra bile hala insanlar kahkahayla gülerek seyrediyor. Hala yolda insanlar beni abi çocukluğumuzsun, gençliğimizsin diye selam veriyorlar. Bu da çok keyifli oluyor.
2: Evet. Şimdi gelelim aslında Ömer Duran açısından çok iyi bir bir özgeçmişi takip edebileceğimiz metinler topluluğu. Evet, öykü de var dedi, denemelerden oluşuyor ama Ömer Duran'ın hayatına ilişkin o izleri takip edebileceğimiz metinler ve çok da dobra yazılmış, çok samimi yazılmış. Yani ilk defa bir otelde işte kalmışsa da ya da işte kaldığı yerlerde bir takım imkansızlıklar varsa da bunu hiç sakınmadan, işte ben kaç tane filmde oynadım bilinen bir kişiyim egosuna asla kapılmadan, bunları da samimi bir biçimde okuyucuyla paylaşan metinler topluluğundan bahsediyoruz. İnkılap yayınlarından çıktı. İmzada göndermiştiniz. Teşekkür ederim. Bu proje yayın evinden mi geldi? Yoksa siz ufak ufak yazıyordunuz da kendinizle ilgili detayları ya da öyküleri. Siz mi yayın evine gittiniz? Nasıl oldu ilk çıkışı kitabın?
3: Ben 2016-17'de ufak ufak yazmaya başlamıştım. Böyle küçük bir iki satır bir şey karalıyordum. Sonra onları düzeltme ihtiyacı hissettim. Hani bu cümle böyle iyi değil dedim. Sonra baktım ki o cümleler biraz daha uzamaya başladılar. Sonra hani o iki cümle bir paragraf oldu. Bir paragraf bir sayfa oldu. Küçük öyküler olmaya başladı. O süreçten keyif almaya başladım. Ve hiç aklımda kitap fikri, bunlar bir gün kitap olur mu diye düşünmediğim bir anda onları yazıyordum sürekli. Kral kaybederse de Kaşif insanlar tarafından fazlaca sevildiğinde... yayın evinin o dönemki genel yayın yönetmeni Gülşen bana ulaştı, Instagram üzerinden ulaştı ve dedi ki hani kalemin, dilin çok hoşumuza gitti, görüşebilir miyiz yazılarınla ilgili. Ben heyecanlandım tabii, acaba yani ne görüşecek İnkılap benimle, bir de İnkılap Türkiye'nin en eski yayın evi şu anda.
2: Evet.
3: Düşünün yani Reşat Nuri Güntekin'i ilk basmış yayın.
2: Evet.
3: Yani şöyle hava atabiliyorum. Reşat Nuri ile aynı yayın.
2: Yayın evi doğru tabii ki.
3: Bizim
2: tabii.
3: Reşat.
2: Evet. Evet.
3: Geldiler. Ben de çok heyecanlandım. Bir iki görüştük, olur mu olmaz mı derken 140 sayfa şaka maka böyle bir kitap çıktı ortaya. Bunun gazıyla 2'yi de ben yaraladım şu anda. Evet, aha 2'yi de yaraladım. Bakalım yıl sonuna inşallah.
2: Tarzı aynı şekilde mi olacak
3: yine,
2: yoksa
3: evet,
2: farklı?
3: İlyas kurgu İlyas karakterine dair öykülerim var. İşte Makedonya'da, efendime söyleyeyim, Bozcaada'da yine bazı otel maceralarım
2: Makedonya
3: var.
2: Makedonya burada da vardı. Başka bir Makedonya macerası.
3: Mesela şimdi Ohri ve Bitola Manastır.
2: Evet.
3: Onunla ilgili yani devam ediyor aslında o. Bu kitaba yetiştirememiştim. Hani evet, devamı olacak onun. Bozcaada olacak. Ayı Mahallesi diye bir serim vardı çok uzun zamandır. 1980'lerin sonu 90'ların başında İstanbul'da Kartal'da ergen bir çocuğun iğrenç maceraları mesela. Yine aynı pervasızlıkla yazdığım, yine insanların çok seveceğini, okuyanların özellikle seveceğini düşündüğüm hikayeler. Umuyorum hani ilkine dair hiçbir fikrim kitap olacak diye hiçbir düşüncem yoktu. Olur mu olmaz mı diye de düşünmüyordum. Baktım kitap oldu. İnşallah ikincisi de olur. İnşallah üçüncüsü
2: İnşallah,
3: de olur.
2: Tabii.
3: Çünkü yazmak artık bana gerçekten daha fazla keyif vermeye başladı.
2: Evet, bu arada ben neyini sorayım? Dinleyicilerden birisi Instagram'dan sormuş. Fadi'yi sor Fadi. Fadi'nin neyini sorayım yani o konu? O bir yapıldı bitti artık. Şimdi İlyas'ı biraz tanıyalım. İlyas dedik. Bu arada hayat neye benzeseydi güzel olurdu ile ilgili. Şöyle söyleyelim. Üç bölüm var gibi düşünebiliriz. Tam bölüm de diyemeyiz ama evet, İlyas'la başlıyor. Günlükte ile devam ediyor konuğumun ve vesaire kısmında yine hayatından kesitleri okuyoruz ve Ömer Duran'ın hayatına konuk oluyoruz
3: birazcık
2: adeta.
3: Tanıyorsunuz beni, evet.
2: Garip adam bizim İlyas. Mahallenin çoğu müptezel der ona ama bana sorarsanız kalender adam önce. Yokluğunu fark etmem normal günde ama azıcık yüreğim sıkışsa aklıma ilk İlyas gelir. İlyas bilir her şeyi çünkü. Göğün yarıldığı, çamura canın verildiği günden beri vardır sanki. Her şeyi görmüş, içi rahat bir adamdır ve selam. Misal, hadi İlyas, vakit tamam. İsyan diyordun, işte geldi isyan. Al getir devrimi Beşiktaş'tan dersin, coşkuyla elindeki keleşin ağzına mermiyi sürersin, İlyas da gaza gelsin, devrim eksiksiz olsun hülyasıyla. İlyas paralel bir evrenden konuşur gibi, çay ne kadar güzel bir içki der diye sürdürecektir. İlyas'a bizi konuk ediyor, konuğum ilk olarak. Peki neler söyleyebiliriz İlyas'a ilişkin olarak?
3: İlyas kitabı okuyanların geri dönüşleri üzerinden söylüyorum. İlyas'ı çok sevdi kitabımı okuyanlar. İlyas'ın kim olduğunu sordu. Yayın evinin genel yayın yönetmeni, CEO'su dahil olmak üzere, birçok başka yazar arkadaş da dahil olmak üzere. İlyas kim, İlyas sen misin dediler. İlyas ben değilim. İlyas galiba bazen söylemek istediklerim, bazen istemediklerim, bazen olmak istediğim, bazen olmaktan kaçtığım bir adam İlyas. Yani bir alter ego da diyemiyorum, bir de diyemiyorum, bir benlik de diyemiyorum. Hani nereye gideceğini ben de çok merak ediyorum İlyas'ın. Çünkü hani burada 6-7 öyküsü var, bir o kadar da şu anda şey hazırda bitmek üzere olan. Fakat tabii yazdıkça benim de keşfettiğim, hani İlyas'ı da tutarlı bir karakter halinde tutmaya çalışarak yazıyorum. Bakalım nereye gidecek İlyas'ın hikayesi.
2: Evet, konuğum nereye gidecek diyor ama İlyas aslında kimseye gitmez normalde. Herkes evet. İlyas'a gider. O kısmı da okuyayım. Yalnız bundan İlyas'ın herkese kapıyı açtığı anlamını da çıkarmayın sakın. Kapıyı açtığı herkesle konuştuğunu falan da zaten düşünmeyin. İlyas'ın konuşkan biri olduğunu hele hiç de düşünmeyin diye söyleyecek. Tam gider, nereye gider vesaire deyince bunu da aktarayım dediğim. İlyas'a giden bilirdi ancak kapı açmazdı İlyas. Açacak bir kapısı yoktu çünkü herkese her şeyiyle kapalı, İlyas'ın tek açığı kapısıydı diye de sürecektir. Gerçekten merak uyandıran bir tanımlama, sayfalarca yapılan bir betimleme. Tabii bir taraftan da usta bir kalemde geldiğini düşünmüştür diye tahmin ediyorum İnkılap Yayınları. Çünkü edebiyatın güzel tarafı ne? Bir kurgu yaratmak ve o kurguyu da sayfalarca anlatmak. Gerçekten bu tam iki özelliğini de fit ediyor. Yani hem bir karakter yaratıyorsunuz hem de sayfalarca anlatacak malzemeyi de zihninizde canlandırıp bunu da okuyucuya sunuyorsunuz. Evet.
3: Ne mutlu bana. Yani bunu yapıyorsam eğer ben yazarken aslında biraz zihnimi rahatlatmak için yazıyorum. Yazarken galiba hani oyunculukla da ya oyuncu gibi düşündüğüm için, yani sette de bir karakteri düşünürken sadece o anı değil, onun bütün dünyasını düşünüyorum. Yazarken de galiba bunların hepsi birden aslında aklıma geliyor benim. Hani oturayım öyle özel olarak betimlemek gerekir, tanımlamak gerekir, kapıyı biraz daha anlatayım değil de. Zaten hani o an gözümün önüne oyun oynuyormuşçasına geliyor ve o gördüklerimi o yani seyrettiğim filmi aslında yazıyormuşum gibi hissediyorum ben çoğunlukla.
2: İlyas okusun dinleyiciler.
3: Ona artık okur karar verecek.
2: Kitabın ikinci kısmına geçtiğim zaman siz yeni karne aldınız, takdir aldınız. Fransız Lisesi'nden bahsediyor, hazırlık okulu. Ve tabii bu takdirle birlikte artık bir takım ödüller de beraberinde gelecek. Gelecek mi gelmeyecek mi, o kısmından hikayeyi size bırakayım. İlk otelde kalışınız değil mi?
3: Evet, biraz ilk kez otelde kalacağım. Evet. 13 yaşındayım. Bir terzi bir babanın ve ev kadını bir annenin çocuğuyum. Arkamda 3 tane kardeşim daha var. 1983 Türkiye'si, öyle otele gidebilmek, otelde kalabilmek, bunlar zaten otel, gerçekten lüks olan şeyler. Ve ben Saint-Joseph'te bize demişler ki bir gezi var, otele gidilecek. Bunun maliyeti var, babam izin verir mi, vermez mi, parası yeter mi derken kendimi otel odasında buldum. O gece hala gözümün önünde. Bunu çok önce yazmıştım. Sonra yıllar boyunca hani turneler vesaireler filan daha bir sürü otelde kaldım. Sonra Ferhan Şensoy diye bir ustayla tanıştım. Onun çok sevdiğim bir kitabı vardı, Oteller kitabı diye. Gittiği otelleri anlattığı kitaptı.
4: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Ben de oradan otel maceralarımı yazmaya başladım. Ama benim için en heyecanlısı, en unutulmazı hala Bolu'daki o otelde geçirdiğim ilk gecedir. hala yani o küveti ilk gördüğüm, içine girdiğim anı bugün gibi hatırlarım. Evet. Benim için büyük bir şeydi bir küvetin içine girmek.
2: Evet, Ömer Duran'ın ilk otel başlıklı yazısında bunu da büyük bir coşkuyla anlatmış ki deve kuşu misali gözlerimi sımsıkı kapamış yorganın altında tir tir titrerken ağlaya ağlaya sızıyor nihayet diye süren metinlerde. Bu arada evet, babanızda kaldı aklım da benim. Babanızla ilgili kitapta çok özel bir kısım var. Onu söylemek istiyorum. Bir kart vizit paylaşılmıştı. Süsler Terzi Recep Duran. Ve adresi var, telefon numarası var. Şimdi oradaki anlatım çok dokunaklıydı. O yüzden bunu biraz başa alıyorum. Siz bu satırlara bakınca bir kart vizit görüyorsunuz diyor okuyucusuna. İstanbul'un Kartal'ında muhtemelen ne tarafa düştüğünü bile bilmediğiniz Cevizli'nin Çınar Caddesi'nde 13 numaralı bir binada Süsler Terzi adlı bir dükkan olduğunu görüyorsunuz. 7 haneli telefon numarasına bakıp alan kodu bile yok başında. Ne kadar eski kim bilir diye düşünüyorsunuz belki de. Siz bu satırlara baktığınızda sadece bir adamın ve dükkanının adını, adresini görüyorsunuz yani. O adamın cismi, o dükkanda diktiği elbiseler gelmiyor aklınıza. Orada yaşananları, orada başarılanları, orada kurulan ve orada gerçeğe dönüştürülen hayalleri aklınıza bile getirmiyorsunuz. Ama ben bu satırlara bakınca gayret görüyorum, emek görüyorum, aşk görüyorum. Ben bu satırların altında. Ayağındaki yırtık ayakkabıyla çıktığı köyüne, nice sonra arabasıyla dönen bir adamın azmini görüyorum. Çocuklarını hiçbir şeyden mahrum bırakmayan, gayret eden, 40 dairelik sitenin ilk renkli televizyonunu alan adamın mutluluğunu görüyorum. Sevgi görüyorum, hayaller, o hayaller gerçekleşince yaşanan sevinçler görüyorum. Ümit görüyorum, direniş görüyorum, zafer görüyorum. İlkokulu 4. sınıfta bırakmış bir adamın 4 çocuğunun her birini teker teker okutmasını görüyorum. Bütün bunlar elinde bir iğneyle kuyu kazarak yapan bir adamın sabrını görüyorum bu satırlarda diye sürdürecekler. Hepsini okumuyorum, kalanı dinleyiciye bırakayım. Ama çok duygu yüklü bir baba aslında selamı olmuş kitabın son bir önceki kısmında.
3: 80 yaşında babam, kitabın ilk çıktığı gün ben de
2: yaşıyor değil mi hayatta? Vardı. Aa evet, uzun yaşıyor. Ömürler versin peki. Ben de sanki arkasından konuşuyormuş gibi oldum. Uzun ömürler olsun peki.
3: Fuara geldi, imza gününe geldi, aldı.
2: Okumuş muydu daha önce kendisiyle ilgili yazılanı?
3: Ben o yazıyı başka bir sosyal medyada paylaşmıştım. Hmm. Daha bu kitap fikri ortada yokken. Babama göndermemiştim. Birkaç hafta sonra eve gittim. Yani ziyarete gittim babamları. Annem dedi ki sen ne yazmışsın dedi babanla ilgili öyle. Babamın tabii kanatlar çıkmış. Kasım kasım. Ne yazmışsın diyor. Herkes arada dedi köyde. Çok hoşuna gitmişti babamın tabii. Evet. Kitapta da yine zaten son iki bölümü okuduğunu bana söyledi babam. Evet. Çok teşekkür ederek öyle ne oldu hani neyi merak ettin dedi. Gözlerim doldu ağladım onu mu soruyorsun dedi. O zaten benim için yetiyor.
2: Evet. Şanslı olan taraf şu, genelde bu tarz metinler arkadan yazılır. Birinin arkasından yazılır ama bu metinleri okuması da sizin açınızdan bence evet, önemli bir şans değil mi?
3: Mesela evet, annem için yazdığımı annem okuyamayacak.
2: Evet. Annemin vedası başlığında evet, evet, Haziran'ın 13'ünü hiç sevmeyeceğim artık diye başlayan satırla bir anne vedası kitapta yer bulmuş. Şimdi Avanos günlüğüne bir bakalım isterseniz. Evet, neler söylersiniz Avanos'ta olduğunuz ve şehrin tepelerinden Avanos'a baktığınız o satırlar için ya da o gün için?
3: O günü de çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten mezar taşlarının yönlerinin farklı olduğunu gördüğümde zaten başladı her şey. Hmm. Mezar taşlarının bir kısmı atıyorum sağa bakıyor, bir kısmı hafif işte bir 45 derece açıyla başka bir yöne bakıyor. Bizde mezarlar, işte mezar taşı kıbleye bakar. Yani dünya mı döndü dedim, kıblenin yeri mi değişti? Hani, yoksa köye yeni pusula geldi de artık ha doğrusu bu taraf mı dediler? Yani... Ve oradaki çocuklara sordum tam da öyküde evet, anlattığım gibi. O bir evet, kurgu değildir mesela tamamı evet, yaşanmış. Hani dedim ki bu
2: günlüklerin hepsinin yaşanmış olduğunu düşünüyorum
3: tamamı
2: ben.
3: Tamamı yaşandı evet evet. Evet. Yani günlüklerin tamam anlatmadıklarım var. Biraz kendi otosansür var. Evet. Şeyi yok ama. Fazlası yok. Evet. Eksiği var ama fazlası yok. Evet. Günlüklerin öyle. İlk zaten galiba seyahat günlüğüm oydu. Onu yazdıktan sonra biraz peki, öyle oldu. Başladı. Ben yazıyorum. Aa diyorum ki seyahat yazmak keyifliymiş deyip seyahat yazıyorum. Mesela İlyas'ı yazmaktan keyif alıyorum. Bir dönem İlyas yazmaktan keyif alıyorum. Üst üste İlyas öyküleri çıkıyor. Bir dönem böyle seyahat günlükleri. Gidiyorum mesela şimdiki yol arkadaşımla. Kitapta sıkça bahsi geçen yol arkadaşımla hala bir yerlere gidiyoruz. Hazır gitmişken hemen yazar değil mi normalde bir insan? Hı-hı. Hayır, ben o anda mesela İlyas yazasım var ve oturup İlyas yazıyorum. İki ay sonra birden atıyorum işte Kıbrıs günlüklerini yazmaya başlıyorum. Kıbrıs'tan döndükten iki ay sonra yeni kitaptaki yazılardan birisi mesela bu da. Böyle gidiyor, bakalım ne olacak.
2: Peki. İlk gün tek plan çekmeden geçti gitti. İkinci günden ümitliyim. Yağmur bugün de var ama öğleden sonra havanın açması bekleniyor ve set saati olarak 12.30 bildiriliyor. Bu defa Fethiye'ye bizi götürüyor konu.
3: Fethiye günlükleri, salgın zamanında bir film çekiyoruz. Herkes evde otururken ben de setten sete koşturuyorum. Çok keyfim yerinde. Eve hapsolmuş değilim.
2: Evet.
3: İyi kötü para kazanıyorum ve üstelik de bu filmleri Antalya'da çekiyorum, Malatya'da çekiyorum, işte Fethiye'de çekiyorum. Yani bir de hepsi ayrı şehirlerde, gayet güzel. İşte Erzurum'a gidiyorum vesaire filan. Onun için de Fethiye'ye gittim.
2: Orada ilk kez denize girdiğinizi öğrendim Fethiye günlüklerini okurken. Doğru mu?
3: Hayır.
2: Öyle mi? Pardon, ben
3: yok,
2: mi?
3: Hayır, hayır.
2: İki gündür buradayım. Pardon, iki kez denize girdim. Evet, ben ilk kez tamam, okullara okumuşum.
3: İki kez denize girebildim orada. Evet. Yani iki gün gittik, normalde 3-4 gün kalacağız diye. Fakat hani aksilikler peşimizi bırakmıyor. Çalışamadık bir türlü. O işte iki gün oldu, 5 gün. O 5 günde Fethiye günlüklerine çıktı oradan. Buradan 4 günü aslında Fethiye günlükleri 5 bölüm ama 4 günü Fethiye'de geçiyor. Son gün Fethiye'den 3 Ağız'a. Transfer oluyoruz. 3 Ağız benim Türkiye'de çok yer gördüm, gezdim galiba. Hani öyle aşık olmak biraz iddialı bir tabiridir ya. 3 Ağız'a ben mesela aşık oldum. Umuyorum bu yaz tekrar oraya gideceğim. Bu sefer yol arkadaşımla gideceğim. Daha keyifli, daha lezzetli bir 3 Ağız günlüklerinde inşallah yazarım diye umuyorum.
2: Sizin o iyi Fransızcanızı hiç kullandığınız bir filmlerde olabilir ya da başka bir şey olabilir. Yer oldun mu hayat hikayenizde?
3: Fransızcayı...
2: Çünkü hem lisede Fransızca eğitimi değil mi? Üniversitede evet, bir şekilde
3: üniversitede
2: Fransızca
3: biraz
2: eğitimi.
3: Okudum. Evet. Ha, Fransızcayı hiç kullanmadım. Yani sokakta da kullanmadım. Türkiye'de malum İngilizce öncelikle. İngilizceyi... Zaten altyazılı film seyrederek biraz da tabii aşinalık da var yani sonuçta. Çünkü birçok kelime ortak, hatta frangle diye bir kitap yazılmış. Hem Fransızca'da hem İngilizce'de olan ortak kelimelerden oluşan mesela bir kitap bu. Böyle bir kitap da var. Oradan biraz İngilizce'ye daha aşinaydım. İngilizce'yi daha çok kullanıyorum. Atıyorum işte Maggie diye bir film vardı mesela. Yine Hasan Garaca'dan, Dabbe'nin yönetmenliğini çektiği. Michael Madsen'in oynadığı, iki Amerikalı aktör kadının oynadığı bir film. Türkçe sahnelerimiz var ama arabanın içinde mesela İngilizcemi orada kullandım ama Fransızca hiçbir yerde kullanmadım. Fransızca sadece okurken ya da bir film seyrederken hava attım mesela. Ha tamam, altyazıyı kapatabilirsin falan diye. Ya Fransızca başka bir yerde kullanmadım maalesef.
2: Evet. Üsküp'e götürelim şimdi de sizi. Haç'ın ışığı sönmüş diye başlayan kısımdan itibaren alayım. Üsküp'e güneş doğmuş ama sokağımız pek hareketli değil. Nedendir bilinmez. Sokak sakin ama ben kıpır kıpırım. Deliksiz uyku iyi gelmiş. Tüm gün gezebilecek enerjiyi toplamışım şükür diye başlayan günlüklerde bu defa Ömer Duran'ın Üsküp maceralarını okuyacağız.
3: Üsküp, Üsküp çok Türk bir yer. Fakat Makedonya Cumhuriyeti bu Türk izlerini silmeye çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bakmıyor, korumuyor.
2: Nüfustaki denge bakımından da Arnavutların sayısının yani artmasından herhalde biraz çekiniyorlar.
3: Biraz evet öyle bir şey var. İstemiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü hani şey, bir de Avrupa Birliği üyesiler. Biraz ondan da bahsediyorum orada. Şöyle az önceki soruyla birleştireyim. O günün sabahında ekmek almak için dışarı çıktığımda açık yer bulamadım. Sonra bir börekçi buldum mesela. Ve börekçiye girdiğimde ve Üsküp'te olduğumu bilmeme rağmen ve Üsküp'ün İstanbul'dan daha önce Osmanlı Cumhuriyeti'nin toprak, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının içinde olmasına rağmen ve ben oraya gidip iletişim kurabilmek için önce İngilizce sonra Fransızca denedim anlamsızca ve sonra ekmek dediğimde ekmek de ulan yani işte evet. Türkçe biliyorlar onlar. Evet. Yani onu da anlatıyorum orada kitapta. Üsküp güzel şehir ama benim asıl aşık olduğum mesela Makedonya'da Ohri.
2: Bir sonraki kitapta anlatacaksınız.
3: Evet ha, bitti yazısı hazır. Sadece işte bir kitap olmayı, bir kapak, kapağın içine girmeyi bekliyorlar inşallah. O da kitap olacak.
2: Biraz önce olacak. Otosansür yapıyorum dediniz. Mesela yazarken bir takım sorumluluklar var. İşte o kadar filmde oynadım. Dolayısıyla her şeyi de yazmam lazım gibi. Ne sizi engelliyor? Yani nedir tam olarak yazmayıp da hani fazlası var ama yazmadıklarımın fazlası var size dedirten. O içten gelen bazen, sansür mekanizması nedir?
3: Bazen tatsız oluyor. Ben de hatırlamak istemiyorum. Bazen mesela oradaki otelleri normalde ben yazarken kendi sosyal medyamda paylaşırken hepsinin ismini veriyordum ama yayın evinin bana mesela şöyle bir tavsiyesi oldu, dedi ki hani bunlar çok eleştirel, çok sert şeyler, hani sorun yaşayabiliriz dedi mesela açıkçası. O yüzden ben de onlara sakın gelme, yemek sevmez otel, temizlik sevmez otel gibi isimler koymak zorunda kaldım. Yoksa hani bir dava süreciydi. Ben keyif alarak yaptığım bir işi öyle mahkeme işte yok.
2: Yoksa yaşadığınız bir şeyi falan sansürleme ihtiyacı değil yani. Mesela çok bir coşkulu bir şey yapmışsınızdır otel odasında. Onu anlatmamak değil.
3: Onları asla yapmam. Yani hani otosansür dediğim gibi bu kadar. Ya da atıyorum hani set özellikle film sahnesi, orası bizim şeyimiz hani mahremimiz. Hani anlatabileceğimiz şeyler var. Doğru. Yani işte evde de eşinizle anlatacağınız hikayeler var, anlatmayacağınız hikayeler
2: çok
3: var.
2: Çok otosansürden zaten teknik bir karartma aslında yani.
3: Yani arkadaşımın rızası olmadan anlatmak istemediğim şeyler vardır mesela. Hani onları anlatmayabilirim en fazla. Belki o incinir diye. Ya da ne bileyim hani gerçekten mahrem bir anımızdır, o yüzden anlatmamayı tercih ettiğim şeyler var. Otosansür dediğim bu.
2: Değil, tam otosansür bile değilmiş aslında. Oyunculukta kurduğunuz ifade diliyle yazarlık arasında nasıl bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz? Bir arada bir süreklilik kuruyor musunuz?
3: Var, kuruyorum. Bir süredir bunun üstüne düşünüyorum. Yani bir kitap çıktığından beri o dilin ortak olduğunu düşünmeye başladım ben de. Ben de oyunculuk önce şey
2: bedenle
3: oynarken de şey yapıyorum zaten. Önce zihnimde oynuyorum bir şeyi. Yani bana kaşif karakteri senaryo ilk geldiğinde gözümü kapattığımda kaşifin duruşu, yürüyüşü, aksanı, gülüşü bunların hepsi yüzümde şey zihnimde beliriyor.
2: Sonra bedene dönüştürüyorsunuz. Bedenle anlatmak bir de metinle anlatmak çıkacak burada.
3: Yazarken de aynısı oluyor. Yine gözümü kapatıyorum. İlyas'ın bahçesinde erik ağacı nerede? Sandalyenin hangi bacağı kırık? Onu bir resim olarak görüyorum zaten zihnimde. Hani sandalyenin bacağı kırık olsun demiyorum. O resmi görürken bir bakıyorum ki sandalyenin bacağı kırık mesela. Oynarken de aynı şeyi yapıyorum. Adam yorulmuş. Kambur çıkmış çünkü hani çok uğraşmış kaşif, hani köylü adam çok çalışmış belli ki ve o yüzden hafif kamburu var artık böyle. Hani bu resmi görüyorum. Yani o yüzden aynı dili kullanıyorum diyebilirim ben şeyde, oynarken de yazarken de aynı üslubu kullanıyorum aslında.
2: Evet. Kitap tamamen biyografik değil. Özellikle bakıldığı zaman ilk kısımda İlyas'ta kurgu var. Bu anlamda biyografik unsurlar da taşıyan kitabınızı gerçeklikle kurgu arasındaki sınırını nasıl okuyucuya vermiş olacaksınız? Tabii bu da soruları getirecek. İlyas sen misin? İlyas kim? Çünkü devam eden sayfalar siz olduğunuz için ve gerçek olduğu için insan haliyle kurgu değil, gerçek bekliyor.
3: Merak ediyor. Evet. Doğru. Hiç düşünmedim bunu. Bu bence okurum problemi değil. Yani gerçekten öyle şey değil. Okurum problemi değil. Bir kitap yazdıysam daha anlaşılır olmak istiyorum ki. Bir şey anlatmak istiyorum ki yazmışım onu. Ama benimkiler zaten iç dökmeydi. Hem
2: yüzleşme aracı oldu mu peki?
3: Hiç öyle düşünmedim ben açıkçası. Yani hani bir şeyle yüzleşme gibi düşünmedim. Dediğim gibi hani bir iç dökmeydi. Bazen hani böyle bir rakı sofrasında oturup arkadaşımla konuşurken bir hikayeyi o kadar lezzetli anlattığımı düşünüyorum ki diyorum ki bunu gideyim bu lezzette yazabilir miyim acaba diyorum. Hani komik eğlenceli geliyor bana. Evet. Bazen yazabiliyorum, bazen yazamıyorum. O yüzden şey iç dökme gibi benim yazılarım. Evet, orada sınırlar karışıyor olabilir. Belki bu yüzden galiba sık sık söylüyorum. Bazı kurgu hikayelerim, bazı işte başımdan geçen hikayeler ve bazı serbest yazılarım diye, yani üç bölüm diye ayırdım onları. Muhtemelen durum bu benim açımdan.
2: Yazarken sahne kurar gibi o zaman düşündüğünüzü sizin anladık biraz önce. Mekan ve atmosferler de bu anlamda belirleyiciydi, değil mi? Peki yazma rutininiz nasıldı? Disiplinli bir süreç diyebilir miyiz? Biraz önce siz yani ilham geldiği gibi yazıyorum bir, evet, bir disiplin yok dediniz ama bunu biraz daha açalım isterim.
3: Şöyle bilgisayarım, bir kere ben bütün yazılarım, bitmiş yazılarım telefonun notlar kısmında çıktı hep. Az önce söylediğim örnek, bir rakı sofrasında otururken birden mesela ben kopup sofradan telefonu elime alıp yarım sayfa bir şey yazıyorum mesela, ya da ne bileyim hani
2: öncesinde mi sonrasında, öncesinde anda, mi sonrasında
3: bazen
2: mı?
3: Öncesinde bazen tam ortasında, bazen hani eve giderken, bazen mesela sette bir sahne çekerken birden aklıma bir şey geliyor, kestik dediği anda ben hemen telefona şey yapıp gece rüyamda bir şey gördüğümde oluyor mesela, bir anda geliyor ve yazıyorum ben. Evet. Hiç öyle yani bilgisayarın başına geçip bugün yazmam lazım, onu da denedim, yapamadım. Disiplinle etmek için kendimi bu kitap süresinde, çıkış sürecinde ve ikincisine hazırlandığım şu dönemde mesela disiplinli olmak adına bilgisayarın başına geçip her gün bir yarım sayfa, bir sayfa bir şeyler yazayım en azından dedim ama dikkatim çok hızlı dağılıyor. Bir de boş boş bakıyorum. Yazacağım her şeyi daha beter unuttuğum için ben bildiğim eski usulde yazmaya devam edeceğim.
2: Tanımadığınız kişilerden tabii izleyip sizi beğenenlerden gelen reaksiyonlar vardı sosyal medyada ya da sokakta gördükleri zaman. Yazınca farklı bir kitleyle daha tanışmış oldunuz. Evet. İzleyiciyi ve okuyucuyu karşılaştırdığınız zaman özellikle gelen tepkilerden sizi şaşırtan bir şey olabilir. Yahut iki tipoloji arasında bir fark gözlemlemiş olabilirsiniz. Neydi bu?
3: Yani çok zor yerden düşünmedim ama bunu bana yazılı önde.
2: Peki.
3: Yani şaşırtıcı değil de tepkiler. Aha. Şaşırtıcı Kaşif için mesela şaşırtıcı bir şey gelmedi. Kaşif'i çünkü herkes çok sevdi ve evet, sevgi dolu sözler duydum evet, Kaşif'le ilgili. Evet. Ama mesela daha önce yine aynı yapım şirketinin, yine aynı yazarın, Gülseren Budayıcıoğlu'nun OGM tarafından yapılan bir başka işi vardı, Kırmızı Oda diye. Ben orada bambaşka bir karakter oynamıştım. Bölüm yayınlandıktan sonra Twitter'da birisi küfrederek iltifat etmişti bana. Mesela ona çok şimdi öyle diyeceğim biraz garip olacak.
2: Ne demişti dermişim, canlı yayında bir de söyler misiniz?
3: Söylemiyorum. Yok, demiyorum. Ne biçim, ne kadar güzel oynamışsın diye başlayıp devam eden bir küfür silsilesi gelmişti böyle. Şimdi hoşuma gitti diyeceğim, o da olacak. Hani sonuçta şeydi, hani demek ki ikna olmuş, inanmış. Evet. Ben mesela o küfürü oradan alıp kabul etmiştim açıkçası. Durum o.
2: Peki. Şimdi tekrar döndüğümüz zaman konuğumun kitabına vesaire kısmına geçebiliriz. 95. sayfa diye not almışım. 95'ten ne çıkacak acaba? Nasıl öğretmen olamadım hikayesini de anlatıyorsunuz.
3: Sınıf öğretmenliğini bırakmaya karar verdiğim günün hikayesidir. Ve bundan sonra sadece ve sadece oyunculuğun peşinden koşmaya karar verdiğim anın hikayesidir. Çok merak ettiğim şey de o kitaptaki kel kafalı çocuk acaba şimdi ne yapıyor? Yani beni hatırlar mı, bilir mi, bu kitabı okumuş mudur? Sen bunu çok merak ediyorum.
2: Evet, şu an telefon hattımızın öteki tarafında o hemen çocuk.
3: Ne yapıyorsun oğlum?
2: Şimdi Ferhan Şensoy'un sizin her nasılsa varoluşunuzda bir şekilde bir kırılma noktası da evet, oluşturduğunu evet, evet, görüyoruz. Yani tanımadan sevmek.
3: Hiç tanımadım. Çok paralel bir hayat yaşadık. Gerçekten küçük sahneyi kuruyor. Küçük sahneyi yoktan var ediyor neredeyse. O gittikten yıllar sonra ben orada yıllarca 4 sezon üst üste oyunu oynuyorum. Kazancı Yokuşu'nda çok gezdim geçtim orada oturmuş. Bir ofisim vardı Taksim Talimhane'de. Bir gün işte bir günlüklerinde Ferhan Şensoy'un gördüm ki tam karşımdaki sokakta Tolga Aşkıner, Nisa Serezli ile o tam karşımdaki binada evde okuma provaları yapmışlar. Yani sürekli aynı taşları çiğnemişiz. Ama hiç tanışmak nasip olmadı. Yine Kahraman Bakkal diye bir öykü var mesela. Öyküyü yani bir kitap 30 yıl sonra bana geri döndü çok komik bir şekilde mesela. Ve bir Ferhan Şensoy kitabıydı o.
2: Hiç tanışmadan tanıdım evet. diye bir başlıktı değil mi onun devamındaki? Evet.
3: Hiç tanışmadan çok tanıdığım adam diye bir yazı o. Kahraman Bakkal Eve Dönüyor adlı yazıda da bu kitabın hikayesini anlatıyorum. Bence çok lezzetli, çok keyifli bir özellikle kitap severler için ekstra keyifli. Satın aldım, gözüm gibi baktım, çok sevdiğim bir kitap 30 yıl sonra İzmir'de bir sahafta karşıma çıkıyor. Üstünde imzam falan var orada. Lisede oynamak istemişim ama müdür izin vermemiş. Kadro yapmışım hatta arkadaşlarımdan. O kadronun yapıldığı sayfa hala duruyor orada. O kitaba 2021'de yeniden kavuştum. Onu anlattığım bir şey. Ferhan Şensoy hep oldu hayatımda. Umarım hep de olur bundan sonra.
2: Peki bundan sonra yazmaya başlayıp bunu da sevdiğinize göre senaryo gelir mi? Yani kendi metninizi oynayacak mısınız?
3: Uzun yazamıyorum. Az önce konuştuğumuz hikaye yani birden. Kendime bir challenge yapmıştım hatta. Uzun bir şey yazabilir miyim diye. Böyle bir roman planım var. Psikolojik gerilim o. Türkiye'de seri katil nasıl olur? Ama bu polisiye değil bu arada. Yani bir Türk neden seri katil olur? Nasıl seri katil olabilir? Cinayet işlerse nasıl işler filan diye kısım kısım yazdığım bir şey var. Bu olursa bu şey çok rahat bir senaryoya çevrilebilecek bir hikayesi var. Ama ben senaryo yazmak fikri aklıma geldiğinde yazar mıyım dediydim. İşimin olmadığını öğrendim ve ben romandan devam edeyim. Erbabı onu alsın, beğenirse bir senaryo haline getirsin dedim. Şimdiden de söylüyorum, bir gün o kitap çıkarsa vesaire senaryo olursa oradaki baş karakteri benden başkası oynayamaz. Bu şartla veririm zaten.
2: Ömer Duran bugün programımızın ikinci bölümünün konuğuydu. Hem yapmış olduğu oyunları ve filmleri konuştuk. Ama en çok da hayat neye benzeseydi güzel olur diye yer ayırmaya çalıştık. Hoş geldiniz geldiğiniz için.
3: Hoş bulduk. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Bizim için keyifli. Hüseyin Nazlı Kul'un Duygusal Beyin adlı kitabı var. Bunu size hediye etmek istiyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, programı bitirdik. Hoşça kalın.
4: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu duyurdu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Essabah bugün Türkiye'ye gelecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Orta Doğu'da İran, İsrail, ABD arasında gerginlikler sürerken taraflar halen bir barış planında anlaşmaya varmış değil. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, "Kabul edemeyeceğim şeyler var," dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını bildirdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Essabah bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Gündemde ise Hürmüz Boğazı var. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin önem arz ettiğini yineleyecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran, Gazze, Lübnan ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden Zuhal Böcek tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Zuhal Böcek soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2025'te tutuklanmış, 19 Aralık'ta ise tahliye edilmişti. CHP siyasi partilerle yürüttüğü ara erken seçim temaslarının ardından sahaya iniyor. Milletvekilleri ve parti kurulları illere dağılarak hem vatandaşlarla buluşacak hem de seçim talebi için destek arayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün partisinin Karabük mitinginde 81 ilde sahaya çıkacaklarını duyurdu.
2: Bundan sonra kendi kaderinize boyun eğmemek için, geleceğinize sahip çıkmak için ne zaman, nereye çağrılırsa gelmeye hazır mısınız? Pazartesi günü 81 ilde, 973 ilçede sokağa çıkıyoruz. Kapı kapı evlere, fabrikalara, tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? O zaman yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna cevap verdi. Tatilin 9 güne uzatılmasının turizm açısından olumlu olacağını belirterek kararın kabinede alınacağını söyledi. Spor. Vakıfbank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan SEV Şampiyonlar Ligi'nin 66. sezonunun şampiyonu İstanbul'da yapılan final maçı belirledi. Organizasyonun tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 105.2 kilometrelik Ankara etabıyla dün sona erdi. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu.
3: Hava durumu.
1: Yüksek Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Mayıs ayında kış geri döndü. Türkiye haftaya soğuk ve yağışlı havayla başlasa da bu tablo kısa sürecek. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugünse ülke geneli çok bulutlu. Bugün bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara yağmurlu 9 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 15, İzmir 17, Antalya çok bulutlu 20, Trabzon sağanak yağışlı 14, Gaziantep kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Van yağmurlu 14 derece.
0: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %38'lik bir trafik yoğunluğu bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bağlantı yolun Nurtepe Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğunluk var. Vecdi Diker Tüneli Altunizade Ümraniye yönünde de yine bir sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Bir de D-115 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bu bölgedeki trafiğin de oldukça yoğun olduğunu aktaralım. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Der ki İhsan Sabri Çağlayangil, yani 16 fen, eğer diyor Orta Doğu'da bir yemeğe davetliyseniz, davetli listesinde adınız yoksa bir de diyor lütfen menüye bakın, çünkü menüsüz olabilirsiniz. İşte biz bu tür oluşumlarda menünün içinde olduğumuzu göre göre bile bile giriyoruz maalesef.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Terminator filminin soundtracklerini dinletiyoruz. Arnold Schwarzenegger'in bu filmi şu anda Amerikan Kongre Kütüphanesi'ne giren klasikler arasında yer alıyor. Filmin öyküsü kısaca söylemek gerekirse 2029 yılından 1984 yılına doğru geriye doğru gelen bir yapay kişiden, bir organizmadan bahsediliyor ve çok heyecanlı bir öyküsü olduğunu muhtemelen biliyorsunuz. Arnold Schwarzenegger, Hollywood tarihindeki müstesna kişilerden bir tanesi. Filmin yönetmeni bildiğiniz gibi harika çocuk James Cameron. James Cameron bu filmde Arnold Schwarzenegger'in yanı sıra Linda Hamilton'ı da oynattı. Linda Hamilton da çok başarılı bir karakter sergiledi. 1984 yapımı, 108 dakika, 6,5 milyon dolar bütçesi var ve 78 milyon dolar hasılat elde etti. 10 katından fazla. Terminatör'ün teması kıyamet gününü anlatıyor aslında. 2029 yılından 1984'e gönderilen bir kişinin, suikastçinin hikayesini anlatıyor. Suikastçı Linda Hamilton'ı öldürmek üzere geliyor, Sarah Connor'ı. Sibernetik bir suikastçı Terminatör, arada bir kişilik değiştiriyor, metamorfoz geçiriyor vesaire. Filmi izleyenler biliyordur muhtemelen. Sarah Connor'ın bu arada henüz doğmamış oğlu, kıyamet sonrası gelecekteki bir düşmana karşı bir yapay zeka tarafından Skynet'in insanlığı yok etmesini engelleyecek bir lider konumuna geliyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız, düşündüğümüz ve bugün itibariyle hayatımızda olan her şeyi o gün 1984'te görmüşüz. Sinemanın ne kadar öncü bir sanat olduğunu kanıtlayan örneklerden bir tanesi bence. Filmler ağırlıklı olarak, film esas itibariyle önce başka yerlerde çekilmek istendi, Kanada'da çekilmek istendi fakat Kanada'da uygun ortamın olmadığı görülünce Los Angeles'ta gece saatlerinde çekildi. Tamamen gece filmi. James Cameron, Rambo, İlk Kan filmi ve Yaratık filmlerinin senaryoları üzerinde bu arada çalışıyordu. Ve filmde kullanılan minyatürler, stop motion yani animasyonlar dahil olmak üzere bütün efektler özel bir ekip tarafından yaratıldı. Dönemin koşulları itibariyle ileri sayılabilecek bir teknolojiye kullanıldı. Film 2008 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik değeri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivine seçildi. Tıpkı Rocky filminde olduğu gibi. Terminator Sarah Connor'a suikast düzenlemek için zamanda geriye doğru geliyor. Macerası burada kendini gösteriyor. Zaman zaman değişiyor, bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Kim olduğu bilinmeyen bir kişi oluyor. Yapay zekanın belki de gelecekteki yapabilecekleriyle ilgili tasavvurların ilk izlerini burada görüyoruz. Sinemanın ne kadar öncü bir sanat olduğunu böylece Terminator 2 filmi, Terminator filmi bize kanıtlamış oluyor. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. WhatsApp numaramız 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Bu numaradan bize yazabilirsiniz. Davetiye taleplerinize dahil olmak üzere her şeyi buradan yazabilme imkanına sahipsiniz. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Keza Telegram'da da canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz Sputnik Türkiye. İkinci bölümde bir konuğumuz olacak. Seda Yekeler gelecek. Seda Yekeler bir yabancı dil uzmanı ve Türkiye'deki tek yabancı dil vakfının da aynı zamanda kurucusu, SEV Vakfı. Dil öğrenmenin güçlükleri, yani Singapurlular öğreniyor, Sri Lankalılar öğreniyor, Hintliler öğreniyor, Pakistanlılar öğreniyor, Afganistanlılar, Bangladeşliler öğreniyor. Neden Türkler yabancı dil öğrenemiyor diye düşünüyorsanız bunun kendince bazı sebepleri var. Bu sebepleri konuşacağız saat 8.08'den itibaren. davetiye dağıtım törenimiz başlıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Denizbank'ın birlikte organize ettikleri konserler dizisinde bu hafta sonu Cuma günü 8 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir konser var. Üç büyük sanatçıyı seslendirecekler. Şef Murat Cem Orhon, Altuğ Tekin eşliğinde korno sanatçısı Altuğ Tekin solist olarak yer alacak. Birinci bölümde Weber, ikinci bölümde Schubert çalacaklar. Birinci bölümün sonunda yine Strauss'la çalacaklar. Bu konsere eğer gitmek istiyorsanız şu andan itibaren yazmanızı rica ediyoruz. Perşembe günü saat 8.30'a kadar yazanları kuraya dahil edeceğiz. Daha sonra yazanları değil. Bir başka etkinliğimiz var, biliyorsunuz Mevlana müzikali içinde davetiye veriyoruz. Mevlana müzikali 7 Mayıs'ta, 6 Mayıs sabah 8.30'a kadar yazanları dahil edeceğiz. İranlı bir sanatçı, Türkiye'de yaşayan İranlı bir sanatçı tarafından yazılmış bir eser, son derece iyi. Mevlana'nın hayatını, Şems-i Tebrizi'yi, Kimya Hatun'u, o dönemin bütün önemli kişilerini görmek istiyorsanız bu etkinliğe katılmanızı istiyoruz. İki adet çift kişilik davetiye vereceğiz bu konser ve bu müzikal çerçevesinde size. Bir spor haberi vereceğiz, onunla başlayalım. Büyük bir gurur hadisesi aslında. Vakıfbank 7. kez voleybolda kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü olduğunu kanıtladı. Voleybol Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi Türkiye finalinde Eczacıbaşı'yla Vakıfbank karşı karşıya geldi ve Eczacıbaşı 3-1 Vakıfbank 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Vakıfbank böylece 7. kez kupayı müzesine götürmüş oldu. Türk takımları Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde böylece 9. kez şampiyonluğa ulaştılar. Vakıfbank sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu kez 7. kez şampiyonluğa ulaşma başarısını göstermiş oldu. Diğer takımların da kendi ölçeklerinde başarıları var ama bunları tek tek saymamıza gerek yok. Biz buradan Türk takımlarını tabii elbette kazanan şampiyonluk kupasını müzesine gönderen Vakıfbank'ı öncelikle kutluyoruz. Çok büyük bir şamata vardı, büyük bir temaşa vardı. Ülker arenasında, daha doğrusu Ülker arena salonunda gerçekleşti. Baştan sona izledim. Üçüncülük, dördüncülük maçını da izledim. Orada da büyük bir şey vardı. Tabii dünyanın en iyi kadın voleybolcuları Türkiye'de şu anda. İşte bir tarafta bakıyorsunuz Gabi var, öbür tarafta Boşkoviç var. Çok müthiş oyuncularla oynanan bir oyundu. Türk voleybolu gerçekten iyi bir yere doğru gidiyor. Kızlar arasında, kadınlar arasında da, çocuklar arasında da voleybolun giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle kadınlar arasında. Türkiye Belediyeler Birliği'nde dün seçim yapıldı. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oluşan yeni yönetimi İrem Hanım getirecek ekranlarınıza. Bu tabloyu lütfen dikkatle izleyiniz. Türkiye'de parlamenterizmin ya da parlamenter demokrasinin burada yaşadığını görüyoruz. Yeni başkan Vahap Seçer oldu, bildiğiniz gibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Listesi o kadar iyi düzenlenmiş ki her partiden yer alan isimler vardı. Örneğin Ayşe Serra Bucak mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı bu listede birinci sırada yer aldı. Alfabetik sıraya göre olduğu için tabii birinci sırada. Ayşe Ünlüce Eskişehir Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı keza listede yer aldı. Abdurrahman Tutdere görevden alınan sonra göreve iade edilen Cumhuriyet Halk Partili ve 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hazal Aras var, Ağrı Belediye Başkanı DEM Partili yaza bu listede yer aldı. Faruk Demir var, kendisini tanırım, aynı zamanda bir Türk halk müziği sanatçısı, çok da güzel bir sesi var. Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanı, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partili. Bilgehan Erdem listede yer alanlar arasında yönetim kurulunda. Artvin Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili. Filiz Gencan Edirne Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili. Rasim Arı var. Rasim Arı bildiğiniz gibi İyi Partili. Rasim Arı eski işte Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti arasında gidip gelen, epey de bir konuşulan bir belediye başkanı. Kendisini zaman zaman arıyoruz bazı hadiseleri öğrenebilmek bakımından. Tahsin Erdem var listede, Zonguldak Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili. Osman Tarık Özçelik var, Alanya Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili. Erhan Güzel var, Çatalca Belediye Başkanı İstanbul'dan. Yakup Odabaşı var, Gölbaşı Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'nden ayrıca isimler var. Ve bütün partileri bir araya getirmiş. İşte bu demokrasinin başarısı. Demokrasiyi eğer hazmediyorsanız, demokrasiyi sindiriyorsanız böylesi listeler yaparsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bu seçimde oy kullanan delegelerin tamamını kutluyoruz. Biraz olaylı geçti çünkü Adalet ve Kalkınma Partililer Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okutulmasına karşı çıktılar. Kürsüye yürüdüler. Ekrem İmamoğlu'nun mesajının kürsüde okunmasıyla ilgili süreç kavga aşamasına kadar geldi. İtişip kakışmaya doğru yürüdü ancak sonradan daha doğrusu sükunet galip geldi ve bir kavga çıkmadı. Fakat bir tartışma oldu ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi bildiğiniz gibi belediyelerde etkin değil ve yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir güç olarak kendini gösteriyor. Açık farkla belediye meclisinde, belediyeler birliğinde seçimleri kazandılar. Belediyeler birliğinin çok fazla bir önemi yok. Yani bir iradi organ olarak çok fazla önemi yok. Fakat bu seçimlerin adil, pürüzsüz ve demokrasiye uygun biçimde gerçekleşmiş olması her şeyin üzerinde ve önemli. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi de bu seçimleri yapıyordu ve Cumhuriyet Halk Partili üyelere mümkün olduğu kadar az yer veriyordu. Diğer partilere hemen hemen hiç yer vermiyordu. Cumhuriyet Halk Partili Başkan Vahap Seçer, Yeniden Refah Partililere, İYİ Partililere, DEM Partililere, pek çok partiden kişiye yer vererek demokrasiye olan bağlılığını böylece kanıtlamış oldu. Hepsini kutluyoruz. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in uçağı Ankara'ya iniş yaptı dün gece saatlerinde. Bu sabah itibariyle Pedro Sánchez'in tekrar hareket edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'den şöyle mesajlar vardı. Bu zorunlu inişin ardından Pedro Sánchez'e bir uçak tahsis edilmesini isteyenler vardı. Çünkü biliyorsunuz Libya uçağı da benzeri bir şekilde yola çıkmıştı ve düşürülmüştü. Libya uçağının bir İsrail sabotajı sonucu düştüğüne dair bazı bulgular var. Kanıtlanmış değil ama bazı bulgular var, şüpheler var. Aynı şeyin yine Pedro Sánchez'in uçağının da başına gelebileceği tahmin ediliyor. Pedro Sánchez biliyorsunuz dünyanın şu anda merceğindeki en önemli isimlerden bir tanesi. İnsanlığın güçlü temsilcilerinden biri, İslam alemi tarafından çok seviliyor. Ermenistan'da bir toplantı var. Bu toplantıya katılacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı da buraya davetli. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmama ihtimali var. Fakat üst düzeyde temsil edileceğiz burada. Sanıyorum Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde temsil edileceğiz. Pedro Sánchez'i korumak bizim görevimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhalde Pedro Sánchez'e bir uçak verebilir diye düşünüyoruz. Uçağın çok önemli bir arızasının olmadığı düşünülüyor. Ama her şeye rağmen bir hacklenme ya da uçağa yönelik bir sabotaj olup olmayacağına dair de herhangi bir güvence yok. Bu bakımdan önemli. Bugün sabah saatlerinde hareket edebileceği söyleniyordu ama şu ana kadar edindiğimiz bir bilgi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklife kabul edilemez diye yorumda bulundu. Müzakerelerde sunduğu teklifi, İran'ın sunduğu teklifi incelediğini ve bu teklifin kabul edilemez, Amerika Birleşik Devletleri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Şimdi savaş devam edecek mi, etmeyecek mi? Hem evet hem hayır. Şimdi 9. raunda gelmiş bir boks maçı düşünün. İki tarafta fena halde yumruk yemiş ve yumruk sayısına göre muhtemelen bir puanlama yapılacak. İki tarafta dövüşmek istemiyor bence. Amerika'da dövüşmek istemiyor, İran'da dövüşmek istemiyor. İsrail dövüşmek istiyor. İsrail çünkü bir vekalet savaşı yürütüyor Amerika Birleşik Devletleri üzerinden. İsrail'in savaşma azmi kırılamaz. Donald Trump, bu benim açımdan kabul edilebilir değil. Üzerinde çalıştım, her şeyi inceledim ama nihai olarak bakmamız lazım diyor. Trump ayrıca henüz İran'ın yeterince bedel ödemediğini ve İran imkansız bir operasyonla tekrar rahatsız edilebilir mesajı verdi. Bugün ya da yarın bunun sonuçlarını alacağız. Trump Türkiye saatiyle pazar günü Air Force One uçağına binmeden önce teklif hakkında daha sonra size haber veririm dedi gazetecilere el sallarken. Bu böyle hani ben gelirsem dönersem haber veririm gibi sıradan bir olay gibi değerlendiriyor. Oysa dünyayı çok yakından ilgilendiren bir hadise. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine Amerika ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sunduğunu belirtmişti. Bu arada Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna bu sabah itibariyle başlayacağını duyurdu. Bu sabah itibariyle başlayacak fakat İran'ın buna izin verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Şöyle dedi Trump, Truth Social sitesi üzerinden: İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlanmış su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve yetkin bir şekilde devam edebileceklerini bildirdik. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak dedi. Pazartesi sabah oldu ama Özgürlük Projesi'nin yürüyüp yürümediğini bilmiyoruz. Trump kendi bildiğini okuyor. Elbette İran'ın bu konuda ne kadar dirayetli ve kararlı olduğunu zaten tahmin ediyoruz. Henüz savaşın bitip bitmeyeceği konusunda bir emare yok. Boğazın açılıp açılmayacağı konusunda da bir emare yok. Sadece Donald Trump'ın verdiği bir söz var. Bu söz elbette İran'ın uygun görmesi halinde gerçekleşebilecek. OPEC Plus üyesi ülkeler, 7 ülke, Haziran ayında petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. Dünya petrol üretiminin 104 milyon varil, dünya petrol tüketiminin de 106 milyon varil olduğunu düşündüğümüzde çok büyük bir miktar değil ama bu üretimin bir miktar artması petrol fiyatlarında küçük çaplı bir düşüş ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. OPEC Plus ülkeleri biliyorsunuz, OPEC ve OPEC Plus ülkeleri Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere hafta içi bir toplantı yaptı. O toplantıda alınan karardır. 188 bin varilden daha fazla büyük bir üretim artışı gerçekleşirse o zaman fiyatların çok hızlı geri gelebileceğini tahmin ediyoruz. İsrail Maliye Bakanı Filistin'e ait 5 milyarlık bir vergiyi alıkoyduklarını söyledi. İsrail'e ait olmayan bir para, başkasına ait olmayan olan bir paraya el koyuyor. İsrail merkezi Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinden yaklaşık 14 milyar şekelin, yaklaşık 4.75 milyar doların İsrail hazinesinde tutulduğunu bildirdi. Bu bir zor alımdır, müsaade yetkisi olmadığı halde el koyabiliyorlar. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanan, Rusya'ya uygulanan ambargolar sırasında da bu ülkelere ait mal varlıklarına ve merkez bankalarında bulundurulan paralara el koymuşlardı. Dünyada bir kapkaç dönemi var, bir güçlünün borusunun öttüğü bir dönem var elbette. Bu dönem normale geldiğinde ya da normale avdet ettiğimizde her şeyin hesabı ayrıca görülecektir diye düşünüyoruz. Kimse kimsenin parasını kimsede bırakmaz. Gaziantep ve Şanlıurfa'da hafta sonu çok büyük fırtına, rüzgar, yağış vardı. Süper hücre diyorlar buna, süper hücre fırtınası. Şanlıurfa ve Gaziantep'te bir can kaybı var ama çok sayıda yaralı var bu arada. Eğitime ara verildi. Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sağanak yağış ve süper hücre fırtınası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor şu an itibariyle. Şanlıurfa Valiliği fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiğini, toplamda 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Gaziantep'te ise fırtına kaynaklı kazalarda yaralanmalar ve maddi hasar mevcut. Kentte hasar gören 39 okulda eğitime ara verildi. Gaziantep genelinde sokaklar ve alt geçitler kısa sürede suyla dolarak göle döndü. Gaziantep'te böyle büyük bir fırtına ve yağmurun olmasına gerek yok. Orada altyapı çalışmaları çok iyi değil. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne kadar maharetli olduğunu böylece görüyoruz. İki damla yağmurda bile bütün alt geçitler tıkanabiliyor. Böylesi bir yağmurda tabii küçük göletler haline geldi. Şanlıurfa Bilecik ilçesinde de bir binanın çatısından kopan güneş paneli seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü ve bir kişi yaralandı, kaldırıldı hastanede, hayata veda etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki küçük haber vereceğim, çok beğeneceksiniz. Özkan Yalım biliyorsunuz, Uşak Belediye Başkanı. Özkan Yalım'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ihraç kararı vermekte bir ayrı tereddüt geçirdi. İhraç kararının bu kadar uzamasının altında şöyle bir sebep ileri sürüldü. Cumhuriyet Halk Partili kurşun asker gazetecilerin iddiasına göre, ben buna çok katılmıyorum şahsen, uzun süreli ve bütün süreçler tamamlandıktan sonra oy birliğiyle alınan bu kararla Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmesi şu anlama geliyor dediler. Cumhuriyet Halk Partili kurşun asker gazeteciler. Böylece Özkan Yalım bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz. Bütün haklardan yoksun bırakılabilir. Bu sebeple geciktirildiği iddia ediliyor. Ben aynı kanaatte değilim. Özkan Yalım'ın bağlantıları vardı. Özkan Yalım muhtemelen içinde bulunduğu o kriminal dünyaya başkalarını da ilave etmişti. Başkalarını da ortak etmişti ve bu ortakları nedeniyle epey bir direndiler. Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak kendisini ihraç etti. Şoförünün itirafları var Özkan Yalım'ın. Son derece utanç verici bu arada Özkan Yalım'ın ortaya çıkan belgelerine baktığımızda. Tabii bu belgelerin pek çoğu şimdi itiraflar ve bilirkişi raporları destekleyecek bilirkişi raporları çıktığı zaman çok daha iyi anlayabilecek durumdayız. Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Yani itirafçı oldu. Altınkaya esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini iddia etti. Ve Murat Altınkaya Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi bu belediyelerde boğazına kadar pisliğe bulaşmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kokuşma aslında had safhada. Aynı durum Antalya'da da kendini gösteriyor. Orada da Muhittin Böcek ve Muhittin Böcek'in oğlu, Muhittin Böcek'in gelini, Muhittin Böcek'in dayısı, yeğeni, kuzeni vesaire gibi pek çok kimse söz konusu. Muhittin Böcek'in gelini de dün tutuklandı, Zühal Böcek. Bu tabii elbette yazılıp çizilenlerin tamamını radyodan anlatmama imkan yok ama çok mide bulandırıcı pek çok gelişme var. Zühal Böcek suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı. Muhittin Böcek'in oğluyla gelini arasında ve Muhittin Böcek arasında cereyan eden hadiseleri muhtemelen takip etmişsinizdir ama biz burada işin o boyutlarına fazla girmeyeceğiz. Süleyman Soylu ile ilgili birkaç haber vereceğim. Bu arada Bendeniz'in patenti Bendeniz'e ait bir haber var. Şu anda eğer Twitter hesabımı takip edenler varsa orada göreceklerdir. Yaklaşık 178 bin, 180 bin civarında okuma aldı. Meşhur bu Tümgeneral Mete Kuş'la ilgili bir haber hazırladım. Bu haberin 3 ayrı aşaması var. 3 ayrı aşamasını birazdan bütün boyutlarıyla konuşacağız. Mete Kuş'un aslında gerçekten kime hizmet ettiği, kimden yana olduğu, Fethullah terör örgütüyle iltisaklı olup olmadığı gibi pek çok soru havada uçuşuyor. Bunların hepsini birazdan konuşmaya çalışacağız. Süleyman Soylu biliyorsunuz gazeteci, bir gazeteci, Now Haber'den bir televizyoncu gazeteci arkadaşımızı elini iterek kardeş demişti. Sen kimden izin aldın kardeş? Şimdi bir kadına karşı konuşuyor bir defa. Bir defa kadına kardeş diyemezsiniz bu. Gazeteciye de kardeş diyemezsiniz. Kardeş söylemi zaten mafyatik bir söylemdir. Yani Alaaddin Çakıcı kullanabilir, Sedat Peker kullanabilir ama bir bakanın, eski bakanın, bir parlamenterin kardeş diye konuşması bir defa mafya rajonuna çok uyan bir şeydir. Ve ben Süleyman Soylu'nun mafyatik bir kişilik olduğunu bu söyleşi sırasında da gördüm. Muhabirin elini ittirip ve sertçe ittirerek söyleşi yapmasına engel oldu. Sonra da kendini şöyle aklamaya çalıştı. Dedi ki burası parlamento ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüsü burada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüsünü işgal etmek istemediğim için böyle bir yola başvurdum dedi. Bunlar doğru değil. Süleyman Soylu bence yolun sonuna yaklaştığını düşünüyor ve Süleyman Soylu'da fena halde bir tansiyon yükselmesi var. Büyük bir evham içinde her şeye, herkese karşı şüpheyle davranıyor. Parlamento Muhabirleri Derneği, gazetecilik örgütleri son zamanlarda gerçekten üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hem Parlamento Muhabirleri Derneği, ben bu olay olduğu gün dedim ki Parlamento Muhabirleri Derneği sağlam bir açıklama yaparak Süleyman Soylu'yu kınamalıdır dedik ve kınadılar. Türkiye'de medyanın ölüsü bile gerçekten Türkiye demokrasisi için son derece önemli. Parlamento Muhabirleri Derneği'nden şöyle bir açıklama yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısı sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine soru sormak isteyen bir kadın gazeteci arkadaşımıza yönelik fiziki müdahalesi kabul edilemez. Gazetecinin en temel görevi soru sormaktır. Soruya muhatap olanınsa yanıt vermeme hakkı doğal olarak vardır. Ancak tam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup kürsüsünden basın özgürlüğüyle ilgili mesajlar verdiği bir günde bir milletvekilinin gazeteci arkadaşımıza karşı sergilediği tavrı basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu ve benzeri olayların bir daha tekrarlanmaması en büyük temennimizdir diyor. Aslında açıkça kınayabilirlerdi. Süleyman Soylu'ya yönelik ağır bir kınama mesajı da olabilirdi. Ama bu bile, bu mesaj bile bence son derece önemli. Çünkü Parlamento Muhabirleri Derneği'nin yönetimi ve başkanı muhtemelen taciz edilecektir. Ben son zamanlarda gazeteciler ve örgütlerinin, gazeteci örgütlerinin, medya örgütlerinin üzerine düşen görevi yaptıklarını düşünüyorum. Mesela geçmişte çok eleştirdiğim Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili sözlerimi de geri alıyorum. Son zamanlarda örneğin 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylarda ve daha öncesinde medyaya ve vatandaşlara yönelik cebir kullanma hadiseleri sırasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gerçekten hakkını verdi ve gerekli açıklamaları yaptı, kınamalarda bulundu. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni, hem Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar'ı, hem de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni buradan kutluyoruz. Daha sert ve daha zamanında ve daha hızlı aksiyon almaları gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz okul saldırılarıyla ilgili Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda yer alan milletvekillerinin adlarını tek tek sayacağım. Çünkü hangi bölgeden hangi milletvekili, hangi partiden hangi milletvekili ise bunu lütfen ajandanıza yazın. Bir sonraki seçimde sandık başına gittiğiniz zaman mesela o kişinin üzerini çiziniz. Çiziniz derken tabii çarşaf listeyle gidilmiyor biliyoruz ama en azından karşısına bir kayıt düşün. Hem oyunuzu geçersiz kılın hem de o kişiye olan tepkinizi belirtmiş olun. Okul saldırılarıyla ilgili Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon biliyorsunuz Kahramanmaraş ve Şanlıurfa, Birecik, Siverek'teki olaylar nedeniyle kuruldu. Komisyonun ilk toplantısında alınan karar ne oldu? Simge Hanım biliyor musunuz? İrem Hanım biliyor musunuz? Komisyon nasıl bir karar almış olabilir? İrem Hanım biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Vallahi yurt dışına gitmek istiyorlarmış. Yurt dışındaki okulları gezerek yurt dışında acaba bu tür olaylar cereyan ediyor mu diye. Şimdi bakın buradan bile çıkar devşiren bir parlamentomuz var. Böylesi bir olayla ilgili. Önce bir okullara dolaşın. Önce gidin Milli Eğitim Bakanı'yla bir konuşun. Yusuf Tekin'le konuşun. Yusuf Tekin'in bugüne kadarki icraatlarını bir sorgulayın. Acaba Yusuf Tekin'in bu işlerde bir dahli var mıdır yok mudur bunu sergilemeniz gerekirken yurt dışına, önce Avrupa'ya sonra da Amerika'ya gidecekler. Bence yetmez. Gidebildikleri her yere gidebilirler. İşte milletvekillerimiz maalesef bizi düş kırıklığına uğratıyorlar. Şimdi tek tek bu komisyondaki milletvekillerini sayacağım. Her bölgeden biliyorsunuz biz 26 ilde karasal yayındayız. Türkiye'nin %80'inde karasal kapsama alanındayız. Bizi dinleyenler lütfen herkes kendi iliyle ilgili milletvekilinin adını duyduğunda en azından tepkilerini dile getirsinler. Hasan Arslan, Afyon Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Lütfiye Serva Çam, Ankara Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Mehmet Emin Öz, Erzurum Milletvekili, yine Adalet ve Kalkınma Partili. İsa Mesih Şahin, Yıldız Konal Süslü, İstanbul Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partili. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Latif Selvi, Mustafa Hamarat, Nazım Maviş, Mehmet Ali Cevheri, Yusuf Beyazıt, hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memleketlerini saymadım seçim bölgen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bu komisyona giren ve bu komisyona sadece bu işler için girdiğini tahmin ettiğimiz milletvekilleri var. Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili bu komisyonda, seyahate çıkacak olan komisyonda. Murat Bakan, İzmir'de. İzmir'de Murat Bakan'la ilgili böyle çok iddia var, pek çok iddia var. Geçmiş yayınlarda dile getirdim. Arzu ederseniz önümüzdeki günlerde de konuşuruz. Ali Öztunç var, Kahramanmaraş Milletvekili. Ali Öztunç eski bir gazeteci, o da bu komisyonda yer alıyor. Gizem Özcan var, Muğla Milletvekili ve Mahmut Tanal var, Şanlıurfa Milletvekili. DEM Parti'den Yılmaz Hun, Iğdır Milletvekili. Beritan Güneş, Mardin milletvekili bu komisyonda yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş. İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa milletvekili. İyi Parti'den Şenol Sunat var, Manisa milletvekili. Yeni Yol Partisi'nden de Birol Aydın var, İstanbul milletvekili. Bu milletvekillerin lütfen bir köşeye yazınız. Geçmişte bundan 20-25 yıl kadar önce mesela bir haber çıktığında insanlar genellikle radyo başında, televizyon başında şöyle şeyler söylerlerdi. İnşallah bu haberde benim adım çıkmaz derlerdi, kötü haberlerde. İyi haberlerde keşke benim de adımı ansalar derlerdi. Şimdi 2026 Türkiye'sinde iyi haber ya da kötü haber ayrımı gözetmeden kimse isminin çıkmasıyla ilgilenmiyor. Aa, çıkmış çıkmamış. Mesela ben burada saydım değil mi? Adalet ve Kalkınma Partili miyim? Bunların çocukları mesela dönüp babalarına demeli ki, babacığım bu komisyonda yapacağınız bu kadar çok iş varken Avrupa Amerika Birleşik Devletleri seyahati nedir? Nereden çıktı bu diye sormaları lazım. Şimdi size hoş bir haber vereceğim. Balıkesir'in Sındırgı beldesinde kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ortaya koyan bir haber vereceğim. Sındırgı'da 13 bin kişi var. 13 bin kişi yaşıyor. Ve Sındırgı Belediyesi, Adalet ve Kalkınma Partili, tahmini CHP'li affedersiniz, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, 225 bin kişilik bir pasta yaptırmış. İlçede var 13 bin kişi, 225 bin kişilik pasta yaptırmış, dağıtılmış. Pastayı gören de yok. Şimdi buradan mesela şu kirlenme, bu çürümüşlük dolayısıyla nereye doğru gidiyor? Bunu sizin insafınıza ve vicdanınıza bırakıyoruz. Tarım Bakanlığı hobi bahçeleri yasal değildir diye bir açıklama yaptı. Hobi bahçelerinin geleceğinin ne olacağını geçtiğimiz yayınlarda paylaşmıştık hatırlarsanız. Devlet eski defterleri karıştırdı. Hani müflis tüccar eski defterleri karıştırır. Kara defteri açtılar ve nereden bir gelir elde edebiliriz diye baktılar. Söz konusu hobi bahçelerindeki evleri yıkma tehdidiyle buralara ruhsat verilmesi, imar ve iskan ruhsatı verilmesiyle ilgili bir süreç başlatacaklar. Büyük bir para elde etmeyi bekliyorlar. Bütçeye büyük bir gelir elde ediyor. Yüz binlerce evden bahsediyoruz. Tarım Bakanlığı'nın açıklaması şöyle. Tarım arazileri sadece tarımsal üretim amacıyla kullanılacak kaynaklardır. Literatür ve mevzuatta hobi bahçeleri adı altında bir üretim modeli bulunmamaktadır. Biz biliyoruz bunu zaten. Yapılan bu tür tasarruflar tarım alanlarının yasalara aykırı olacak şekilde amacı dışında kullanılmasına yönelik yasa dışı bir yöntemdir. Şunu söylemiyor Tarım Bakanlığı. Parası olanın evini yıkmayacağız, parası olmayanın evini yıkacağız demiyor. İş buraya doğru gidiyor, bunu yakında göreceğiz. Önceki gün açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı biliyorsunuz Türk İş tarafından. Türk İş bir sarı sendikadır. Sarı sendika Türk İş bile içinde bulunduğumuz durumu net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı Ankara'da %5.47 artışla 34.587 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 112.661 liraya yükseldi. Asgari ücretin 28 bin lira olduğunu hatırlatıyorum. 34 bin liraya çıkan açlık sınırında insanların nasıl hayatta kalabildiklerini merak etmenizi rica ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ardından Kuveyt'te İngiliz ve Amerikan bankalarındaki varlıklarını çekmeyi planlıyor. Bu bir plan olabilir noktasında. Şimdilik tehdit ediyor Körfez ülkeleri. Çekebiliriz, çekeriz ha diyorlar. Çekerler mi çekmezler mi? Ama belli ki Körfez ülkeleri bir şekilde irade beyanında bulunuyorlar. Kaç dakikamız kaldı? Şimdi size yavaş yavaş isterseniz bu var mı? Peki telifi bana ait olan haberle devam edeceğim. Tüm General Mete Kuş. Mete Kuş'un bir fotoğrafını verelim. Önce bir yakışıklı fotoğrafını görelim. Tüm General Mete Kuş'la ilgili biliyorsunuz havuz medyası görevden alındığı gün ya da günlerden sonra havuz medyasında şöyle haberler çıktı. Örneğin Yeni Şafak gazetesi, Albayrak grubunun gazetesi, hükümete en fazla yakın olan, en fazla müzahir olan medya kuruluşlarından Albayrak'ların gazetesi, Mete Kuş'la ilgili görevden alma haberini muhafızı görevden aldılar diye başlık attı. Şimdi muhafız dediği Mete Kuş'u ben size anlatacağım. Bu haberin bütün örgüsü, bütün kullanımı ile ilgili her şeyi bana aittir. Oturdum, çalıştım hafta sonu. Çok ciddi bir haber ortaya çıkardım. 180 bine yakın okuma aldı. Şimdi bunu cuma günü anons ettim. Dedim ki kendisi bir kurmay subay değil bir defa. Kurmay olmayan bir subayın bu kadar hızlı yükselmesi bir defa manidar. Kurmay subaylar genellikle albay rütbesinde gönderilirler. Postalı çıkarırlar, üniformayı çıkarırlar ve sivile giderler. Albaylıktan sonra devam eden kurmay olmayan askerler de olabiliyor. Fakat Mete Kuş'un yükselişi o kadar hızlı ve o kadar dehşet verici bir şekilde ki Mete Kuş'un arkasındaki gücü merak ediyoruz. O gün dedim ki bir defa kendisi kurmay subay değil, çok hızlı yükselişi FETÖ ilişkileriyle açıklanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim Mete gibi bir söylemi yok. Bunu tespit ettim bir defa, onu söyleyeyim. Bu sonradan imal edilmiş ve muhtemelen kendisi tarafından imal edilmiş. Yani konuşurken vallahi Cumhurbaşkanı bana şey diyor, bizim Mete falan diyor falan diye izah ediyor. Ve havuz medyası da bunu sahipleniyor. Şimdi havuz medyasının Mete Kuş'u sahiplenmesinin arka planında ne yattığını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Fenerbahçe Konyaspor maçında güya jetleri alçaktan uçurarak Fenerbahçe'nin moralini bozduğu iddia ediliyor. Aynı sahada oynayan Konyaspor'da var. Onların morali, onlar Konyaspor'la şeyden mi, mekanik mi? Onlar robot mu? Ha, onlar taştan mı yapılmış? Onları da etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey, böyle bir iddia bir defa en baştan absürt. Böyle bir iddiayı kabul etmememiz lazım. Ve derken Mete Kuş geri hizmete alındı. Genelkurmay'da bir geri hizmete alındı. Ertesi gün bu haberin devamı olarak 3 tane fotoğraf paylaştım. Şimdi İrem Hanım bu fotoğrafları getirecek. Fotoğraflardan bir tanesi Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Manşetinde yer alan haber. Muhafızı görevden aldılar diye. İkincisinde Mete Kuş'la birlikte Yeni Şafak gazetesinin küpürünü yan yana görüyorsunuz. Üçüncü kişi de Hüseyin Likioğlu. Hüseyin Likioğlu kim? Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni. Hazır mıyız şimdi? Ben size hikayenin ne kadar enteresan olduğunu ve hangi mekanizmalardan geçerek ya da hangi sayıklarla yazıldığını size anlatacağım. Son tweetim şöyle. Tweet'i tek tek satır satır okuyacağım. Sonra üzerinde yorumum var. Zaten tweet'in kendisi de yoruma müsait bir dille yazdığım bir tweet. Şöyle dedim. Aşağıda tweet'i getiriyor arkadaşlarımız. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına F-16 ile eskort görevi yaptığı için sonrasında bu tanışıklık yani ünsiyet nedeniyle Erdoğan tarafından bizim Mete diye çağrıldığı iddia edilen Konya 3. Anajetüs komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un tanık olarak verdiği ifadenin bir bölümü yer alıyor. Şimdi ifadeyi de okuyacağım birazdan. Tutanaktan okuyacağım. Tutanaktan okuyunca hani böyle şimdi insanlar dönüyor. Belgesi var mı? Aha belgesi var. Aha belgesini koydum. Mesela hani böyle bir şey söylüyorsun, belgesi var mı abi? Var abicim, evet belgesi var. Şimdi size tutanaktan Mete Kuş'un o gün nerede olduğunu kanıtlayacağım size. Darbe gecesi Mete Kuş yani 15 Temmuz gecesi izinli. Yani üste değil, Konya'da değil. Nerede? Ankara'da. Nerede? Karısıyla, çocuklarıyla birlikte, ailesiyle birlikte. Nereden biliyoruz bunu? Tutanakta kendi ifadesi var. Ankara'da izinli olan bir pilotun Cumhurbaşkanı'na eskortluk yapmak için F-16 ile uçması mümkün olabilir mi? Eğer kuantum fiziğine inanmıyorsanız Mete Kuş hem havada hem yerde olamaz değil mi? Evet. Bir başka şey, uçakların Ankara üzerinde uçuş yapması üzerine ifadesinde var. Kendi ifadesinden aktaracağım. Oturduğu yerden diyor ki bu bir darbe girişimidir Mete Kuş. Ve ilk olarak kimi arıyor? Mesela siz bir askersiniz Simge Hanım. Kimi ararsınız? Mesela bir darbe olduğunu hissediyorsunuz. Kimi ararsınız? Kimi aramanız gerekir? Hulusi Bey mi? Vallahi tebrik ederim. Tabii tabii evet. Aynen ben de olsam Hulusi Bey'i ararım. Hulusi Bey mi diyorsunuz siz? Öyle mi? Peki Hulusi Akar ararsınız. Öyle mi? Tamam. Güzel. Ben de olsam yani bir üstümü. Tabii doğrudan Hulusi Bey'i araması doğru olmaz. Çünkü askerlikte hiyerarşi diye bir şey var. Böyle hani bir onbaşı böyle hani şeyi atlayıp da çavuşu atlayıp da oradan böyle işte bölük komutanına falan gidemez. Böyle bir şey olamaz. Ağzın payını verirler. Bir üst komutanı kimdir mesela? Kor General. Onu arayıp komutanım galiba Ankara'da darbe oluyor falan değil mi? Ve Mete Kuş kimi arıyor sizce? Tahmininizi rica edebilir miyim? Mete Kuş sizce kim aramış olabilir? Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu'na arıyor. Hüseyin Likoğlu'na diyor ki galiba bir darbe oldu. Peki Hüseyin Likoğlu şey mi? Kor general mi? Or general mi? Hüseyin Likoğlu acaba şey mi? Genelkurmay başkanı da bizim haberimiz mi yok? Niye Hüseyin Likoğlu'nu arıyor? Şimdi birazdan neden Hüseyin Likoğlu'nu aradığını size kanıtlayacağım. Yani hani derler ya, çok güzel bir sözümüz var. El eli yıkar, el de döner, yüzü yıkar. Gör beni, göreyim seni. Tam bu hikaye. Şimdi güya Fenerbahçe Konyaspor maçı sırasında alçaktan uçuş yaptırdığı için görevden alınınca kendisine ilk sahip çıkan kişi kim oldu biliyor musunuz? Hüseyin Likoğlu oldu. Nasıl? Ne dedik? El eli yüzer, yıkar. Elde yüzü yıkar. Ve Hüseyin Likoğlu görevden alındıktan sonra muhafızı görevden aldılar diye haberin. Muhafız falan değil. Bir defa bizim Mete falan da değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim Mete diye kayıtlara geçmiş bir söylemi yok. Bu uydurulmuş bir şey. Kim tarafından uydurulmuş? Vallahi ya Mete Kuş tarafından uyduruldu ya da Mete Kuş'un arkadaşları tarafından uyduruldu. Hani kahvede bir yalan söylersiniz, dönersiniz, kendinize inanırsınız. Öyle bir şey. Yeni Şafak'tan Hüseyin Likoğlu Mete Kuş'a sahip çıkıyor. Neden diye soruyorum. Darbe gecesi hatırladınız mı? 15 Temmuz darbe gecesi Alanya'da oldu. HTS kayıtlarıyla ortaya çıkan bir somun pehlivanı, bir yalancı kahraman vardı. Hatırladınız mı? Lokman Ertürk, Kahraman Kazan Belediye Başkanı. O zaman Kazan'ın adı Kahraman değildi. O günden sonra oldu. Lokman Ertürk'ü hatırladınız mı? Lokman Ertürk ifadesinde, komisyondaki ifadesinde, Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon ifadesinde diyor ki, ben diyor çıktım diyor, baktım diyor, darbe yapılıyor. Tugay'ın önüne çıktım, göğsümü açtım. Dedim ki önce benim cesedimi çiğnemeniz lazım dedim. Üzerime 400 silah aynı anda ateş açtı. Yılmadım, yürüdüm ve darbeyi engelledim dedi. Komisyon

bir ortamda bir tane de Mete Kuş çıkıyor işte. Bu da öyle. Kendine bir kahramanlık şeyi, kisvesi buldu. Cumhurbaşkanı bana bizim Mete der. Öyle bir şey yok. Sonra da Yeni Şafak sahip çıkıyor. Yeni Şafak'ın neden sahip çıktığını söyleyeceğim. Şimdi palavracı Lokman Ertürk vakası kadar bence önemli. Bir de kamyoncu Şerife Bacı vardı, hatırlar mısınız? Aynı. Ha Şerife Bacı, ha Mete Kuş, ha Lokman Ertürk, ha da tankın egzozuna fanilayla şey yapıp engelleyen vatandaşlar. Hiç farkı yok. Kahvelerde konuşulan şey. Neden olduğunu söyleyeyim size. Şimdi Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni. O tarihte Yeni Şafak'ın Ankara temsilcisi. Tutanak burada. İrem Hanım, tutanağı verebilir misin? Rica ederim. Çünkü izleyicilerimizden belgeyi görmek isteyenler olabilir. Dönüşte mi yapalım? Peki. 10 saniyemiz kaldı. Şimdi size tutanak ekranda. Bu tutanaktan ben size Mete Kuş'un nasıl bir palavracı olduğunu size kanıtlayacağım. Olur mu? Ama saat başından sonra. Peki. Terminatörle devam ediyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler.

0: ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek vermeye başlayacak. İran'sa ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Ayrıntılar haberimizde. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek özgürlük projesine destek vermeye başlayacağını açıkladı. Açıklamada bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracıyla güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtildi. Ve CENTCOM'un ardından İran'dan da bir açıklama geldi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini vurguladı. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez ifadesini kullandı. Azizi karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına da kimsenin inanmayacağını aktardı. İç gündemle devam edelim. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler de detaylandırılacak. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konuda kabine toplantısında gündeme alınması bekleniyor. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım partiden ihraç edildi. Konuya ilişkin açıklama CHP sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
1: Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bu operasyonlar içerisinde bizi işlerinde bir tanesi etik olarak rahatsız etti. İlk MYK toplantısında Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü. Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermişti. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi olarak kurumsallığına zarar getirdi. Hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
0: Uşak-İzmir karayolunda karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme kazada 4 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Uşak-İzmir karayolları Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçen tır biri yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden anne babayla 6 ve 1 yaşlarındaki çocukları hayatını kaybetti. 34 kişi yaralandı. Yaralananlar çevre hastanelere sevk edildi.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Mayıs ayında kış geri döndü. Türkiye haftaya soğuk ve yağışlı havayla başlasa da bu tablo kısa sürecek. Çarşamba gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Yurt genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugünse ülke geneli çok bulutlu. Bugün bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara yağmurlu 9 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 15, İzmir 17, Antalya çok bulutlu 20, Trabzon sağanak yağışlı 14, Gaziantep kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Van yağmurlu 14 derece.
2: Yol durumu.
0: Yol durumuna geçmeden önce bir uyarımız olacak. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında sefer yapılamamakta. Ve İstanbul'a bakacağız. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin başladığını aktarabiliriz. Basın Ekspres'te iki telli Güneşli yönünde orta şeritte bir araç arızası var. Bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. D100'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zincirliköy'ü yönünde oldukça yoğun bir trafik seyrediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretleri'nin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını, bir keseleme sürtme faslıdır başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nettiniz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
5: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
3: Şimdi tabii devletin umur görmüş İçişleri Bakanı gazeteciye mafya jargonuyla kardeş diye seslenirse, devletin umur görmüş bir generali de elbette kendine yapay hikayeler uydurmak zorunda kalabiliyor. Çünkü memleketteki bozulma sadece belli kademelerle, belli mesleklerle sınırlı değil, bileşik kaplar gibi her tarafta bozulma var. O yüzden tüm general Mete Kuş da kendine bir hikaye uydurmak zorunda kaldı. Tüm general Mete Kuş'un hikayesi tweetim ortada duruyor. Çok sayıda okunan bir tweet oldu. Çok sayıda yorum var. Altında yazanlara lütfen dikkatle takip ediniz. Böyle ufaktan ufaktan troller de girdi devreye. Yok öyle değil de bu böyledir. Yok onu öyle söylüyorsun. Adam o tarihte tüm general değildi, tuğ generaldi falan gibi böyle sade suya tirit, ipe un sermeler falan. Dedim ki ya olsun. Adam tüm general değildi, tuğ generaldi. Ha varsayalım ki adam albay, yarbay, yüzbaşı, bana ne yani? Ben kişiden bahsediyorum. Ay öyle diyorsunuz ama bak adam o tarihte tüm general değil. Tamam değil, evet olabilir, tamam ne olmuş? Ha, yanlış yaptık, tamam. Doğu generali alın sizin olsun. Doğu generalinizi alın başınıza çalın. Çünkü Doğu generaliniz kendine bir hikaye yaratmış. Yani kamyoncu Şerife Bacı'dan, Kahraman Kazan'ın Palavracı Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten, Boğaz Köprüsü'nde tank egzozlarına fanile tıkayarak egzozları çalışmaz hale getiren ve tankları savaş dışı bırakan kişilerden ne farkı kalır ki? Ben soruyorum size. Gerçekten bu tür şeylere itibar etmemek lazım. Şimdi bu meselenin, yani Mete Kuş meselesinin birden çok ele alınması gereken yönü var. Bir defa Mete Kuş'un kişiliğiyle ilgili. Bu bir. İki, Yeni Şafak gazetesinin Mete Kuş'la nasıl bir rabıta içinde olduğunu da bilmiyoruz. Yeni Şafak gazetesinin geçmişte Devlet-i Aliye ile nasıl böyle bir bilek güreşi tuttuğuna dair de örnekler var, onları da anlatacağım. Şimdi İrem Hanım bize tutanağı getirecek ekrana. Lütfen tutanağa bakınız. Yani tutanakla, belgeyle konuşuyoruz. Belgede şöyle diyor. Biz nereden biliyoruz? Mete Kuş 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'na eskortluk yapan uçaklardan birindeydi, değil mi? Komutandı. F-16'da eskortluk yapan kolbaşıydı. Öyle mi? Bunu herkes biliyor mu? Herkes söylüyor mu? Herkes konuşuyor. Evet, tamam. Demek ki muhafız. Nereye gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı? Marmaris'e gidiyor. Şimdi Mete Kuş'un 15 Temmuz gecesi Ankara'da olduğunu size kanıtlayacağım bu tutanaktan. Kendi sözleri tutanakta ifade vermiş. Tanık sıfatıyla ifade vermiş. Sormuşlar. Demişler ki Mete Bey 15 Temmuz'da neredeydiniz? Diyor ki bakın satır satır okuyorum. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Ya böyle bir şey olamaz. Bu ya bunu insan ancak bence ya nasıl olsa ortaya çıkmaz. Merak etme ben bir tane yalan söylerim öyle gider diye düşünüyor öyle. Ama bakın gerçeklerin de böyle ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Çıkıyor, çıktı. Bakın gördünüz mü? Aradan 10 yıl geçti. Gerçek ortaya çıktı. Diyor ki Mete Kuş, izinli olduğum için 15 Temmuz gecesinden bahsediyoruz. Eşimle birlikte Ankara Merkez Ordu Evi'nde bulunmaktaydım. E peki haberler neydi? Mete Kuş Cumhurbaşkanı eskortluk yapıyor. Ne zaman? 15 Temmuz gecesi. Demek ki kuantum fiziğiyle Mete Kuş aynı zamanda hem havada hem karada hem denizde hem yerde hem gökte hem uzayda hem Venüs'te hem Satürn'de her yerde bulunabiliyor. Öyle. Başka türlü olabilir mi? Soruyorum ben size. 15 Temmuz gecesi kalkışmanın meydana geldiğinde saat 22 sıralarında ifadesinden okuyorum. İfadesi ekranda merak edenler bakabilir. Orada evinin bahçesinde bulunduğum sırada üstümüzden F-16'ların uçtuğunu gördüm. Allah'tan uçakları tanıyor. Yani onun F-16 olduğunu biliyor. F-16 savaş uçaklarının Ankara üzerinde bu kadar yoğun bir uçuş ve sorti yapması ile ben doğrudan darbe girişimi olduğunu anladım. Çok zeki. Bunun sebebi ise F-16'ların yoğun bir şekilde uçmasının sebebi ya darbe girişiminden ya da terör olaylarından kaynaklanır. Burada da bir mülahaza yapıyor. Yani darbe olmayabilir, bir terör hadisesi için havalanmış olabilir demek istiyor. Bunun üzerine avukatımın arkadaşı olan Ankara Yeni Şafak gazetesi haber müdürü Hüseyin Likoğlu'nu aradım. Nasıl? Demek ki üst amiri Hüseyin Likoğlu. Yani görevli Hüseyin Likoğlu'na bağlı Genelkurmay yetkilisi Hüseyin Likoğlu'na bağlı tüm generaller ya da tüm generaller neyse. O da bana Genelkurmay'da silah sesleri olduğunu duyduğunu söyledi ve bu haberin kendisi tarafından da bilindiğini ifade etti. Şimdi buradan şuna geleceğim. Bir general savaş ya da herhangi bir olağanüstü durum olduğunda önce hiyerarşik olarak yani silsile-i meratip dediğimiz yolla bir üstünü araması gerekmez mi? Evet, bir üstünü arın. İşte orada kim var? Kor generali. Onu arayıp komutanım galiba darbe oluyor demesi gerekmez mi? Görevde değilseniz bile. Kaldı ki şimdi o tabii yalan açığa çıktı. Kendi ifadesi olmasa yani bu ifade olmasa biz bu yalanı hala yiyor olabilirdik. Hala diyebilirdik. Evet abicim adam çıkmış işte Cumhurbaşkanı eskortluk yapmış. Bir de kendine bir hikaye yaratıyor. Hani Cumhurbaşkanı'na birden çok kez eskortluk yaptığı için Cumhurbaşkanı uçağa biner binmez bizim Mete falan diye sesleniyormuş. Bizim Mete. Bizim Mete aşağı, bizim Mete yukarı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu Mete Kuş'un kendi kendine uydurduğu bir şeydir. Mete Kuş'un kendi kendine uydurduğu bu yalanın arkasına da medya kuyruk olarak takılmıştır. Medya da bu kuyruğa takılmış. Şimdi Mete Kuş görevden alındığı gün muhafızı görevden aldılar. Manşeti atan Yeni Şafak'ın neden böylesi bir yola tevessül ettiğini size söyleyeyim. Hatırlayın, bunu yayınlarda da aktardım bir kez, hatırlayınız lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum ama galiba 3-4 yıl oldu. Pakistan'a bir gemi yapıyoruz biz. Yani Türkiye tersanelerinde Pakistan'a denizaltı ve işte kruvaziyer yapıyoruz. Destroyer yapıyoruz. Ve bu yapım sürerken aynı dönemde Yeni Şafak grubunun yani Albayrak grubunun Pakistan'da bir yol otoyol işi var. Bir gün Yeni Şafak gazetesi şöyle bir manşetle çıktı. Pakistan Başbakanı'nı eleştirdiler. Ya bu kadar da olmaz ki falan gibi şeyler. Ben aynı gün bu manşet çıktığı gün yayında, hatırlayınız lütfen, çok net hatırlıyorum. Dedim ki Yeni Şafak grubu durumun farkında değil, 3 kuruşluk çıkarı için devletin yüce çıkarlarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ya senin aldın 30-35 milyon dolarlık bir otoyol ihalesi. Devlet orada 100 milyonlarca dolarlık bir gemi ihalesi yapmış ve gemileri teslim edecek. Şimdi oradan Pakistan Başbakanı o gazetenin manşetini gidiyor tabii basın ateşleri gönderiyor. Diyor ki efendim bakın Türkiye'deki etkili gazeteciler, gazetelerden bir tanesi Yeni Şafak'ta böyle bir haber çıkmış, sizi dövüyorlar. Şimdi başbakan, Pakistan Başbakanı Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Diyor ki ya sizin bu gazeteler ne iş, ne ayak? Nedir o? Bak bize yükleniyorlar. Ya bizimle sizin aranızda bu kadar büyük bir köprü olduğunu bilmiyor mu bunlar? Büyük bir savunma projesini yürütüyoruz. Bakın sizin gemileriniz, bizim tersanelerimiz, sizin tersanelerinizde bizim gemilerimiz var. Bunların siparişini verdik. 100 milyonlarca dolarlık. Burada bir tane, çok affedersiniz bu deyimi kullanacağım, kusura bakmayın lütfen, çocuklar da kusura bakmasın. Kıçı kırık bir tane otoyol için milli çıkarlarımızı çarpıştırıyor bu gazete. Siz bunlara ayar vermiyor musunuz diye sormuşlar, biliyor musunuz? Evet, sordular. Onun üzerine Yeni Şafak gazetesi ertesi gün 180 derece çark etti, geriye döndü. Öyle değil böyle, yok işte aslında dost ve kardeş Pakistan halkı falan fıstık diye şeyler yazdılar. Böyle Türk medyası bu işlere girdiği için, boğazına kadar battığı için bunlar oluyor. Türk medyası bu işlere boğazına kadar battığı için, çıkar peşinde koştuğu için böyle şeyler oluyor. O yüzden devletin tüm generali, tuğ generali neyse dönüyor. Üstlerine haber vermek yerine Hüseyin Likioğlu'na haber veriyor. Niye? Menfaat bağları var, bilmiyorum. Yani Mete Kuş'la Yeni Şafak arasında bir bağlantı var mı yok mu bilmiyorum. Bir menfaat, bir çıkar ilişkisi var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu tutanak bize söylüyor. Bir kez daha okuyorum. Son kez ve bu meseleyi kapatacağım. Yani bunun kamyoncu Şerife Bacı'dan, palavracı Lokman Ertürk'ten hiçbir farkı yok. Koskoca haysiyetli bir Türk Silahlı Kuvvetleri generalinden bahsediyoruz. Bir de mesela kurmay olmayan bir subay çok hızlı yükseliyor. İşte bu hızlı yükselişi bunlar sayesinde oluyor. Biz seni destekleriz Meteciğim falan demişler. Öyle, öyle gelmiş buralara kadar. Sonra da dönüyor. Yok efendim Fenerbahçe bilmem ne falan, Konya Spor. Ya olacak şey değil. Türk medyası bunlar üzerine haberler yaptı. Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için böyle şeylere girer mi Türk Silahlı Kuvvetleri? Böyle işlerin içinde olur mu? Böyle küçük pazarlıkların içinde olur mu? Olmaz. Ama haberi böyle veriyorsunuz. Fakat dikkatinizi çektiyse Yeni Şafak dışındaki diğer havuz medyası bu habere çok böyle nötr yaklaştı. Hani işte ya, ama aldı ama işte ya işte keşke almasaydı falan böyle ortalıkta. Sabah gazetesi mesela böyle çok orta yolcu bir haber verdi. Yeni Şafak çünkü adamlarının görevden alınmasını istemiyorlardı. Tekrar lütfen İrem Hanım tekrar verebilir miyiz tutanağı? Çünkü hani belgeli konuşuyoruz ya. İzleyicilerimiz genellikle belgesi var mı? Aha var. Aha belge burada bak. Gördünüz mü? Bunu size söylemiyorum. Radyo izleyicilerimize söylemiyorum. Bunu Twitter'daki böyle şeyler var ya, her şeyin belgesi. Adamı diyor ki zina yapmış. Diyor ki zinanın belgesi var mı? Söyledim yani. Tuncay Soner Ordu'da bir kuaför kadınla aşk ilişkisi vardı. Kuaför kadınla aşk ilişkisini karısı öğrenince gidiyor camı çerçeveyi indiriyor ve şehirde rezalet kopuyor. Bana yazıyor, diyor ki belgesi var mı? He var, evet. Tabii var, zinanın belgesi. Çektim fotoğrafını, koyun. Ha böyle bekliyorlar, böylesine. Belgesi var mı? Evet, aha belgesi burada. Merak edenler için söylüyorum. Şöyle diyor, 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'na eskortluk yapan Mete Kuş'un ifadesi kendi ağzından ekranda. İzinli olduğum için eşimle birlikte Ankara Merkez Ordu Evi'nde bulunmaktaydım. 15 Temmuz günü kalkışmanın meydana geldiğinde, cümle bozuk idare edin, işte o kadar öğrenmiş. Saat 22 sıralarında Ordu Evi'nin bahçesinde bulunduğum sırada üstümüzden F-16'ların uçtuğunu gördüm. F-16 savaş uçaklarının Ankara üzerinde bu kadar yoğun bir uçuş ve sorti yapması Ben doğrudan darbe girişimi olduğunu anladım. Bu cümle de berbat. İki tane cümle kurdu, ikisi de yanlış. Yani özne, yüklem, tümleş falan yerinde değil. Bunun sebebi ise F-16'ların yoğun bir şekilde uçmasının sebebi ya darbe girişiminden ya da terör olaylarından kaynaklanır. Bunun üzerine avukatımın arkadaşı olan Ankara Yeni Şafak gazetesi haber müdürü Hüseyin Likoğlu'nu aradım. Nasıl? Gördünüz mü? Komedi. Vallahi. Neden? Öyle. Pakistan'la iş yapıyor. Pakistan'la iş yapıyorsunuz. Gidip Pakistan yönetimini dövüyorsunuz. Pakistan'ın ulusal çıkarlarımızla ilgili işleri var. Bunu görmüyorsunuz. Kişisel çıkarlarını memleket çıkarlarından üstün tutan bir medya anlayışı vardır Türkiye'de. Bunu havuz medyasından ana akım medyaya her tarafta egemen bir görüş olarak görüyoruz maalesef. Bunu hatırlamak lazım. Gerçekten siz orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 100 milyonlarca dolarlık milli çıkarlar doğrultusunda siz bir ülkenin donanmasına gemi yapıyorsunuz, denizaltı yapıyorsunuz. Sizin oradaki 3 kuruşluk ihalenizden dolayı gidip orayı torpillemeye çalışıyor Yeni Şafak, Al Bayraklar. Cumhurbaşkanı da bunları seviyor mesela. Yani dönüp de demiyor ki ya arkadaş, ya siz kafayı mı yediniz? Bak görüyorsunuz o bu ülkeyle nasıl ilişkilerimiz var. Siz istiyorsanız gelin burada size otoyol ihalesi vereyim. Bak herkese vereyim. Mehmet Cengiz'e veriyorum. Colin Limak, Cengiz Kalyon, Mapa, Makyor, IC, Rönesans, Taşyapı, Bayburt Grup. Hepsine veriyorum. Size de veririm der. Ama öyle değil. Mesele o kadar vahim boyutlarda ki böyle bir kurtlar sofrası kapanın elinde kalıyor. Bu yüzden de bunlar olabiliyor. Neyse kapatıyorum meseleyi. Demek ki eğer böyle hani 15 Temmuz'la ilgili yeni bir efsane duyarsanız lütfen arka planını araştırın. O efsanenin öyle olmadığını görürsünüz. 15 Temmuz'da o kadar çok sahte kahraman yarattık ki, o kadar çok kendini bilmez insanı kahraman mertebesine getirdik ki bugün onlardan kurtulamıyoruz. Medyada da öyle. Yılmaz Özdil diye bir adamdan kahraman yarattık. Fatih Altaylı'dan kahraman yarattık. Bakın ne durumda olduklarını görüyorsunuz. Bundan 6 yıl önce ben Yılmaz Özdil aslında bu işleri çıkar için yapıyor dedim de aman canım sen Yılmaz Özdil'i çok kıskanıyorsun falan. Ya niye kıskanayım ben Yılmaz Özdil'i? Bir neden yani? Ayrı yerlerdeyiz. Adam Türkiye'nin en tanınan gazetecilerinden bir tanesi. Ben kimim? Hiç sıradan, no name bir adamım. Fatih Altaylı için de dedim. Adam rol yapıyor dedim. Sadece oynuyor, tribüne oynuyor. Öyle oldu, ortaya çıktı. Bakın mesela gidip şimdi Ömer Koç'un yatının şeyini yazıyor. 75 metre diyor. Çok güzeldi diyor. Gezdim diyor üçünü. Tefrişatı falan şahaneydi diyor. Böyle şeyler yazılıyor. Sonra dönüyoruz. Onu kıskanıyorsun. Bunu sevmiyorsun. Bilmem ne. Ona şeyim var. Garezim var. Hiçbir garezimiz yok. Hiç kimseyle hesabımız yok. Kimseyle kıskançlık krizi içinde değiliz. Sadece biz olması gerekenleri söylüyoruz. Eğer bir şey hoşunuza gitmiyorsa bu sizin sorununuz. Bir şey hoşunuza gitmiyorsa acaba neden hoşunuza gitmiyor diye bir araştırın. Bakın bakalım acaba gerçekten arka planda bir şey var mı? Sonra dönüyor. Tabii Twitter izleyicilerini söylüyorum. Radyo izleyicilerimizin böyle bir şeylerde son derece büyük bir şeyle hareket ettiğini görüyorum. Bakarla hareket ettiklerini görüyorum. Twitter bir çöplük. Yazıyor diyor ki belgesi var mı? Var evet, zina. Adam zina yapmış, belgesi. Ne yapacaktık yani? Şeyde şeriatta olduğu gibi ha, şahitle falan mı kanıtlayacağız sizi? Lütfen böylesi konularda böyle hani bir kulağınızın üzerine yatmayın. Sorun, araştırın. Karşı tarafın yanlış söyleyebileceği ihtimalini de göz önünde tutun. Ama biliniz ki siz araştırmak durumundasınız. Bakacaksınız, soracaksınız. Bilenlere danışacaksınız. Danıştınız, baktınız ki bu tür bir şey çıktı. Arka planda o zaman sırtınızı dönebilirsiniz. Mete Kuş'un hikayesi budur. Mete Kuş'la Yeni Şafak grubu arasında nasıl bir rabıta var bilmiyorum. Mete Kuş'un bu kadar savunulmasının arka planında olup bitenleri Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Demek lazım ki bu adamı bu gazete niye savunuyor? Bu gazetenin bu adamla bir şeyim var, çıkarı mı var? Buna bir bakınız demek lazım. Sormamız gerekiyor. Ama sormuyorsunuz öyle. Gazeteciler. Her gazeteciyi aynı şeyle görmeyin yani. İyisi var, kötüsü var. Avukatın da iyisi var, kötüsü var. Siyasetçinin de iyisi var, kötüsü var. Süleyman Demirel'e sordular. Dediler ki bu siyasetçilerden ne zaman kurtulacağız? Dedi ki bu siyasetçilerden değil dedi. Kötü siyasetçilerden ne zaman kurtulacağız diye sorun. O zaman size yanıt veririm dedi. Öyledir, iyisi var çünkü. İyisiyle yola devam edebiliriz ama kötüleriyle yol yürümememiz lazım. Şimdi bu Arnold Schwarzenegger Terminator anlattık ya, bu bahsi kapatıyorum eğer arzu ederseniz devam edebiliriz ama yeter diye düşünüyorum. Arnold Schwarzenegger'in bu filmi biliyorsunuz yapay zeka ile bağıntısı olan 2029 yılındaki bir organizmanın uzay dışı, dünya dışı bir organizmanın dünyaya gelişini anlatıyor. Şimdi bakın, James Cameron o tarihte yapay zekayı kullanıyor. Yapay zeka odaklı çalışmalar yürütüyor. Filmin tamamı yapay zeka odaklı bir konsept üzerine kurulu. Yapay zekanın insana göre üstünlükleri var mıdır, yok mudur? Tabii ki var. Şimdi ben size yapay zekanın binlerce yıl geçse bile insanın bazı özelliklerini alamayacağı ve kavrayamayacağına dair örnekler vereceğim. Diyeceksiniz ki olur mu? Evet, öyle olur. Mesela yapay zeka şu anda bizim beş duyumuzun hangisinden daha üstün diye soruyorum. Beş duyumuzun, görme duyumuzdan çok iyi. Yani yapay zeka bizim göremeyeceğimiz her şeyi görüyor. Peki yapay zeka bizim koku alma duyumuza yakın mı? Hayır. İşitme duyumuza yakın mı? Hayır. Orada bile insan kulağı daha iyi. Dokunma duyusu zaten çok iyi gibi. Tad alma duyusu yine aynı şekilde. Yani insanın beş duyusundan dördünde yapay zeka henüz emekleme çağında. Ama ilerleyecek. İleride yapay zeka muhtemelen daha iyi tad alan, daha iyi koku alan, daha iyi dokunan bir şeye bürünecek. Fakat bugün yapay zekanın insanı geçtiği tek alan var, o da görme duyusu. O kadar olağanüstü mercekler ve objektifler yapıyorlar ki bizim görmemize imkan olmayan şeyi bir sır perdesinin arkasındaki, bir bulut perdesinin arkasındaki şeyi görebiliyor. Şimdi yapay zekanın duyarlılık eşiği, ses için söylüyorum, İnsan kulağı 0 desibeli duyuyor. 0 desibel. Hatta insan kulağı eksi 10 desibeli bile duyuyor. Eksi 10 desibel ne biliyor musun? Böyle hani çok belli belirsiz bir fısıltı. Ama tabii kulaktan kulağa değişiyor. Tabii duyma yetimizin kaybıyla ilgili de zaman içinde bazı insanların duyma yetisi kaybolabilir. Ama çok hassas bir kulak eksi 10 desibeli duyuyor. Yapay zeka duyuyor mu? Hayır, duyamıyor. En sessiz duyulabilir ses seviyesini insan kulağı yakalıyorsa önümüzdeki 5-10 yıl içinde muhtemelen yapay zeka da insanın yakaladığı bu ses seviyesini yakalayacaktır. Oraya doğru gelecek. Yani bizimle kulakta da yarışan bir şeye dönüşecek. Ses de 120 ve 140 desibel biliyorsunuz ağrı eşiğidir insanda. 140 desibelden daha fazlası bizi sağırlaştırabilir. 120 desibel işte çok yakından geçen bir lokomotifin sesi düşünün. Yani hemen yarım metre ötenizden geçen bir lokomotif 100 desibelin üzerinde bir ses çıkarıyor. 140 desibel işte çok alçaktan uçan Mete Paşa'nın uçurduğu uçaklar var ya, onlar. Uzun süre eğer sese maruz kalırsanız 70 desibel altında kalmanızı tavsiye ederler. Bu yüzden de genç arkadaşlarımız için söylüyorum. Hani kulaklık kullanıyorsunuz ve işitme cihazlarına ihtiyacınız olmayacak bir hayat istiyorsanız kulaklıkla dinlerken 70 desibelin altında kalmaya özen gösterin. Bu çok kolay ayarlanabilir. Herkes bunu yapabilecek durumda diye düşünüyorum. İnsan kulağı frekans olarak da 20 Hertz ve 20 kilohertz arasında iyi duyuyor. Mesela mikrofonlar, AI mikrofonlar yazılım işlemeye bağlı olarak telefonlar, kulaklıklar, sesli asistanlarda mikrofon donanımına bağlı olarak çok yüksek bir duyma eşiğine sahip olabiliyorlar. Genellikle 20 ile 30 desibel civarında sesi duyabiliyor AI mikrofonlar. Yani insan kulağının duyabildiği en sessiz seslerin bir kısmını kaçırıyor, diğerini duyuyor. Biz ne dedik? İnsan kulağı eksi 10 desibeli dahi duyabiliyor. Yapay zeka henüz eksi desibelleri keşfedebilmiş değil. Henüz oraya ulaşabilmiş değil ama zamanla ulaşacak. Şimdi gelelim, AI insan kulağına göre kaç kat duyarlı? Genelde daha az duyarlı. Çünkü çoğu mikrofon ve telefonlardaki sessiz sesleri yakalama bakımından AI insan kulağından geride. Gürültülü ortamlarda çok düşük seviyelerde yüksek kaliteli mikrofonlar bazı açılardan yaklaşabilir ama genel olarak insan kulağı daha hassas bugün itibariyle. AI işleme avantajı sayesinde mesela gürültüyü azaltma, filtreleme, sessiz sesleri ayırt etmede bazen daha iyi performans gösteriyor. Hem daha duyarlı olabiliyor. Ama fiziksel algılama yani mikrofonda sınırlı. İnsan kulağı ise insanın yetişme biçimiyle ilgili. Mesela böyle tecessüs duygusu gelişmiş olan insanlar genellikle 20 kişi konuşurken o 20 kişinin konuşması arasında kendisiyle ilgili ya da kendi adının zikredilmesiyle ilgili bir anı yakalayıp oraya kulak kesilebilir ve onu sonsuza kadar dinleyebilir. Bu tamamen yönlendirmeyle ilgili. Şimdi insan duygularını geçen AI görmede. Görmede bizi geçti AI. En üstün olduğu alan. Bilgisayarlı görme yani computer vision dediğimiz görevlerde insanlığı kat be kat geçmiş durumda. Nesneleri tanımada, yüz tanımada, tıbbi görüntü analizi yapmada, mesela radyolojide, otonom araçlarda AI insan gözüyle asla kıyaslanamaz bir ilerleme kaydetmiş durumda. Milyonlarca görüntüyü saniyeler içinde seçiyor, işliyor. Yorulmuyor, tutarlı biçimde aynı sonucu veriyor. İnsan gözü bile yanılabilir biliyorsunuz. Ve kare hızına göre büyük veri setlerinde insan gözünden çok daha hızlı ve hassas olabiliyor. Genel olarak görmede AI insan gözüne kıyasla çok üstün. Endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda da çok iyi. İşitmeyi biraz önce anlattım. Dolayısıyla ona tekrar dönmüyorum. Ama tad alma duygusuyla ilgili AI ile yarışıyoruz. AI sıvılarda bulunan tatları yani tatlı, ekşi, tuzlu, acı gibi tatları yüksek doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. %95 ama insan %100. Bazı nüanslarda insan tat algısından daha tutarlı sonuçlar verebiliyor bu arada. Koku almada da AI bizimle henüz yarışamıyor fakat üstün olduğu alanlar var. Mesela elektronik burun denilen bazı gazları, kokuları insan burnundan kat be kat hassas ve yorulmadan tespit edebilecek bir yapıya sahip. Mesela hastalığı teşhis edebiliyor kokudan. Akciğerinize tutuyor ya da işte bir nefes ya da bir bağırsak şeyinizi alıyor, kokusunu alıyor ve oradan size şey veriyor. Şu olabilir diye sonuç verebiliyor. Kanseri ve benzeri hastalıkları teşhis edebiliyor. Seste geldiği durum. Geniş spektrumda bir insanın burnu ne kadar koku alabilir? Bir insan bunu kaç kokuya alabilir? Tahmininiz var mı? Çok. Çok tamam da çok ne kadar çok mesela kaç kokuyu alabiliriz? 17 bin. İrem Hanım kaç koku? Konukla görüşüyor. Peki giriyor mu konuğumuz bu arada? Yok başka gün. Başka gün yapalım. Tamam. Şimdi insan burnu geniş spektrumda sıkı durun 1 trilyon civarında 1 trilyon civarında kokuyu alabiliyor. 1 trilyon. Tabii işte iyi koku alan var, iyi alamayan var. İşte burnu hiç koku almıyor diyenler var. Dolayısıyla senin burnun hiç koku almaz mı kardeşim diye böyle insanlar birbirlerine söylerler ya. Öyle şeyler var. Şimdi birazdan size bir yapay zeka ile çekilmiş birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Orada göreceksiniz şeyi. Dolayısıyla bu bahsi özetlerken yapay zeka görme duyusu bakımından insanlığın yüz binlerce kat ötesinde çok olağanüstü şeye sahip. Koku alma duyusu bakımından bize yaklaşıyor. İşitme duyusu bakımından bizden geri ama ilerleme eğilimi çok yüksek. İleride büyüyecek, gelişecek ve daha iyi tayin edecek. Dokunma konusunda insan duyusuna yakın değil henüz. Bu bakımdan yapay zekanın hayatımızdaki yeri zaman içinde ilerlemeye devam edecektir. Şimdi size bir röntgende, bir tomografi cihazında ve bir MR cihazında ve bir fotoğrafta çekilmiş 4 tane muz görüntüsü sunacağız. Ekranda şu anda İrem Hanım getirdi. Şimdi 4 tane fotoğraf. Fotoğrafta muz bildiğiniz gibi sarı kabuklu falan böyle hafif şeye çalan, turuncuya çalan bir renkle gözüküyor. Dışını görüyoruz sadece. Dışının da belli ayrıntılarını görüyoruz. Sağdan ikinci fotoğraf X-ray yani röntgen cihazında muzun içindeki yenilebilir kısmı gösteriyor. Muzun kabuğuyla arasında bir şey var biliyorsunuz işte ne demek lazım bir ton farkı var bir görüntüleme farkı olduğu için sadece muzun içindeki yenilebilir kısmı görebiliyoruz röntgende. MR'da ise muzun içindeki yenilebilir kısmın içindeki bütün detayları görüyoruz. İniyor içinde, ne kadar ayrıntı varsa bütün kanallar, kanaletler ve kümelenmeler var. Bunları görebiliyoruz MR'da. Bilgisayarlı tomografide ise muzun içindeki bir bölümü görüyoruz. Fakat yani bu dördü, dört görüntü arasında en ideal olanı MR, manyetik rezonans görüntüsü. Orada böyle içini sonsuza kadar görebiliyor. En ufak noktaya kadar size görüntü sunabiliyor. İşte bugün MR teknolojisinin geldiği, biraz önceki yapay zeka ile birleştiriyorum. Bu görüntüleme teknikleri sayesinde ve koku alma teknikleri sayesinde insanların hastalıklarını daha kısa sürede teşhis edebilme imkanları getiriyor bilgisayarların yarattığı bir şey. Şimdi birkaç gün önce biliyorsunuz 1 Mayıs'ta polisimiz, yani polisimiz diyeceğim çünkü onlar bizim çocuklarımız, onlar emir kulu, onları kınamıyoruz ama onlara sakin olmalarını, onlara mümkün olduğu kadar haşin davranmamaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Buradan bizi dinleyen polis arkadaşlarımız varsa, genç yaşlı fark etmez, bir meydanda, bir gösteride, bir herhangi toplulukta size görev verildiyse siz o topluluğu belli bir yerin arkasına geçirmemekle yükümlüsünüz. O kadar. Size der ki amiriniz, geri der ki arkadaşlar burada kalkanlarınızı açın, gelin ve arkaya kimseyi geçin. Bu kadar. Sizin kalkanınıza tekme atabilirler. Size fiziksel müdahalede bulunabilirler. Siz o fiziksel müdahaleye aynı şekilde karşılık. Yani adam size mesela böyle elinin tersiyle bir tane vurdu diye siz ona kalkanla bir tane vurup yere yapıştırmayacaksınız. Bu orantısız güçtür. 1 Mayıs'ta polisimiz maalesef yine orantısız güç kullandı. Mesela 1 metre mesafeden çocukların gözlerine gaz sıktılar. Polis var. Verelim mi fotoğrafı diye düşünüyorum ama vermeyelim. Bence gerek yok. Yani deşifre etmemek lazım. Çünkü umarım bir soruşturma açılır. Şimdi biber gazı bir insana kaç metre mesafeden sıkılır diye düşündünüz mü? Ben düşündüm, buldum da. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu diye bir kanun var. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan bir talimname var. Bu talimname der ki 1,5 metreden daha kısa mesafede kimseye gaz sıkamazsınız. Polis orada neredeyse yarım metre, 45 santimden gaz sıkıyor. Gözüne sıkıyor üstelik. Ya şimdi o giden sizin değil mi? Arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir, bir yakınınız olabilir. Sizden biri olabilir. Polisin mesela bu gibi durumlarda inisiyatif kullanması lazım. Orada böyle çocuk böyle arkasını dönmüş gidiyor. Bariyerin arka tarafına doğru gidiyor. Yüzünü bile çevirmiyor. Çevirdi, yüzüne karşı böyle gözlerinin altından yarım metreden gaz püskürttü. Bir metrenin altındaki gaz bir defa riskli. Göz yaralanmalarına yol açabiliyor. Kalıcı hasar oluşturabiliyor. 1,5 metre civarında hasar daha az olabiliyor ama talimname der ki 1,5 metreden daha uzun mesafeden sıkmalısınız. Bu tabii el spreyleri için geçerli. Diğer gaz püskürten araçlar için geçerli değil. Polis Vazife Selahiyetleri Kanunu'nda mesafeyi tayin etmiyor. Ancak bir talimname var. O talimnamede diyor ki polisin iç yönetmeliğine göre 1,5 metreden daha yakın mesafeden gaz püskürtemezsiniz. Bu 1 Mayıs'ta. Bir de tabii 1 Mayıs çok tuhaf. Yani mesela Taksim'e insanları sokmuyor. Niye sokmuyorsunuz? Taksim'e girdiler diyelim. Ne olacak? Ülkede devrim mi olacak? Ya da ülkede yer yerinden mi oynayacak? Ya bırakın. Zaten oraya yığmışsınız 30 bin polis. Orada insan 10 bin kişi var. 30 bin polisi 10 bin kişiyi herhalde yönetebileceğini düşünürsünüz. Ha, öyle yapmıyorsunuz. Mecidiyeköy'de polisin dağılmakta olan, arkasına bakmadan giden insanlara bile gaz sıktıklarını gördük. Bu utanç verici bir şey. Bu talimatı veren emniyet müdürlerini, emniyet amirlerini kınıyoruz. Bunu yapan polisleri de kınıyoruz. Ama günü gelir, hani derler ya, men dakka dukka. Çalma kapımı çalarlar kapını. Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Sizin çocuğunuzun başına gelebilir. 15 Şubat 2008 tarihli bir genelge ve talimname var. Açsınlar onu, okusunlar ve doğrusu nedir, yanlışı nedir oradan öğrensinler. Genç polis arkadaşlarımız için söylüyorum. Şimdi geçen bir sosyal medyada bir lokanta sahibi işte marul, maydanoz, tereotu, dereotu, roka falan, daha sayayım mı diğer otlar? Bu sevdiğim otlar, hepsini saydım. Evet. Bunların yıkanması sırasında kendine göre bir yöntem kullanıyor. Ozon gazı kullanıyor. Altına biri yazmış, diyor ki ozon da sakıncalı. Ozon sakıncalı değil. Yani tabii hani böyle ozonu boca ederseniz ya da ozon gazının serbest ortamda solunmasına müsamaha gösterirseniz o ayrı bir şey. Ama meyve ve sebzelerin temizlenmesinde, arıtılmasında, pestisitlerinden kurtarılmasında ozon kullanımı kadar daha keşfedilmiş ideal bir yöntem yok. Bu yüzden sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Ben mesela baktım, altına yazacaktım, diyecektim ya cahil cahil konuşmayın ya. E neyle yıkasın? Klorla yıkasın. E klor tabii yüksek oranda olunca hem koku bırakıyor hem de klorun yan etkileri var. Zehirleyici etkisi var. Başka neyle? Diğer dezenfektanlarla, o zaman da işte çamaşır suyuyla vesaireyle falan. Ozon doğru kullanıldığında, bunu yani gittiğiniz yerlerde test edebilirsiniz, sorabilirsiniz, mutfaklarına girip sorabilirsiniz. Ozon kullanmalarını tavsiye edebilirsiniz. Ozonlu suyla sebze meyve yıkamak zararlı değil. Geleneksel yöntemlere göre, yani normal su ve klorlu suya göre daha etkili ve güvenli bir dezenfeksiyon yöntemidir. Güçlü bir antioksidandır, oksidandır ve dezenfektandır. Suda çözündüğünde bakteri, virüs, küf ve parazitlerin tamamını öldürür. Pestisit kalıntılarını ve toksinleri parçalar, ortadan kaldırır ozon. Ozon biliyorsunuz 3 tane oksijen atomunun yan yana gelmesinden ibaret. Simgesi de O3'tür. Bu böyle havada yağmur yağmaya başladığı andan, yağmur böyle ilk böyle pıtır pıtır yere düşmeye başladığı andan itibaren böyle çok hoş bir koku duyarsanız genzinizi çekin, işte o koku ozondur. Oradan çıkar. Mikrobiyal yükü %99 ortadan kaldırıyor ozon. Bakterileri, Escherichia coli'yi ve Salmonella'yı yok ediyor bir defa. Pestisit kalıntıları üzerinde son derece etkili. Klor gibi tadı bozmuyor, kalıntı bırakmıyor ayrıca. Amerikan Gıda ve İlaç Örgütü FDA, Food and Drug Administration, ozonu gıdalarla doğrudan temas için onaylamıştır. FDA'den daha büyük bir otorite yoktur dünyada. İlaç ve gıda konusunda FDA yeryüzünün tanrısıdır. Yani Olimpos Dağı'nın tanrıları gibidir. FDA'nin onay verdiği bir şeyin aksi ispat edilemez. Çünkü aynı zamanda 340 milyon Amerikan halkı için karar veriyor. Bu bakımdan FDA'nin onayladığı, 2001'de onaylamıştır FDA, antimikrobiyal ajan olarak gıdalarla temas için onaylanmıştır. Ancak uygun konsantrasyonlarda ve uygun sürelerde kullanıldığı takdirde, yani besin değerini azaltmıyor. Mesela marulun şey, ozonla yıkarsınız, 3 saat bırakırsanız marul marul olmaktan çıkar. Öyle olmaması. Ne kadar? İşte 10 dakika falan tutacaksınız, öyle bırakacaksınız. Öbür türlü olmaz. Evde tabii ozon jeneratörleri kullanılabilir mi? Çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü dozajını bilemezsiniz. Bir de inhalasyon, yani soluma yoluyla çekebilirsiniz fazla ozon şeyinden. Ozonun fazlası bir şey yapıyor biliyorsunuz. Böyle insanda bir esriklik duygusu geliştiriyor. O bakımdan fazlası fazla. Hava halindeki ozon solunum yollarını tahriş edebilir. Kapalı alanda ozon makinesi çalıştırıyorsanız havalandırmayı iyi yapmalısınız. Hamileler, buraya dikkat, astım hastaları ve solunum sorunu olanlar ozon gazına maruz kalmamalı. Bir defa gaza, yani yıkamaya değil, o marulu yıkarken o ayrı, ama bizzatihi ortama ozon basıyorsanız hamilelere zararı var. Evde ve ticari olarak doğru dozajda ozonlu suyla yıkamak güvenli ve faydalıdır. Normal musluk suyuyla yıkamaktan çok daha etkilidir. Bakteri ve kalıntı temizliği sağlar. Şüpheli durumda eczacıdan onaylı cihazı istediğiniz takdirde talimatlara uygun bir şekilde kullanabilirsiniz ve ozon kadar güçlü bir dezenfektan henüz daha keşfedilmemiştir diye söylemek lazım. Şimdi hanım nasıl gidiyor, İrem Hanım? Nasıl gidiyor? İyi mi? Vallahi. Ya sizi övmedim değil mi? Bugün hiç hakikaten abi, niye böyle birdenbire aklımdan çıktı ya? Şu anda editör ve kumanda masasında iki cevherle çalışıyorum. İki mücevher. İki elmas, iki cevahir, zümrüt, zümrüdü anka ile çalışıyorum kendilerinden yana. Tabii sabahın bu saatinde böyle işte sabahleyin buraya geliyoruz. Yani 5.30'da falan 6'da geliyoruz buraya. Yani daha böyle işte kargalar uyanmadan geliyoruz, bu işi yapıyoruz. Ya bu tabii yüksek bir enerji gerektiriyor, onu söyleyeyim. Biz mesela her gün vallahi yemin ederim size saat 7'de bu enerjiyle başlıyoruz. Yani hiç her şeyimizi bir kenara itiyoruz. Yani evimizde birisi hasta olabilir, bir yakınımızın başına bir şey gelmiş olabilir. Bizimki şöyle düşünün, yani perde açılınca biz konuşmak zorundayız. Ya da perde açılınca oynamak zorundayız. Oynamak derken oyun oynamıyoruz, rol yapmıyoruz, onu söyleyeyim. Hani aklınızda olsun, bu arada böyle bir şeyler var ya. Burada bazı televizyonlarda sabah programlarını sunan böyle affedersin kaşı gözü oynayan arkadaşlar var. Onlar gibi değil. Biz normal. Neyse bunu söylüyoruz. Yani rol de yapmıyoruz. Kimseye böyle hani sevimli görünmek gibi bir derdimiz de yok. Kimsenin tavuğuna da kış demiyoruz. Herkesle iyi geçinmeye dayalı bir strateji yürütüyoruz. Ve iki tane çok değerli mücevherle çalışıyorum. Yeterli mi? Biraz daha şey yapabilirim. Yetti mi bu? Buyurun. Peki. Şimdi, buyurun, ne soruyor? Evet, ha neden? Ben arada bir elimi kaldırıyorum, işte kendime göre hareketler yapıyorum ya. Mesela ses, yani benim kulağıma gelen yayın sesi bazen çok düşük olabiliyor. O düşük olan sesi yükseltmesi için simgenlama işaret ediyorum. O da oradan böyle hafifçe şey yapıyor. Ama tabii bazen mikrofonda çınlama oluyor. Bu durumda Simge Hanım vurunca öldürüyor, tamamen kapatıyor. O zaman duyamaz oluyorum, hiç duyamaz oluyorum. O zaman tekrar devreye giriyorum. Yani oradaki hareketin anlamı bu. Şimdi size bir değişik husustan bahsedeceğim. Bu genel kültür gibi. Genç arkadaşlarımız bizi dinliyorsa onlar bizi çok iyi anlayacaklardır. NFT diye bir şey vardı, hatırladınız mı? NFT değiştirilemez token deniyor. NFT şöyle kullanılıyordu. Yani pandemi döneminde NFT ile herkes yatıp kalkıyordu. Sabahtan akşama NFT. NFT'nin özelliği şu: benzersiz olan bir şeyin size ait olmasıdır. Benzersiz olan bir şeyin, unique bir şeyin sizin mülkiyetinize geçmesidir. Mesela olmayan bir arazi alıyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'da işte bu Sazlıdere Havzası'nda Kanal İstanbul'un geçeceği, geçmeyecek, bunu söylüyorum bir kez daha, Kanal İstanbul yapılmayacak. İnşallah yapılmayacak diyorum, çünkü bu bir Amerikan projesi ve gereksiz de bir proje ayrıca. Umarım yapılmaz diye düşünüyorum. Yapılmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Oradan diyelim bir arsa aldınız işte NFT ile, o sizin oluyor. Başka biri oradan alamıyor. Bir tane nadide bir tablo, Picasso'nun bilmem ne tablosu, Fernando Botero'nun bir heykeli mesela. Fernando Botero'yu biliyorsunuz herhalde. Fernando Botero Latin Amerikalı bir heykeltıraş ve ressamdı. Fernando Botero kendine özgü, Salvador Dali gibi, Pablo Picasso gibi kendine özgü bir imzası vardı. Mesela nerede böyle şiş göbekli bir insan, şiş göbekli bir at, maymun, şiş göbekli bir kertenkele görürseniz biliniz ki o Fernando Botero'nun yaratımıdır. İstanbul'da da Fernando Botero'nun bir tane heykeli var. Bir atlı heykel var. O fotoğrafını bulursam gösterebilirim size. Neyse, dönüyoruz. Bu tür ressamların, heykeltıraşların, edebiyatçıların, şairlerin ve doğada bulunan herhangi bir ağacın, bir bölgenin, bir binanın unique, emsalsiz, eşsiz olan sahiplik durumunu biz NFT ile sağlıyoruz. Olmayan bir şeyi satın alıyoruz. Böyle çılgınca herkes NFT'den arsa, arazi satın alıyor. Şimdi son 5 yıldır NFT üzerinden, yani da NFT satın alarak koleksiyon yapan birini gördünüz mü? Görmediniz. Peki alanlar ne oldu? Öyle duruyor öyle. Peki alanlar acaba gelecekte bunu satabilecekler mi? Yeniden NFT piyasası canlanırsa satabilirler. Bugün ne durumda? Vallahi üzerine bir bardak su içsinler. Öyle. Değiştirilemez token. Her biri benzersiz bir kimliğe sahip. Bir tablonun, bir arsanın, bir beyzbol kartının, bir otobüs biletinin, satılması gibidir. Yani görüntüsünün satılması bu arada, kendisinden ziyade görüntüsü daha doğrusu. Bir sanal ortamda satıştan bahsediyoruz. Bir dijital dosyanın linki, bir eserin adı, adını alabilirsiniz gibi şeyler. NFT'ler nerede, nasıl çalışıyor? Çoğunlukla Ethereum'da, blockchain üzerinde çalışıyor. Solana üzerinde çalışanları var ayrıca. Sanatçı veya kişi bir dijital dosya hazırlar. Resim, video, müzik, bunu sunar, der ki bunu ben NFT olarak satıyorum. Müşterisi de bir müzayede usulü işte gelir, ben gelirim mesela ona $100 veririm. Simge Hanım gelir $150 verir. İrem Hanım gelir der ki ya buna para mı verir, ben buna vermiyorum der mesela. $5 bile vermiyorum der, çıkar. Tamamen kıymet takdiri size ait. OpenSea, Magic Eden gibi NFT pazar yerlerine gider ürünler. Orada işte mint tuşuna basıyorsunuz, cüzdanınıza bağlıyorsunuz, blockchain'e yazıyorsunuz. Artık o NFT size ait oluyor. Sabit fiyatla satın alma yoluna başvurabiliyorsunuz. Ya da açık artırma yoluyla başvurabiliyorsunuz. Talep varsa açık artırmaya çıkıyor. Yoksa kapanıyor. Ancak şimdi NFT piyasasının çok canlı olmadığını bildiğim için artık bu saatten sonra müzayede yapılır mı yapılmaz mı bilmem. NFT'nin sahipliği blockchain'de herkesin görebileceği şekilde kayıtlıdır. Mesela diyelim ki 2000 yılına ait İETT otobüs biletlerinden birinin, hiç örneği kalmamış bir otobüs biletinin bir görselini satın aldım. Bu görsel tabii 2000 yılındaki vardır da daha eskiye gidersek 1900'lü yıllardan bir otobüs bileti. Bu bir tek bana aittir ve sahipleri bilirler ki bu otobüs bileti Ali Bey tarafından kamulaştırılmıştır, onun mülkiyetine geçmiştir. NFT satın aldığınızda genellikle telif hakkını almıyorsunuz. Sadece sahiplik ve yeniden satın alma ya da satma hakkını alıyorsunuz. Otobüs biletini aldım, birisi benden arzu ettiği takdirde ona bir fiyat biçiyorum ya da müzayede açıyorum, oradan satabiliyorum. Son 5 yıldır kimse NFT üzerinden herhangi bir şey alıp satmıyor ve bu piyasa şu anda ölü durumda. NFT alanlara buradan geçmiş olsun diyorum. Allah onlara uzun ömürler ve acil şifalar versin bu saatten sonra. Çünkü neden diyeceksiniz, neden şifa diliyorum? Çünkü Meta şirketi, Mark Zuckerberg'in şirketi bundan bir süre önce gerekli karı elde etti. İşporta tezgahını toparladı ve meslek değiştirdi ve NFT'yi ortadan kaldırdı. Artık bir bardak soğuk su içebilirsiniz. Eğer bugüne kadar aldıysanız, o günlerde de ben mesela bu NFT piyasasında bir şeyler satılırken dedim ki kafayı yemişler. Yani gidip olmayan bir şeye para yatırıyorsunuz. Beykoz'da bilmem işte deniz gören arsa. Gittik aldık, peki arsa sizin mi, yok. Gerçekte sizin mi? Hayır, o da yok. Peki niye alıyorsunuz? Öyle işte, biz harcayacak yer alıyoruz. İleride NFT piyasası çok gelişecek, büyüyecek. Herkes NFT üzerinden birbirlerinin arsalarını takas edecekler. NFT piyasası canlanacak, resimde, heykelde, şiirde, sinemada, şurada, burada falan diye. Böyle bir beklenti içine sokuldu. Asrın dolandırıcılığı idi NFT piyasası ve Meta kaldırdı. Dolayısıyla artık bugünden sonra elinizde bulunan o şeyleri alın, böyle şeye, duvara asın ve doya doya seyredin. Verdiğiniz paraya da ağlayın, olur mu? NFT'ler hala hazırda ölü değil, hala yaşıyor. 2025'te aylık işlem hacmi 600-700 milyon dolardı dünya genelinde. Ama Meta NFT piyasasını kapattım, ben artık bu işte yokum deyince dolayısıyla sahipsiz bir piyasaya dönüştü. Bundan sonra urkaç piyasası, yani birisi birine bir şey satmak istediği zaman, dolandırmak istediği zaman olabilir. Eskisi kadar rağbet görmemesinin sebebi spekülasyon kaynaklı. Mesela 2021'deki 100 çarpı kazanç hayalleri vardı. Girebiliriz yavaş yavaş müziğe. Simge Hanım, girebilir miyiz müziğe? Peki, biraz daha gidelim. Mesela riskleri var. Volatilitesi %24 düşüşler ortaya çıktı. Dolandırıcılıklar çıktı. Regülasyon ortada yoktu. Bir belirsizlik durumu vardı. Bütün bunlardan kaynaklı olarak NFT piyasasına girip işlem yapanlar ve buraya para harcayanlar için şimdiden büyük geçmiş olsun. Kripto piyasası için de aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu biliyorsunuz, ünlü büyük kahin dedi ki benim bildiğim kadarıyla 2000'li yıllarda ortaya çıkan kripto piyasası büyük bir dolandırıcılıktır. Patlayacak. Patladığı gün her şey elinizde kalabilir. Her şeyin elinizde kalmasını istemiyorsanız bence bu piyasaya yatırım yapmayın diyor. Hakikaten de öyle. Yani paranın bir karşılığı var değil mi? Elinizde alıyorsunuz, dokunuyorsunuz. Banka hesaplarında bir karşılığı var, görüyorsunuz. Ama kripto piyasası, şimdi aldık bir yere koyduk. Bir gün birisi çıkar derse ki vallahi kripto piyasasını kapatıyoruz, geçmiş olsun.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump, Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir ABD müdahalesi ateşkesin ihlali olarak değerlendirilecek dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını açıkladı. Açıklamada bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracıyla güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sebepten dolayı

0: Ankara'ya acil iniş yaptı. Geceyi Ankara'da geçiren Sanchez, konakladığı otelden Erivan'a geçmek üzere ayrıldı. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler de detaylandırılacak. Ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmaması konusunun da kabinenin gündeminde olması bekleniyor. CHP diğer siyasi partilerle yürüttüğü ara erken seçim temaslarının ardından saha çalışmalarının çerçevesini belirledi. Bugün itibariyle başlayacak program kapsamında milletvekilleri ve parti kurulları illere dağılarak hem yurttaşla buluşacak hem de seçim talebi için destek arayacak. Genel Başkan Özgür Özel dün Karabük mitinginde CHP'nin 81 ilde sahaya çıkacağını duyurdu.
1: Bundan sonra kendi kaderinize boyun eğmemek için, geleceğinize sahip çıkmak için ne zaman, nereye çağrılırsa gelmeye hazır mısınız? Pazartesi günü 81 ilde, 973 ilçede sokağa çıkıyoruz. Kapı kapı evlere, fabrikalara, tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? O zaman yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar.
2: Spor.
0: Vakıfbank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonunu İstanbul'da yapılan final maçı belirledi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı.
2: Ekonomi.
0: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan işbirliği anlaşması meclise sunuldu. Anlaşmaya göre toplamda 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. Yatırımın ilk etabında Karaman ve Sivas illerine odaklanılacak. Bu bölgelere 1000 megawatt olmak üzere toplamda 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Borsa İstanbul Cuma günü 1 Mayıs dolayısıyla tatildi. BIST endeksi haftayı Perşembe günü %0,92 değer kazanarak 14.442 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 19 kuruş, euro 53 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.710 lira, çeyrek altın 10.977, tam altın 43.709, ata altını ise 44.777 lira.
2: Yol durumu.
0: Mayıs ayında olumsuz hava koşulları yurdun büyük bölümünde etkisini gösterdi. Afyonkarahisar ve çevresinde aniden bastıran yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları yoğun ve ani kar yağış nedeniyle saat 23 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. İlde Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Ve İBB trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda da İstanbul'a bu dakikalarda %62'lik bir yoğunluk bekliyor. Şile yolu Tantavip Tepeöstü yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: ...4 Mayıs 2026 Pazartesi... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün, güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken, her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bugün günde anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan şeklinde yazarsanız benimle söylediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Bunun için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz. Enflasyon açıklanacak. Gülistan doku soruşturması devam ediyor. Ali Çimen ailenin avukatı konuğumuz olacak programın ilerleyen dakikalarında. İlk ağızdan öğreneceğiz soruşturmada geldiğimiz noktayı. Ama ondan önce gündeme dair, gündemle ilişkili, daha doğrusu o sıcak alıştığımız siyaset, ekonomi başlıklarından farklı birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan ilki bizden bir haber. Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde doğum gününü unutmuştum ama bunu unutmama imkan yok. Editörüm İknur Karadeniz o imzayı attı kendisine hafta sonu itibariyle. Kendisine mutlu, güzel bir evlilik diliyorum. Mutlu bir yuva diliyorum. Hep lütfen hep birbirinizi dinlediğiniz sevgi dolu bir yuvanız olsun. Bunu da hayatınız olsun. Öncelikli dileğim de budur. Tekrar sevgili İknur Karadeniz'i editörüm, benim bütün derdimi, nazımı, niyazımı çeken, gece gündüz attığım bütün mesajları of demeden yanıtlayan sevgili editörüme de mutluluklar diliyorum. Tabii ki eşine de, ama tabii biz kız tarafı olduğumuz için öncelikle bunu söylemek durumundayım. Geçelim başlık. Evet, sevgili Simge de diyor ki herhalde. Tabii ki öyleyiz. O duruşumuz, o tavrımız devam edecek. Gözümüz üzerlerinde. Peki devam edelim biz başlıklara. Güzel bir haber. Uzun zamandır güzel haber veremiyorduk maalesef. Vakıfbank voleybol takımı, ki Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olarak tanımlanıyor. Nedir o? SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu oldu. Üstelik de iki ülke takımı, Eczacıbaşı, Dynavit ve Vakıfbank voleybol takımları karşılaştılar bu finalde ve söylediğimiz gibi kim kazanırsa kazansın elbette sporcular açısından önemli ama bizim açımızdan çok da önemli değildi. Bir istikrar abidesi Vakıfbank, öyle söyleyebiliriz. Sadece Vakıfbank açısından değil, herhalde siz de buna onay vereceksiniz. Ülke sporunun en istikrarlı branşı voleybolda, söylediğimiz gibi iki ülke takımı karşılaştı, Vakıfbank ve Eczacıbaşı. Kazanan Vakıfbank oldu, kazanan ülke oldu. Neden istikrar diyorum biliyor musunuz? Vakıfbank açısından bir kere şu var: Şampiyonlar Ligi'nde 9. şampiyonluğuna ulaştığı bir Türk takımı. Vakıfbank bugüne kadar 2011'den başlayan süreçte 7. şampiyonluğunu elde etti. Diğer şampiyonlarımızı da hatırlayalım geçmiş dönem itibariyle. 2012 Fenerbahçe, 2015 Eczacıbaşı şampiyon olmuştu. Dediğim dediğimiz gibi tam anlamıyla kadınlar voleybolunda dünyada evet bir markayız. O markayı da her geçen gün her kupada oynadığımız, katıldığımız her organizasyonda da bütün dünyaya gösteriyoruz. Tebrikler Vakıfbank, tebrikler Eczacıbaşı elbette. Türk kadın voleybolunun uluslararası arenada 27. kupasını kazanmış olması da dikkat çekici. Hani spor spor deyip kıyamet kopuyor futbol dünyası üzerinde. Asıl belki de bakmamız gereken burası, bahsettiğim bu istikrar çizgisi nasıl yakalandı. Belki o milyarlarca euro ile oynayan, değil mi? Ve birbirlerini yemekten başka hiçbir şey yapmayan, ülke gündemini germekten başka hiçbir şey yapmayan o futbol dünyası da biraz döner de kadın voleybolcularımızdan, sadece onlardan değil elbette, o voleybol kulüplerini yönetenlerden de bir ders alır diye düşünüyorum. Sadece bu mu? Bir diğer başlık. Dünden beri bakıyorum sosyal medyada, hani ben çok böyle sosyal medya meraklısı birisi değilim ama gerçekten bir savaş yaşanıyor. Neden bahsediyorum? Bir reklam. Şarjlı süpürge reklamı üzerinden anneliğin kutsallığının sorgulamasını yaptığımız bir günden geçiyoruz. Bir günleri yaşıyoruz daha doğrusu, öyle söyleyelim. Nereden çıktı güçlü bu konu? Şöyle söyleyeyim. Hani bir, şimdi marka vermeyeyim. Bir işte bir Alman markası tam bir anne hikayesi başlığıyla bir reklam yayınladı. O reklamda işte elektrikli, o şarjlı elektrik süpürgelerinin tanıtımının yapıldığı bir reklamdan bahsediyoruz. Hani diyeceksiniz ki bir reklam ne kadar ülkeyi bölebilir? Vallahi şöyle söyleyeyim, nur topu gibi bir polemiğimiz, bir fay hattımız daha oldu. Şöyle bakıyorum o paylaşımlara. Lobiler, dış güçler, birliğimize saldırılar. Neler neler konuşulmuyor ki? Evcil hayvanlara annelik duygusu üzerinden yaklaşılmasına tepki gösterdi. Hangi gazete? Yeni Şafak gazetesi. Çocuk yerine köpek propagandası başlığıyla bu konuyu haberleştirdi. Arkasından zaten kıyamet koptu. Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahenir Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tırnak içinde aktarıyorum, kabul edilemez olarak değerlendirdi bunu. Sadece bu mu? Hayır değil. Şöyle söyleyeyim, tabii o firma bu tartışmalardan sonra o reklam filmini de kaldırdı. Bakanın tepkisini aktardım. Radyo Televizyon Üst Kurulu da bu reklam filmine karşı bir inceleme başlattı. Orada Mehmet Danış, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Danış da bu konu hakkında benzer açıklamalarda bahsetti. Anne evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin sıradanlaştırılması kabul edilemez şeklinde bir ifadesi oldu. Ama tabii bu konuya da söyleyeceğimiz bir konuyla ilgili de kuracağımız birkaç cümle var. Örneğin şunu söylemek istiyorum. Yani televizyonda süpürge reklamı izleyip çocuk doğurmaktan vazgeçen var mı mesela aranızda? Ya da çocuk sahibi olmaktan vazgeçen var mı acaba aranızda diye sormak istiyorum. Ülkemizdeki doğum oranlarının azalması örneğin bunlarla mı oluyor, ya da bunun gerekçesi bu mu? Yoksa işte aylardır, yıllardır bu meseleleri konuşuyoruz. Ekonomik ya da sosyal sebepler değil mi ortaya çıkan bu tablonun bu nedeni? Bunu sadece bir süpürge reklamı üzerinden, şarjlı süpürge reklamı üzerinden böyle bir okuma yapmak enteresan. Tabii şöyle bakıyorum. O ürünlerinde, yani makul, yani bir gazeteci olarak da, bir tüketici olarak da bakıyorum. O ürünlerin hedef kitlesi de ağırlıklı olarak evet hayvan sahipleri, doğrudur. Bunda yani bu anlamda buna şaşıracak bir durum yok. Bu bir. Bir de birkaç açıdan bakmak gerekiyor buna. Bunlardan bu bir tanesi. Bir diğeri de bilimsel yaklaşımı. Bakın, bir hayvanı severken oksitosin vücut salgılıyor. Siz, ne olarak biliyoruz biz bunu? Annelik hormonu olarak biliyoruz ki, yani aynı salgılama bir bebeği severken de ortaya çıkıyor. Kadın vücudunda özellikle tabii. Bunları bilmeden de bu tartışmaları yapmak ayrı bir tartışma konusu. Bir reklamı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kimse hayvan sevmek zorunda değil elbette ama böylesine müdahalelerde, böylesine linç girişimleri de, Yeni Şafak manşetinden bahsediyorum, başlığından bahsediyorum, kabul edilebilir değil. Yani insanların görüp tebessüm edeceği, değil mi? Bir reklam filmi üzerinden bu kadar tartışma yapmak, bu kadar tahammülsüz olmak aslında ilginç. Yani inceleme başlatıldı, tamam. Mesela ne incelenecek? İnsan doğası mı? İnsanla hayvan arasındaki ilişki mi bir şekilde sorgulanacak? İnsan kendi kendine bu tip soruları sormadan da edemiyor. Yani şöyle söyleyeyim, aslına bakılırsa türlü türlü dertleri olan milyonlarca insan var. Sizin de çevrenizde yaşıyor bu insanlar. Evladı olmayan binlerce insan var. O hayvanlara anne baba olarak bakarak, onları öyle severek hayatı tutunuyorlar. Biraz şöyle etrafımıza baksak, bütün bu kısıtlayıcı, bütün bu engelleyici yaklaşımı kabul etmek, aslına bakılırsa neresinden bakılırsa bakılsın tutarsızlık. Kadın diyoruz ya, çocuk diyoruz ya, peki çocuklar örneğin, tamam, dünyaya getiriyoruz, geliyorlar, daha çok gelsinler, buna da itirazımız yok. Peki haklarını verebiliyor muyuz? Mesela bir öğün ücretsiz yemek okullarda verebildik mi mesela? Bu reklam filmini tartışıyoruz değil mi? Tartışalım, tabii ki tartışalım. Ben hiçbir şekilde bunların tartışılmasına karşı değilim ama hani böylesine bir linç girişiminin ortaya çıkması enteresan. Ne olmuştu o günde bir öğün ücretsiz yemek çocuklara? Neye takılmıştı? Bütçeye mi takılmıştı? Evet, o bütçeyi biz mi hazırlıyoruz? O bütçeyi biz hazırlamıyoruz. Peki çocuklar böyle. Daha çok anlatabilirim. Her gün anlatıyorum zaten. Kadınlar, iki örnek vereceğim size. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Eminim görmüşsünüzdür. Hani kadınlara atfedilen o kutsallık, doğurganlıkları nedeniyle. 1 Mayıs günü İstanbul'da yaşanan bir olay. Bir kadın gösterici dağılıyor, yolunda ilerliyor. Bir barikatın arkasından polis yarım metreden gözüne biber gazı sıkıyor. Mesela o biber gazı sıkan memurla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı mı? Kadına yüklenen anlam itibariyle söylüyorum. Ya da bir örnek daha vereyim size, hatta ismini de vereceğim. Gökçe Söğüt. O fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum, yine 1 Mayıs'ta ortaya çıktı. İki kadın polis memuru tarafından, kaç yaşında? Yani yaşını tam göremiyorum, bilmiyorum ama saçları beyazlamış, bembeyaz, yaşlı, böyle minyon bir kadın. İki kadın polis memuru tarafından iki eli arkasında bağlanmış vaziyette apar topar gösteri alanından uzaklaştırılırken görüyoruz. Bu öyle zamanlarda gelmiyor mu aklımıza mesela kadının kutsiyeti? Sadece diğer konuları konuştuğumuz zaman o başlıklar ön plana çıkıyor. Aslına bakılırsa dediğim gibi hani gündemin daha farklı başlıkları da var ama bu konuları da konuşmadan edemedim. Geçelim biz o rutin tartıştığımız konulara. Bu arada şunu da söyleyeyim. ENAG enflasyon verisini açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık %5,07 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre yıllık enflasyonsa %55,38 olarak belirlendi. Enflasyon araştırma grubu tarafından saat başında, çok değil, yaklaşık 40 dakika sonra da biz TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri paylaşacağız. Tabii sıcağı sıcağına da diğer ayrıntıları da enflasyon verilerinin, enflasyon rakamlarının bir hayatımıza getirdiklerini, götürdüklerini de yine programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Çok uzun zamandır konuştuğumuz bir başlık. Neden bahsediyorum? Terörsüz bir Türkiye süreci. Aslına bakılırsa bu sürece dair hani bir şeffaflık eleştirisini sıkça yapıyorum değil mi burada? Konuşuyoruz bu başlıkları da. Yani somut adım olacak mı, olmayacak mı? Ramazan bayramı sonrasında bu işaret edilmişti, atılmadı. DEM kanadından, DEM Parti kanadından ki yine geldi o eleştiriler. Hükümete yönelik neden somut adım atmıyorsunuz haberleri sıkça konuşuluyor. Aslında bilgiler geliyor ama bize değil. Nereye? Mesela Türkiye Gazetesi'ne. Hafta sonu benim dikkatimi çeken bu sürece dair bir haber yine Türkiye Gazetesi'nde yer aldı. Biz çok fazla ulaşamıyoruz ama AK Partili kaynaklara dayandırılıyor bu haber. Türkiye Gazetesi'nin haberi. Emeğe saygı, onu da söyleyelim. İktidar kaynakları diyorlarmış ki kendi takvimlerine göre, biz kendi takvimimize göre hareket ediyoruz. Yasa gerektirmeyen adımlar örneğin kısa süre içerisinde atılacak. Burada benim dikkatimi çeken başlık, o haberde benim dikkatimi çeken başlık, yine AK Partili kaynaklara dayandırılan bir haberden bahsediyorum. Güvenlik bürokrasisi hem Kandil hem de İmralı'yla temas halindeymiş bu süreç içerisinde. Terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmelerde devam ediyormuş. MİT Başkanı yine aynı haberde deniyor ki, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine bir sunum yapmış ve örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulunmuş. Kim? Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın. Onu da aktarmış olalım. Hani bu sürece dair enteresan, dikkat çekici bir gelişme. Hani tam dediğim gibi DEM Parti'den bu açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz çarşamba günü grup toplantısında konuşmuştu, hatırlayınız, demiştim ki bu sürece dair en uzun konuşmasını yaptı Erdoğan. Belli ki o konuşmadan önce bahsettiğimiz bu bilgilendirmelerde gerçekleşmiş ama benim o konudaki fikrim, biliyorsunuz, konuşmuştuk daha önce, seçim sattım haline girilene kadar bu konuda somut bir adımın, beklenen somut bir adımın gelmeyeceği yönünde bir tahminim var. Yanılıyor da olabilirim, her fırsatta da bunu söylüyorum tabii ki. Hani ama böyle bir tablo var. Bakalım iktidar kanadı bu konuda hangi adımları atacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada demiştim, DEM Parti'den de açıklamalar geliyor. Kimden bu kez geldi? DEM Parti'de konuşulanlar, daha doğrusu onu söyleyeyim. Mesela 27 Mart'ta devletin üst yetkililerinin Öcalan'la, terör örgütü lideri Öcalan'la 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde bazı bilgiler de yine DEM kanadından kamuoyuna yansıtılıyor, onu söyleyelim. Son bir not daha aktarayım buna dair, arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olup bitiyor onu aktaracağım. Hatırlayınız, MHP lideri Devlet Bahçeli 3 Şubat'ta bir konuşma yapmıştı ve demişti ki Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına ifadesinde bulunmuştu. İşte o Ahmetler kimlerdi? Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di, değil mi? Hatta geçtiğimiz günlerde yine AK Partili kaynaklar ya da AK Parti'ye yakın gazetecilerin yazdıklarını size aktarırken şöyle bir bilgi paylaşmıştım sizle. Mayıs ayı içerisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki o kayyum uygulamasının sona ereceği ve Ahmet Türk'ün göreve iade edileceği yönünde bir iddia vardı. AK Parti'ye yakın gazetecilerin iddiasıydı bu. Ama şimdi biz öğreniyoruz ki İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki o kayyum kararını 2 ay daha uzatmış. İşte hep anlattığım mesele tam da buraya denk geliyor. Bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor. Benim en azından görebildiğim tablo bu. CHP, birkaç başlık hızlıca aktarayım. Özgür Özel Karabük'te konuştu. Biliyorsunuz düzenli olarak neydi? Millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri. Bu başlıkta mitingler düzenliyordu ve ağırlıklı olarak pek çok konudan bahsetti tabii CHP Genel Başkanı ama ağırlıklı olarak ekonomiyi ön plana çıkarttı. İşsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde ve daha önemlisi tabii ki gelir adaletsizliğinde Türkiye'nin birinci sırada olduğunu söyledi ve bundan tabii ki doğal olarak ekonomik politikalarına yön veren isimleri, yani iktidarı sorumlu tuttu. Orada Özgür Özel'in benim için dikkat çekici ifadesi, bu artık beceriksizlikten ötedir, virgül, kötü niyettir ifadesini kullanmış olması son derece dikkat çekiciydi. Yani o uzun konuşmadan benim aklımda kalan da bu oldu. Muhittin Böceğin soruşturması, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün haberini vermiştim Perşembe günü sizlere. Gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla Zuhal Böceğin de tutuklandığını söyleyelim. Bir haber daha vereyim kısaca. Zeynel Emre, CHP sözcüsü, açıkladı bunu da. Uşak Belediye Başkanı, CHP'li Uşak Belediye Başkanı, ki o da tutuklu biliyorsunuz, kendisi CHP'den ihraç edildi. Bunu da aktarmış olalım. Neden? Çünkü hatırlayınız, yaşananlar sosyal medya, özel hayattır, onu söyleyecek bir şey yok. Ama ortaya çıkan tablo, yani belediye personeli bir kadınla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması vesaire. Özgür Özel de demişti ki gerekeni yaparız ifadesini kullanmıştı. Ortaya çıkan tablo son durumda aslında bakılırsa CHP'nin gereğini yaptığı yönünde. Bir başka başlığa geçelim, siyaset demişken. En çok konuşacağımız konulardan bir tanesi önümüzdeki dönem itibariyle. Aslına bakılırsa hani 2010 değil mi? 2009 yılından beri de biz bu meseleyi sıkça konuşuyoruz. Anayasa diye konuşuyoruz. Anayasa değişikliğinden bahsedeceğim ama bu kez ilginç bir isimden birkaç, yani siyasetin yeni yüzü kim? Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. O da bu tartışmaya katıldı ve dedi ki yeni bir anayasa yapmak zorunluluktur. Ben de diyorum ki yani AK Parti'nin bu konuda yeni kararlar aldığı yönde bilgiler geliyor. Hani yeni figürler, yeni isimler halkın önüne çıksın herhalde. Bu da ona dair başlıklardan bir tanesi ama eski sözleri yeni isimlere söyletmek, eski tartışmaları yeni isimlerle başlatmak ya da sürdürmeye çalışmak ne kadar gerçekçi, bunu da bir hani konuşmak, bunun üzerinden de bir yorum yapmak mümkün. Yani şu söylense, yani yapılan değişikliklere bakıyorum. Şöyle Mehmet Yılmaz yazmış bugün T24'teki köşesinde. Yani 21 kez değiştirildi. Hala aynı anayasa olarak nasıl görülebilir ki 12 Eylül Anayasası diyor. Mesela işte kutsal devlet ibaresi çıkartıldı. İşçilere kanunla düzenlenen toplu iş sözleşmesi hakkı tanındı. Kooperatiflerin, sendikaların siyasi faaliyetlerini kısıtlayan hükümler kaldırıldı. İşte pek çok seçme yaşı 18'e düşürüldü gibi pek çok başlığı aktarıyor Mehmet Yılmaz ve diyor ki hani başka bir ülkede olabilir mi bu? 21 kez değişiklik yapılıp hala aynı yasa sayılan başka anayasa var mıdır diye soruyor köşesinde. Haklı. Ben de şöyle sormak istiyorum aslına bakılırsa. Yapalım anayasa tartışması. Bunda itiraz yok. Ki hangi gerekçe, buna itirazımız yok tabii ki. Ki hangi gerekçeyle yapıldığını da biliyoruz değil mi hepimiz? Evet, tabii ki biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz o tartışmaları. Peki mesela şu söylense bize genel olarak 12 Eylül Anayasası'nın izlerini sileceğiz. 2010'da silmiştik. Sonra ortaya çıkan tabloyu biliyoruz değil mi? 12 Eylül referandumunu hatırlıyoruz. Hangi anayasa maddesi mesela vatandaşa hangi hak ve hangi özgürlüğü vermelerine engel ki, verilmesine engel ki? Değil mi? Mesela onu somut olarak konuşulsa, somut olarak tartışılsa biz de diyeceğiz ki evet, bunun üzerinden tartışılması gerekiyor. Hani o toplumsal mutabakatın olması gerektiği anayasa var ya, tam olarak bu işte aslına bakılırsa benim de aktarmaya çalıştığım, konuşmaya çalıştığım mesele de bu. Devam edelim. Bir iki başlığım daha var. Arkasından maalesef şu okul saldırılarında yaralanan bir öğrencimizi daha kaybettik. Ona dair başlıkları size aktaracağım ama hani siyaset demişken Erbakan kim? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Geçtiğimiz hafta sonu ilginç bir ifade kullandı. İlk kez kullanmıyor aslında bakılırsa bunu. Kontrollü seçim kavramını, iktidarın bu yönde bir hedefi olduğuna dair bir ifadesi oldu. Dilerseniz Erbakan ne söyledi onu bir dinleyelim. Arkasından elbette birkaç cümlemiz olacak.
2: Tabii diğer taraftan butlan konusu var. Bununla ilgili bizim eskiden beri söylediğimiz bir kontrollü seçim kavramı vardı. Buradan kastımız rakiplerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, koşulların Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, seçimin zamanının baskın bir şekilde alelacele Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir kontrollü seçimin yapılması. Karşısında kazanacak bir adayın olmayacağı şekilde bir seçime gidilmesi. Bu noktada bir butlan olması ve tekrardan CHP'nin eski yönetimine dönmesi, tekrardan 2023 seçimlerinde olduğu gibi bir şekilde seçime girmesi şeklinde bir düşünce olabilir. Dolayısıyla biz de bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum.
1: Kontrollü seçim, yani kazanacak aday ya da mutlak butlan gibi bu kavramlar aslına bakılırsa çokça tartışılıyor ama nerede tartışılıyor biliyor musunuz? Siyasette değil, daha çok medyada ya da işte akademilerde, akademisyenlerin arasında tartışılıyor. Yani Erbakan'ın bu ifadeleri benim için dikkat çekiciydi. Onun için bu nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu konuyu bu netlikle, bu açıklıkla gündeme getirmesini önemsedim. Hani şu olabilirdi belki, 2023 seçimleri hatırlıyorsunuz o seçimler ve hala o seçimlere dair tartışmalarda devam ediyor. Belki muhalefet tarafında, hani siyaset tarafında böylesine gerçekçi bir yaklaşım hakim olsaydı ya da ortaya çıksaydı çok daha farklı bir tablo olurdu. Hani kimseye buradan akıl vermek haddimiz değil elbette ama tabii ki biz de bunları konuşacağız. Bu arada bu mutlak butlan meselesi, Kısa Dalga'da yazarı Mehmet Çetin Güleç geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi ve hani ekonomi yönetimiyle yönetiminde bu yönde bir kararın çıkmasının yüksek risk oluşturacağı yönünde ciddi bir endişe olduğu bilgisini ya da notunu paylaştı yazısında. Hani bunu da bir kenara koyalım. Gerekçe de hani bu özellikle İran, Amerika, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken bir de üzerine CHP ile ilgili mahkemeden bu yönde bir karar çıkarsa ekonomiye olabilecek muhtemel negatif etkileri üzerinde bir yorum yapmış ekonomi yönetimi, böyle söyleniyor. Tabii Erbakan bu konuşmasında, onu da söyleyelim, o da dikkat çekiciydi. Hani resmi olarak açıklamasa da kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını da, hani ben adayım dememiş olsa da kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını da dolaylı yoldan açıkladığını hatırlatmakta fayda var. Velhasıl öne alınmış seçim ya da kontrollü seçim önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak konulardan, başlıklardan bir tanesi. Konuşma demişken, meğer böyle oluyormuş dedirten, daha doğrusu buna dair yorumlar çok sık yapılıyordu ama işleyişin nasıl olduğunu, neden bahsediyorum? Gündem yaratma ya da kamuoyunun nabzını tutma, öyle söyleyebiliriz herhalde. Yaklaşımının nasıl hayata geçirildiği bilgisini biz kimden öğrendik? Böyle adlı adınca, açıkça, açık bir dille, son derece sarih bir yaklaşımla, öyle söyleyebiliriz. Cem Küçük gazeteci TGRT televizyonda katıldığı bir programda bakın bu işleyiş nasıl yürüyormuş, onu anlatıyor. Dinleyelim.
3: Bak, belki de bu isteniyor. Şimdi ben Bakanlar Kurulu ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Bakanlar Kurulu kararları, bak bu %100 bilgidir. Ben Cumhurbaşkanı bir dönem, hani Erdoğan bu tartışılsın tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye, söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci, severim ama 50 kere yazdık. Kabine bir kere. Hayır hayır. Ya benim hukukum var ya. Tamam, ben Abdülkadir abi benim arkadaşım. Abim yani. Ben beraber çalıştım. Hukukum iyidir onunla. Şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor. Kabine değişecek. Biz de tartışıyoruz. Ben bunu biraz, kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir değiştim. Ya meğer böyle isteniyormuş. Ya bir tarz, bak Şamil abi de tartıştık.
4: Yani her şeyi ortaya döküyorsun.
5: Ahmet Hakan, bizi doğruladım.
3: Yani böyle
1: İktidar kanadında, daha doğrusu iktidara yakın gazeteciler arasında bu işlerin nasıl döndüğünü Cem Küçük bizzat, hani ben çok fazla yorum yapmayayım, kendi ağzından dinlemiş olduk. Gazetecilik nasıl yapılıyor, nasıl yapılmıyor, bunu görmek açısından da ilginç. Tabii Abdülkadir Selvi'nin de bu ifadelere, Cem Küçük'ün bu ifadelerine nasıl bir yanıtı olacak, hep beraber takip edeceğiz. Tabii o yanıt geldiği zaman da konuşacağız. Dilerseniz bir kısa, bir minik müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, ben Güçlü Özkan. Devam ediyoruz programa. Neyle devam ediyoruz? Maalesef güzel bir haber vererek devam edemiyoruz. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda hatırlayınız bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı. O saldırıda yaralanan bir öğrenci daha maalesef hayatını kaybetti. Tabii bu babasıyla ilgili biliyorsunuz o tartışmalar, o saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin o silahlara nasıl ulaştığı tartışmaları hala devam ediyor. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. 8 öğrenci yaşamını yitirmişti, bir de öğretmen. Maalesef bu çocuğumuzu da kaybettik ve dediğimiz gibi hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Bu arada tabii tartışmalar da devam ediyor. Mesela nerede? Siyasette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Biliyorsunuz bu okullardaki silahlı saldırılar, okullarda yükselen o şiddet dalgasını araştırmak için, bu okul saldırılarının nedenlerini ortaya koymak üzere bir komisyon kurulmuştu. Şimdi o komisyon ne zaman toplanıyor? 6 Mayıs Çarşamba günü toplanacak ama daha toplanmadan önce, daha doğrusu işte nasıl bir araştırma yapılacak, hangi konular üzerine odaklanılacak, kimlerle görüşülecek, bunları konuşacakken önce neyi konuştu komisyon üyelerimiz? Okul katliamları Amerika, Kanada gibi ülkelerde çok yaygın biliyorsunuz. Belçika, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde mesela çok da fazla yaşanmıyor. Komisyon üyeleri dediler ki bu ülkelere gidelim. Bu ülkelere gidelim, inceleme yapalım. Yahu yani hep şunu söylüyorum, daha önce de benzer bir konuyla ilgili olarak yine, şimdi başlığı hatırlamıyorum da, yine böyle bir şiddet, kadına yönelik şiddet vesaire, bu konularla ilgili benzer bir çalışma yapmak isteyen komisyon üyelerimizden bazıları işte şu ülkeye gidelim, bu ülkeye git, ya artık bunun için fiziken bir yerde olmaya gerek yok ki, mevcut iletişim çağı içerisinde fiziken bir yere gidip gözlem yapmaya vesaire gerek yok. Bırakın zaman kaybı, bir, iki, para kaybı, bunları bir kenara bırakın da önce şu komisyonu hızlıca çalıştırın ve sonuçlarını bir an önce görelim. Çok önemli çünkü bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Neyse, orada o tartışmalar, bu öneri daha doğrusu, bu öneri Ali Öztunç komisyon üyesi tarafından anlatıldı, dışarıdan, içeride neler yaşandığı ve kendi itirazları sonrasında bu çalışma grubunun, bu komisyon üyelerinin yurt dışına gitmelerine gerek olmadığı yönünde bir karar da alınmış. Doğru bir karar, onu da söyleyelim. Çünkü bununla ilgili söylediğim gibi binlerce rapor var. O raporlara da sevgili milletvekillerimiz kolaylıkla ulaşabilirler. Peki mesela bu saldırılar neden bu kadar yoğun şekilde son dönem itibariyle tanıklık ediyoruz biz? TEPAV'ın bu konuyla ilgili hazırladığı dikkat çekici bir rapor var. Çok detayına, çok ayrıntısına girmeyeceğim. Merak ederseniz internet sitesinde bulabilirsiniz. Ama şöyle bazı rakamlar var. Mesela son dönemde yaşanan 31 vakadan, bu okul saldırılarından sadece ikisinin Türkiye'de gerçekleşmiş olmasına dikkat çekiliyor. İşte 17 vakanın mesela Amerika'da gerçekleştiğinden bahsediyor söz konusu rapor ve Amerika'nın bu olaylarda ilk sırada yer aldığından bahsediliyor. Tabii orada dikkat çekilen konu TEPAV'ın raporunda bu tür manifestolu saldırgan, tırnak içerisinde, yani o saldırıdan önce bir manifesto yayınlayan o saldırgan profilinin Türkiye'de yeni yeni ortaya çıktığını ve çok ciddi bir risk alanı oluşturduğuna da dikkat çekiliyor. Tabi oradaki kişisel motivasyonlarla hareket etmiş olabilir bu kişiler deniyor ama bunu sadece o kişisel motivasyon olarak sınırlandırmak ya da bir şekilde tanımlamak doğru olmaz. Derin ya da ortak bir zihinsel örüntüye de işaret ediyor olabilir mi diye de TEPAV'ın raporunda soruluyor ki şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ya da dünyanın farklı bölgelerinde 2024-2026 yılları arasında gerçekleşmiş 4 vaka böyle uzun uzun bütün detaylarıyla incelenmiş ve karşılaştırılmış. Hani az önce söyledim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz böyle hemen gidelim Amerika'ya gidelim incelemelerde bulunalım, işte İsveç'e gidelim incelemelerde bulunalım vesaire derken şöyle dönüp mesela TEPAV'ın bu raporuna bir baksalar ya da TEPAV'ın uzmanlarını bir şekilde mesela Hilmi Demir ismi TEPAV'dan kendisiyle bir konuşsalar belki çok daha uygun olur. Daha hızlı hareket edilir. Benim derdim burada zamanla ilgili. Bırakın hani maliyet vesaire, hadi onları geçelim. Benim derdim zamanla ilgili olarak. Bu arada ilginç bir tablo benim dikkatimi çekti. Onu da paylaşacağım. Tabii çocuklar okullarda yaşanan bu olayları tabii ki veliler de öyle endişeyle takip ediyorlar. O ilk günler yaşanan tartışmaları da hatırlayınız. Alınan palyatif önlemler, her okulun kapısına iki polis vesaire, onları da hatırlayalım. Bursa'da Emeğe Saygı Cumhuriyet Gazetesi'nden Ufuk Sepetçi haberleştirmiş bu konuyu. Bursa'da bir okulda çocuklar bir protesto gösterisi, güvenli okul talebiyle daha doğrusu bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Dikkat çekmek istiyorlar bu soruna ve bu sorunu dert ettiklerini belli etmek istiyorlar. Lise öğrencilerinden bahsediyoruz. Lise öğrencileri işte oturma eylemi, basit, sıradan, hiçbir şiddetin olmadığı, işte pankartlarıyla bu soruna dikkat çekmek istiyorlar. Güvenli okul istiyoruz. Bu talep de çok basit. Ne olmuş biliyor musunuz? Eylem sonrası bu çocuklarla ilgili olarak bir disiplin soruşturması başlatıldığını biz öğreniyoruz. Tabii mesela çocuklara ifadeleri alınıyor. İfadeleri alınırken sorulan sorular da son derece dikkat çekici. Mesela bu eylemi yapmaya sizi öğretmenler mi yönlendirdi şeklinde bir soru. Dikkat çekici. Bunun için kimsenin yönlendirmesine gerek var mı? Bu çocuklar hepimizden, bu gençler hepimizden daha duyarlılar ve hepimizden daha akıllılar. Dahası o saldırıların gerçekleştiği okullara her gün gitmek mecburiyetindeler. Gidiyorlar da. Peki ne diyor çocuklar da? Öğrencilerin, bizlerin güvenli okul talebi suç değildir diyorlar. Bu soruşturmaya cevap olarak işte algı bu, yaklaşım bu. Bu çocuklar ne anlatıyorlar diye sormak yerine, dertleri ne diye sormak yerine ne yapıyoruz? Disiplin soruşturması açıyoruz kendileriyle ilgili olarak. Bravo. Peki devam edelim. Şimdi ikinci bölümde şimdi Rojin Kabayış soruşturmasına geçeceğim şimdi. Ona dair birkaç başlığım var. Tabii biliyorsunuz o soruşturmalarla ilgili olarak keza Narin Güren cinayetiyle ilgili olarak da Gülistan Doku soruşturması ile ilgili olarak da başlıkları size sık sık aktarıyoruz. Ali Çimen, Gülistan Doku ailesinin avukatı, programın ikinci bölümünde konuğumuz olacak. Orada zaten detaylı şekilde konuşacağız. Soruşturmada neredeyiz? Valinin, dönemin valisinin ifadeleri ortaya çıktı. O ifadelerle ilgili soru işaretleri var aklımızda. O soruları Ali Çimen'e, avukat Ali Çimen'e yönlendireceğiz. Sadece o değil, bir gizlilik kararı. O gizlilik kararı nedeniyle avukatların, ailelerin bazı ifadelere ve bazı raporlara ulaşamadıkları, Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum, ulaşamadıkları yönünde bazı ifadeleri, serzenişleri var. Bu nasıl bir sorun ortaya çıkartıyor? Aile ya da hukukçular açısından ne anlama geliyor? Bunu da ikinci bölümde ayrıntılı şekilde konuşacağız. Rojin Kabayiz soruşturması, ama önce öyle söyleyelim. Biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir talebi vardı ailenin. Daha çok kişiden DNA örneği alın diye. Bu yönde bir talebi vardı. Şimdi öğreniyoruz ki 415 kişiden daha doğrusu, çünkü daha önce de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. 415 kişiden daha DNA örneği alındığını aktaralım, bunu söyleyelim. Bu bir takip edeceğimiz konulardan bir tanesi. Bir diğeri de Narin Güran cinayeti. Nevzat Bahtiyar, biliyorsunuz, Yargıtay 4,5 yıllık hapis cezasını, Narin'in cenazesini sakladığı iddia edilen bu gerekçeyle 4,5 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay bozma kararı vermişti bu kişi Nevzat Bahtiyar'la ilgili verilen bu cezaya. Sonrasındaki yargılamada da 17 yıl hapis cezası almıştı Nevzat Bahtiyar. Gerekçe açıklandı. Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan biz ceza aldığını biliyoruz. Tabii orada ortaya çıkan tablo, gerekçeli kararda açıklananlar, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın savunmalarında, olayın hemen sonrasında ya da mahkeme sırasında görülen duruşmalar sırasında çelişkili savunmalar yaptığı, çelişkili ifadeler kullandığı yönünde ayrıntılar da var. Onları da size aktarmış olalım. Ve bu konuya dair son bir başlık daha sizlerle paylaşmak istiyorum. O da ne? Akın Gürlek, Adalet Bakanı, yine konuştuğu hangi konuda? Bu faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak. Tabii çok sayıda vaka var, çok sayıda olay var. Biz de elimizden geldiğince gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hafızamızda, aklımızda kalsın, gündemde kalsın istiyoruz. İşte Gülistan Doku soruşturması ya da işte Rojin ya da Narin cinayeti, bunların üzerine basın bu kadar gitmeseydi, aileler, ki bazen de ailelere rağmen Narin cinayetini biliyorsunuz çok konuştuk bunları. Bu süreçte gerçekten bu kadar gündemde olmasaydı süreçler buraya kadar ilerleyebilir miydi? Aslına bakılırsa kocaman bir soru işareti var bunun arkasında. Akın Gürlek konuştu. Bazı dosyalar dedi zaman aşımına uğradı ama geçmiş dönem itibariyle TV100 kanalına açıklamalarda bulundu. Emeğe saygı, onu da söyleyelim bakan. Ama yeni bilgiler gelirse bu zaman aşımı sürecine rağmen, buna rağmen yeni çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii hatırlayınız, buna dair bir başkanlık da kurulmuştu. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak bir başkanlık da kurulmuştu. Ben de o zaman demiştim ki, burada hep beraber konuşurken, mesele sadece işte kız çocuklarının öldürülmesi, kadınların öldürülmesi, evet çok önemli, ama bir yandan da 90'larla da yüzleşmemiz gerekiyor. 90'larda yaşananlarla da yüzleşmemiz gerekiyor diye de konuşmuştuk burada. Çünkü o dönem gerçekten Türkiye siyaset açısından bilenler bilir, dinleyicilerimiz arasında yaşı yetenler, yetmeyenler şöyle bir hatırlasınlar geçmişe dönüp ne olmuştu 90'larda diye. Özür dilerim. Bakan da dedi ki 93 yılı özellikle Türkiye için çok karanlık bir dönemdi. Faili meçhul cinayetlerin çokça yaşa, özellikle 1993 çok enteresan bir yıldır ülke tarihi açısından. Bazı dosyalar zaman aşımına uğradı, evet. Hukuki olarak bu dosyalara yapabilecekler sınırlı, evet. Ama yeni belgeler, bu dosyalarla ilgili yeni belgeler de gelirse elbette buna dair adımlar da atarız ifadesini kullandı. Bence çok önemli. Çok da geç kalınmış aslına bakılırsa. Ben hep söylüyorum, ne diyorum burada? Türkiye'de iktidar yeni iktidara gelmiş gibi, muhalefet yeni muhalefete düşmüş gibi davranıyor. Oysa ki işte 20 yılı geçmiş olan bir iktidardan bahsediyoruz. 90'lı yıllarla da bugünün iktidarının sorunu değil, sadece derdi olmamalı. Bundan sonraki iktidarlar açısından da geçerli bu durum. Hayır, bırakın siyaseti, hepimizin bu gerçekle bir şekilde ülke olarak yüzleşmemiz gerekiyor, onu söyleyelim. Bu açıdan dediğim gibi bakanın, Adalet Bakanı'nın söylediklerinde önemsiyorum. Şimdi saat başına doğru da yavaş yavaş ilerliyoruz. Söylediğim gibi biraz sonra saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ondan önce ENAG açıkladı. Nisan'da %5.7 olarak gerçekleşti enflasyon. Yıllık bakıldığı zaman da %55.38 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Muhtemeldir ki geçen aya göre daha yüksek bir veriyle karşı karşıya kalacağız. Özellikle bu akaryakıt fiyatlarındaki, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında o fiyatlardaki o oynamalar, değil mi? Dalgalanmalar, daha doğrusu artık neyin ne kadar olduğunu kaçırdık hep beraber her anlamda. Peki şöyle söyleyeyim, ekonomi demişken şimdi şu da konuşuluyor. Hemen onu da söyleyeyim. bayram tatili, ekonomi ve bayram tatili çok önemsiyor biliyorsunuz turizmciler. Özellikle bu bayram tatilinin 9 gün olup olmaması meselesi.

Böyle bir enteresan bir tablo. Bakan özelinde söylüyorum, Mehmet Nuri Ersoy özelinde söylüyorum. Şimdi kendisi bu yeni sistemin, Türk tipi başkanlık sisteminin ortaya çıkarttığı garip sonuçlardan bir tanesi. Kendisi bakan, turizmden sorumlu bakan, hatta kültürden de sorumlu bakan kendisi, değil mi? Mehmet Nuri Ersoy. Ama aynı zamanda Türkiye'de bu konuda, turizm konusunda lider olan bir şirketin de sahibi. Yani masanın her iki tarafında da oturuyor. Kazanan kim? Kazanan hep masa oluyor bu şartlar dahilinde. Ortaya çıkan gerçeklik bu. Buna hem karar verecek olan hem de talep eden kişi aslına bakılırsa işte Sayın Bakan ve dediğim gibi masanın iki tarafında da yer alıyor. Ve bir kez daha söyleyeceğim onu. Ne olursa olsun kazanan hep masa olacak. Bu da şunu görmek gerekiyor bunun üzerinden. Bunu biz daha önce de Sağlık Bakanlığı tartışmalarında da yaşadık. Başka bakanlıklarla ilgili olarak da yaşadık. Yani ortaya getirilen mucize gibi bize anlatılan bu sistemin garipliklerinden, tuhaflıklarından bir tanesi. Karar vericilerle uygulayıcıların aslında aynı masada oturuyor olması ya da o masada karşılıklı oturuyor olması, ama kazanan hep masa oluyor maalesef. Ortaya çıkan gerçeklik de bu. Son 2 dakikam, Akif de beni uyardı. Enflasyon verileri üzerinden şunu konuşmak gerekiyor. Ne bekliyor uzmanlar? 29 ekonomistin mesela enflasyon beklentilerine bakılınca, dediğim gibi geride kalan aya göre mesela Mart'ta 1,94 olarak gerçekleşmişti enflasyon, ama bu ay itibariyle, yani Nisan enflasyonu daha doğrusu, ne kadar bekliyor uzmanlar? Ekonomistler, biz değiliz ekonomist, uzmanlara sorulmuş, %3,19'luk bir beklenti olduğu yönünde bir tablo ortada. Tabii şöyle bakınca yıllık enflasyon, geçen ayki rakamları dikkate alırsak, %32,82 düzeyinde gerçekleşmişti. Şimdi ortaya çıkan tablo bizi çok daha ağır bir gerçekliğin beklediği yönünde bir bilgi, en azından benim görebildiğim bu. Ama mesela uzmanlar diyorlar ki, aynı ekonomistler diyorlar ki, yıl sonu itibariyle %28'lik bir enflasyon bekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, tam ifade edeyim, %28,16'lık bir enflasyon verisi bekliyoruz şeklinde bir açıklamaları da var. Hani bunu da söylemiş olalım. Nispeten daha iyimserler. Tabii enflasyon, hangi enflasyon sorusu da ayrı bir tartışma konusu. Yani piyasada karar vericilerin ya da piyasada yer alan uzmanların yaşadığı enflasyon başka, sizin bizim yaşadığımız o mutfak enflasyonu, özellikle mutfak ve barınmada yaşanan enflasyon bambaşka. Bu hesaplamaların yeniden yapılması gerekiyor. Hadi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu bir öğrenelim. İkinci bölümde ben yine burada olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. ABD, Tuska gemisi mürettebatını İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderdi. Kimya sektörü Nisan ihracatında ikinci oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısında diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzat, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş protokolleri için yeni bir çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Enerji arzı ile ilgili son durum ve Türkiye ekonomisine savaşın etkileri ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımlar da kabine toplantısında değerlendirilecek. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım ekonomiyle ilgili. Nisan'da enflasyon %4.

0: %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşti. Bugün de Nisan ayına ilişkin ekonomi endeksleri açıklanacaktı. Nisan'da enflasyon %4,18 oldu. Tekrar hatırlatalım, yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşti. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu. Geceyi Ankara'da geçiren Sanchez ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde Ankara'dan ayrıldı. Uçakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti. Uçak İzmir Karayolu'nda karşı şeride geçen tırın neden olduğu zincirleme kazada Mustafa Tuğba Özler çiftiyle çocukları 1 yaşındaki Serin ve 6 yaşındaki Nil can verdi. 34 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD donanmasını uyardı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı. İran'ın herhangi bir yerinde ve her düzeyde oluşabilecek tehditlere sert şekilde karşılık verileceğini vurgulayan İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin tamamen kontrol altında tutulduğunu ve güçlü şekilde yönetildiğini açıkladı. ABD, Tuzla gemisi mürettebatını İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderdi. ABD donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tuzla adlı kargo gemisi mürettebatının İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderildiği bildirildi. Teslim Haber Ajansı'na göre ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatında serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmasının başlamasına saatler kala ertelendiği bildirildi. Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı. Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin bilgi verilmedi. Yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki 3 yolsuzluk davasına sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıktı.
1: Ekonomi.
0: Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri yayımlandı. Bültende hatırlatmıştık, tekrardan değinelim. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tabloyu ortaya koymakta. Nisan'da enflasyon %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşti. Kaldığımız yerden devam edelim ekonomi haberleriyle. Kimya sektörü Nisan ihracatında ikinci oldu. Kimya sektörü Nisan ayında gerçekleştirdiği 3,1 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Yılın ilk 4 ayına bakıldığında kimya sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Sektörün Ocak-Nisan döneminde toplam ihracatı 11 milyar dolara yaklaşırken sektör küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ihracat gücünü korumayı başardı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Mayıs ayında kış geri döndü. Türkiye haftaya soğuk ve yağışlı havayla başlasa da bu tablo kısa sürecek. Çarşamba gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Yurt genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise ülke geneli çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da yağmurlu bir hava bizleri bekliyor. 9 derece. İstanbul ve İzmir rüzgarlı. İstanbul 15, İzmir 17 derece, Antalya çok bulutlu 20, Trabzon sağanak yağışlı 14, Gaziantep kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Van yağmurlu 14 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Güçlü özgenle geri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de bir rüya gerçek oluyor sloganıyla denmişti. Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Ne zaman?
1: 2023 yılında.
0: Biz hangi yıldayız? 2026 yılındayız. 2 milyar 344 milyon liralık bir bütçeyle Ay'a gidiş projesi devam ettirilmeye çalışılıyor. Devam ediyor mu? Hayır.
1: Hayır.
0: %68'lik bir ilerleme kaydedildiğini öğreniyoruz biz bu rakamla birlikte. İşte 2027 yılı işaret ediliyor. 2023'tü. Ertelenmiş biraz. Tabii ki atılsın bu adımlar.
1: Her yerde olmamız gerekiyor.
0: Biz 100 yılı geride bırakmış bir cumhuriyetiz. Bunları yapmakta geç bile kaldık.
1: Geç bile kaldık.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu da neyi açıkladı? Enflasyon verilerini açıkladı. Aslına bakılırsa beklentileri söylemiştim saat başına gitmeden önce. Yaklaşık %1'lik bir fark var beklenti anketlerinin sonuçlarıyla. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler arasında %4,18 yıllık bazdaysa %32,37'ye yükseldi. Enflasyon sadece ve sadece aslında hedef neydi yıl sonu itibariyle? %30'un biraz altı değil mi? Bu söyleniyordu bize. Şöyle bakıyorum ben, 4 aylık fark, sadece 4 aylık enflasyon toplamda %14,64'ü bulmuş. Yani yıllık hedefin yarısı şu an itibariyle, daha ilk 4 ayda yarısına ulaşılmış durumda. Nasıl bir yıl bekliyor, nasıl bir Aralık ayı bizi bekliyor? Buradan biraz da anlayabiliriz. Geçeceğim enflasyona dair verileri ama bir iki mesaj var sizlerden gelen. Onları da atlamayayım elbette. Onlar üzerinden de konuşalım. Bu mesajlardan bir tanesi bana değil, sevgili İknur Karadeniz'e söylemiştim programa başlarken de. O imzayı attı artık evlilik hayatının içerisinde demiştim. Emekli öğretmenimiz Olcay Aytaç Antalya'dan sana İlknur'cum sevgilerini yolluyor, sana mutluluklar diliyor, onu bir aktaralım. Nusret Güroğlu da diyor ki, bu komisyon meselesini konuşmuştuk, okullardaki şiddet vakalarını incelemek üzere, nedenlerini incelemek üzere bir komisyon kurulmuştu demiştim. Hatta komisyonda ilk gündeme gelen de hani yurt dışına gidelim, Amerika'ya gidelim, Avrupa'nın farklı ülkelerine bakalım, oralarda neler oluyor tartışmaları olduğunda aktarmıştım. Nusret Güroğlu da diyor ki, bu saldırılarla ilgili olarak neden mecliste komisyon kuruluyor? Bu araştırma neden bilimin eline bırakılmıyor? Konu uzmanlarına bırakılmalı şeklinde bir yorumu var. Ya benim mecliste komisyon kurulmasıyla ilgili bir sorunum yok. Mesele şu, o komisyonun ne kadar işlevsel olduğu, nasıl hareket ettiği, nasıl hızlı hareket edebildiği. Neden? Çünkü yaşıyoruz bu olaylarda da, farklı olaylarda. Meclis komisyonları kuruluyor, olayın üzerinden aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Sonrasında o komisyon raporları böyle hani anormal, teknik, yasal, hukuki detaylarla dolduruluyor. Onun içerisinden cımbızla bir bazı verileri, bazı bilgileri almaya çalışıyoruz. Mesele şu, biraz daha aktif olunması o gerekiyor. Hani siyaset koridorlarında o tartışmalar oralarda kaybolmasın. Benim anlatmaya çalıştığım aslına bakılırsa bu. Meclis de araştırsın, bilim insanlarını da çağırsın, orada bilim insanlarıyla da konuşsunlar ama hızlı olsunlar. Çözüme yönelik daha somut önerilerle, örneğin hani genel geçer ifadeler değil de İşte hangi yasada nasıl, kime ne kadar sorumluluk verilmiş ve verilmemiş, bu tartışmaları biz yaptık daha önce de farklı olaylarla ilgili hazırlanan komisyon raporlarında, meclis komisyon raporlarında. Yani işlevsel olsun, benim derdim biraz da bu. Peki ekonomiye dair biraz daha birkaç detay daha vereyim. Örneğin şimdi enflasyon verisi 4,18 olarak açıklanınca kira zam tavan oranları da netleşti, onu da söyleyelim. Ne kadar şöyle aktarayım size, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay itibariyle de %32,43 olarak gerçekleşti. Hani şu da enteresan, şu da son derece dikkat çekici. Biz Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle ENAG verileri arasında böyle %50'ye varan farklar değil mi görüyorduk? %100'e varan farklar görüyorduk. Bu kez böyle olmamış olması önemli. Enak kaç açıklamıştı? Hemen size aktarmıştım programın ilk bölümünde. %0,7 olarak açıklamıştı aylık Nisan enflasyonunu. Şöyle bakıyorum, %1'den daha az bir fark var. TÜİK'te %4,18 olarak açıkladı. Beklentiler %3,19'du. Beklentilerin bir kere çok üzerinde, %30 üzerinde neredeyse bir farkla gerçekleşti enflasyon. Tabii Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı bunun sinyalini daha önce vermişti. Neye dayandırmıştı? Daha önceki aylarda hatırlayınız, işte neydi? İklim, işte dolu olayları değil mi? İklimsel olaylara, değişikliğine, küresel ısınmaya bağlamıştı biraz. Bu ayki enflasyon verileriyle ilgili yorum yaparken, gelecek enflasyon verileriyle ilgili yorum yaparken de Orta Doğu'daki krizi, özellikle petrol fiyatlarındaki o gerçekten anormal artışı da gerekçe olarak göstermişti. Olası gerekçe olarak göstermişti. TÜİK'in açıkladığı bu verilerde aslında bizi hiç şaşırtmıyor bu anlamda. Bizi şaşırtmıyor, sadece hani geçmiş dönemde çokça eleştirdiğimiz için Türkiye İstatistik Kurumu'nu farklı nedenlerle, biliyorsunuz işte her ayın 3. çalışma günü bunu konuşuyoruz sizlerle beraber. Bu kez böyle bir veriyle karşı karşıya kalmak şaşırtıyor. Oysa ki doğal olanı bu. Doğal olana şaşırır vaziyete geldik. Ne diyoruz burada? Evet, hepimiz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu gözle izliyoruz olanı biteni. Peki ekonomiye dair bir başka başlık. Aslında neyin ne olduğunu anlamak açısından son derece kolay, son derece basit bir veri. Menemen Endeksi. Kim hazırlıyor? Doçent Doktor Caner Özbudak, emeğe saygı. Hani bir menemen her ay kaça mal oluyor? Bunun üzerinden son derece basit, son derece anlaşılır bir veri elimizde olmuş oluyor. Sayın Özdurağan, Doçent Doktor Caner Özdurağan hazırladığı bu menemen endeksi üzerinden şunu görüyoruz bir kere. Şunu görüyoruz. Evet, ülkede ekonomik şartlar ağır. Evet, ülkede geçim sıkıntısı var. Gıda fiyatları konusunda dünyada hep ilk üçteyiz. Gıda fiyatlarındaki enflasyon oranında. Ama gerçekten büyük şehirlerde yaşamak çok daha ağır bir yük haline geliyor giderek, ki bu endekste de, hazırlanan bu endekste de biz bunu net şekilde görüyoruz. Özellikle kur ve gıdada ortaya çıkan tablo, yani yükselişler, fiyat artışları o kadar kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıyor ki şaşırmamak elde değil. O yüzden işte markete, pazara gittiğimizde o fiyat algımızı da kaybetmiş oluyoruz maalesef. Böyle bir tablo var. Bakın, menemen enflasyonu Nisan ayında mesela yumurtada görülen %4,2'lik ya da soğanda görülen %1,96'lık ya da biberde görülen %11'lik düşüşe rağmen arttı. Neden? Çünkü domates fiyatları arttı. Bu kez de hani bir yerden güldürüyor, bir yerden ağlatıyor. Bu kez domatesteki fiyatlar %26 ve olarak gerçekleşince, hatta %26'nın üzerine de çıkınca artış, menemen endeksinde de Mart ayına göre %3,63'lük bir artış görülüyor. Yıllık bazda bakıldığı zaman da %34'lük bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslına bakılırsa işte TÜİK'in açıkladığı verilerle de biraz bu görülüyor. Yani dedim ya, büyük şehirlerde bu anlamda yaşamak gerçekten bu süreci daha ağır hissetmemize neden oluyor. İşte bu çalışmada bize şunu gösteriyor. Metropollerde yaşayanlar için genel fiyat artışları, genel enflasyon %4 ile %10 arasında ek bir yaşam maliyeti anlamına geliyor. Bir yandan da böyle bir gerçeklik var, böyle bir tablo var. Hani işte hani bu enflasyon verileri hesaplanırken bütün ülke baz alınıyor. Evet, ama böyle mi olmalı? Ya da bütün ürünler baz alınıyor. Gerçekten böyle mi olmalı? O da ayrı bir tartışma konusu. Tabii sadece cebimizi ilgilendirmiyor yaşanan bu fiyat artışları. İşte konuşuyoruz burada. TÜİK'in verilerini de size aktardım. Mesela hep söylüyorum, sadece enflasyon pazardaki, manavdaki etiketlerdeki, o etiketlerin fiyatları, etiketlerdeki rakamların değişmesi anlamına gelmiyor. Geleceğimizi de bir anlamda etkiliyor bütün bu yaşadığımız süreç. 7-8 yıldır bir ekonomik krizle mücadele içerisindeyiz. Hani ülke tarihinde biz böyle bir şey yaşamadık. Yani krizler genelde Evet, yaşandı, 90'lı yıllarda yaşandı, 2000'li yıllarda yaşandı ama genelde neye alışkınız biz? Hani bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde piyasa bir şekilde kendini toparlar. Hani kendi düzenine, kendi eski hatırladığı düzene bir şekilde döner idi. Artık böyle bir tabloyla da karşı karşıya değiliz. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Arge yatırımlarındaki son dönemdeki azalış son derece dikkat çekici. Bakın TÜBİTAK tarafından bir çalışma hazırlanmış, bir rapor hazırlanmış. Konu ne? Finans kaynağına göre Arge harcamaları. Hem özel sektörde hem de devlet bazında bakıldığı zaman mesela şunu öğreniyoruz. Bu yılın başında Ocak ayında hazırlanmış bu rapor. 2025 yılı içerisinde Türkiye'de ülkemizde toplam 851 milyar liralık Arge harcaması yapılmış. Ama kamunun buradaki payı giderek düşüyor. Bakın 2002 yılında %7 yani kamunun araştırma geliştirme harcamaları genel bütçe içerisindeki payı %7. Peki 2009 yılında %12,9'a çıkmış, son derece olumlu. Peki 2025'e geldiğimizde devletin Arge araştırma geliştirme çalışmalarına harcadığı miktar, pay daha doğrusu, ne kadar? %4,3'e kadar gerilemiş durumda. Şöyle yıllar itibariyle de bakınca, 2002'den bugüne kadar geçen süreye bakılınca da aslında nasıl bu rakamların azaldığını, mesela 2012'de %11, 2017'de %7,8, 2022'de %4,8, 2025'te %4,3'e düşmüş araştırma geliştirme çalışmalarındaki pay. Özel sektör bu konuda özverili çalışıyor. Özverili adımlar atılıyor. Şöyle bakınca 2002'den bugüne kadar geçen süreç içerisinde özel sektörlerde bir artış görüyoruz. Onu da çarpıcı artışlar görüyoruz. Onu da aktarmakta fayda var. Mesela bu açıdan çok önemli. Hani bir şekilde özel sektör kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Bu açıdan önemli ama yaşanan ekonomik kriz ya da ortadaki tabloda bize asıl gerçekliğimizi maalesef gösteriyor. Şimdi müzik arasına gideceğim. Arkasından bir konuğumuz olacak. Söylediğim gibi Ali Çimen, Gülistan Doku ailesinin avukatı. Ama yine ekonomiden bahsederken hep söylüyorum burada. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diyorum ya. Bunun gerçekten etkileri, olumsuz etkileri üzerine hazırlanan bir rapordan böyle özetle bahsetmek istiyorum. Bakın Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, sık sık konuk da alıyoruz kendisini, konuşuyoruz. Ülkemizdeki yıllık çalışma süresini hesaplamış. 2300 saatten fazla çalışmak zorunda kalıyoruz ki yani bu sıralamayla mesela Almanya'da yıllık çalışma süresi 1400 saat. 1400 saatten bahsediyorum ki genel olarak 1400-1700, 1300-1700 saat arasında bu yıllık çalışma süreleri, ülkemizde 2300 saate kadar çıkıyor. Yani Türkiye'deki bir Almanya'daki bir işçiyle Türkiye'deki bir işçinin arasındaki fark. Türk işçi yılda 1000 saat fazla çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Bu arada tabii mesela sonuç ne? Sonuç, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı biliyorsunuz, bir rapor hazırlamış ve iş güvensizliği, iş yerinde zorbalık ya da psikososyal risk faktörlerini anlatan bir rapordan bahsediyorum. Ne diyor biliyor musunuz rapor? Bu nedenle uzun çalışma saatleri, iş güvencesizliği, iş yerinde taciz gibi bu riskler nedeniyle her yıl dünyada, küresel bazda 840 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. Çok çarpıcı bir rakam. Tabii sadece bu değil. Bu riskler, ortaya çıkan bu riskler özellikle kardiyovasküler, kalp hastalıklarını ya da diğer ruh sağlığı bozukluklarına neden oluyor. Sadece hani çalışma ortamı, stres vesaire, işte size bilanço. Her yıl bu nedenle, bu iş yerindeki uzun çalışma saatleri, iş güvensizliği gibi ya da iş yerinde mobbing gibi nedenlerle her yıl 840 binden fazla işçi hayatını kaybediyor. Ben söylemiyorum, Uluslararası Çalışma Örgütü söylüyor bu verileri. Evet, tablo bu. İş dünyası, işçi dünyası demişken bunu anlatmakta istedim sizlere. Bu verileri sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
3: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Hangi konuyla? Gülistan Doku dosyasıyla devam edeceğiz. Kaybolduğu günden beri gündemde tutmaya biz de çaba gösteriyoruz. Ailenin avukatı, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'le konuşacağız. Yaşanan hem süreci konuşacağız hem de bugün hangi noktadayız, neredeyiz onu konuşacağız. Ali Çimen, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok sorun var size ama önce şuradan bir genel hatlarıyla şunu sormak istiyorum size. Hani gözaltı sayısı artıyor, giderek artıyor. Bu isimlerin profillerine, gözaltına alınan bu isimlerin profillerine bakıldığı zaman işte kamu görevlileri, emniyet personeli, siviller nasıl bir ağ ile karşı karşıyayız? Biz bir suç ağıyla karşı karşıyayız. Bunu bir anlatalım. Arkasından o kamera görüntüleri vesaire hepsine geçeceğiz, konuşacağız. Zamanımız da var.
2: Tabii. Şöyle izah edeyim, yani Gülistan Doku'yu aslında kamuoyunda bilmiyor ama kısaca yine Gülistan Doku kimdir diye böyle dinleyicilerimize belirtmekte fayda var. Gülistan Doku, Muzdur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisidir. Bölümü 2. sınıf öğrencisidir. 21 yaşında bir genç kadındı. 05.01.2020 tarihinde, biliyorsunuz şu an zaten olay ortaya çıktı tüm yönleriyle. Dönemin valisi, baş şüphelimiz olan Tuncay Sonel'in dosyayı örtbasından kaynaklı olarak sadece ilk aşamada biliyorsunuz intihar olarak algılandı. Dosyadaki işlemler hep intihara yönelik olarak sürdürülmüştü. Yani kısaca bunu belirttikten sonra bu tutuklanmaların şeyine bakalım, niteliğine, onu mu sordunuz? Hı hı.
1: Tabii aynen. Nasıl bir ağ ile karşı karşıyayız biz?
2: Evet, şimdi burada Tuncay Sonel biliyorsunuz dönemin valisiydi ve kendi çocuğu tarafından işlenen bir insan öldürme fiilini orada kamu gücünden kaynaklı olarak örtbas ediyor. Tabii bunun bir maddi ayağı da var, yani orada da mesela ifadelerine yansıyor. Çok ciddi anlamda bir maddi mal varlığı da söz konusu ve 220 gün boyunca da biliyorsunuz sadece Gülistan'ı Muzdur Gölü'nde arattı ve orada da çok ciddi bir anlamda kamu zararına neden oldu. İşte 500 bin metreküp su boşaltıldı baraj gölünde. Ama şunu çok iyi biliyordu ki baraj gölünde olmadığını bildiği halde tüm bunları yaptı. Ve bu Tuncay Sonel etrafında da bir kirli bir ilişki ağını biz görüyoruz. Yani işte bakın dönemin işte hastanesindeki başhekim dosyamız da şu an içeride. İşte Gökhan var. Gökhan biliyorsunuz siber çetenin elemanı. Bu Gülistan'ın verilerini silen, veri yükleyen kişi. İşte kamu görevlileri var biliyorsunuz bu boyutuyla. Aslında bizim şu anki aşamadakiler şu. Gülistan Doku örtbasında bizzat fiilleri tespit edilenler var. Yani failler var. Yani öldürme olayına iştirak edenler var. Onu saklayanlar var. İşte delilleri karartanlar var. Ama bu delilleri karartma bölümünün bence eksik kalan yönü de var. Yakın zamanda bence onunla ilgili de bir işlem yapılacağını düşünüyorum. Yani Tuncay Sonel, yani yozlaşmış bir kamu görevlisi olan Tuncay Sonel etrafında oluşan kirli bir ilişki ağını görüyoruz burada.
1: Kısaca yani yeni gözaltılar olabilir anlamında mı kullanıyorsunuz
2: bunu? Olmalı. Yani kapsamı genişliği. Tabii şu yani şimdi dosyada siz söylediniz yani tutanaklara geçeceğiz dediniz ya. O tutanakları hazırlayanlar var. Onun talimatını verenler var. Yani bunların tamamı en hafif tabiriyle diyelim, en iyimser tabiriyle görevlerini ihmal ettikleri ortada. Dolayısıyla dosyamızın kül halinde adil ve etkin bir yargılaması söz konusu olabilmesi için dosyada şaibe altında olanların tamamının yargılanıp aklanması lazım. Yani biz bunun da gerçekleşeceğine biz inanıyoruz yani.
1: İfadelerden bahsettiniz. Mesela diyorsunuz ki bir sosyal medya paylaşımınızda okudum bunu, sizin paylaşımınızda Gülistan Doku'nun ilk defa kayıp olduğu ihbarını yapan, o soruşturmayı başlatan DM'nin ifadesine söylenmediği halde ben kendimi Muzdur'a atmaya gidiyorum cümlesini kim ekledi diye soruyorsunuz örneğin.
2: Evet.
1: İlginç.
2: Evet, doğru. Şöyle mesela bu DM ile K, yani isimleri söylememizde biraz sıkıntı olabilir belki aileleri için.
1: Tabii.
2: Küba O ile demek diyorlar ilk. Yani 05.01.2020 tarihini gece 11'inde emniyete gidiyorlar. Emniyete gitme amaçları İşte Gülistan'ın bir gün önce işte alıp konulduğu sorun, işte o zamanki erkek arkadaşı olarak bilinen Zeynal tarafından zorla araca bindirildi. Zeynal'a yönelik olarak aslında bir şikayet talebiyle oraya gidiyorlar. Ama ifadelerine, işte dileğin ifadesine o ekleniyor. Dilek bu ifadeyi öğrendikten sonra mesela savcılığa gidiyor. Diyor ki ben böyle bir ifadem söz konusu değil. Ben bu konuyla ilgili size beyanda bulunmak istiyorum diyor. İfadesi alınmıyor. Yani düzen hem ekleme yapılıyor hem de o onu düzeltmesine de imkan tanınmıyor. Hatta ben o yönlü 2022-2020 tarihinde dilekçeyle başvurdum. Yazdım yani, bir insan gelirse savcılığa siz nasıl ifadesini almazsınız yani?
1: Tabii.
2: İfadesini alırsın, yine itibar edersen edersin, etmezsen etmezsin, yani o senin takdirin tabii. Yani bu yönüyle aslında ilk aşamadan itibaren bu dosyanın intihara yönelik olarak algılanması için bir çaba içerisine giriliyor. Ve böyle delil uydurma var yani. Sadece delil karartma değil. Delil uydurma boyutu da var. Doğrudur yani, o var yani, o oldu yani. Çok dosyamızda.
1: İlginç bir ayrıntı. Şimdi Ebru Cansu başsavcı, bu adımlar da kendisiyle beraber atıldı. İşte bu geçmiş soruşturmalar, sizin diğer savcıları işaret ediyorsunuz az önce kurduğunuz cümlelerde. Mesela şu bilgi var mı elimizde? Dosyayı ilk soruşturan ya da daha sonra devam ettiren savcıların görüşünü alıyor mu mesela? Aldı mı Ebru Cansu, şimdiki başsavcı?
2: Yani o iç bir ilişki olduğu için onu alamaz. Zaten hukuken de onlara görüş soramaz. Dosyası önünde zaten biliyorsunuz. 2024 yılından beri başsavcımız görevde. 2024 yılından beri gerçekten dosyamızda etkin bir soruşturma yapıldı. Deliller toplandı. Zaten biz 2024 yılından beridir aslında sizin şu an bildiğiniz kişileri biliyoruz. Tabii. Bildiğimiz halde dosyamıza zarar gelmemesi bakımından o gizliye de biraz riayet ederek, yani biz bunu biliyorduk ve bunu hiçbir zaman açıklamadık. Aslında kamuoyunun da bu yönlü beklentisi bizden vardı. Yani dosyada ne oluyor biz de bilelim. Hani biliyorsunuz Gülistan Doku dosyası kadın kırımının sembol dosyasıdır yani. Yani o yönüyle toplumda da çok büyük bir merak var o konuyla ilgili. Mesela biz 2 yıl boyunca herhangi bir şekilde bir açıklama yapmadık dosyayla ilgili. Ama biz bu delillerin hepsini biliyorduk. Ve bu failler de aslında çoğu tespit edilmişti. Tabii 2 yıldır bu dosyada vardı. Biliyorsunuz yani evet de başsavcımızın çok büyük bir çabası var. Biz onu da takdir ediyoruz. Yani bence şey sormamışlardır. Görüşünü hukuken alması da ihtiyaç yoktur yani.
1: Anladım. Valinin ifadeleri de kamuoyuna yansıdı, evet. Medyaya yansıdı Vali Soneli'nin. O sim kart meselesi kabul ediyor, kartı ben gönderttim diyor ama amacım diyor sadece kızımızı bulmaktı ifadesi benim dikkatimi çekti ama orada bambaşka bir tablo ilerlemiş değil mi? Mesela Ankara'ya gönderilmesi, Ankara'da istihbaratın, polis istihbaratının örneğin bunu fark etmemiş olması mesela benim aklıma gelen ilk soru bu olmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sim kart tartışmasını?
2: Tabii şimdi bu baş şüphelimiz Sünca'yı. Yani biliyorsunuz 7 saat ifadesi sordu, 72 tane soru. Yani sıkıştığı her yerde işin geçtiği böyle insanlara çamur attı. Biliyorsunuz yani şöyleydi, K kameraları var. Aslında tüm bu kenti gören, onun mesela verilerine müdahale ediliyor diyor. Bunu kim yaptı diyor, ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Diyor ki işte tatile matile gitme durumu var. Belki siz takip ettiniz değil mi? Yakından takip ediyorsunuz.
1: Tabii ki,
2: bu,
1: tabii ki.
2: Şüphelilerin tatile 5 yıldızlı otellerde
1: Antalya'ya gitmelerinden bahsediyorsunuz.
2: Tabii. Onu soruyor, onu diyor ben bilmem, diğerleri bilir diyor. İşte sim kart diyor yaptım ama diyor niye yaptım? Yani bir de gerçekten de yani böyle bizi de böyle yani inanın trajikomik bir boyuta geldi onun ifadeleri. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber şeytan elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Değil mi? Bunu söylüyor özetle. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTS bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu yani tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Zaten dosyada olan biri, savcılığın dosyasının içerisinde Gülistan'ın sinyal bilgileri, hatta en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTS baz raporu var. 07.01.2020 tarihinde var. Şimdi olan bir şey için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz ki Ankara'ya? Burada çok niye gönderirsiniz biliyor musunuz o? Bu Gülistan'ın verilerini silmek ve hatta veri yükleme yönünden de bir işlem yapılması için gönderildi.
1: Yani sadece yok etmek değil, verileri aynı zamanda şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak tabii, yeni verileri de yüklemekte. Evet,
2: anladım. Aynen. Yani bunlar hepsi gizli kalkınca ortaya çıkacaktır. Onu tartışıyor olacağız. Yani bu adam verileri sildi. Ki zaten Gökhan biliyorsunuz bize mail vasıtasıyla bu olay olmadan önce ulaşmıştı. Biz bunu haberini de yaptık. Belki biliyorsunuz Örtbas'tayı görev alan biri bize ulaştı diye bir haberde söz konusu olmuştu. Orada Gökhan zaten diyor ki yani bazı verilerin elinde olduğunu söylüyor bize. Ama diyor ki ben bunu pazarlık amacıyla elimde bulunduruyordum. O yönlü bir beyanı oldu. Gökhan'ın korkusu şuydu. Gökhan insan öldürme fiilinin kendisinin üzerine kalacağı endişesiyle bana ulaşmıştı. Gökhan zaten verileri silme, delil karartma yönünden ceza almayı kabul ediyordu. Yani savcılığın mesela burada insan öldürme yönünden de Gökhan'ın sorumlu tutulması çok çok önemlidir. Çünkü bizim maktulümüzün sim kartını en son telefonuna takan kişi odur. Müdahale eden kişi budur. Dolayısıyla bunun da insan öldürmekten sorumlu tutulması gerekir. Dosyamıza katkısı olması bakımından söylüyorum. Yani öyle yani bu baş şüphelimiz Tuncay dosyada olan sinyal verilerini 11 gün sonra gönderiyor. Olan bir şeyi tekrar işte açığa çıkartmak için. Ve bir de diyor ki ben Şükrü'yü de birkaç yere göndermişim bu bilgiler sonrasında. Bakın o da çok şey yani böyle çok yani orada çok ayrıntılı düşünülmesi gereken şey. Zaten dosyada var. Sen Şükrü'yü ne diye bir de gönderiyorsun. Zaten savcılık araştırma yapıyor bu konuyla ilgili. Senin adli yargılamaya müdahale etme durumun var mı? Yani oradaki Cumhuriyet Başsavcısı veya savcılık görevi ne? Ya bir yönüyle gerçekten de ifadesinde yani hayatın olan akışına aykırı durumlar söz konusu yani.
1: Bu çok dikkat çekici. Onu ben tekrarlamak istiyorum izninizle. Gülistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten bütün o HTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına daha yedisi değil mi? Ayın, evet, birinci ayın yedisinde girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki savunmasında ya da ifadesinde ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım diyor. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
2: Yani bu... Tabii yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu HTS kaydı dosya içerisindeki HTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz de görüş aldık böyle yani bu konunun biliminden anlayanlardan. Sim kartla siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş yani. Hani o dediği de
1: bir de o var
2: yani.
1: Tabii.
2: İki tane tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya. Yani bu adam orada bir gerçekten de çok sıkı bir soruşturmadan sorgudan geçti. Yani 7 saatlik bir sorguda 3 defa da ara vermek zorunda kaldı. Orada yani her zorlandığı yerde çamur atma yoluna girdi. İşte böyle beyanları da tutarsız beyanlarda bulundu yani.
1: O kamera kayıtlarından bahsettiniz ki biliyoruz biz Türkiye'de hiçbir ilde o kadar yüksek çözünürlüklü kameralar yok. Tunceli'nin coğrafi yapısını da ben de biliyorum. Bilen dinleyicilerimiz de kent merkezinden bahsediyorum. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. O kayıtların yani resmi olarak söylüyorum. Yani resmi olarak kimler tarafından hangi talimatla silindiğine dair dosyada bir somut bir bilgi var mı? Yani ya da tespit var mı? Siz ulaşabildiniz mi mesela bunları?
2: Evet yani şöyle hani soruşturmayı mesela bu Tuncay baş şüpheli Tuncay Sonel var. Biliyorsunuz bu delil karartma bölümünden de bir soruşturma başlattı diye ben duydum. Yani aslında bu yönüyle de bir araştırma yani az önce dedik ya yeni gözaltılar. Bu yönüyle de bir araştırma yapılıyor. Yani burada birebir sorumlu olan kim? O tutanağı hazırlayan altında imzası olan ve o tutanağı hazırlatmasının talimatını veren kişi değil mi? Bunlar bunlar dosyaya yani soruşturmaya dahil edildiğinde bu olayın nasıl gerçekleşti? Yani bu 6 saatlik görüntü varken nasıl yok oluyor mesela? Bu 6 saatlik görüntünün şu özelliği var. Yani dinleyicilerimizin de bilmesi açısından söylüyorum. Dosyamız maktulü Gülistan ile dosyamızda insan öldürmeden şüpheli olan Mustafa'nın yan yana olduğunu gösteren kayıtlardır bunlar. Bakın. Hani bunlar hep diyor ya biz tanımıyoruz çocuğum tanımıyor işte hiç bilmez onu diyor ya.
1: O kafedeki kayıtlardan
2: yani o 6 saatlik görüntünün içinde o var. Yani bu maktulle şüpheli yan yana görülüyor. Temas ettikleri bir gün önce. O yönüyle çok böyle değerlidir dosyamız açısından o video çözümleme tutanağı. Bunu polis gidip alıyor. Baymak diye bir iş yeri var orada. Baymak
1: kafeden bahsediyor.
2: İki tane dışı görüyor, iki tane içi görüyor. Aslında gelen polisin de ses kaydı var. Yani ne söylediği de dosyamızda var. Sonra o hard diski alıp getirdikten sonra ne söylediği de dosyamızda var. Yani mesela diyor ki hiçbir şey çıkmadı. Sonra 2024'te Jasat gidiyor. Biliyorsunuz jandarma bunu yürüttü. Jandarma gidiyor, 6 saatlik görüntüyü çıkartıyor yani. Yani bu sadece bir olay. İnanın böyle saysam burada var ya, size 20-30 tane böyle tutanak sayarım. Bazen biz sayıp sonra unuttuklarımızı diyoruz ya, bunu da unutmuşuz mesela, söylememişiz. Mesela yani... sen nesne 220 gün boyunca Gülistan'ı Munzur'da aratan şey neydi biliyor musunuz?
1: Nedir?
2: Emniyet Müdürlüğü'nün iki imzalı tuttuğu bir tutanak var. 24.01.2020 tarihli bu tutanağa göre 05.01.2020 günü saat 13.18 sıralarında köprüden suya düşen bir nesne olduğu mütalaa ediliyor. Ve bu suya düşen nesnenin de o zamanki soruşturmacımız bizzat bize dedi ki bu Gülistan'dır dedi, düşen o sırada. Ve 220 gün boyunca o Munzur Gölü'nde aramanın yapılmasına neden olan tutanak oydu. Mesela biz o tutanağa itiraz ettik. Biliyorsunuz o tutanak Ulusal Kriminal Büro'ya gitti. Evet. Ulusal Kriminal Büro da böyle ülke genelinde raporlarına itibar edilen çok böyle saygın bir kuruluştur.
1: Tabii.
2: Dosyamızda raporları da söz konusu. Onun bilimsel raporuna göre suya düşen bir nesne yok. Atafak var. Yani görüntü kayması diyorlar. Tabii bunun bilimsel açıklamasını çok iyi yapıyor. Şunu diyor, hatta suya düşen bir nesne olduğu zaman diyor, V şeklinde suda bir dalgalanma meydana gelir. Yani yukarı yönlü biliyorsunuz. Ona kadar değerlendiriyor, böyle bir dalgalanma da yok diyor. Dolayısıyla suya düşen nesne yok. Peki buna kim bu sana düzenledi mesela? Bu kişiler soruşturma dışı kalabilir mi yani, mümkün mü?
1: Yani hemen orada şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanlığı bir rapordan bahsediliyor, hazırladığı Erzurum ve Başsavcılığına gönderdiğini, bir müfettiş raporundan bahsediliyor. Yani bu bahsettiğiniz olaylarla isimler, o imzalar, o tutanaklardaki imzalar, davanın böyle Tunceli dışına taşınacağı, daha geniş kapsamda yürüyebileceğinin işareti olarak değerlendirilebilir mi bunlar?
2: Yani şöyle, Erzurum'un bakma nedenini bir dinleyicilerimize isterseniz açıklayalım. Şimdi bu dönemin valisi biliyorsunuz soruşturma usulü bakımından farklı bir usule tabidir. Yani bu kişinin işlediği suç, suçun işlendiği yere görevi nedeniyle aslında kişisel bir suçtur ama görevin kapsamında işleniyor. Bu kişisel suçunu bağlı bulunduğu, yani suçun işlendiği yere yakın, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nin bağlı bulunduğu başsavcılık yürütür. Yani kanunda bu hüküm var. Aslında en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Erzincan'dır. Ama o zaman Erzincan'da 2020 yılında ağır ceza olmadığı için Erzurum'a gidiyor. Erzurum'a taşınması tamamen teknik bir konudur. Ama bu soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar da gerçekten çok titiz bir şekilde yürüttüklerini biz biliyoruz. Bu gelen raporlarla beraber, müfettiş raporlarıyla beraber... Hani biz tabii gün veremeyiz ama ben bekliyorum yani o yeni kişilerin de dosyaya dahil edilmesini bekliyorum. Bu derin karartma bölümü yönünden.
1: Bir endişenizi dile getiriyorsunuz. O dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle hani savunma makamı olarak kısıtlandığınızı söylüyorsunuz. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız ya da bu neye mal olabilir? Bu konudaki endişeleriniz ya da beklentiniz ne?
2: Evet. Ya öyle. Mesela onunla ilgili gerçekten bir iletişimsizlik söz konusu oldu başsavcılıkla bizim aramızda. Yani biz dediğimiz gibi 2024 yılından beri biz bu failleri biliyoruz. Dosyada tutanakları bizim elimizde, evrakları var. Dikkat ederseniz 2024 yılından beri tek bir yerde bir açıklamamız, yani aile olarak biz buna çok riayet ettik. Yani soruşturma sağlıklı bir şekilde yürütülsün. Ama biz bir baktık ki yani böyle sosyal medyadan biliyorsunuz bu bazı kişiler böyle sanık vekilliğine de soyundular. O şüphelinin işte lehine, kendilerince lehine olan durumları böyle paylaşmaya başladılar. Toplumda böyle bir bilgi kirliliği yaratınca ben aslında o aşamaya kadar hiçbir zaman bir belge talebim yani olmamıştı. Hep dedik ki yani başsavcılık zaten işini yapıyor. Bize de gerekiyor, yok, biz de izleyelim, onları destekleyelim diyorduk. Bunlar olunca ben bir iki talepte bulundum. Muhtemelen yoğunluktan da kaynaklı olabilir. Bence biz onu aşarız. Yani orada bir iletişimsizlik söz konusu oldu. Dosyanın bu yönüyle de böyle bir yapılan emeğin de gölgelenmesine biz izin vermeyiz. Yani gönlümüz el vermez. O iletişimsizlik bence aramızda kalkacaktır, yani onu söyleyeyim.
1: Son 3-4 dakikam Ali Çimen avukat, evet. Ali Çimen Doku ailesinin avukatıyla konuşuyoruz. Gülistan Doku soruşturmasını konuşuyoruz. Dinleyicilerimize hatırlatayım bir kez daha. Son sorum da şu. Yani siyasi iradenin, biliyorsunuz Bakan Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra bu konular daha çok konuşulmaya başladı. Bu kadar geç harekete geçmesiyle ilgili bir yorumunuz var mı?
2: Ya şöyle, az önce ben dedim ya, 2024'ten beri biz biliyoruz bu ulaştık. Yani 2024'e kadar çok ciddi bir örtbas söz konusuydu. Delilleri elde etmede de bir isteksizlik vardı yani soruşturmacılarda. Bizim taleplerimizi hiç yanıtlamıyorlardı bile. Hı-hı. 2024'ten beri başsavcımızın gelmesiyle beraber etkin bir soruşturma, bizim taleplerimizin yanıtlanması söz konusu oldu. Delillere ulaştık. Ama biz işin gerçeği, yani ben kendi adıma diyeyim, aileyle görüştüğümde benim düşüncem, ben dedim ki yani ben kendi çabalarımla 3-4 kişiyi gözaltına aldırırım. Ondan sonra da bir hukuk mücadelesi yürütürüz. Ama gerçekten de Bakan Bey'in yani dosyaya biliyorsunuz en şeyine kadar talimatı netti ve bu talimatın da gereği yapılıyor. Bu yönüyle Bakan Bey'in yani bu dosyada katkısı tabii ki net ve tartışmasızdır, yani onu söyleyebilirim.
1: Anladım. Son bir soru, son dedim ama aile bu süreç içerisinde, yani bu sorgu süresi hızlandıktan sonra, son bir ayda yaşananlar itibariyle böyle bir baskı ya da bir, yani alışkınız bu tip konulara, biliyorsunuz pek çok mağdur isme böyle mesajlar, telefonlar gidiyor. Rojin'den biliyoruz, Rojin'in babasından mesela biliyoruz. Var mı böyle bir şey gelen, bir tehdit, bir baskı?
2: Yani şöyle, yani Aygül Doku'yla ilgili bizzat dosyadaki failler, biliyorsunuz yani bu dosyanın bugün bu aşamaya gelmesinde Aygül Doku öncülüğünde gelişen o kadın hareketleri de biraz etkili oldu. Yani biraz değil de aslında belirleyici olan etki oydu yani. Bu Aygül Doku şahsında gelişen bir kadın hareketi oldu. Biliyorsunuz kadın kurumları her yerde, ülkenin her yerinde örgütlendiler. İnsan Doku nerede diye sordular. Bu Aygül Doku bu dosyayı sahiplendiği için Aygül Doku'ya yönelik şüphelilerin bizzat gece 12'de arayıp böyle ilgili oldukları belli. Biz bunları hepsi savcılığa bildirdik. Savcılık o konuda gereğini yapıyor yani. Tabii ki şüpheliler biliyorsunuz zorlandığı zaman her türlü ahlaksızlığı yapacak kişilikte insanlar. Yani bu yola o yönüyle ailenin şeyi var. Yani aileye de o yönlü müdahaleler söz konusu oldu. Ama savcılık ona gerekli müdahale yapıyor. Yani o konuda bir tartışma yok yani.
1: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Avukat Ali Çimen konuğumuzdu. Daha sonraki aşamalarda tekrar konuk almak isterim sizi mutlaka.
2: Tabii, görüşürüz. Biz de teşekkür ediyoruz. Saygılar.
1: Kolaylıklar diliyorum. Konuğumuz Gülistan Doku soruşturmasını da görevli olan, Doku ailesinde temsil eden avukat Ali Çimen'di. Son derece dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı. Hatta ilk kez söylüyorum bunu dedi. O neydi? Biliyorsunuz dönemin valisi şu an itibariyle tutuklu. Oğlu da tutuklu. Ne demişti Gülistan'ın sim kartını Ankara'ya gönderirken? Buna gerekçe olarak ne göstermişti? Kızımızı bulmak istiyorduk ifadesini kullanmıştı. Onu bulmak için onu Ankara'ya gönderdim, o sim kartı demişti. Oysa diyor ki Ali Çimen avukat, zaten o bilgiler, o HTS kayıtları daha Gülistan kaybolur kaybolmaz 07.01.2020 tarihinde zaten savcılığın elindeydi. Dolayısıyla o sim kartın Ankara'ya bu gerekçeyle, Gülistan'ın yerinin bulunması gerekçesiyle Ankara'ya gönderilmesinin hiçbir makul, mantıklı bir nedeni yok ifadesini kullandı ki çok dikkat çekici. Üstelik de hani HTS kayıtlarına ulaşmak için, yani nokta nerede, en son neredeydi vesaire, buna ulaşmak için sim karta değil, sim kart daki bilgilere değil, sadece operatör bilgilerine ihtiyaç var. Sadece operatöre sorulsaydı şu numara ya ait sim kart en son nerede görüldü, nerede şu an itibariyle şeklinde sorulsaydı da yanıt alınabilirdi ifadesi dikkat çekiciydi. Söylediğim gibi ilk kez paylaşıyorum dedi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen. Bu açıdan son derece önemli. Devam edeceğiz tabii Gülistan Doku soruşturmasına, ama soruşturması ilgili ayrıntılara her başlığı sizlere iletmeye devam edeceğiz. Ama bugün programın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Unutmadım. Neyi unutmadım onu söyleyeyim. İzmir'den Merih Hanhan yazmış dinleyicimiz. Ama hatırlattığınız için çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha elbette. Bugün 4 Mayıs. Kimi kaybettik? 4 Mayıs'ta eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi kaybetmiştik. Biz de tam on, kendisinin Merih Hanhan'ın ifadesi de şöyle söyleyelim. Aziz hatırası karşısında saygıyla eğiliyoruz. Biz de ışıklar içerisinde uyusun eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi anıyoruz. Programın sonunda yavaş yavaş diyelim ve biz de bugünü bitirelim. Ne yaptık? 4 Mayıs 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bir hata yaptıysak özür dileriz. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarıma, teknik masadaki arkadaşlarım Simge Erten, Akif Özcan ve elbette editörüm İlknur Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İBB yönelik yolsuzluk davasında 32. duruşma yapılacak. Gaziantep'te 20 dakikada metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştü. 2026 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. İBB yönelik yolsuzluk davasında 32. duruşma yapılacak. İBB yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanık duruşmanın 9. haftasında hakim karşısına çıkacak. 32. duruşmada sanıkların savunması dinlenecek. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonominin yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. İstanbul Fatih'te bir berberin 400 liraya anlaştığı turiste 7100 lira fatura çıkardığı iddiası gündem oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yapılan denetimlerin ardından söz konusu berber dükkanı mühürlendi. Gaziantep'te 20 dakikada metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştü. Yoğun yağış ve süper hücre fırtınasının etkili olduğu Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğü bilgisini paylaştı. Yetkililer bu yoğunlukta bir yağışın şehirde daha önce kayıtlara geçmediğini belirtti. Hürmüz operasyonuna 15 bin asker katılacak.

0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna 15 bin askerin katılacağını duyurdu. Operasyon Deniz Özgürlüğü Koalisyonu kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı ve CENTCOM tarafından yönetilecek. Diğer taraftan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine herhangi bir müdahalesini ateşkes ihlali olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.
1: Ekonomi.
0: 2026 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18 yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belirlenmiş oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.400 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 20 kuruş, euro 53 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.704, çeyrek altın 10.967, tam altın 43.623, atı altın ise 44.714 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah beyazlılar yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında ilk kez kadın futbol maçı yapılacak. Kuzey Koreli Naegongyang Kadınlar Futbol Kulübü Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek. Yonhap Ajansı'nın haberine göre Kore Futbol Federasyonu Naegongyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatte 19'da Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumunda karşı karşıya geleceğini duyurdu. Asya Futbol Konfederasyonu Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma bir Kuzey Kore Kadın Futbol Kulübü'nün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü, Mayıs ayında kış geri döndü. Türkiye haftayı soğuk ve yağışlı havayla başlasa da bu tablo kısa sürecek. Çarşamba gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek, yurt genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise ülke geneli çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara yağmurlu 9, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 15, İzmir 17 derece, Antalya çok bulutlu 20, Trabzon sağanak yağışlı 14, Gaziantep kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Van yağmurlu 14 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp. Yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp yok bu para ortada. Paralar milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki. Yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden, hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Dünya Haberi.
1: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor dedi. Ukrayna ordusu Zaporojye nükleer güç santralinin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı. Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in 9 Mayıs geçit töreninde yapacağı konuşmayı tüm dünya bekliyor dedi. Peskov, Rus medyasına demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın çok önemli olacağını ve tüm dünya tarafından beklendiğini ifade etti. Peskov, Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü dolayısıyla Moskova'ya gelecek olan konuklarıyla ikili görüşmeler yapacağını, Rus liderin yoğun bir çalışma günü geçireceğini ifade etti. Kremlin sözcüsü konuklar arasında Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun da bulunduğu bilgisini verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov demecinde Putin'in ve ABD'li mevkidaşı Trump'ın Kiev rejiminin eylemlerine ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunduklarına da değindi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine bir barış anlaşması üzerinden ulaşmayı tercih ettiğini belirtti. Hedeflerimize bir anlaşmayla, bir barış antlaşmasıyla ulaşmayı tercih ediyoruz. Ancak Kiev rejimi buna yanaşmazsa kendilerini özel askeri operasyona devam ederek ve onu tamamlayarak razı edeceğiz dedi. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Zaporojye nükleer güç santralinin dış radyasyon izleme laboratuvarına saldırdı. Zaporojye nükleer güç santrali basın dairesinde yapılan açıklamada bu tür eylemlerin yalnızca nükleer güvenlik için değil, aynı zamanda radyasyon izleme sistemi içinde tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada saldırıda yaralanan olmadığına ve kritik bir arıza oluşmadığı belirtildi. Zaporojye nükleer güç santrali güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Durum kontrol altında denildi. Santral yönetimi saldırı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişlerine de bilgi verdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle devam edelim. Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi kabul edilemez bulduğunu duyurdu. Orta Doğu'da İran, İsrail, ABD arasında gerginlikler sürerken taraflar halen bir barış planında anlaşmaya varmış değil. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuştu. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tek tekliften memnun olmadığını belirten Trump, "Kabul edemeyeceğim şeyler var." dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuru paylaştı. CENTCOM Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek özgürlük projesine destek vermeye başlayacaklarını açıkladı. Açıklamada bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracıyla güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlayacağı belirtildi. Ve İran'dan da bir açıklama geldi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceğini vurguladı. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez ifadelerini kullandı. Azizi karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını aktardı. İsrail sarı hattan sonra turuncu hatla Gazze topraklarındaki işgali genişletmeye devam ediyor. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği sarı hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek turuncu hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. Turuncu hatla birlikte Filistinlerin yaşadığı alan %47'den %36'ya düşmüş oldu. Kolombiya'nın Popayan kentinde düzenlenen Canavar Kamyon 2026 etkinliğinde modifiye edilmiş bir kamyon kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp izleyicilerin bulunduğu alana girdi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Bazıları ağır, 40 kişi de yaralandı. Kazanın mekanik bir arızadan kaynaklandığı ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığı bildirildi. Yolcu gemisinde virüs salgını doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar çalışmaları da devam ediyor. Hantavirüsler kemirgenler tarafından taşınan ve insanlara genellikle bu hayvanların kurumuş dışkı, idrar veya salyalarının tozlaşarak solunması yoluyla bulaşan bir virüs grubu. Nadir durumlarda kemirgen ısırması veya tırmalanması sonucu da bulaşma görülebilir. Oscar'a yapay zeka ayarı geliyor. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yapay zeka kullanımına dair kurallarını sertleştirdi. Akademi 2027 yılından itibaren geçerli olacak yeni politikasını duyurdu. Buna göre yapay zeka tarafından üretilen oyunculuk performansları ve senaryolar artık ödül kategorilerinde değerlendirilmeyecek. Akademi bir eserin veya performansın aday gösterilebilmesi için mutlaka insan tarafından üretilmiş olması şartını getirirken gerekirse başvuruların insan yapımı olduğunu doğrulamak adına yapımcılardan ek bilgi ve belge talep edebilecek. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya Haberi.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür?
3: Ya Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. Kameraya da gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken dolanırken sokak hayvanları mı köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına? Ya tehlikeli olanını zaten alın, tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın ama siz savunmasız zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Ya. Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyasında uzun yıllardır dünyanın en eski ahtapotu olarak kabul edilen Holmsefia mazonensis adlı fosilin aslında ahtapot olmadığı ortaya çıktı. Yeni araştırmalar yaklaşık 300 milyon yıllık bu fosilin günümüzde yaşayan Nautiluslara yakın kabuklu bir kafadan bacaklı türü olan Nautiloid olduğunu gösterdi. 2000 yılında keşfedilen ve Guinness Rekorlar kitabına da giren fosil, bugüne kadar ahtapotların evrimsel geçmişini anlamada önemli bir referans olarak kabul ediliyordu. Ancak son teknoloji görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler bu sınıflandırmanın hatalı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden paleobiyolog Thomas Clemens ve ekibi fosili Synchrotron X ışını teknolojisiyle yeniden analiz etti. Bu yöntem sayesinde araştırmacılar fosilin içinde daha önce fark edilmeyen diş benzeri yapılar keşfetti. Bu yapıların yalnızca yumuşakçalarda bulunan ve radula olarak bilinen dil benzeri bir organ olduğu belirlendi. Araştırmacılara göre bu yapıların sayısı ve biçimi fosilin ahtapotlara değil, Nautiloidlere daha yakın olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca daha önce mürekkep kesesi olarak yorumlanan yapının da bu özelliği taşımadığı anlaşıldı. Bilim insanları fosilin aslında daha önce bilinen bir tür olan Paleocatmus poli'ye ait olabileceğini değerlendiriyor. Bu da Porcephia mazonensis'in ayrı bir tür değil, yanlış yorumlanmış bir örnek olduğunu gösteriyor. Bu bulgu ahtapotların evrimsel tarihine ilişkin önemli değişiklikler getiriyor. Nautiloidlere ait yumuşak doku kayıtlarının yaklaşık 220 milyon yıl daha eskiye gittiği anlaşılırken, ahtapotların ortaya çıkışına dair en erken kanıtların ise yaklaşık 150 milyon yıl daha ileri bir tarihe kaydığı belirtiliyor. Araştırma Royal Society Biological Science dergisinde yayınlandı. Bilim insanları yeni teknolojiler sayesinde geçmişte yapılan sınıflandırmaların yeniden gözden geçirilmesinin evrimsel süreçleri daha doğru anlamada kritik rol oynadığını vurguluyor. 300 milyon yıllık fosille ilgili ezber bozan bir keşif yapıldı. Dünyanın en yaşlı ahtapotu olarak bilinen fosilin aslında ahtapot olmadığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Nisan ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık zam oranı %14,64 oldu. Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,45 artışla 14.506 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,29, holding endeksi %0,33 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en çok kazandıran %1,03 ile elektrik, en çok gerileyen %0,44 ile tekstil deri oldu. Serbest piyasada dolar 45-20 liradan güne başladı, euro ise 53-08 lirayı gördü. Küresel piyasalar ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı. Yeni haftada ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, küresel ölçekte imalat, sanayi ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi verilerinin ekonomilerin gidişatına yönelik bilgi sağlaması beklenirken, devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yakından izlenecek. Avrupa borsalarında da enerji fiyatlarındaki artış ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişeleriyle baskı altında kalırken, Euro bölgesinde bu hafta açıklanacak üretici fiyat endeksi ülkede enflasyonun seyri hakkında sinyaller verecek. Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin hız kazanacağı beklentileriyle Avrupa'da endeks vadeli kontratlarda haftaya alıcılı başladı. Enerji duyarlılığı yüksek olan Asya tarafında ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artacağına dair gelişmeler olumlu karşılandı. Bölgede Japonya ve Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalırken, haftanın ilk işlem gününde açık olan Güney Kore ve Hong Kong borsalarında pozitif görünüm hakim. Bölgede yeni haftada tatil dolayısıyla Japonya'da 3 gün, Çin'de 2 gün işlem yapılmayacak. Bugünlerde bölge genelinde işlem hacminin zayıf kalması bekleniyor. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,10 azalarak 108,06 dolar oldu. Batı Teksas Rohan petrolün varili de 101,78 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek vermeye başlayacağına yönelik haber akışı etkili oldu. Altının ons fiyatı da 4589 dolardan işlem görüyor. Gram altın serbest piyasada bugün 6663 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 10895 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 43447 TL'ye işlem görüyor. Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan ayında %29,83 seviyesine yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık zam oranı da %14,64 oldu. Emekliler yılda 2 kez zam alıyor ve bu zamlar Ocak-Haziran'la Temmuz-Aralık dönemlerindeki enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu kapsamda kesin zam oranının belirlenmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri de bekleniyor. Mayıs 2026 kira artış oranı Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK'in 12 aylık tüfe ortalamasına göre belirlenen oran ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam sınırını oluşturuyor. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Geçen ay kira ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı %32,82 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayının indirim ve zam şampiyonları da belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı %44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken en çok ucuzlayan ürün %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını %19,32 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı ve %16,9 ile elektrik kategorileri izledi. Yumurtada gerçekleşen fiyat düşüşünü ise %1,29 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet, %1,21 ile içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler takip etti. Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu'da Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi dedi. Bakan Bolat, Nisan ayı itibariyle son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırıldı açıklamasında bulundu. Türkiye mega yat üretiminde dünya ikincisi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre gemi, yat ve hizmetleri sektörü son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergiledi. Sektör 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatını 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Türkiye'nin Ocak-Nisan dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %103,8 artarak 457 milyon 392 bin dolardan 932 milyon 365 bin dolara ulaştı. Megayat imalatında Hollanda'yı geçen Türkiye, İtalya'nın ardından dünya ikincisi konumunda yer alıyor. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul Organizasyonu ile düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. SAHA 2026 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlayacak. 9 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılacak. Bu hedefler saha için yeni rekorlara işaret ediyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Serhat Ayan.
2: Özledi mi beni, geçen hafta yoktum?
3: Çok çok özledim. Evet, tek başına konuşmak çok zor. İnsanın boğazı büzüşüyor.
2: Ya.
3: Sesi büzüşesiceler oluyor. Futbolda çok zor.
2: Futbolda zor diyorsun. Yani, değil mi? Kime sataşacaksın?
3: Yani o kadar fena konuşacak şey oldu. Böyle konuştuğuma neye yarar?
2: Güzel kaçtım ama. Bak galibiyetle buradayım.
3: İşte buyurun. Fener, buradan sana sesleniyorum. Lütfen ya. Her maçını yen, yoksa senin gelmiyor.
2: Kocaelispor'da benim böyle sevdiğim. Evet, hani Fenerbahçeli belki mazisi olduğundan dolayı böyle futbolcu.
3: Fenerbahçe'yi yense üzülmezdin yani, değil mi?
4: O kadar da değil yani.
2: O kadar değil ama yani sevdim. Birinci lige çıktığı için çok mutlu olduğum takımlardan biriydi.
3: Trabzon'da gerçekten de aslan gibi hücum oyuncuları var. Boylu postlu yani. 2 metre mi ya o Naço? Öyle bir şey yani. Hani yanında durunca herkes çocuğu gibi duruyor.
2: Tamam, onu söyleyecektim. Herkes çok ufak kalıyor yanı. Böyle ha? Sevinirken böyle zıplıyor falan ya. Diyorum ki arkadaşın üstüne zıplama.
3: Yani şu anda gol krallığı sıralamasında en tepede Eren ve Barış Alper Yılmaz.
2: Evet. Ben aynı şeye takıldım, biliyor musun? Sane
3: ve Galatasaray'da Icardi var, Osimhen var bu arada. Sane var ve bilmem
2: ne. Bir de. Eyvahlar
3: olsun. Yusuf var. Yunus var yani. Hani anlatabiliyor muyum? Yani Galatasaray böyle bir şey takımı. Galatasaray'ın o tarafına önlem alınması, sol tarafına daha dikkatli bakması gerekiyor mesela. Onunla maç yapacak olan insanlarla.
0: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Enerjinin seyri.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Yurt içi enerji üretim maliyeti bir yılda %33 arttı. Japonya ve Avustralya arasında enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzalandı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan işbirliği anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Anlaşmaya göre toplamda 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. Yatırımın ilk etabında Karaman ve Sivas illerine odaklanılacak. Bu bölgelere biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Yurt içi enerji üretim maliyeti bir yılda %33 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Nisan'ın yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre ana sanayi gruplarından enerji üretim fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre %4,85 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %33,15 oranında yükseliş gösterdi. Nisan ayında sanayinin 4 sektöründen biri olan elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe maliyetler bir önceki yılın aynı ayına göre %7,19 artış kaydetti. Sanayinin diğer sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında ise maliyetlerdeki artış %40,42 olurken imalat sektöründe %30,36 ve su temini sektöründe %38,26 oranında arttı. Ayrıca alt sektörlerden kömür ve lignit üretim maliyetleri %14,77 ve elektrikli teçhizat üretimi maliyetleri de %29,35 oranında yükseldi. Yine ham petrol ve doğalgaz üretim maliyetleri %55,96 artarken kok ve rafine petrol ürünleri üretimi maliyeti de %117,82 artış kaydetti. Japonya ve Avustralya arasında enerji, savunma ve kritik mineraller alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzalandı. ABC News'un haberine göre Japonya Başbakanı Takayuki Sani ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Canberra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider enerji ve kritik minerallerle savunma alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar kapsamında tarafların jeopolitik gerilimler, ekonomik baskılar ve piyasalardaki aksaklıklar da dahil acil ekonomik durumlarda bilgi paylaşımında bulunacağı ve güvenliklerinin tehdit edilmesi halinde karşı tedbirlerin değerlendirileceği ifade edildi. İki lider Çin ve Kuzey Kore başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelerle Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına etkilerini ele aldı. Başbakan Albanese, "Dostluğumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde güçlü ortaklıklar her zamankinden daha büyük önem taşıyor," dedi. Albanese, iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşmaların Avustralya'nın enerji ve ekonomik güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını söyledi. Başbakan Takayuki ise Japonya ile Avustralya'nın yakın temas içinde kalacağını, Orta Doğu kaynaklı enerji krizine aciliyet bilinciyle yanıt vereceklerini belirtti. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim. Spot doğalgaz piyasasına baktığımızda dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.232 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 223.000 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18.000 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20-21 saatlerinde 4500 lira, en düşük 06'da 133 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1059 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1333 lira 38 kuruş oldu. Brent petrolün varili 110 dolar seviyesini aştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,64 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 108,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.10 itibariyle kapanışa göre %2,3 artarak 110,64 dolara oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün varili 103,92 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na yönelik karşılıklı sert açıklamaların bölgedeki jeopolitik riskleri artırarak küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirmesi etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Enerjinin seydi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Asgari

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. İstanbul Valisi Gül açıkladı, kentte sahipsiz köpeklerin %46'sı toplandı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefe de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda konuşulacak. Yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin tatilin 9 gün olup olmayacağı konusunda bu toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirecek toplantı saat 15.30'da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden Zuhal Böcek tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Zuhal Böcek soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2025'te tutuklanmış, 19 Aralık'ta ise tahliye edilmişti. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Konuya ilişkin açıklama CHP sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
2: Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bu operasyonlar içerisinde bizi işlerinde bir tanesi etik olarak

0: rahatsız etti. İlk MYK toplantısında Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü. Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermişti. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin en köklü partisi olarak kurum sağlığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
1: 24 il merkezli dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 5 günde polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 127'si sevk edildi, adli makamlarca tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. İstanbul'da sahipsiz köpeklerin %46'sı toplandı. İstanbul Valisi Davut Gül sokak hayvanlarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokaklarda sahipsiz tek bir hayvanın bulunmayacağını belirtti. İstanbul'da sahipsiz köpeklerin %46'sının toplandığını açıkladı. Vali Gül paylaşımında kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır ifadelerini kullandı. Spor. Vakıfbank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonunu İstanbul'da yapılan final maçı belirledi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde 7. kez mutlu sona ulaştı. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan Ege'li Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 105.2 kilometrelik Ankara etabıyla dün sona erdi. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu.
2: Ekonomi.
1: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.439 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 19 kuruş, euro ise 53 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.685 lira, çeyrek altın 10.937, tam altın 43.515, atı altını ise 44.624 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben ve ekip arkadaşlarım teknik masada sevgili Simge, birazdan da sevgili editörüm de burada olacak küçük bir toplantı sonrasında. Ama bugün öyle böyle değil. Sevgili Sabit Akkaya canlı yayında konuğum. Hanımlar beyler, kendisini ikinci kez burada misafir etmekten çok ama çok mutluyum. Aslında bir süre daha önce biz bu yayını gerçekleştirecektik fakat yoğunluk nedeniyle ancak bu tarihe alabildik. Kendisinin de bu tarihlerde müsaitliği oldu, sağ olsun kırmadı. Her zaman olduğu üzere güzel enerjisiyle, gülen yüzüyle Sabit Akkaya burada hanımlar beyler. Birazdan yayına alacağız saat 12.30 itibariyle. Belki bir tık öncesinde yayına alabiliriz kendisini. Sabit Akkaya'dan bugün sizlere hediyeler de gelecek. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Hanımefendiler, özellikle sizlere söylüyorum. Ve tabii beyefendiler de, çünkü Sabit Akkaya'nın değerli dinleyiciler, sadece bu kuaför, saç, bakım, stilist anlamında, yani sadece kadında değil erkek tarafı da var. Bütün şubelerde erkek kuaförler de var değerli dinleyiciler, erkeklere hizmet eden kuaförler de var. Dolayısıyla bugün radyo programını, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programını özellikle Sabit Akkaya yayına geldikten sonra dikkatle dinleyin. Kaleminiz kağıdınız hazır olsun. Bir tarafa bir şeyleri not etme imkanınız olabilir. Çünkü oralardan size soru gelebilir. O sorunun cevabını verenler de bizlerden hediye kazanacaklar. Simge, o zaman 24 ilde karasal yayındayız biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye değerli dinleyiciler. Okanaslan.com yazdığınızda bizzat beni takip edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
2: Adam ya, adam ya, geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
3: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
4: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün, yakınını arıyorsun falan.
1: Tamam da. Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında değerli dinleyiciler sizlere eşlik ediyoruz. Nisan ayı enflasyonu açıklandı değerli dinleyiciler. Nisan ayında enflasyon %4.18, yıllık enflasyon %32.37 oldu. Hanımlar, beyler, şimdi bu enflasyon rakamları biliyorsunuz önümüzdeki ayda ne olacak? Enflasyon rakamları açıklanacak. Ondan sonra Temmuz zamları değerli dinleyiciler önemli. Emekliler için önemli. Zam şampiyonu bu arada doğalgaz olmuş. Nisan ayında fiyatı en çok yükselen kalem %44.47 ile doğalgazla ilgili abonelik ücretleri olarak yükselmiş karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler. Tabii enflasyon rakamları ile birlikte merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi kiralardaki zam oranları, o da belli oldu. Bu ay itibarıyla kiraya zam, daha doğrusu işte kontrat bittiğinde, yeni kontrat yapılacağı zaman, yeni kontrata geçileceği zaman bir ev sahibi kiracısının kontratını en fazla %32.43, kirasını en fazla bu kadar artırabiliyor. %32.43 değerli dinleyiciler. Bunun üzerinde bir rakam artışı kesinlikle ama kesinlikle yapamaz. Onu söyleyelim, aktaralım sizlere. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı haberi gelmişti. Geceyi değerli dinleyiciler orada geçirdi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını sizlere aktarmış olalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi değerli dinleyiciler toplanıyor ve bu toplantıda hangi konular var? Bir kere Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmaması meselesi. Olur be. Olur. Kurban Bayramı ne zamandı? Ayın kaçı? 26'sı mıydı? Bir dakika dur bakayım. Bir saniye. Hemen ne heyecanlanıyor? Heyecanlandı. 26 Arife. Arife 26. Salı günü. 27 Mayıs. Ne arıyorsun? Mayıs'a bakacaksın. Hangi aya baktın? Sen diğer tatile baktın. Ne o tatil? Ha, yıllık iznin. Tövbe ya. Ben neden bahsediyorum? Simge neyden bahsediyor? Değerli dinleyiciler şöyle. Bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Zaten bir şey söyleyeyim diye beni buraya oturttular. Onun için para ödüyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi ayın 22'si değerli dinleyiciler, 22 Mayıs Cuma'ya denk geliyor. Ben size söyleyeyim bak, 23'ünde tatil başlar abi. 23-24 Cumartesi Pazar. 25 haftanın ilk günü, 26'da Arife ya. 25'inde de izin alınır. Genelde izin alırlar. 25-26 yani ne yaptı? 1-2-3-4-5-6-7. 2 günde oradan 9. 9 günlük tatil bir sonraki pazara kadar. 27 Mayıs çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günü 30 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yani cumartesi gününe kadar, bir de pazar da tatil. Oh mis, vallaha da mis, ben size söyleyeyim. Olur yani bu. Masadaki konulardan bir tanesi bu hanımlar beyler. Başka ne var? Başka? AK Parti kaynakları Mayıs ayı içinde atılması planlanan yasal adımlara işaret ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen doğrulama ve teyit mekanizmasına ilişkin detayların kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Faili meçhul dosyalar biliyorsunuz. Bunların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan çalışma var. Bununla ilgili olarak da görüşülecek. Enflasyonla mücadele yine masadaki konulardan bir tanesi olacak. Dış politika başlıkları değerli dinleyiciler, Rusya-Ukrayna gerilimi, Karadeniz güvenliği, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Amerika, İsrail, İran arasındaki o gerilim değerli dinleyiciler yine kabine toplantısında masada olacak durumlar olacak. Hatırlatayım mı bir daha? Sabit Akkaya değerli dinleyiciler, birazdan canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda ağırlayacağız kendisini. Gerçekten her zamanki muazzam enerjisiyle geldi. Çok seviyorum ben onu. Çok samimi bir insan. Çok samimi bir insan, dünyalar tatlısı bir insan. Tanısanız siz de çok seversiniz. Esnaf gibi esnaf yani, gerçekten. O özlediğimiz esnaflardan bir tanesi sevgili Sabit Akkaya.
Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Kira artış oranı 2026 yılının tüm ayları için geçerli mi? Bir de oran kaç demiştiniz? Not alamadım, kusura bakmayın demiş değerli dinleyicimiz Neşe Hanım göndermiş. Estağfurullah Neşe Hanım, ne demek? Artış oranı, kira artış oranı, bir dakika ben de emin olayım. %32 kaçtı? %32.43. Birincisi bu. İkincisi, bu sadece Nisan ayında. Çünkü her ay Neşe Hanım biliyorsunuz keşke sizin dediğiniz gibi hatta daha düşük olsa. Ama şimdi olaya bir de ev sahipleri tarafından, kiracılar tarafından, ikisi tarafından bakmak lazım. Her ikisinin de mağdur olmaması lazım. Neşe Hanım, bu sadece bu ay için geçerli. Bu ay kirada artış olacaksa şayet, artış gerçekleşecekse şayet, bu ay için sadece %32.43'lük bir artış yapılabiliyor. Önümüzdeki ay o rakam, önümüzdeki ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Sevgilerimi gönderiyorum size de, iyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar sevgili Neşe Hanım. Evet, doğru dedim değil mi? Simge hiç beni dinlemiyor ki. Dinliyor musun? Dinliyorsun. Hanımlar beyler, ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim bu şeyde, binamızda, radyomuzun olduğu binada bir çalışma var. Matkapla hilti mi çalıştırıyorlar? Bu hilti sesi ben bilirim. Hepsini kullanıyorum. Taş motoru, hilti, kaynak makinesi, matkap. Ondan sonra bunların hepsini biliyorum yani. Hayret. Sen de matkap kullanıyorsun. Şeyle şarjlı mı yoksa kablolu mu? Evet, otur sıfır. İkisini de kullandın. Peki. Ben duyayım kendimi. Bu arada o hani hiltinin sesi size geliyorsa ve rahatsız ediyorsa lütfen bizi söyleyin. Gider ustayı çağırırım, oturturum buraya, onunla konuşuruz. Bak böyle böyle rahatsız oluyormuş dinleyicilerimiz derim. Ben teşekkür ederim Neşe Hanım. İyi ki varsınız. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hanımlar beyler, Edirne'de futbol sahası hakemi yumrukluyor bir futbolcu ve gözaltına alındı. İkinci amatör ligi B grubunda Keşan ilçesinde Yeni Muhacir Spor'la Beğendik Spor arasında oynanan karşılaşma, 43. dakikada yedek kulübesinde bulunan Beğendik Sporlu futbolcu sahaya giriyor. Maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atıyor. Hakem maçı tatil ediyor. Futbolcu da gözaltına alınıyor. Nedir bu ya? Nedir bu ya? İyi olmuş. Pekala. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattındaki çalışmaları yerinde incelemiş. Tarsus'ta demir yoluna yer altına alarak şehre dev bir meydan kazandırdıklarını söylüyor. Mersin-Gaziantep arası seyahat süresi 6,5 saatten 2,5 saate kadar düşüyor. Kıymetli dinleyiciler, ben sizlerden... Ha bu arada astrologların bir şeyi var, onu da söyleyeyim. Astrologlar ne demiş biliyor musunuz? İkizler ve Başak Burcu var mı? İkizler ve Başak, lütfen yaklaşalım Radyo Sputnik'e doğru. Radyo Sputnik'e doğru İkizler ve Başak Burcu olanlar lütfen Radyo Sputnik'e doğru yanaşabilir misiniz? Çok rica ediyoruz. Niye? Sizler çok önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. Özellikle bu hafta iyi ki varsınız. Şu kardeşiniz Okan Aslan, şu canınız ciğeriniz Okan Aslan sizin için gecesini gündüzüne katıyor. Çok seviyor sizi, bağrına basıyor İkizler ve Başak Burçları. Bu hafta ellerine çok yüklü miktarda para geçecekmiş. Ben demiş dinleyicimiz. Aha. Okan Bey şu anda ses gelmiyor demiş. Harika. Peki. Sevgili Menekşe Hanım, sevgiler ve selamlar. Menekşe Hanım, bilmiyorum, İkizler ve Başak Burcu olanlar bu hafta elinize yüklü miktarda para geçecekmiş. Evet, numarayı not alalım. İkizler Burcu'ymuş. Ama hangisine daha çok fark etmez. Ben ikizleri de Başak Burçlu olan dinleyicilerimizi de çok seviyorum. Hep çok severdim. Bu hafta daha da bir çok seviyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben şimdi sizden yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Konuğumu daha fazla bekletmek istemiyorum. Biz hazırlıklarımızı yapalım. Sabit Akkaya'yı buraya çağıralım. Stüdyomuza oturtalım. Hazırlıklarımızı yapalım. Görüntümüzü ayarlayalım. Ondan sonra da yayınımıza başlayalım. Ama sizler, rica ediyorum, kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Sabit Akkaya'dan efsane hediye vereceğim size, ama gerçekten efsane. Türkiye'de biliyorsunuz ünlü isimlerin, ünlü hanımefendilerin, oyuncuların, sporcuların, müzisyenlerin, hanımlar beyler, özellikle
kadın tabii Sabit Akkaya'nın erkek tarafı da var, kuaför tarafı da var biliyorsunuz. O erkeklere hizmet veren taraf da var. Dolayısıyla bugün itibariyle Sabit Akkaya'dan hediyeler de gelecek kendisiyle. En son programdan bu yana neler değişmiş, neler yapılmış. Bak mesela mobil uygulama başlamış biliyor musun? Ben bilmiyordum mesela. Şimdi öğrendim. Zeynep Hanım'la böyle bir, Zeynep Hanım'a küsmedim Allah'tan o esnada. Ama benim programdan sonra olmuş. Sabit Akkaya iPhone'da ve Android'de indirebilirsiniz. İndirin, belli mi olur? Belki oradan soru sorarım size. Yani mobil uygulamadan belki sorarım. Allah Allah. Hediye kazanmak istiyorsanız mobil uygulamayı da bence size indirin derim telefonlarınıza. Android veya iPhone'da değerli dinleyiciler. O zaman ben yüksek müsaadenizi istiyorum. Birazdan buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: çok
0: gidiyor?
1: İyi çok gidiyor. Yoğun. Ya daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak güzel. Ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa üstte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlar. Edinim dostlar.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Gün.

0: Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne güzel sesin varmış ya.
0: Vallahi Oğuz Aksaç buradaydı. Geçen hafta buradaydı da tam bizim havalar gerçekten ya.
1: Vallahi ya. Ben kıpı kıpı ettim.
0: Çok iyi gördüm seni Sabit abi.
1: Bomba gibi.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Vallahi gerçekten öylesin. Bu arada dinleyicilerimiz hemen sormaya başlamışlar. Neyi indireceğiz diye. Şimdi telefonlarınızın Android ya da iPhone telefonlar fark etmiyor. iOS uygulaması her ikisinde de Sabit Akkaya yazdığınızda zaten görüyorsunuz. Sabit Akkaya uygulamasını telefonunuza bir kere bir indirin. Belli mi olur ilerleyen dakikalarda oradan soru sorarım, başka bir soru sorarım duruma göre. Hani bizde bir laf vardır Sabit, ağanın eli tutulmaz derler ya. Yani hediyelerle sevgili Sabit abi geliyor. Yani hediyeyle Sabit abi mi korkutacaksın Allah'ını seversen?
1: Allah ne olacak, dünya mal dünyada kalıyor ya.
0: Öyle mi hakikaten ya?
1: Öyle abi ya, ne götüreceğiz baksanıza, geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer belli.
0: Doğru söylüyorsun ya. Ama ben seni çok iyi gördüm ha, sen şey kino vermişsin. Bayağı böyle bir formda olmuşsun.
1: Fakat aramızda kalsın ne vermiş. Çok yakışıklı olmuş.
0: Abi teşekkür ederim, sağ olasın. Simge birazcık fonu ver. Bu çalışma sesi bugün böyle bir denk geldi. Şeyde binada yukarıda çalışma var.
1: Ben duymuyorum.
0: Aman abi duyma, gözünü seveyim ya.
1: Senden başka bir şey duymuyorum abi.
0: Canımsın benim. Çok güzel yürüyüş yapıyormuş bu arada, onu baştan söyleyeyim sevgili dinleyiciler, merak edenler olursa baya baya bir yürüyormuş. Neredendi? Ataköy'den mi dediniz? Ataköy'den buraya yürüyor değil mi? Ben inanmadım önce. Abi yorulmuyor musun ya? Tekrar geri mi dönüyorsun, ne yapıyorsun?
1: Abi o kadar güzel geliyor ki yani.
0: Ciddi misin?
1: Stresimi atıyorum.
0: Niye, çok mu stres var ya? Çok mu yoruyorlar seni ya?
1: Yorulmayacak gibi değil ki abi yani. Sonunda hayat şartları gerçekten çok zor. Yani sonunda 150 çalışan bir ekibim var. Onları yönlendirmek zorundasın, onlara bakmak zorundasın, problemleriyle her şeyle. Diğer tarafta salonda bir sürü hizmet ediyorsunuz. Yani sonunda otellerdesiniz. Herkes mutlu gidecek diye bir sorun yok. Mutsuz gideni mutsuz etmek için uğraşıyorsun. Yani sıkıntılı aslında baktığın zaman. Keyif mi alıyorum? Alıyorum keyif. Bu stresi de yürüyerek atıyorum. Bir de kilo verdim. Kim daha yakışıklı hissediyorum.
0: Ya abi zaten yakışıklıydın
1: ya
0: da.
1: Bırak abi ya.
0: Abi bir şey Sabit abi bir şey söyleyeyim mi? Bak erkek ya zayıfladığı zaman çirkinleşiyor normalde de. Sende ne oluyorsa ben anlamıyorum ya. Sen yakışıklı oluyorsun, ben sana söyleyeyim.
1: Allah Allah. Deme abi. Ben de kasım bana.
0: Fakat şöyle bir şey var. Şimdi sorumluluk var ama sen işinin başında olmayı seven, işini takip eden, neticede çekirdekten yılların evvelinde çıktığın muazzam bir yolculuk var. Yani işinin başında olmayı ve takip etmeyi seven de bir insansın değil mi? Bırakamıyorsun da yani. Bir de öyle bir şey var herhalde.
1: Ya ben zaten işimi bırakırsam her zaman söylüyorum. Tutayım işimi bırakayım. Gidim yağzımda balık tutayım, 3 gün sonra ölürüm.
0: Allah korusun, Allah ömür versin.
1: Ya neden ya? Tamam değil, bu hepimiz öyleyiz, Allah korusun da. Ya sonunda ürettikçe, paylaştıkça, verimli oldukça kendimi çok iyi hissediyorum. Diğer tarafta gerçekten pandemiden geçti çıktığımızda kendimi yani böyle bir işe yaramaz, yani hayata küstüm. Çünkü sonundan beri 8 yaşından beri çalışıyorum. Çalıştıkça da hep keyif alan ve çalıştıkça da bir şekilde şükürler olsun karşılığı dönüyor. Ama bunu maddi olarak düşünmeyin. Hem bedenen hem ruhen kendini bir şeyler hissediyorsun onu. Ben oyum, bilmiyorum.
0: İyi ki bu mesleği seçtim diyor musun hep? Ya yoksa hiç pişmanlığın oluyor mu? Nereden girdim bu işe ya? Vallahi
1: bilmiyorum. Hiç olmadı.
0: Hiç öyle bir şey düşünmedin hiç.
1: Allah çarpar düşünürsem yani. Neyi düşünüyorum? Hayatımda ulaşamayacağım lokasyonlardayım. Ulaşamayacağım insanlara ulaşıyorum. Bakın şu anda buradayım. Bu meslek sayesinde buradayım yani. Ben şu anda inanın.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafını unutma. Yani Sabit yani... Bu kadar popüler bir isim olmasaydım da ben Sabit abiyi bir şekilde görseydim, tanısaydım vallahi yine davet ederdim be, hakikaten. Sen öyle bir adamsın yani, sohbetin çok, güzel yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama dediğin çok güzel yani, ama bu ilerleyiş, bu büyüme senin sayende olmadı mı? Yani vazgeçmemekle beraberinde olmadı mı? Ne diyorsun?
1: Ya tabii ki benim sayem. Ben gerçekten çalışanların çok daha çok fazla çalışıyorum. En az onlardan 7-8 saat daha fazla çalışıyorum. Çünkü bu mesleğim, yani daha doğrusu bu işim, ben... Hem kalfasıyım, hem çırağıyım, hem muhasebecisiyim, hem patronuyum, hem kalfasıyım. Yani bunda tek ortağım yok, bir şeyim yok. Yani sağ olsunlar, bir ekip oluşturduk. Arka tarafta çok güçlü bir ekibim var. Danışmanım var, kurumsal iletişim müdürüm var. Diğer tarafta avukatımız var. Deniz kızım, o da benim.
0: Avukat da kendi kızı ha. (Gülüyor) Şu anda Sabit Akkaya hesabından, Instagram hesabından aynı zamanda kameramanlığı da var kendisinin. Evet. Abi el sallayalım bari, gözünü seveyim ya. Vallahi yani sanki burada yokmuş gibi davranma kızcağız.
1: O benim çok kıymetli.
0: Deniz hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Nasıl, memnun musun? Sabit Akkaya kızdın oluyor mu hiç? Seni sinir ettiği oluyor mu hiç Allah aşkına? Yaklaşsana biraz, böyle yaklaş, gel şöyle. Bak şu mikrofondasın şu an. Seni,
2: herkese sizin... merhabalar. Aşk Deniz... eğlenceli bir şeymiş.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Değerli dinleyiciler, dur ben şu Deniz'in şu halini, fotoğrafını çekeyim de. Şeyden sonra, yayından sonra paylaşırım. Yazık günah kızcağızı. Bu kadar yorduk Sabit abi ya.
1: Yorulsun ya.
2: Sabit, olur mu? Ben çok keyif alıyorum şu an.
0: Deniz, var mı Sabit Akkaya'dan şikayetçi olduğun bir şey?
2: Biz genellikle işle ilgili tartışıyoruz ama dediği şey şu, her zaman şunu söyler. Beni diyor ikna edin.
0: Ha öyle mi?
2: Bir fikrin varsa gerçekten inandığın, savundun. Bazen çünkü biz öyle tartışmalar yaşıyoruz aramızda. Diyor ki beni ikna edersen tamamdır, ben bu işi diyorum.
0: Öyle mi hakikaten?
2: Gerçekten öyle.
0: İkna edebiliyor musunuz? Kolay ikna olan bir adam
2: çok
0: mı peki?
2: Çok mükemmelliyetçi. Gerçekten ikna etmek de çok zor ama gerçekten hani fikrinize de saygı duyar.
0: Bir şey söyleyeceğim, senin saçlarını da Sabit Akkaya mı yapıyor?
2: Evet.
0: Senin istediğini mi yapıyor, kendi istediğini mi yapıyor? Genellikle... Çünkü ben bir baba kız tartışması gel. Baba hayır. Yani böyle bir itirazlar, bir şeyler oluyor mu?
2: Ya benim kız kardeşim var. Delfin. Delfin'e buradan selamlar, izliyordur. Yunus, sana da selamlar. Anneciğim merhaba. Bu şansı bir daha nereden bulacağım?
0: Estağfurullah.
2: Şöyle mesela Delfin sarı çok istedi. Biz babamı gerçekten 15 gün boyunca ikna etmeye çalıştık.
0: Biz sarıya karşı zor. Çünkü değil mi?
2: Tabii tabii. Ya, o şey diyor hani sarı gerçekten hani yakışıyor. Ona hiçbir şey söylemiyorum ama gerçekten diyor saçtan aldığı çok şey var. Öyle olunca da yapmak istemiyor, kıyamıyor. Misafirleri için de geçerli bu durum. Ama biz gerçekten 15 gün boyunca istisnasız ikna ettik bir şekilde. O da kıramadığı için dedik tamam artık gel yapacağım yani.
0: Harikasın. Deniz buradan bir yere ayrılma. Seninle ara ara muhabbet tamam, ederim. Çok güzelmiş vallahi. Deniz Akkaya, değerli dinleyiciler. Abi sarıya neden gıcıksın? Yani sarı saç
1: ya
0: anlamında
1: söylüyorum.
0: Ben sarıya
1: gıcık değilim. En çok para kazandığımız şey o. Ama sonunda... Bir kere yaparsanız süper, çok güzel çıkıyor. Herkese de yakışıyor. Sonunda bizim ırkımız böyle bir kızıl pigmentli olduğu için çok böyle yükleniyorsunuz, onu açmaya çalışıyorsunuz. Hadi bir kere açtık.
0: Tamam.
1: İkincisinde çünkü can çekişiyor. Bu neye benziyor? Açıkça hep her seferinde söylüyorum. Çamaşır suyunun içine siyah bir şeyi açıyorsunuz, atıyorsunuz, beyazlatmaya çalışıyorsunuz.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Yemin ederim abi, deneyin. Aynı koku, aynı şey. Orada bir... Büyük bir, aşırı bir kimyasal yükleniyorsunuz. Ve ne oluyor? Beyaz çamaşır suyunda beyazdan çıkmıyor, çürüyor. Aynı şey.
0: Yani sen peki sarıya ne zaman onay veriyorsun? Nasıl olursa tamam, sarı renk olsun, saçlar sarı olsun diyorsun. Ya
1: olacak saç var, olmayacak saç var. Bazı saçlar evet, çünkü bunun dozajı vardır. Açıcı ile açılıyor. Açıcının dereceleri vardır. Ondan başlar 40'a kadar gider. Sürekli... Açılmayan saçı da üstüne de sürekli onu sürmek lazım ki işte o pigmentleri yok edip saçın yapısını yok edip tamamen temizlemek.
0: Bu peki zamana yayılan bir şey mi Sabit abi? Yani hemen anında tamam zarar vermiyor ama zamanla bu böyle devam ederse, yani sarı renkte ısrar ederseniz bu bir süre sonra saça gerçekten zarar verir. Saçta kayba neden olur falan mı diyeceğiz yani, öyle mi diyoruz?
1: Kesinlikle öyle zaten. Kesinlikle öyle. Sonunda bakıyorsunuz benim dükkan tamirhaneye döndü.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Bu insanlar zaten bu videonun en büyük özelliği, herkes kendisinde orada bir şey bulabiliyor. Çünkü bu kimyasalların bütün meslektaşım çok kıymetli. Hep biz aynı şeyi uyguluyoruz. Sonunda bir rengi elde edebilmek için soğuk rengi önce temizliyorsunuz. Bir ana renkler vardır, bir de yansıma renkler vardır. Ana renkler beyazlarda çok kullanıyoruz. Yansımalarla ya sıcak ya soğuğu çeviriyoruz. Sonunda yıkandıkça kimyasal kalıcı değil, atıp gidiyor. Her seferinde bunu temizleyemezsiniz. O yansımaları vermek için. Temizlikçe saç çürüyor. Sıkıntı burada zaten. Başka sıkıntı yok.
0: Sabit abi, seni insanlar şimdi görüyoruz. Sosyal medyadaki Sabit Akkaya hesabında falan görüyoruz. İnsanlar gelip senin koltuğa oturduklarında sen onlarla sohbet ediyorsun. Güler yüzünle, iyi bir enerjiyle karşılıyorsun. Ama onlara saçla ilgili olarak da şöyle olsun böyle olsun önerilerin de oluyor. Tavsiyelerin de oluyor. Ne diyorsun? Yani neticede sen onların saçlarının sağlığını düşünüyorsun aynı zamanda. Genel itibariyle ne oluyor? Kabul ediyorlar mı? Sana
1: doğru,
0: bırakıyorlar
1: doğru işi. Olanı anlatıyorum. Bakın diyorum böyle böyle. Seçeneklerimiz var. 3 tane seçeneği var. bunun. Ya natürele dönecek. Hı. Ya saçın sağlığına dönecek. Hı. Ya da bir değişime gidecek. Hı. Değişime giderken neler kaybedecek?
0: Hmm. Sen onu da söylüyorsun, neler kaybedeceğini de söylüyorsun. Evet,
1: çünkü yaşayacak bunu. Demedi demesin. Bir de aldığım şeyi hak edeyim. Hı. Alayım gönül rahatlığı. Ben bunu anlattım. Hı hı. Dinlemedi beni. Hı. Oh, gönül rahatlığı, ben parayı yiyeyim. Hı. Burada bir esnaflık yapmak zorundayım.
0: Evet.
1: Anlatmak zorundayım. Çünkü bunun sonu belli. Hı hı. Nereye gideceği belli. Hı hı. Bunu giderken de bunu yaşadıkça anlayacak ve diyecek bu adam doğru söyledi diyecek. Ondan sonra zaten bir şekilde geliyor, haklısınız deyip çok insan da var. E bazen yapıyorsun, gönderiyorsunuz. E benim canım saçımı yapmak istemedi, surat astı. Hı. Abi anlatıyorum olmayacak şey. Yapmadığım zaman da böyle birkaç tepkiyle karşılaşıyorum. Hı hı. Bir de yazıyorlar şeye, sosyal medyaya. Bu adam bunu yaptı. Ne yapayım yani abi artık?
0: Ha, bak şimdi bak abi? bu çok önemli bir detay. Şimdi Sabit Akkaya'yı tercih ettiğiniz zaman, siz oraya gittiğiniz zaman size zaten saçınıza dokunduğu anda ya da size baktığı anda onunla ilgili birçok şeyi aslında size söylüyor. Bunu ciddiye alıp bu söylenenleri uygulayıp uygulamamak size kalmış bir şey. Sonuçta Sabit Akkaya size işi bilen insan olarak...
1: Estağfurullah.
0: Ama öyle be abi, yani insan bir noktada mütevazı olmalı, yıllarını buna vermişsin. Şimdi yıllar gördüğün, o kadar çok saç gördün ki değil mi? O kadar enteresan şeylerle karşılaşmışsındır ki yani.
1: Ya buradaki en büyük şey işte tecrübe. Hı. Yani yaşanmışlıkları, hı hı. Nereye yaşadıklarını, neler yaşanmışlar varsa yaşayacaklarını hissedebiliyorsunuz, hı hı. Yani. Hı hı. Bir geliyorsun açık tenli. Kadıncağız belli ki, hı. Alerjik bir teni var. Ha, söylüyorum abi diyorum, bunları yaşadım. Bir daha istiyor musun? Bir daha istiyorum. Niye yaşayacaksın? Sonunda bunun sonu iyi değil. Hı. Sonu iyi değil bunun sonunda. Tahribat verecek oradaki, daha başka şeylere sebep olabilecek. Hı hı. Ben bunları anlatıyorum. Yapmadığın zaman da bu sefer... Ha, şöyle bir şey de var. Çok... ya sen yaparsın ama fazla zarar vermezsin. Onun için sana geldim, sarı için. Hı. Sarı yap da sen yap. Hı. Ama yapayım. Aynı işlem arkadaşım da yapsa. Aynı şey ben de yapsam aynı şey. Bir noktadan sonra evet ben diyeceğim ki tamam, bu kadar açabiliyorum. Bu kadar sarı olabiliyorsun. Onu diyebilirim. Başka da herkes aynı işlem.
0: Abi şimdi şey de soracağım sana. Yıllar öncesine ilk zamanlara dönüp baktığında, ki zaten senin hikaye çok enteresan başlamış. Yani aslında hiç fol yok, yumurta yok. Ortada böyle bir düşünce yokken bir bakıyorsun... Sabit Akkaya kendini bir anda kuaför mü diyoruz abi? Kuaför mü diyoruz? Berber mi diyoruz? Hangisini diyelim?
1: Kuaför.
0: Kuaför diyelim. Bir anda o şeydi,
1: aslında
0: dünyada
1: bu bilirsin. Kadın berberi.
0: Kadın berberi.
1: Allah. Aslında budur abi. Esnafta bakarsan. Şey bak, kuaförlük devşirilmiş. Ya bizim şeyde de öyle. Basic diet, brush diet, yok omre, somre. Bunlar hep yabancı kelimelerini aldığı şeyler. Hepsi röfleden başlayan şeyler. Bunlar süslenip büstlenip güzel bir şekilde sunuyoruz size. Size cazip geliyor.
0: Sabit abi bir şey soracağım. İlk saç kesimini hatırlıyor musun? İlkini ama ilk. Bak ilk tamamen sana bıraktıkları makası, tarağı aldın eline. Ondan sonra duruyor mu bilmiyorum onlar. O ilk kullandığın aletleri falan tutuyor musun?
1: Ya
0: duruyor,
1: hep aldılar. Çalışanlarım aldılar. Hep bana hediye et, bana hediye et diye çaldılar. Yani bende bir şey kalmıyor. Geliyor. Makasını istiyor. Ya çok güzelmiş, al senin diyor. Al senin olsun istiyor yani.
0: Sabit abi bugün getir geri gel. Çikolata getirmiş. Zeynep Hanım içeride bayağı ısrar etti bana. Ye diye de Deniz'le beraber. Yemezler. Abi ki neydi?
1: Yediremedik.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ne hissettin o ilk kesimde?
1: Ya şimdi şöyle bir şey.
0: Heyecanlanmadım. Elin ayağı titremedi.
1: Hiç heyecanlanmadım.
0: Ya. Ciddi misin
1: sen? Çünkü kobaylarım vardı. Sağ olsun benim rahmetli iki tane çocukluk arkadaşım. Murat'tan Nedret diye. Nur içinde yazsınlar. Şimdi bunlar öyküye ilk etapta ben kafayı bir kuaförü kafalı. Bir de eskiden saçı boya bakıcı aldı saç. Kafaları kuaförle eli boyalıdır. Elimi boyardım. Sanki boya yapmışım gibi. Kafa olduk ya. Giderdim onları saçlarını keserdim. Abi. Ondan sonra o hikaye anneleriyle başladı, ablalarıyla başladı. Kız arkadaşlarıyla başladı. Bu hikaye böyle başladı. Onun için hiç giderken de hatırlamıyorum bile hangi saçı kestim. Ama hiç unutamadığım bir şey var. Saç kesimi. Gerçekten. Şimdi ben 22 sene bir... Salonda çalıştım.
0: Salonda çalıştım.
1: Ayrıldım. İkinci bir Mehmet Hüseyin'deyim. Markaya geçtim. O da Geçerken de hayatım boyunca ilk defa başka meslek kuaför salonu değiştiriyorum, insanlar değiştiriyorum. Ve giderken bana bir saç verdiler. Hı. İlk saçı kestim, yemin ediyorum. Abi ilk defa başlayacağım o salonda da. İlk defa böyle salonu değiştirmişim, insanlar göreceğim. Başka bir salondayım. Şey, görseli açık değilim, hiçbir şey açık değilim. Bana verdiler Mehmet Hüseyin'de. Saçı verdiler, al dedi, kestiler sırayla. Fakat öyle bir şey oldu ki orada insanlar, bizim meslekte gelen herkes müşteriye saldırır, onu kabul etmek ister. Ben de bilmediğim için böyle bir şey. Bir baktım herkes yok oldu. Müşteri Mehmet Bey rahmetli dedi ki oğlum saçı sen kes. Saçı kestim abi.
0: Herkes gitti, sen oradasın. Ben oradayım. Sen ne olduğunu anlamadın.
1: Bilmiyorum ki, nereden bileyim ben abi.
0: İçerine ya. Geldiyse artık ya, öyle yani.
1: Meğersem daha önce denenmiş bir şey abi, kadının saçına makası attım. Yemin ediyorum saç yerde. Abi nasıl ağlıyor? Gözlerinden pata pata yaşlar akıyor, böyle peynirden akıyor. Allah'ım, yani ilk servisim, gittim ilk salon. İlk başlangıcım. Ne yapacağım? Elim ayağım titriyor.
0: Sen saçı kestiğin anda ağlamaya başladı.
1: Ağlıyor. Kesakine ağlıyor. Ya dayanamadım, en sonunda dedim ki niye ağlıyorsunuz dedim. Bir şey yapmadım ki dedim size. Çok kestin dedi. Ne yapacağım abi? İlk başlangıcım, ilk yerim. Karakol Sokağı'nda, teşke Karakol Sokağı'nda. Marka bir yerdesin. Ben iki
0: abi
1: tane
0: patron... dönüm noktası bu be. Orada bırakabilirsin de yani işi.
1: Ya bırak, meslek hayatımı bitirebilirim yani. Hiçbir tecrübem yok. Başka dükkanda çalışma tecrübem yok. 50 kişilik kadro, 55 kişilik kadronun içinde. Girmişsin, ulaşmışsın oraya. Böyle bir şeye karşılaşmışsın.
0: Ne oldu sonra peki?
1: Ya neden ağlıyorsun? Saçımı, hanımefendi bakın dedim, kesmedim. Saçınız da yerde dedi. Çünkü yaptığıma çok inanıyorum. Ondan sonra abi o saç nasıl gitti, bitti kadın. Gitti, giderken de para mara almayayım dedim. Gitti. Ondan sonra tabii abi hesap soracağımız patronlarımız var. İlk defa gelmişim. Fakat geldi böyle dedik Mehmet Bey. Niye ağlattın kadın dedi. Abi niye ağlattım dedim Mehmet Bey dedim ya. Kadıncağız kesin. Sen dedi kesin, kısa kes. Lütfen dedim, bakın dedim, saçlar yerde dedi. İşi bırakıp gideceğim yani. Saçlar yerde dedim. İtiraf etmeyin bana dedim. Bakın dedim. Burada dedim. Siz beni mi sanıyorsunuz dedim. Ondan sonra tamam tamam gitti. Abi. Sonra gel zaman git zaman. Meğersem o kadıncağız zaten problemliymiş. Kimse saçını kesmek istememiş. Herkes kaçmış gitmiş.
0: Allah Allah.
1: Kabak benim başıma patladı.
0: Abi çok müthiş bir başlangıç olmuş senin için ya. Ciddi, hakikaten ya. Bu var ya, Sabit Akkaya'nın dönüm noktası olabilir ha.
1: Travma.
0: Gerçekten. Bir
1: travma yaşadım hayatım boyunca.
0: Hala unutamıyorsan. Daha sonra karşılaştı mı peki o hanımefendiyle hiç?
1: Hiç karşılaşmadım.
0: Ya o gün bir kere saçlarını kestin, bir daha kendisini
1: görmedim. Belki gelmiştir de ben farkına varmamışımdır. Çünkü.
0: Şimdi sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Sabit Akkaya. Şöyle bir şey yapacağız. Sabit Akkaya, abi kaç dinleyici? 5 dinleyici mi yapalım? Ne diyorsun? 5 dinleyici. İyi midir?
1: Şimdi kızılıklar bana 5 de benden olsun.
0: 5 tane de senden? Yani 5 mi? Kaç?
1: 5 sizden mi?
0: Yani tamam.
1: 3 tane de ben veriyorum.
0: 3 tane de sen. 8 dinleyici oldu yani o zaman. Evet. Vay arkadaş. Deniz Akkaya'nın.
1: Deniz. Çatlayın. Hadi bak.
0: Yani bir şey söyleyeyim mi?
1: Engelliyorlar.
0: Zeynep Hanım şuradan şöyle bir parmak. Deniz bildiğin domates gibi kızardı. Bir şey söyleyeyim abi, ben gelmem. Yani yayından sonra seninle beraber gitmem bir yere. Ne yapıyorsan yap. O iş sende yani. Hanımlar beyler, bir şaka yapıyorum. Bunların hepsi espri. Onlar da çok dünyalar tatlısı insanlar. Sevgili dinleyiciler, şu andan itibaren tamam, yayını bu ana kadar dikkatle dinlediğinizi biliyorum. Ama şu andan sonra yayını lütfen daha da bir dikkatli dinleyiniz. Çünkü birazdan konuşacağımız konular içerisinden sevgili Sabit abiyle, Sabit Akka ile yapacağımız sohbetin içerisinden sizlere bir tane soru soracağım. Ve o soruya vereceğiniz, göndereceğiniz doğru cevap çok basit bir şey olacak, merak etmeyin. İsminizi, soy isminizi, telefon numaranızı bize göndereceksiniz. Ha bu arada Sabit Akkaya'nın erkek müşterilere hizmet veren kuaförü de var. Bütün şubelerde var. Konuşacağız şimdi onu. Dolayısıyla şöyle düşünmeyin. Erkek yani beyefendiler de yazabilirler. Sorunun cevabını gönderebilirler. Kendisi gelir ya da eşini yönlendirir, onu bilemeyiz. Ama hanımefendiler de sevgili Sabit Akkaya. Abi bizzat sen ilgileneceksin. Aldın başına belayı. Kesinlikle. Ben sana söyleyeyim.
1: Bela değil, benim için bir şereftir.
0: Şereftir. Harikasın ya. İyi ki varsın. Şu andan itibaren yayını dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birazdan soru soracağım. 8 dinleyicimizi de Sabit Akkaya'ya göndereceğiz. Abi çok seviliyorsun sen ha. Biraz benden çok seviliyorsun söyleyeyim.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Yok öyle deme.
0: Bütün şubelerde kaç tane şube var?
1: 6 şubem var.
0: 6 tane şube var. Nerelerde bu şubeler?
1: Swiss Hotel.
0: Swiss Hotel'de var.
1: Çırağan Palas Kempiski.
0: Çırağan Palas.
1: Konrad.
0: Konrad.
1: W Marriott Ataköy'deki.
0: W Marriott Ataköy başka.
1: Swiss.
0: Dört etti.
1: Dört etti ben de.
0: Bak bak korkuya veriyor.
1: Feymont. Bir de Raffles Hotel.
0: Feymont ve?
1: Feymont ve Raffles Hotel.
0: Raffles.
1: Raffles.
0: Raffles.
1: Zorlu'nun içinde Raffles Hotel var.
0: Ha, Zorlu'nun içinde Raffles Hotel var. 6 tane şube var. Peki bunların içinde hepsinde erkek kuaför var mı?
1: Yıllarda benim salonumda 2 tane kuaför salonu vardı. Bir kadınlara hizmet eden, bir de erkeklere hizmet eden. Her salonda vardır bu.
0: Hep böyle miydi bu?
1: Yıllardan beri böyle.
0: Genelde sadece Sabit Akkaya aslında hani kadınlara kadınların saçlarını kesiyor, işlemleri yapıyor falan. Ne olduğunu da bilmiyoruz ya diye bilinir ama aslında erkek tarafı da var yani.
1: Evet. Bayağı da, ya çok da...
0: Yok yok bir şey söyleyeyim. Öyle bir kaldık ki yalnız. Abi ya.
1: Abi çok heyecanlanıyorum ya. Vallahi
0: abi neyle heyecanlanıyorsun Allah'ını seversen. Ya. Ya yok heyecanlanma valla.
1: Allah'tan çok güzel bir enerjim var gerçekten.
0: Sabit abi matkap çalışıyor diye biz aslında yayını da vermiyoruz. Yani hikayeden öyle bu dinleyen de yok zaten. Yayını bant gibi düşün.
1: Tamam.
0: İnanır diyorsun değil mi? Hanımlar beyler yayını dikkatle takip ediyorsunuz değil mi? Ha, gözünüzü seveyim. Birazdan çünkü hediyelerimizi vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. En çok ne oluyor? Ne işlem yapılıyor? Hani boyama, kesme bilmediğim için gerçekten onu soruyorum. Ne için geliyor kadınlar daha çok?
1: Kadınlar büyük ihtimalle değişim için geliyorlar. Yani ben
0: estetik kadar önemli bu değil mi bu taraf?
1: Kesinlikle. Hem estetik kadar bir de şu çok önemli bir şey var. Yani bu mesleğin en önemli şeyi ilk teşhislerin kuaförlerin yaptığını biliyor musunuz? Saçta çıkacak olan herhangi bir ufacık bir şey detayı onların erken teşhis bizde başlıyor aslında.
0: Ciddi misin ya?
1: Kesinlikle.
0: Sen baktığın zaman anlıyor musun saça baktığın zaman?
1: Acayip bir şey, acayip böyle değişik bir şey varsa orada o kitle veya böyle bir kızarak herhangi bir şey. Onlar çok önemli şeyler. Yani.
0: Bak bu gerçek. Abi yani, tespit ettiğin oldu mu hiç?
1: Çok kötü. Çok da teşekkür aldım. Yani.
0: Ciddi misin sen ya? Simge bak ne kadar önemli görüyor musun? Benim eşimin kız kardeşi, benim baldızım böyle bir durumda karşılaşmıştı. Kuaför onu uyardığı için bunu bir kontrol ettir dediği için. Yani saç içinde, kafa üstünde böyle bir şey var diye. O ilk teşhis hakikaten sende başlıyor yani.
1: Kesinlikle. Dikkat eden bir meslektaşım. Kesinlikle. Allah kimse göstermez.
0: Amin.
1: Orada bir şey varsa yani sorun nereye gideceğini. Göstermek lazım. Yani.
0: Sağlık çok önemli değil mi Sabit Kesinlikle abi? Çünkü sen ya. sen de kötü deneyimler yaşadın. Gerçekten, yani gerçekten sıkıntılar yaşadın. Aslında hayatın içindeki birçok şeyin boş olduğunu orada görüyorsun aslında
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sağlık gerçekten. Her şeyden önemli yani.
1: Yani ötesi yok yani. Düşün, dünya sizin olsa ne olur Allah aşkına. Yani. Bunu yaşayamadıktan sonra, hissetmedikten sonra, yaşadığınız anından bir keyif almaktan sonra hiçbir şeyin bir anlamı yok yani.
0: Evet.
1: Bir de tek etrafınızdakiler de öyle. Ya tek başına mutluysanız, etrafta mutlu değilse o da bir anlamı yok.
0: Anlamı yok.
1: Yani bu herkes mutlu olduğum zaman, herkes faydalandığı zaman, dokunduğu zaman ben çok keyif alıyorum.
0: Harika. Abi soracağım sana. Ekip uzun süre çalışanlar var mı? Böyle 20 yılın üzerinde falan çalışanlar var mı?
1: 36 sene çalışanlar var.
0: Kaç sene?
1: 36 sene.
0: Ciddi misin sen ya? Evet. Sıkılmadın mı 36 sene aynı kişiyle çalışmaktan ya?
1: Onlar benden sıkılmışlar. Niye sıkılım abi? Onlar
0: nasıl kim, bir şey? Ekip önemli
1: olsa,
0: değil mi?
1: Çok önemli. İyi de olsa kötü de olsa sonunda bu Sabit Akkaya markası büyümüşse o insanlar evet 36 sene önce belki 35 sene önce çok iyiydi. 20 sene çok iyiydi ama burada bir de vefa olması lazım. Yani.
0: Tabii bu arada o 36 yıldır çalışan kim bu arada?
1: Cüneyt Gülbenzer var, Zuhal var, Aysel var.
0: O Cüneyt, var. Cüneyt,
1: yani
0: Zuhal.
1: Zeki var. Yani Zeki. 25 sene, minimum 25 sene, 25 sene.
0: Helal olsun.
1: Hasan var, Hakan'ım var.
0: Helal olsun.
1: Benden yetişen şimdi Rafas'ın başındaki şey.
0: Helal olsun.
1: Sorunlar yani onun için.
0: Buradan onlara da selamlar, sevgiler gönderelim.
1: Kucak dolu sevgiler olsun.
0: Ekip gerçekten çok önemli yani. Böyle güvenle arkanı bırakıp emanet edebileceğin insanlar yani öyle mi?
1: Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani güvenmek zorundasınız da. Yani şöyle bir şey, benim bırakıyorsunuz abi, ne yapar, o ne yapıyor, bu ne yapıyor düşündüğünüz zaman hayat bitmez. Yapan herkes kendine yapıyor. Ha, kendi dürüst olan, bunca sene orada yaşamışsa, benimle beraber gülmüşse zaten beraber karşılığını almışızdır ve orada duruyordur yani. Şu evet. anda o ya kötü de olsa gerçekten şey olarak, eğer senin markana değil de affedersin nasıl söyleyeyim, şey yapayım. Etik olmayan bir şey yapmadı müddetçe benim için o adam çok kıymetli.
0: Evet.
1: Neden kıymetli? 35 sene bana hizmet etmiş. Beni büyütmüş. Yani şu anda ben ona bakmakla zorunluyum. Onları beraber büyümekle, beraber yaşamakla mükellef. Ben kendimi öyle hissediyorum.
0: Sabit abi, şu arkadaşları böyle bir yuvarlayıp bir çeker misin abi onlardan? Al onu kendine doğru. Şöyle onlardan bir tanesini aç abi, biraz sert davran, onu aç. İçinde yazanı, okumanı ve cevaplamanı rica edeceğim senden. Evet. Ne demişiz abi?
1: Geçmişe ışınlanma hakkım var ama sadece...
0: Bir gün.
1: Hangi gün seviyorsun?
0: Evet. Geçmişe ışınlanacak olsan, geçmişe bir gidecek olsan hangi güne gitmek isterdin? Öyle bir hakkın olsaydı. Sabit abi. O günü bir daha yaşamak isterdin mi dediğin gün? Var mı öyle bir şey?
1: Ya benim en mutlu günüm, yıllarca beklediğim kızımın haberini almak oldu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Deniz'in mi?
1: Deniz'i 13 sene bekledim ben.
0: Bak diğerleri de dinliyor ha. Onu da unutma ya, yani.
1: Onlar da biliyorlar zaten. Herkes zaten biliyor.

0: dedim.
1: Vay be. Nasıl müthiş bir şey ya.
0: Neden o da? Çünkü ben çok istedim onu.
1: Deniz, sen bunu hissediyor musun bu arada? Yani bu kadar müthiş bir beklentinin olduğunu sana hissettiriyorum peki Sabit Akkaya? Hissettiriyor. Peki. Çok güzel. Bir tane daha çekelim abi. Saat başına gitmeden. İkinci sorumuz da gelsin. Bu arada hanımlar beyler, dinlemeye devam ediyorsunuz değil mi? Birazdan sorumuz gelecek size ve Sabit Akkaya'dan 8 dinleyicim hediyesini kazanacak. Ama ikinci saate bırakacağız onu, bilginiz olsun. Sabit Akkaya çok güzel bir hediye. Ne diyor abi?
0: Kesinlikle saçını kesmem dediğiniz biri oldu mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şu kürenin içerisinde 3 tane böyle soru var. Nasıl denk bulup çıkardıysan helal olsun sana. Ne diyorsun?
0: Kesinlikle saçını kesmem dediğiniz biri var mı?
1: Biri var mı? Kesmem kesinlikle. Var da söyleyemiyor gibi geliyor bana.
0: Var abi, hiç istemiyorum.
1: Sen de biliyorsun. Deniz de biliyor. Tamam. Söylemeyeceğim mi kim olduğunu?
0: Söylemeyeceğim abi.
1: Ciddi misin?
0: Yoksa ömrüm biter.
1: O kadar diyorsun yani. Peki.
0: Hayatım zorlaşın. Orucu kalsın.
1: Sabit abi, beni de bir titreme aldı bir yandan ha.
0: Hayatım zorlaşıyor orucu. Yani beni yıkarsın.
1: Benim maşallah hayatım çok güzel. Senin yüzünden benimkinin de zorlaşmasını istemem.
0: Evet abi.
1: Kalsın. Yani ondan sonra ben şey ya, o an tanımam yani, söyleyeyim.
0: Satıyorsun. Hemen sattın ya. Çok iyi ya.
1: Hanımlar beyler, saat başına gidiyoruz. Sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan ve konuğum sevgili Sabit Akkaya. Hatta az önce direkten dönen Sabit Akkaya. Çok ciddi bir tehlike atlatan Sabit Akkaya. Arada beni de kaynatacak olan Sabit Akkaya. Titreme aldı böyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrendim kim olduğunu, söylemeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Kendisini gerekli girişimlerde bulunup radyo programını alacağım. Burada ağırlayacağım kendisini. Ama hakikaten dediği kadar varmış. Yani öyle söyleyeyim. Abi rahat ol. Sürprizimi biz yapmadık. Hatta da almadım. Kendi şu an burada da değil. Hiç heyecanlanma yani. Sabit abi, şimdi defileler baya baya geziyorsun, görüyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. Katıldığın yerler var, gittiğin yerler var. Bu arada ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü ülkemiz adına da yapıyorum. Çünkü çok güzel bir mesleğim var. Ve sen bu mesleği yaparken ülke tanıtımına gerçekten büyük katkılarım var. Yani mesela İngiltere'ye gitmek, İngiltere'de kraliyet ailesine gitmek, başka yerlere gitmek bizim ülkemizin tanıtımı açısından, vizyonumuz açısından hakikaten müthiş bir önem arz ediyor. Bunun için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. İşini ne kadar iyi yapıyorsun ki, ne kadar çok beğeniliyorsun ki, sürekli tercih ediliyorsun. Sabit Akkaya ismi sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada da markalaşmış isimlerden bir tanesi. Biraz defilelerden bahsedelim istiyorum. Defileler oluyor. Nerelerde defileler oluyor? Nasıl geçiyor o defileler? Biraz anlatsana abi bize.
1: Vallahi şimdi en son defileyi biz Bulgaristan'da yaptık. Hı. Bizim konsolosluğumuzda yaptık ve çok da büyük bir ses getirdi. Hı hı. Oradaki bizim...
0: Biraz yaklaş Sabit abi, sana zahmet.
1: Oradaki önemli olan nokta bizim moda tasarımcılarımızın orada kendilerini bize ait olan değerleri, hı hı, paylaşmak, dünyayla paylaşmak. Hı hı. Çok güzel şeyler çıkıyor burada. Bu da tabii saç de bize gelince, hı hı, beraber güzel şeyler çıkıyor meydana. Yani.
0: Yakın zamanda mı oldu bu Bulgaristan?
1: Evet, Bulgaristan yakında oldu. Şimdi bir İsviçre projemiz var. Hı hı. Bizim yaptığımız daha önce Cannes'da yaptık iki, hı, defa. Hı hı. Dubai'de yaptım, İngiltere'de yaptım.
0: Cannes iki defa, Dubai, İngiltere, Bulgaristan.
1: Bulgaristan, Katar.
0: Katar.
1: Londra.
0: Katar, Londra. Hep var ya, kopya alıyorsun, ha söyleyeyim. Ama çok yoğunsun yani. Bunları da aklına mı tutayım diyorsun ya.
1: Şimdi ben moda ya da şimdi bizim daha çok sosyal medya sosyal medya demişim. Sosyal.
0: Ne?
1: Sosyal
0: sorumluluk projeleri.
1: Ve tamam. Benim için önemli bundan sonra da mesleğimize insan kazandırmak.
0: Ah, çok güzel.
1: Benim için önemli noktalardan bir tanesi de bu.
0: Böyle bir eksiklik mi var?
1: Kesinlikle sektörümüzde çok büyük eksiklik var. Bir kere şöyle bir şey var. Bizim herkes evladını, hı, meslek okulunda, şimdi değiştiriyoruz, başka yere geçtik ama, hı hı, meslek okullarında veriyor. Çünkü en az puan tutulan okumak için veriliyor. Ve kuaförlük. Ve çocuk orada okuyor, tutuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ya kurye oluyor, hı, ya tezgahtar oluyor. Hı hı. O yaptığı meslek şeyinde maalesef kenara bırakmış oluyor. Hı. Şimdi burada çok güzel bir vizyon yapıştırdılar bana. Bu da kendinden gelişen bir şey. Üniversitelerde dolaşıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Bütün üniversitede bu başarı hikayesi demeyelim de, hı hı, yani bu mesleğin bize kazandırdıklarını, hı hı, ve sonunda...
0: Şu ana kadar gezdiğiniz üniversiteler var değil mi?
1: Çok üniversite gezdik ve şimdi bugün de şimdi sizden sonra Kıbrıs'a uçacağım. Hı hı. Akdeniz Üniversitesi'nde, hı, bir seminer var. Oraya gideceğim.
0: Çok güzel.
1: Burada önemli olan o meslektaşlarımızı değer kazandırıp, hı hı, hatta biz bu üniversitesini açtık, Marmara Üniversitesi'ni açtık, hı hı, yüksek lisans yoktu, hı hı, kuaförler derneğiyle orayı yüksek lisans bölümünü de açtık, hı hı, iki senelikte şimdi insanların arasında orada eğitimci de olabilecekler. Benim için önemli olan o. Hadi evet, defileler yapılıyor, yapılacak ama bundan sonraki süreçte ya sonunda toplumumuzun bazı mesleki şeyleri unutmuş olduk, hı hı, zanaatkarlığı unutmuş olduk
0: yani. Evet, evet.
1: Değerli olan burada zanaatkarlık.
0: Evet.
1: Ben bunun üzerinde çok duruyorum. Hı hı. Şimdi en azından özellikle bu kız çocukları bir terzi olsun, dikiş diksin, kocasının eline bakmasın veya bir iğne yapsın, hı hı, hemşire olsun.
0: Evet, ne kadar yani, güzel. Ne
1: çok
0: kadar
1: önemli. Güzel. En emekleri benim için çok önemli.
0: Çok güzel.
1: Bunlar değerli kız kılmak.
0: Hanımlar beyler, hazır mısınız? O zaman Radyo Sputnik dinleyicileri canlı yayında o zaman Sabit Akkaya'dan çok güzel bir hediye kazanma fırsatı geldi. Bu hediyemiz ne olacak söyleyeyim. Saç kesimi olacak değil mi?
1: Evet,
0: ondan sonra bakım olacak ve fön olacak değerli dinleyiciler, onu söyleyelim. Harika bir set halinde Sabit Akkaya'ya gideceksiniz ve sizinle ilgilenecek. Fakat bu böyle biraz çaba göstermeden olacak, verilecek bir hediye değil. Koskoca Sabit Akkaya'dan böyle harika bir hediye veriyoruz. 8 dinleyicimiz, bir kez daha söylüyorum, beyefendiler de gidebilirler. Ya da kazanan bir beyefendi olursa arzu ederse bir hanımefendiye de bunu hediye edebilir, ona bırakıyoruz.
1: Eşini, arkadaşını, neye gelecek?
0: Aynen.
1: Annesini. Öyle.
0: Annesi. Ha, gayet güzel olur. Gayet güzel olur. Şimdi yapmanızı istediğimiz şey, dedik ki yayınımızı dikkatle dinleyin ve notlar alın dedik. Çok da fazla zor bir şey sormayacağım. Daha henüz bu yayının ikinci bölümünün başında hatırlarsanız sevgili Sabit abi, Sabit Akkaya defilelerden bahsetti ve defilelerin hangi ülkelerde olduğundan bahsetti. Sayarken hatta iki tanesinde takılmıştı biliyorsunuz, ondan da destek aldık. Sizlerden Sabit Akkaya'nın katıldığı defileleri, gerçekleştirdiği defilelerin, yurt dışındaki defilelerin hangi ülkelerde olduğunu soracağım değerli dinleyiciler. Ne oldu Simge? Siz yazamıyorsunuz. Radyo personelini, radyodaki arkadaşlarımı kesinlikle almıyorum, görüyorsunuz. Hanımlar beyler, Sabit Akkaya'nın yurt dışında gerçekleştirdiği defileler hangi ülkelerde, az önce saydı kendisi, onları bize gönderiyorsunuz. İsminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı mesaja mutlaka yazıyorsunuz, yoksa kabul edilmeyecek. İlk gönderen, doğru cevabı ilk gönderen 8 dinleyicimiz bizden Sabit Akkaya'dan harika, dediğimiz gibi, saç kesim, fön ve bakım hizmeti kazanacak. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 sevgili dinleyiciler, hadi o zaman cevaplar gelsin. Sabit abi, sen meslekten niye uzaklaşıyorlar? Yani insanlar uzaklaşıyor mu meslekten? Ona cevap verirken ben de şu mesajı gönderdim.
1: Mesajı aldın mı? Ben mesajı aldım. Merak etme hiç.
0: Yok, bana zaten kendisi geçen... bana zaten kendisi girişte dedi. Okan dedi, sen diye bize niye gelmiyorsun, evet, dedi. Ben bilmiyordum. Evet. Söz veriyorum abi, canımsın benim. Meslekten uzaklaşıyor mu insanlar, ne diyorsun?
1: Uzaklaşıyor, çünkü ülke şartları, tamam, herkes maalesef geçim dertinde. Biraz daha maddi şey yüksek olana kayıyor ama o günü kurtarmış oluyor. Bunu sürekli hale getirip daha katma değerli olması için meslekten kopmaması. Bu ne olursa olsun. Sonunda biz meslek sahibi olmaları en doğru olan bir şey. Evet, bakıyoruz dünya kadar insanlar mezun oluyor. Yok makine mühendisi, bilmem ne mühendisi. Ya abi, var da iş imkanı yok. Sonunda bu meslekte bir açıklık var. Ve çok da değerli bir meslek. Abi gelin yapın mesleği ya. Bir şey kaybetmez. Ben çocuğumu yapacağım. Çocuğum okuyor şu anda, kuaför yapıyorum, erkek oğlumu. Hakan var,
0: Rafa, ne oldu, en sevdiğin Deniz'di. He?
1: Başka.
0: Deniz diyordun. Deniz doğdu, şöyle oldu, böyle oldu diyorsun. Hani?
1: O başka. Ya ben evladımın kuaför olmasını istiyorum. Yani. Ama o tabii okuyacak. Okuyacak. Ne okuyacaksa okusun. Sonunda ben inanıyorum ki bu mesleğe dönecek.
0: Evet.
1: Kurulu bir düzen var. Yıllarımı vermişim. Şimdi öyle bir şansı da yok artık, herkesin böyle bir düzeni kurma şansı.
0: Evet, evet.
1: Eskiden alım gücü vardı.
0: Evet, evet.
1: Bir imkanlar vardı. Şimdi o imkanlar da yok. Çok zor. Yani en azından kurulu bir düzen var. Ya, güzel bir meslek var.
0: Peki bu mesleği, Sabit abi şunu da sormak istiyorum. Bu mesleği seçmek yolunda olan, bu mesleği tercih eden, etmek isteyen fakat ikilemde olan, yani seçeyim mi, seçmeyeyim mi, tercih edeyim mi, etmeyeyim mi, bu yola girmeli miyim, girmeli miyim, girmemeli miyim diyen insanlara, gençlere neler söylersin? Yani evet, o yolda, inandığınız yolda gidin mi dersin, yoksa yok kardeşim mi dersin?
1: Bir kere öncelikle herkes kendini seveceği işi yapsın, mutlu olacak. Hayat çok kısa. Neden mutlu oluyorsan onu yap. Seveceksiniz hep. Bir de maalesef biz bazen son dönemde çok ne iştahlı diyorlar.
0: Maymun
1: iştahlıyız. Oradan oraya atlıyoruz. oradan önce kafalarında tasarlasınlar. Ben ne yapabilirim? Ben neden mutluyum?
0: Evet.
1: Hangi meslekten mutluyum? Mutlu olacağı bir şey zaten başarı geliyor arkasına.
0: Beraberinde geliyor. Abi, Hatay Fiziksel Engelliler Merkezi ile 4 yıl süren bir özel bağ var. Bana bunun bilgisi geldi, sağ olsun Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ve düzenli olarak onları ziyaret ettiğin söyleniyor. Dolayısıyla bu ilişkinin sende bıraktığı bir duygu var mı yok mu? Önce bunu sorayım.
1: Ya, duygulanmamak etkisiz.
0: Mümkün değil diyorsun değil mi?
1: Mümkün değil yani, mümkün değil. Yani o çok enteresan bir şey. Bu benim başkanlık dönemimde başlayan, Kuaförler Derneği başkanından başlayan bir Hatay projemiz vardı orada. Onları devam ettik. Fakat hayat öyle bir yere getirdi ki tesadüfen bir emniyet görevlisi bizim arkadaşımız vardı. Evet. Oraya tayin oluyor. Orada ilk şey kontenlerinin topluma kazandırma.
0: Tamam.
1: Küçük çocukların, suç isteyen küçük çocukları topluma kazandırma. Oraya bir gittik, orada başlayan, orada bir konteynerde insanları çocukla topluma kazandırmak için el sanatları, kuaför tutun, her şey var. Orada başlayan bir hikaye bizi rehabilitasyon merkezine itti. Sağ olsun valilik tarafından.
0: Of, ne güzel.
1: Ve o kadar çok güzel şeyler var ki, duygu dolu. Yani insanlar yaşanmışlıklar yaşandı. Ama şimdi orada rehabilitasyon merkezinde ampüse çocuklar var. 850 tane çocuk var orada.
0: Evet, evet.
1: Ya şimdi bu çocuklar büyüdükçe maalesef hepsinin protezi var. Protezi, yani elini uzunluğunu kaybetmiş, ayağını kaybetmiş çocuklar. Ayakta durması gerekiyor. Ayakta durması için de orada Yaşar hocamız var. Marmara Üniversitesi'nde aynı şekilde vakıf başkanı olan bir hocamız var. Her ay gidiyor orada.
0: Evet.
1: O çocukların şeylerini alıyor. Sorunlarına bakıyor. Orada testini yapıyor. Ve orada o rehabilitasyon merkezinde, ve bu rehabilitasyon merkezi de aşağı yukarı dünyada sayılıyor, iki tane bir taneymiş. Ve bunu kimse bilmiyor.
0: Ne güzel.
1: Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi açmış. Emine Erdoğan'ın açmış.
0: Evet.
1: Ve orada gittiğimizde o kadar çok etkilendim ki o çocuklarda. Bir başlangıç, kuaför salonunu sahiplenmeyi derken iş bizi başka şeylere getirdi. Orada
0: ne kadar güzel ya.
1: Ya, duygulanmamak elde değil gerçekten.
0: Sen yani, şimdisi, ben
1: o kadar
0: de
1: çok büyük hikayeler var ki orada.
0: Bu arada İstanbul'da da engelli merkezlerinde çocuklarla buluşuyorsun. Engelli yakınlarına ve özellikle zor durumda olan annelere destek sağlamaya çalışıyorsun. Destek olmaya çalışıyorsun. Bunu, sosyal sorumluluk projelerin içerisinde Sabit Akkaya var yani. Öyle mi?
1: Ya Allah bilsin bunu. Yani elimize düştü. Bu ülke hepimizin kardeşim.
0: Ama ben bilinmesi gerektiğini düşünenlerdenim Sabit abi. Çünkü yani evet, sen bir şeyleri yapıp bilinme ihtiyacı duymuyorsun ama bunun belli bir güce sahip olan insanlara da biraz örnek olması lazım.
1: İşte bu örneği ben bu hakkımı şeyde kullanmak istiyorum. Oradaki rehabilitasyon merkezinde kullanmak istiyorum. Bunun için de birkaç tane projem var. İnşallah hayata geçiririm. Oradaki o çocukların evet yaşamışlar, gitmişler ama hepsinin elinden kolundan tutan bir yakını veya devletin oraya hizmet vermek istediği insanların elini tutarak ayakta yürüyebiliyorlar.
0: Ne kadar güzel.
1: İşte biz bunu
0: daha
1: bu çocukların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, kendi huzurlarını kurabilmesi. Çünkü insanlar bugün var, yarın yok.
0: Evet.
1: Ya bir yakını vardır. Evet. O yakını yarın öbür gün rahat. Ama o çocukların dikkatini çekmek için benim için çok önemli bir proje. Ve projede çok duruyorum. Çok da çalışıyor, sağ olsun. Ekibim çalışıyor. Herkes çalışıyor. Burada Yaşar hocamla beraber, hatta burada açıklayayım artık yani, dikkatini çekmek için bir defile tarzı veya bir şey tarzı çekip o insanların dikkatini çekip bu çocuklardan birinin sahiplenmesini istiyorum.
0: Ah, ne
1: şöyle
0: güzel,
1: sahiplenmesini,
0: ne
1: istiyorum.
0: Güzel.
1: Ya kardeşim, sonunda herkes sonunda vergiden de düşebiliyorsun bu yaptığın şeyi. Yani bir şeyle dokunsunlar
0: evet,
1: diye.
0: Evet, ve evet, çok haklısın.
1: Parayla pulla içi şimdi.
0: Çok haklısın.
1: Para pulla bulaşmak istemiyorum çünkü para herkesi bozuyor. Allah korusun. Burada yapacağım şey, o dikkati çek. Ya bu çocuğu ben 20 yaşına kadar protezini sahiplenim.
0: Ne güzel ya.
1: Ya
0: ne
1: bunun
0: güzel
1: protezini
0: ya.
1: Sahiplenim, bunun sahip çekim yeter benim için.
0: Ne güzel ya. Yani ya. Buna senin gibi bir ismin önek olması, öne çıkması, duyurmaya çalışması, defile planlaması, kafada böyle planlamaların, projelerin olması çok güzel bir şey ya.
1: Ya bu defile değil de başka bir şey de olur ama mühim olan burada bizim daha önce yaptığımız köklere temas diye bir temas, devrimiz var. Hı hı. O müthiş bir ses getirdi. Çok da gerçekten köklere temas projemiz müthişti. Hı hı. Hem onun devamı olsun, hem burada dokunmuş oluruz. Hatta birincisi burada başarılı olursak, dikkati çekebilirsek, orada müze olan bir otelimiz var.
0: Evet.
1: O kadıncağızı da sahibiyle konuştuk. Müthiş şeyler yapmış, müthiş dokunmuş deprem döneminde. Hı hı hı hı. İkinci defilemizi de orada yaparsak büyük bir ses getirecek. Güzel. Ve daha önce bu neden insanların dikkatini çektiğini inandım. Hı hı. Orada 25 tane girişimci kadıncağızın, hı hı, kendileri kurdukları bir komparatif var. Hı hı. Kendi ürettikleri bunları, evet, pazarlamak. Ve biz bunun tanıtımını yaptık. Büyük bir ilgi çekti.
0: Helal olsun.
1: Ve o kadıncağızların bize teşekkür edip dönmesi. Ya burada bir şeyler, evet, yaşadık. Herkes her şeyi yapamayabilir. Hı hı. Ama oradaki insanlar kendileri ayakları durabilmesi için bir şeyler yapıyorlar zaten. Mücadele ediyorlar. Hı hı. Ya buralara dokunabilmek, nasıl dokunabiliriz? Oradaki o ürünleri alıp kullanabilmek, hı hı, oradaki şeylere sahip çıkmak, bunlar zaten yetiyor.
0: Çok güzel. Yani Sabit Akkaya çok enteresan başlayan bir yolculukta buralara kadar gelmiş, başarılı olmuş, çok iyi işlere imza atılmış bir marka olmuş ama diğer taraftan da bugün gelinen noktada bugünkü sorumluluk bambaşka bir sorumluluk ve sen de bu sorumluluğun yüküyle, bu sorumluluğun verdiği çalışma azmiyle kimlerin hayatlarına dokunabilirim çabasındasın. Bunun için de elinden geleni yapıyorsun. İnşallah sonucu da inanıyorum ben. Çok İnşallah. Da güzel olacaktır. Simge, bana mesaj attıysan şarjım bitti. Vallahi şarjım bitti. Bak, basıyorum düğme. Açılmıyor. Telefon açılmıyor. Sabit abi görünce şarj eridi bitti be. Vallahi billahi. Dur, buradan bakayım mı?
1: Enerjini alırım böyle işte.
0: İsimleri gönderdi mi sen bana mı? Aa, göndermiş isimleri. Dur. Seydi Vakkas Karakaş, Osman Durmuş, Ahmet Hüseyinli, Hüseyini, Münevver Türkay, Menderes Koyunoğlu, Şenay Özcan Civelek, İpek Ölmez, Şenay Özkan Civelek, İpek Ölmez, Samet Karatekin. Bursa dediğiniz Bursa'dan mı? Bursa'dan, tamam. Ve Okan Aslan, Simge Erten. Canım Sabit abi. Dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz ama ben sevgili Sabit Akkaya'ya teşekkür ediyorum. Abi harikasın.
1: Ben
0: bu dinleyicilerimize bu hediyeleri verdiğin için biz de buna vesile olduk.
1: Ne kadar çok süremiz var?
0: Süremiz ne kadar kaldı? 6 dakikamız var. Neden?
1: Son bir sürpriz yapalım mı?
0: Yapalım. Hadi çabuk söyle. Beni tıraş falan etmeyeceksin canlı yayında, değil mi?
1: Bir tane de değişim hediye edelim.
0: Bir tane de değişim hediye edeceğiz. Aa! Özgür, çekil şuradan ya. Senin her tarafını değiştirsek ne olacak Allah'ın? Değişemezsin sen.
1: En sevdiğim müşteri portföyü.
0: Abi.
1: Sen çok.
0: Var da arkaya doğru. Değişim hediyesi.
1: Evet.
0: Aa, çok güzel. Hanımlar beyler, çok kısa bir zaman bir dinleyicimize değişim hediye ediyoruz. Sabit Akkaya hediye ediyor. Bu ne abi bu arada? Bu değişim ne?
1: Gelecek ne renklendirme, ne istiyorsa yani.
0: Ne istiyorsa, vay arkadaş.
1: Permaysa perma, boyaysa boya. Yani.
0: Gönlünü açık tut yani. Bir tane değişim hediye ediyor sevgili Sabit Akkaya. Hanımlar beyler, şöyle bir şey yapacağız. Bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Şu andan itibaren lütfen mesaj göndermeyin. Karışıklık olmaması açısından. Sabit Akkaya bir tane değişim hediye edecek. Siz kıymetli dinleyicilerimizden birine hediye edecek değerli dinleyiciler bunu. Peki soru ne soralım? 5 dakikamız kaldı. 0505 171 66 56'dan. Efendim? Deniz Akkaya. Deniz, mikrofon alabilir miyiz seni? Soruyu sen sor. Çünkü bana da sürpriz oldu.
2: Tabii ki.
0: Konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Deniz Akkaya soruyu soracak. Bu sorunun cevabını gönderen ilk dinleyici hediyeyi kazanacak, değişim hediyesi. Deniz.
2: Dın.
0: Sendeyiz.
2: soruyorum o zaman.
1: Salonlardan bir tanesi ismini söylesin.
2: Aynen, olur.
0: Aa, doğru, salonlardan.
2: Şubelerimizden birinin ismini
0: vallahi
2: yazan.
0: Benim aklıma geldiydi ama gelmedi. Az önce çok parmağımla işte saydım ya. Sabit Akkaya'nın şubelerinden bir tanesinin ismini şu an bize gönderen dinleyicimiz bir tane değişim hediyesini kazanıyor. 0505 171 66 56 süre başladı. Sabit abi, şunlardan bir tane daha hemen çekiver sana zahmet. Ondan sonra da görmedim, hiçbir şey göremiyorum şu an. Abi benim hanımı değiştirin demiş. Sevgiler gönderelim dinleyicimize. Pekala Sabit Akkaya. O ismi de birazdan paylaşacağız değerli dinleyiciler. Değişim hediyesi. Hadi bakalım. Ne diyor Sabit abi? Kaldın öyle bir ha, ne diyor?
1: Bana bu kadar para mı verdin ya dediğin en gereksiz şey neydi?
0: Çok para verdim ben buna dediğim bir şey oldu mu hiç? Ya şuna da çok para verdim dediğim bir şey oldu mu? Aslında hiç bu kadar da hak etmiyormuş falan filan dediğin, aldığın bir ürün, pişman olduğun bir şey oldu mu?
1: Oldu.
0: Ciddi misin sen? Ne oldu?
1: Araba.
0: Araba. Çok para mı verdin?
1: Çok para da değil de yani isim vermeyeceğim de pişman oldum yani.
0: Pişman mı oldun? Niye? Arıza mı yapıyor araba?
1: Ya gerek yoktu yani.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kendine mi aldın Sabit abi?
1: Evet. Yok oğlum aldım. Yok ya aileye aldık. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Var ya yani o kadar çok baltayı taşa vurdu ki bugün. Evde var ya bütün aile. Önce hanımefendi, hanımefendinin ismi ne eşimizin?
1: Fatoş.
0: Fatoş Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu kamerada mıyız? İki numarada mıyız? Fatoş Hanım önce seni, Sabit'cim önce seni şöyle alayım.
1: Attı zaten. Kenara attı zaten.
0: Allah'tan Deniz burada da Deniz yufka yürekli belli yani. Belli oldu mu ismimiz? Nedir? Gönderdin mi? Söylesene bana Simge. Berrin Er Yıldız. Değişim hediyesini kazanan isim. Berrin Hanım kutluyorum. Berrin Er Yıldız. Pekala abi yayınımızın sonuna geldik. Şimdi o mu bu mu bölümü yapıyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tamam. Kısa saç mı uzun saç mı?
1: Uzun saç.
0: Düz mü dalgalı mı? Az yaklaşsana Sabit abi. Düz mü dalgalı mı?
1: Dalgalı.
0: Soruya bak. Bak sarı mı? Kahve mi?
1: Sarı. Ne devam et.
0: Doğal görünüm mü iddialı stil mi?
1: Kesinlikle doğal.
0: Perçem mi katlı kesim mi? Perçem ne ya? Perçem ne oluyor?
1: Kalk, şöyle düz
0: mü? Perçem mi katlı kesim mi?
1: İkisi de alakası bir şey. Birbirinden zıt, tamamen zıt.
0: E tamam ama sen birini seç.
1: Perçem.
0: Tamam. Topuz mu açık saç mı?
1: Açık saç.
0: Sabah mı akşam mı?
1: Sabah.
0: Çay mı kahve mi?
1: Çay.
0: Dizi mi film mi?
1: Film.
0: Deniz tatili mi doğa tatili mi?
1: Deniz tatili.
0: Araba mı yürüyüş mü?
1: Yürüyüş.
0: Arabayı almayı biliyorsun ama.
1: Gaza geldik.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yok, çok da pahalı bir araba değil yani bakmayın.
0: O yalnız... arabayla mı geldin buraya bugün?
1: Yok taksiyle geldim.
0: Taksiyle mi geldiniz?
1: Evet.
0: Kıyamam ya. Canım benim. Peki günlük şıklık mı özel gün saçı mı?
1: Günlük şıklık.
0: Günlük şıklık. Saç aksesuarı mı yoksa sade görünüm mü?
1: Sade görünüm.
0: Sade görünüm. Aileyle birlikte tatil mi tek başına kafa dinleme mi? Aman Sabit abi gözünü seveyim bak bugün yeteri kadar zaten.
1: Aileyle ben çocuklarımla çok mutlu oluyorum.
0: Mutlu musun gerçekten?
1: Gerçekten çok mutlu
0: çocuklar. Abi çok tatlısın vallahi billahi. O kadar güzel bir enerjin var ki. Zeynep Hanım biz bence bu yayının üçüncüsünü yapacağız gibi görünüyor. Tarihte ilk defa Okan Aslan'la gün ortasına bir konuk üçüncü kez vallahi gelsin. Gelir misin Sabit abi? Başım Radyo üstüne. Sputnik'i seviyor musun? Bizi seviyor musun?
1: Gerçekten çok sevdim.
0: Samimi ol bak.
1: Vallahi billahi bak. Abi konuşuyoruz bazen işte. Bunlar söylesinler yani.
0: Deniz hakikaten.
1: Bak, ne oldu biliyor musun?
0: Deniz, Deniz Hanım mikrofonu hemen 10 saniye açalım.
1: Şöyle şey oluyordu. Bakın hep mevzu oluyordu yani.
0: Ciddi misin sen?
1: Vallahi billahi.
2: Ben söyleyebilirim.
1: Bak şöyle bir şey oldu. Dediler gel seni.
0: Vaktimiz daraldı 30 saniye.
1: Seni istiyorlar dedi. Ben dedim ki boşaltı ne varsa dedim gideceğim.
0: İşte bu be.
2: Deniz. Bir de şöyle sizi çok seviyor. Burayı zaten çok seviyor. Ekibiniz zaten muazzam. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten her yere de gitmiyor. Çünkü çok çok yoğun.
0: Yoğun
2: programı
0: değil mi?
2: Da yoğun. Ama sizden davet gelince hemen de boşaltıyoruz.
0: Alkışlayın alkışlayın. Sabit abi seviyoruz. İyi ki varsın. Vallahi biz de seni çok seviyoruz. Veda vaktimiz geldi. Sevgili Deniz'e, sevgili Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Mutlu günler, ben Akif Özcan. 90 saniyede Türkiye ve Dünya turuyla birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son bir yıl içerisinde çocuklara yönelik suçlar, suça sürüklenen çocuklar ve okullarda gerçekleşen eylemlere yönelik araştırma komisyonları kuruldu. Kurulan komisyonların raporları sonrasında çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İran'ın Fars Haber Ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini ileri sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri tahliye etme operasyonuna katılmayacaklarını belirtti. Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da militanların kullandığı ulaşım altyapısının vurulduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ifade vermesi beklenen yolsuzluk davası duruşması, savunma talebiyle başlamasına saatler kala ileri bir tarihe alındı. İran Devrim Muhafızları Donanması, ABD'nin gemilere askeri eskort açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin yeni bir haritasını yayınladı. 2026 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'la 2 yıldır süren çatışmasızlık ortamına dikkat çekerek barışın kurumsallaştığını ilan etti. 90 saniyede Türkiye ve Dünya turuyla birlikteydik. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İmamoğlu suç örgütü davasında 31. oturum yarın ertelendi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar'a avukatı tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulunuldu. 8 hafta ek doğum izni için başvurular başladı. Ayrıntılar bültenimizde. İmamoğlu suç örgütü davasında 31. oturum yarın ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Kereş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarın ertelendi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar'a avukata tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında davada yer alan avukat Onur Akdağ'a yönelik sosyal medyada tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede Murat Bahtiyar'ın duruşma günü ve sonrasında yaptığı paylaşımlarda avukatı hedef aldığı belirtildi. Şüpheli hakkında kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhipi, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre Muhipi, Boğaz'da uygulanan kuralların net olduğunu ve bu kurallara uymayan her türlü deniz hareketinin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Yapılan açıklamada ihlalde bulunan gemiler için güç kullanılarak durdurulacak ifadesi öne çıktı. Bu açıklamanın hemen ardından sıcak bir gelişme yaşandı. ABD donanmasına ait gemi vuruldu. İran Devlet Televizyonu, İran donanmasının ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı bölgesine girişini engellediğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara atıfta bulundurduğu haberine göre İran'ın uyarılarını görmezden gelen ABD savaş gemisi Kask Adası yakınlarında hedef alındı. Haberde iki füzenin isabet ettiği belirtilen geminin geri döndüğü aktarıldı. Ukrayna'nın 507 İHA'sı engellendi. Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'da militanların kullandığı ulaşım altyapısının vurulduğu belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Sekiz hafta ek doğum izni için başvurular başladı. Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave iznine yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başladı. Açıklamada yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor ifadesine yer verildi. 2026 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belirlenmiş oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.475 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarında satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.641, çeyrek altın 10.862, tam altın 43.226, atı altın ise 44.330 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasına kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncelenen klasmanında iki basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu kariyer rekorunu kırdı. Dünya sıralamasına en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah beyazlılar yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında ilk kez kadın futbol maçı yapılacak. Kuzey Koreli Naegonyang Kadınlar Futbol Kulübü Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek. Yonhap Ajansı'nın haberine göre Kore Futbol Federasyonu Naegonyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatte 19'da Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün istikbali göklerde bulan isimlerden biri. İlk Türk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'in ölüm yıl dönümü. Türkiye'nin gurur kaynağı olan kadınlardan biri olan Altınçekiç, ailesinin 5 çocuğunun en küçüğüydü. 1932 yılında Kars Sarıkamış'ta dünyaya geldi. Bir Osmanlı subayı olan babası Mehmet, 12 yıl boyunca cepheden cepheye koşmuştu. Annesi Laçin Hanım, Azerbaycan kökenli, güçlü bir aile içinde yetişmiş eğitimli bir kadındı. Ortaokul yıllarında annesini kaybetmiş olması Altınçekiç'i çok sarstı ve bu trajik gelişmeden sonra liseyi okumak için ağabeyinin yanına gitti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve mimarlık bölümünü kazandı. O dönem makine mühendisi olan ağabeyi Leman'ın eğitiminin pahalı olduğunu söyledi ve eğitim masraflarını karşılayamayacağını belirtti. Bir gün okulda rastladığı Türk kuşuna ait bir ilan, Leman Bozkurt Altınçekiç'in hayatını değiştirdi. Paraşütçü arandığı bildirilen bu ilanı gördükten sonra Leman, Şişli Etfal Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gitti. Sağlık testini geçen tek kişi Leman oldu ve hemen ardından başvuru yaptı. Türk kuşu İnönü tesislerinde planör eğitimi aldı, fakat aldığı bu planör eğitimiyle yetinmedi. Gözü hep yükseklerde, daha ileride, göklerdeydi. Hayallerine ulaşmak için önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Oldukça istikrarlı ve cesur olan Leman Bozkurt Altınçekiç, Türk Kuşu Motorlu Okulu'na öğretmen adayı olarak geçiş yaptı. O dönemlerde kadınların orduya alınmaması gibi bir algıya sahip olunsa da ihtiyaç durumuna göre orduya kadınlar da alınıyordu. Her ne kadar Sabiha Gökçen ilk kadın savaş pilotumuz olsa da genel eğilim orduya kadın alınmaması yönündeydi. Leman Bozkurt Altınçekiç de bu algılarla mücadele etmeye çalışıyordu. Uzun ve yorucu bir hak isteme sürecinin ardından dönemin Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ikna edildi ve Kara Harp Okulu'nda kadınların alımları gerçekleşti. Bu karardan sonra Leman Bozkurt Altınçekiç İzmir Harp Okulu'na başvurdu ve Ekim 1955'te eğitime başladı ve pervaneli uçaklarla sürdürdüğü eğitimini 30 Ağustos 1957 tarihinde tamamlayarak mezun oldu. Daha hızlı ve daha yüksekten uçmak isteyen Leman Bozkurt Altınçekiç, jet pilotu eğitimi de almak istedi. 1958 Ağustos'unda Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katıldı ve buradaki eğitimini de başarıyla tamamladı. Altınçekiç'e Türkiye'nin ilk kadın jet pilotu olarak Altın Büro'ya verildi. 9 yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtu. Daha sonra Hava Kuvvetleri'nin karargah merkezinde çalışan Altınçekiç, Personel Plan Şube Müdürü ve Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı ve kıdemli albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri'nden emekli oldu. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk ve uzun süre boyunca görev yapan tek kadın pilotu oldu. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk kadın jet savaş pilotu olmasının yanında uzun yıllar bu unvanı taşıyan kadın olarak da hafızalara kazınan Leman Bozkurt Altınçekiç, 4 Mayıs 2001 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Son yıllarda obezite tedavisine giderek yaygınlaşan, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 temelli tedaviler, belirgin kilo kaybı sağlarken fiziksel aktivite aksatıldığında solunum kaslarında kuvvet kaybına da neden olabiliyor. İştahın baskılanması, enerji alımının azalması ve metabolik kontrolün iyileşmesi yoluyla birçok kişi için kilo vermeyi kolaylaştıran zayıflama iğnelerinin kullanımı sırasında direnç egzersizleri ve yeterli protein alımı büyük önem taşıyor. Özellikle hızlı kilo kaybı yaşayan, ileri yaşlı olan veya fiziksel aktivite düzeyi düşük bireylerde iskelet kası kütlesine azalma görülebiliyor. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Buket Akıncı ve ekibi, iskelet kası kütlesindeki azalmanın yanı sıra GLP-1 temelli tedavilerin solunum kasları üzerindeki etkisini araştırdı. Akıncı, tedaviler sırasında %20 ila 40 yağsız kütle kaybı gerçekleştiğinin farklı çalışmalarda belirtildiğini ve bunların genellikle kol ve bacak kaslarından olduğunu söyledi. Akıncı, vücut kaslarının yanında solunum kaslarında da kuvvet kaybının görüldüğünü belirterek şunları söyledi. Çalışmamızın ön sonuçlarında gördüğümüz kadarıyla bu iğnelerin yaygın olarak kullanılmasıyla beraber sadece vücut kaslarında değil, solunum kaslarında da bir kuvvet kaybı söz konusu. Egzersize katılmayan kişiler için bu sonuçların birazcık daha baskın olduğunu gördük. Ama eş zamanlı olarak özellikle de solunum kaslarına yönelik bir egzersiz tedavisini içeren programlarda ise bu kaybın olmadığını, hatta daha pozitif yönde iyileşmeler, yani kuvvet artışlarıyla beraber diğer kazançlara eşlik eden çok önemli çıktılar olduğunu gördük. Zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde olumlu etkilerinin olduğunu dile getiren Akıncı, tedavilerde herhangi bir kuvvetlendirme egzersizi değil, kişinin bedenine yönelik, onun kuvvet artışındaki hedefe yönelik bir programın oluşturulması gerekiyor. Bu programın içerisinde de kesinlikle solunum kaslarının da dikkate alınması gerekiyor. Hatta özellikle alt sonuçlara baktığımızda, karın çevresindeki kilo kaybının daha bariz olduğu hastalar çoğunlukta olduğu için nefes verme kaslarında daha büyük bir kuvvet kaybı gözlemledik, diye konuştu. GLP-1 temelli tedavi alan hastalarda kesinlikle programın öncesinde genel bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, bireylerin iyi bir değerlendirmeden geçerek kişiye özel programla egzersiz yapması gerektiğini kaydetti. Solunum kaslarındaki kuvvetini azalmasının kişileri bir takım risklere açık hale getirebildiğini belirten Akıncı, özellikle efor kapasitemiz kısıtlanabiliyor, yorgunluk, nefes darlığı şikayetleri oluyor. Bir hastalık süre içinde kişinin öksürme fonksiyonu bile bozulabiliyor. Dolayısıyla solunum kaslarının da yine bir fiziksel uygunluk parametresi olarak dikkate alınması lazım, dedi. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Buket Akıncı ve ekibinin araştırma bulguları, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 temelli tedavilerle sağlanan kilo kaybının uygun egzersiz ve beslenme programlarıyla desteklenmediği durumlarda kas kütlesiyle birlikte solunum kaslarında da kuvvet kaybına yol açabildiğini ortaya koyarken, tedavi sürecinde kişiye özel planlama ve kapsamlı değerlendirmelerin önemine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. İBB davasında 31. gün gerginlikle başladı. Narin Güran davasında yeni gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi. ABD'nin Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına İran karşı çıktı. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. Hizbullah İsrail'in saldırılarına rağmen diplomatik çözümü desteklediklerini belirterek doğrudan değil dolaylı müzakereden yan olduklarını açıkladı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında Deniz Anlaşması ve Ateşkes Anlaşması'nda sonuçlar veren Lübnan'ın kapasitesini koruyan dolaylı müzakere diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir ve faydasızdır ifadelerini kullandı. Lübnan'da fiilen bir ateşkes olmadığını savunan Kasım, sivillerin hedef alındığını ve saldırıların devam ettiğini dile getirdi. İBB davasında 31. gün gerginlikle başladı. Mahkeme başkanı talepte bulunmak isteyen bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını iddia etti. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Ardından da duruşma yarına ertelendi. Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da 2024 yılında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında Narin'in amcası Salim Güran'ın avukatı Onur Aktağ, sosyal medyada tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede Murat Bahtiyar'ın X platformunda bir sohbet odasında avukata hedef alan sözler sarf ettiği belirtildi. Başvuruda şüpheli hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılması, ifadesinin alınması ve eylemleri doğrultusunda cezalandırılması talep edildi. 24 ilde siber suç operasyonu düzenlendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde polis ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
2: Ekonomi.
1: Nisan enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan ayında %29,83 seviyesine yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,6 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. Mayıs 2026 kira artış oranı da Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK'in 12 aylık tüfe ortalamasına göre belirlenen oran ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam sınırını oluşturuyor. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,82 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayının indirim ve zam şampiyonları belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı

0: %44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde görülürken en çok ucuzlayan ürün %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.415 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 10.899, tam altın 43.365, ata altını ise 44.463 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindiği dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani burada sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvaziv cerrahi bir işlem. İnvaziv cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personel olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyorsun. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan,
3: evet,
2: yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabii hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci, evet, şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler, evet, buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse, evet, o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda önlem alınıyor. Ya yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu: dolgu ve botoks yaptırma estetik bir işlem değil.
3: Evet.
2: Tıbbi bir işlem.
3: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
2: Konu değil. Yani
3: tamamen yani, sağlıkla ilgili.
2: Tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak dolgu bir vücuda implante eden yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani evet. Bunun sağlık mevzuatına girdi tıbbi cihaz.
3: Yani yanağımız kırışıyor. Buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
2: Orayı şişiriyorsunuz. Yani şekil veriyorsunuz. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanız da implant.
3: Evet.
2: Dolgu da implant.
3: Evet, evet.
2: Sonuçta vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
3: Evet.
2: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
3: Yani kalfa yapamaz bu işi.
2: Yani eğer kalfa diz protez ameliyatı yaptırıyorsanız
3: evet.
2: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği işte göz düşmeleri vesaireye kadar gidebilir. Enfeksiyon riski vardır. Damar tıkanıklığı yapabilir. Veya asimetri oluşur. Yani çok fazla vermiştir, az vermiştir. Bir de kaçak dolgu kullandıysa şayet hepsinden daha şey.
3: Bu kaçak dolgu nedir bu? Bu iş yani bunun kaçağı nasıl oluyor?
2: Pazar çok büyük olunca ve fiyatta rekabet olunca o ürünlerin taklitleri çıkıyor. Kutunun orijinalliğini aynı yapıyorlar, taklidini aynı yapıyorlar. Dolayısıyla eğer yetkili bir sağlık kuruluşuysa ve bir hekimse bu riske girmiyor. Ama kaçak yapan kişi zaten kaçak yapıyor. Onun en büyük elindeki koz ucuz yapması.
3: Evet.
2: Sürümden kazanması ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin, antitoksin. Yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ya, ciddi bir pazar.
3: Ben baktığımda yüz felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlü, yolu güçlü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
2: Tabii
3: yani.
2: Veya hiç etki etmeyebilir. Paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
3: botoks ve dolguda.
2: Dolguda. Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi evet. oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığına baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz evet. ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
3: bozulabilir.
2: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
3: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
2: Artı kime verildi takip ediliyor ve ilaç kutularının üzerinde QR kodları var.
3: Evet.
2: Botoks ilaç olduğu için QR kodu var. Eczan deposu da sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
3: Evet.
2: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
3: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
2: hepsi kaçak,
3: hepsi kaçak. Demektir bu.
2: Kaçak. Ha. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Ha. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
3: Yani izni olmayan yerde yapılan.
2: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Gene maalesef diyorum, bazı meslektaşlarımız, bundan hicap duyarak telaffuz ediyorum, gidip bir takım yerlerde bu işlemleri ekonomik kaygılarla yapmak zorunda kalıyorlar veya yapıyorlar. Ama bunun kabul edilecek bir yönü yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre ve Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına göre bu suç. Yani siz hekim de olsanız, eğer yetkisiz yerde bir sağlık işlemi gerçekleştiriyorsanız 3 yıla kadar hapis cezası var. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle. Evet. Hekimin sadece acil durumlarda sağlık kuruluşu dışında işlem yapma yetkisi var.
3: Evet.
2: Yani ben gelip sizin evinizde size botoks yapmış olsam, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa, idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Evet. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından, sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa, Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
3: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabilir.
2: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar keşfedilmeyi bekleyen binlerce benzer gezegen olabileceğini söylüyor. Yeni bir uydu araştırması, Yıldız Savaşları kahramanı Luke Skywalker'ın kurgusal evi, Tatooine'e benzer şekilde tek bir yıldız yerine iki yıldızın etrafına dönen yaklaşık 27 sıra dışı gezegen buldu. Çift yıldız etrafına dönen bu gibi gezegenler uzun süre hayal ürünüydü. Tek yıldızın etrafına dönen 6000'den fazla gezegene kıyasla bugüne kadar sadece 18 tanesinin varlığı biliniyordu. Şimdi ise yeni bir uydu araştırması yeni bir yöntem kullanarak tek seferde 27 potansiyel çift yıldız etrafına dönen gezegeni ortaya çıkardı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden doktora adayı Margot Tartan, gezegenlere dair mevcut bilgilerimizin çoğu onları nasıl aradığımıza bağlı olarak yanlıdır. Çoğunlukla tespit edilmesi en kolay olanları bulduk diye açıkladı. Keşif üzerine yayınlanan çalışmanın yazarı Tartan, bu yeni yöntem özellikle görüş hattımızda mükemmel bir şekilde hizalanmayanlar olmak üzere gezegenlerin büyük bir popülasyonunu ortaya çıkarmamızı sağlayabilir. Evrenimizdeki gerçek gezegen popülasyonunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, dedi. Son çalışmada kullanılan yöntem, daha önce birbirinin etrafında dönen iki yıldızlı sistemleri karakterize etmek için kullanılmış ancak büyük ölçekli bir gezegen arayışında kullanılmamıştı. Yöntem, ikili yıldızların yörüngelerinin uzun süreler boyunca nasıl değiştiğini takip ediyor. Araştırmacılar daha sonra tutulma zamanlamalarındaki değişimi izliyor. Bu değişim yıldızların yörüngelerini üçüncü bir cismin etkileyip etkilemediğini gösterebiliyor. Bu cisimde muhtemelen bir gezegen oluyor. Dünyaya ulaşan yıldız ışığı sinyalinde düşüş yaratan bu tutulmalar yörüngede dönen bir gezegen olabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları yörüngeleri izlemek için 2018'e öte gezegen arama göreviyle fırlatılan NASA'nın TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri kullandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden gökbilimci Ben Montet, bu yöntemle ne kadar çok gezegen bulabileceğimiz konusunda heyecanlıyım, dedi. Tartan, bu yöntemle şimdiye kadar kendi güneş sistemimizden tamamen farklı ortamlarda 27 güçlü gezegen adayı bulduk, dedi. Gelecekteki araştırmalarda gezegen olarak doğrulanmayı bekleyen bu adaylar, Neptün kütlesinden Jüpiter'in 10 katı kütleye kadar değişebilir. Dr. Montet, 1592'li yıldız sisteminden 27 gezegen adayı bulduk. Bu, potansiyel olarak gezegen barındırabilecek ikili sistemlerin yaklaşık %2'lik bir oran, dedi. Bu da potansiyel olarak binlerce, hatta on binlerce olası gezegenin bulunabileceği anlamına geliyor, diye ekledi. Astronomlar, Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası, Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Dünyadan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi. Yani bulunan gezegenlerden en yakını 6,1 katrilyon kilometre uzaklıkta. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Serhat Ayhan'la Yeni Şeyler rehberi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar doğru türün seçilmesinin bilişsel sağlık için önemli olabileceğini söylüyor. Rovira'yı Virgil Üniversitesi bünyesindeki insan beslenmesi birimi öncülüğünde yürütülen çalışmada 55-75 yaş aralığında yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerde bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Araştırmacılardan Jia Gini, bu çalışma zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken rafine zeytinyağı kullananlarda bu etkinin zayıf olduğu aktarıldı. Bunun nedeni sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas Salvado, tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bilim insanları zeytinyağı tüketimi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çalışmada özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Nisan 2026 verilerine göre açlık sınırı 35 bin liraya yaklaşırken yoksulluk sınırı 112 bin lirayı aştı. Mutfak enflasyonundaki artış sürerken temel yaşam maliyetleri de hızla yükseliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı Mart ayında 32.792 lirayken bu tutar yaklaşık 1800 lira artarak 34.586 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı 35 bin liranın eşiğine dayandı. Barınma, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112.660 lira olarak belirlendi. Verilere göre Nisan ayına mutfak enflasyonu aylık hesaplamalara göre %5,47 oldu. Son 12 aylık artış oranı %43,90 olarak hesaplanırken yıllık artış yaklaşık %40 seviyesine gerçekleşti. Açıklamada ücretli kesimin büyük bölümünde hane gelirinin tek maaşa dayandığına dikkat çekildi. Mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığı vurgulandı. Verilere göre asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçe açığı da büyümeye devam etti. Nisan itibarıyla asgari yaşam maliyetiyle elde edilen gelir arasındaki fark 16.726 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarındaysa en dikkat çekici artış ekmekte görüldü. Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı %14,50 artarak 17 lira 50 kuruşa çıktı. Temel yağlarda ayçiçek yağı ve margarinde belirgin artış yaşanırken zeytinyağı ve tereyağındaki yükseliş de sürdü. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken un ve makarna fiyatlarında önemli bir değişim görülmedi. Et fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken balık fiyatları yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme kaydedildi. Meyve ve sebze fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102 lira 35 kuruş, meyve kilogram fiyatı ise 131 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açıkladığı verilere göre açlık sınırı 35 bine dayandı. Veriler, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının sürdüğünü ve özellikle sabit gelirli kesim için geçim koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yıllarda obezite tedavisine giderek yaygınlaşan, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 temelli tedaviler, belirgin kilo kaybı sağlarken fiziksel aktivite aksatıldığında solunum kaslarında kuvvet kaybına da neden olabiliyor. İştahın baskılanması, enerji alımının azalması ve metabolik kontrolün iyileşmesi yoluyla birçok kişi için kilo vermeyi kolaylaştıran zayıflama iğnelerinin kullanımı sırasında direnç egzersizleri ve yeterli protein alımı büyük önem taşıyor. Özellikle hızlı kilo kaybı yaşayan, ileri yaşlı olan veya fiziksel aktivite düzeyi düşük bireylerde iskelet kası kütlesine azalma görülebiliyor. Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Buket Akıncı ve ekibi, iskelet kası kütlesindeki azalmanın yanı sıra GLP-1 temelli tedavilerin solunum kasları üzerindeki etkisini araştırdı. Akıncı, tedaviler sırasında %20 ila 40 yağsız kütle kaybı gerçekleştiğinin farklı çalışmalarda belirtildiğini ve bunların genellikle kol ve bacak kaslarından olduğunu söyledi. Akıncı, vücut kaslarının yanında solunum kaslarında da kuvvet kaybının görüldüğünü belirterek şunları söyledi. Çalışmamızın ön sonuçlarında gördüğümüz kadarıyla bu iğnelerin yaygın olarak kullanılmasıyla beraber sadece vücut kaslarında değil, solunum kaslarında da bir kuvvet kaybı söz konusu. Egzersize katılmayan kişiler için bu sonuçların birazcık daha baskın olduğunu gördük. Ama eş zamanlı olarak özellikle de solunum kaslarına yönelik bir egzersiz tedavisini içeren programlardaysa bu kaybın olmadığını, hatta daha pozitif yönde iyileşmeler, yani kuvvet artışlarıyla beraber diğer kazançlara eşlik eden çok önemli çıktılar olduğunu gördük. Zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde olumlu etkilerinin olduğunu dile getiren Akıncı, tedavilerde herhangi bir kuvvetlendirme egzersizi değil, kişinin bedenine yönelik, onun kuvvet artışındaki hedefe yönelik bir programın oluşturulması gerekiyor. Bu programın içerisinde de kesinlikle solunum kaslarının da dikkate alınması gerekiyor. Hatta özellikle alt sonuçlara baktığımızda, karın çevresindeki kilo kaybının daha bariz olduğu hastalar çoğunlukta olduğu için nefes verme kaslarında daha büyük bir kuvvet kaybı gözlemledik, diye konuştu. GLP-1 temelli tedavi alan hastalarda kesinlikle programın öncesinde genel bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, bireylerin iyi bir değerlendirmeden geçerek kişiye özel programla egzersiz yapması gerektiğini kaydetti. Solunum kaslarındaki kuvvetini azalmasının kişileri

0: Kanlarıyla desteklenmediği durumlarda kas kütlesiyle birlikte solunum kaslarında da kuvvet kaybına yol açabildiğini ortaya koyarken, tedavi sürecinde kişiye özel planlama ve kapsamlı değerlendirmelerin önemine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ankara'dan haber var programıyla ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızdayım. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 15'te Ankara'nın sıcak ekonomik gündemini, olası gelişmeleri ve alınan ekonomik kararlarla ilgili değerlendirmeleri sizlerle paylaşıyorum bu programda. Bugünün en sıcak iki konu başlığı var. Bir tanesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu Nisan ayı enflasyon rakamları. Diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunulması beklenen varlık barışıyla ilgili kanun teklifi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kanun teklifinin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun yanı sıra da kanun teklifinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini ifade etti. Herkesin hayatını doğrudan ilgilendiren, özellikle milyonlarca çalışan, emekli, küçük esnaf ve iş dünyasının dikkatle beklediği Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye 3 yıldır rasyonel ekonomiye geçiş programı uyguluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hazırlamış olduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar dezenflasyonla mücadele programı yürütüldü. Enflasyonun aşağı çekilmesi için sıkı para politikası uygulandı. Toplumdan 3 yıldır çok ciddi fedakarlıklar istendi. Gelir konusunda sıkı tedbirler yürürlüğe konuldu. Maaş zamları düşük tutuldu. Bütün bunlara rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamı aylık %4,18 oldu. Bu gerçekten uygulanan programın bugüne kadar gösterdiği aylık enflasyon performansları içerisinde, gerekse dünya enflasyon liginde Türkiye'yi yine üst sıralara taşıyan bir oran. Nisan ayındaki %4,18 oranındaki tüketici fiyat enflasyonuyla birlikte yıllık enflasyon da %32,37'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında, Ocak ayında %4,80,

%1,94'tü enflasyon aylık bazda. Şubat ayında %2,96 olmuştu. Mart ayında ciddi bir düşüş sağlandı. %1,94. Bu düşüşün nereden kaynaklandığı da meçhul ayrıca. Ama bir anda Nisan ayına geldiğimizde Mart ayına kıyasla yaklaşık 3 misli artan bir enflasyonla karşı karşıya kaldı Türkiye. Tabii burada şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün ki ekonomi yönetiminin de tezi büyük ölçüde bu doğrultuda. İşte hemen yanı başımızda 28 Şubat'tan bu yana devam eden İran Savaşı var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu savaş özellikle küresel petrol piyasalarını, doğalgaz piyasalarını ve enerji piyasalarını çok ciddi sarsıntıya uğrattı. Son yapılan açıklamalara bakıldığında dünyada özellikle enerji ithalatına mahkum ülkeler açısından oldukça kritik bir süreç söz konusu. Hürmüz Boğazı neredeyse bir aydır kapalı, petrol tankerlerinin geçişine izin vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri kanalı ablukaya almış durumda. İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerle ilgili yeni bir rejim uygulayacağını ilan etti. Fakat tabii bütün bu karşılıklı atışmalara rağmen petrol piyasalarında varil fiyatı 126 dolara ulaşan bir ham petrol söz konusu, böyle bir fiyat. Ve Türkiye bundan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla Nisan ayı enflasyonunda İran Savaşı'nın bu etkilerinin yansımasını göz ardı edemeyiz. Bu tabii ki ciddi bir sorun. Fakat Ocak ayındaki %4,84 oranındaki aylık enflasyona baktığımızda Ocak'ta savaş falan yoktu. Böyle bir sıkıntı da söz konusu değildi. Dolayısıyla bir anlamda Nisan ayındaki bu olağanüstü yükselişle Ocak ayındaki %4,84'lük oranı karşılaştırdığımızda aslında programın bazı sıkıntılar yaşadığı söylenebilir. Çünkü neredeyse 3 yıldır böyle bir program uygulanıyor. Enflasyonla mücadele adı altında Türk toplumu çok ciddi özverilerde bulundu. Örneğin 4 aylık enflasyon %14,64 oldu Nisan rakamıyla birlikte. Oysa bu yıl Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Dolayısıyla da memurlara, emeklilere, çalışanlara, milyonlarca haneye giren gelir enflasyon nasıl olsa yıl sonunda %16 olacak, hedef enflasyon bu düzeyde diye %12 düzeyinde artırılmıştı. Oysa şu anda daha 4 ayda %12'lik Ocak ayı zammının 2 puan, hatta yaklaşık 3 puan üzerinde bir enflasyon söz konusu ve bu enflasyon maalesef 4 ayda ücretleri, gelirleri önemli ölçüde eritti. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bu resmi enflasyon verileriyle ilgili devam eden, sürekli gündemde olan bir tartışma rakamların güvenilirliği konusu. Çünkü bu rakamların marketteki, pazardaki, piyasadaki gerçeklerle örtüşmediği yönünde de çok ciddi serzenişler söz konusu. Örneğin İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu Nisan ayı enflasyon rakamı aylık perakende oran olarak %3,74, toptan endekste ise %4,32 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın hesapladığı yıllık enflasyon rakamı 36,83. Yani TÜİK'in açıkladığı %32'lik oranın 4 puan, yaklaşık 5 puan üzerinde. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun yöntemiyle hesaplama yapan bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu var. Yaklaşık 2 yıldır onlar da enflasyon verisi açıklıyorlar. Kısaca ENAK olarak adlandırılan bu akademisyenler grubunun belirlediği Nisan ayı enflasyonu ise %5,07 oldu. Yıllık olarak da %55,38 oranında bir enflasyon hesabı açıkladı ENAK akademisyenleri. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde 3 farklı enflasyon artışı söz konusu ve Nisan ayında çok ciddi bir artış göstermiş olmasına rağmen, aylık %4,18'e çıkmış olmasına rağmen hala en düşük oran Türkiye İstatistik Kurumu'nun. O yüzden de özellikle TÜİK'in belirlediği bu enflasyon oranından doğrudan etkilenen geniş kesimler
TÜİK'in hesaplarını inandırıcı bulmadıklarını sık sık yineliyorlar. Hatta Haziran ve Mayıs enflasyonlarından sonra Temmuz ayında biliyorsunuz ilk 6 ay için memur ve emeklilerin maaş zamları belirlenecek. Yılın ilk yarısındaki enflasyona göre belirlenecek bu artışlar. Dolayısıyla her zamanki tartışma başlıklarından bir tanesi işte Türkiye İstatistik Kurumu gerek 6 aylık dönemlerde gerekse yıl sonuna doğru aylık enflasyonu düşük çıkartıyor. Bu yüzden de yapılacak maaş zamlarının düşük tutulmasına zemin hazırlıyor. Böyle bir iddia sürekli dillendiriliyor. Ancak şöyle bir rakamlara baktığımız zaman %4,18 aylık ve %32'yi aşan yıllık rakamlar gerçekten uygulanmakta olan ekonomik programın bir anlamda başarısızlığını da gösteriyor. Yapılan fedakarlıkların bir anlamda boşa gittiğini bizlere teyit ediyor. Dolayısıyla şimdi gözler Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %14,64 oranında 4 aylık bir enflasyon farkı doğmuş durumda. Şimdiden bunun maaş zamlarına Temmuz ayında yansıtılması söz konusu. Şayet önümüzdeki aylarda da ki şu anki tablo bunu gösteriyor. İran Savaşı'nın yakın bir gelecekte bitmesi mümkün görünmüyor. Hatta belki savaşın yeniden şiddetlenmesi gündeme gelebilecek. Bunu akla getiren gelişmeler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ve İran yönetiminin yapmış olduğu karşılıklı açıklamalar her an savaşın tekrar alevlenebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra petrol ticaretinde önemli kritik su yollarından birisi Babil-Mendeb Boğazı, Kızıldeniz üzerinden petrol ticaretinin yapıldığı bir boğaz. Burada da yine İran tarafından da desteklenen zaman zaman İran yanlısı tavırlarıyla uluslararası alanda kendilerini gösteren Husiler tarafından Babil-Mendeb Boğazı kontrol ediliyor. Yakın bir dönemde Husiler Babil-Mendeb Boğazı'nı da deniz trafiği ne kapatabileceklerini ilan ettiler. Şayet bu deniz yolu da kapanırsa gerçekten küresel enerji piyasaları çok daha ağır bir krizle karşı karşıya kalabilir. Enerji fiyatlarının çok daha olağanüstü artması söz konusu olabilir ve bunun tabii Türkiye'ye yansıması daha yüksek enflasyon şeklinde olacaktır. Zaten Nisan ayı enflasyonu özellikle de toptan eşya fiyatlarında ortaya çıkan daha ciddi artışlar önümüzdeki aylarda enflasyonun bu şekilde seyretmeye devam edeceğini, artmaya devam edeceğini gösteriyor. Şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Plan ve Bütçe Komisyonu'na son ekonomik durumla ilgili bir sunum yapacak. Merkez Bankası yasası uyarınca yılda iki kez Merkez Bankası başkanları bu değerlendirmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmak zorunda. Bir nevi yasal yükümlülük. Muhtemelen Sayın Karahan yarın meclise yapacağı bu sunumda enflasyondaki bu artışın durdurulamamasının nedenleri arasında İran Savaşı'nı sayacak. Gelirler fazla artmadı. Tüketim ve talep 3 yıldır kısılıyor. Buna rağmen enflasyon dizginlenemiyorsa burada programın bir takım eksiklerinin, aksaklarının olduğunu söylemek olanaklı. Muhtemelen muhalefet partilerinin milletvekilleri Merkez Bankası Başkanı'na bu yönde sorular yöneltecekler. Tabii asıl önemlisi Merkez Bankası'nın 14 Mayıs'ta açıklayacağı bu yılın ikinci enflasyon raporu. Merkez Bankası Şubat ayında açıkladığı ilk enflasyon raporunda 2026 hedeflerini değiştirmemişti. Yani yıl sonu için %16 ve %19 civarındaki tahmin aralığında bir enflasyon beklediğini daha önce ilan ettiği için bu hedefleri değiştirmedi. Fakat şimdi 14 Mayıs'ta açıklanacak ikinci enflasyon raporunda büyük olasılıkla gerek tahmin aralığı gerekse yıl sonu enflasyon hedefleri bu gerçeklerle paralel bir şekilde revize edilmek zorunda. Dolayısıyla yıl sonu için %16'lık resmi enflasyon hedefi şu anda fiilen rafa kalkmış durumda. Bunu söylemek olanaklı. Bunun yanı sıra
hedef enflasyona göre yapılan maaş artışlarının da neredeyse sıfırlandığını söylemek mümkün. Şu 4 ay içerisinde %14'ü aşan, %15'e yaklaşan enflasyonla birlikte yılbaşında yapılan maaş zamları anlamsız hale geldi. Şimdi tabii talepler daha çok bir seyyanen zam yapılması, bir ek zam yapılması, maaşlarda bir iyileştirmeye gidilmesi, özellikle de asgari ücretin daha önce yılda bir kez artırılacağı açıklanmıştı. Asgari ücretin de Temmuz ayında yeniden gözden geçirilmesi yönünde yoğunlaşan talepler var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç her ne kadar asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının yeterli olduğunu, aksi halde bütün ekonomik dengelerin bozulacağını söylemiş olsa da, kendisi de bir ticaret adamı, kendisinin şirketleri ve İTO üyelerinin, diğer piyasadaki şirketlerin sahipleri ve temsilcileri neredeyse aylık enflasyon gerekçesiyle ürünlerine, hizmetlerine sürekli olarak zam yapıyorlar. Bu zammın gerekçesi olarak da enflasyonu öne sürüyorlar. Ama diğer taraftan çalışanlara, ücretlilere, asgari ücretlilere zam yapılmasına sıra geldiğinde, işte yıl da bir kez yapılsın veya hedef enflasyon neyse ona göre zam yapılsın şeklinde yorumlarla, değerlendirmelerle ön plana çıkıyorlar. Bu da tabii ciddi bir haksızlık. Özellikle sosyal açıdan toplumdaki gelir dağılımının sosyalleştirmesi, gelir dağılımının adil hale getirilmesi açısından haksız bir görüntüyü gözler önüne seriyor. O yüzden de Temmuz ayı yaklaşırken ekonomi yönetiminin bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşayacağını söylemek mümkün. Çünkü bir taraftan uygulanan program parasal sıkılaştırmayı, ücret zamlarının düşük tutulmasını, talebin kısılmasını öngörüyor. Ama diğer taraftan ortaya çıkan enflasyon milyonlarca kişinin artık neredeyse gelir düzeyinin eksiye düşmesini beraberinde getirmiş durumda. Bu iki açmaz içerisinde ekonomi yönetimi mutlaka bir çözüm üretmek zorunda. Nisan ayındaki bu enflasyonun bir başka yansıması faizde olacak. Çünkü enflasyonda düşüşle beraber faizin de kademeli olarak düşürüleceğini ilan etmişti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Şu anda halen %37. Mart ayında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Merkez Bankası, İran Savaşı gerekçesiyle enflasyonda artma eğiliminin ortaya çıkabileceğini gündeme getirerek faiz oranlarını değiştirmedi. Şimdi Nisan'da daha da katı bir enflasyon yükselişiyle karşı karşıya kalındı. O yüzden de Mayıs ayında para politikası kurulu toplantılarına bir ay ara vermişti. Haziran'da yapılacak para politikası kurulu toplantısında faizin yine sabit tutulması, %37'de tutulması düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Aksine artmaya devam edecek enflasyon karşısında yeni bir faiz artışını gündemine almak zorunda kalabilir Merkez Bankası. Bu da ekonomi yönetimi açısından ve yürürlükteki program açısından oldukça sıkıntılı bir tablo. Tabii bunun bir de siyasi boyutu var. Çünkü başlangıçtaki hedefler, işte enflasyon düşecek. Buna karşılık enflasyonun biraz üzerinde maaş ve ücret artışlarıyla, esnafa kolaylıklar sağlanmasıyla, küçük ve orta boy işletmelere bir takım düşük faizli kredi ve finansman olanaklarının sağlanmasıyla bir seçim altyapısının yavaş yavaş hazırlanmaya başlaması planlanıyordu. Fakat enflasyondaki bu gelişmeler kanımca bütün bu siyasi hesapları da bir anlamda alt üst etti. Çünkü 2027 yılının ikinci yarısı için öngörülen bir erken seçim ihtimali şu anki mevcut tabloda enflasyonun yıl sonuna kadar %20'nin altına inme ihtimalini ortadan kaldırmış görünüyor. %20'nin üzerinde bir enflasyonla bu yıl kapatılırsa 2027'de enflasyonla mücadele, işte geniş kesimlere bir takım ilave artışlar vererek bu artışların yaratacağı atmosferle seçime gitme ihtimalini 2028'e erteleyebilir. Bu da bir diğer boyut. Sözlerimin başında bugünün iki sıcak başlığı var demiştim. Bir tanesi enflasyondu. Nisan ayı rakamları önümüzdeki günlerde daha sert parasal sıkılaştırma tedbirlerinin gündeme gelebileceğinin ilk işaretini verdi. Diğer başlık ise varlık barışıyla ilgili düzenleme. Geçtiğimiz hafta programımızda değerlendirmiştik Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama ile beraber.
küresel sermayenin İstanbul Finans Merkezi'ne çekilmesi, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, bunun yanı sıra hizmet ihracatına vergi olanakları, vergi istisnaları sağlanması yönünde hazırlıklar vardı. Bunların bir kısmı Cumhurbaşkanı kararıyla hafta içinde yürürlüğe konuldu. Hizmet ihracından elde edilecek gelirlerde %80 oranındaki vergi muafiyeti %100'e çıkartıldı. Şimdi varlık barışı konusu gündemde. Daha önce de vurguladığım gibi bugüne kadar 8 kez varlık barışı yasası çıkarttı hükümet. Ve bu varlık barışı yasalarıyla yurt dışındaki altın, mücevher, döviz, menkul kıymet varlıklarının Türkiye'ye getirilmesine olanak sağlandı. Bunların kaynağı sorulmadı, herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmedi. Hatta Cumhurbaşkanı yetkisiyle de bu uygulamaların süresi 6'şar aylık dönemler itibariyle pek çok kez uzatıldı. Şimdi yeni bir varlık barışı yasası meclise geliyor. Fakat daha önceki bu düzenlemelerde özellikle kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması, kara para aklama gibi bir takım gelişmeler söz konusu olmuştu ve Türkiye bu yüzden de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesindeki Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün kara listesine girmişti. İlk aşamada gri listede yer aldı Türkiye. 2-3 yıl kadar gri listede kaldı. 2024 Haziran'ında gri listeden çıktı fakat varlık barışı bu gri listeye girmenin temel unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi getirilecek bu yasa ile yeniden yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dışarıdaki varlıkları Türkiye'ye çekeceğiz, bunu hedefliyoruz dedi. Ama bu defa daha temkinliyiz diyor. Bundan önceki varlık barışı uygulamalarından ciddi dersler çıkarttık ve Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün kriterleriyle uyumlu bir yasal düzenleme yapacaklarını ifade ediyor Sayın Bakan. Kara para ve suç gelirlerinin inceleneceğini, yurt dışından getirilecek varlıklara yönelik kara para ve suç geliri incelemesi yapılacağını, bunun yanı sıra kademeli bir vergilendirme sistemine geçileceğini, bu konuda da Cumhurbaşkanı'na yetki verileceğini vurguladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bunun yanı sıra da özellikle getirilecek bu varlık barışı yasasında geliriyle yaşam standartları uyumlu olmayanlara vergi sorgusu yapılacağını dile getirdi. Bunlar içerisinde iş insanları, şirket sahipleri, holding sahipleri, profesyonel sporcular, yüksek kazanç elde ettikleri halde bu kazançlarını beyan etmeyenler veya beyan ettikleri gelirlerle sürdürdükleri yaşamları tezat durumda olanlar için bir vergi incelemesi de söz konusu olacak. Ama dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak varlık barışı düzenlemesi bugüne kadar yapılanlarla birlikte değerlendirildiğinde 9. kez benzer bir yasa çıkartılmış olacak ve çok ciddi bir vergisiz alan yaratılmış olacak. %100'e varan vergisiz alanlar, kazançlardan sıfır vergi kesilmesi, bunun ötesinde 20 yıla kadar uzanan vergi istisnaları söz konusu olacak bu yasal düzenlemeyle beraber. Bu da tabii az önce enflasyon bahsinde vurguladığım gibi bir taraftan %12'lik maaş zammıyla geçimini idame ettirmeye çalışanlar, %14-15'lik bir enflasyon karşısında ağır gelir kayıplarına uğrarken özellikle Türkiye'deki vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü ücretlerden kesilen gelir vergisi oluştururken, diğer tarafta varlık barışı adı altında yurt dışındaki kaynağı belirsiz gelirleri, varlıkları, dövizleri ülkeye getirecek olanlara bir nevi ödül vererek neredeyse sıfıra varan oranlarda, %100'e varan düzeylerde vergisiz alan açılması bir kez daha vergi adaletini, gelir dağılımındaki adaleti ister istemez tartışma gündemine taşıyacaktır ki bunun ilk adımı da bugün resmi gazetede atıldı. Suudi Arabistan şirketlerine Türkiye'de ilk etapta Karaman ve Sivas'ta yapacakları güneş enerjisi santrali yatırımları için
Çok ciddi vergi muafiyetleri tanındı. Hemen hemen tüm vergilerden bu şirketler muaf tutuldu, Suudi şirketleri. Burada 2000 megawata varan, 2000 megawatt gücünde güneş enerjisi santrali kuracak Suudi Arabistan şirketleri. Ve bu yatırımları yaparken 30 yıllık bir alım garantisi söz konusu olacak. Türkiye burada üretilecek elektriğin satın almayı 30 yıl süreyle taahhüt ediyor. Araziler, bu santrallerin kurulacağı araziler elektrik üretim anonim şirketi tarafından temin edilip, kamulaştırılıp, istimlak edilip Suudi Arabistanlı şirketlere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Bunun dışında katma değer vergisi, kurumlar vergisi, özel tüketim vergisi, ithalat vergileri, gümrük ve harçlar da bu şirketler için sıfırlanmış olacak. Böyle bir tablo söz konusu. Dolayısıyla meclise sunulacak vergi yasasıyla dışarıdaki varlıkları, yabancı sermayeyi çekme açısından da böyle bir uygulamanın kapsamı daha da genişletilerek devreye sokulmuş olacak. Evet, bu iki sıcak başlığı bu şekilde değerlendirdikten sonra kısa bir müzik arası verelim diyorum ben. Orson Welles özellikle Yurttaş Kane filmiyle sinemada insanların hafızasına yazılan bir yönetmendi. Aynı zamanda müzisyendi, müzik boyutu da vardı, söz yazarıydı ve vefatından epey bir süre önce yayınladığı bir şarkısı. Değerli dostum, ben gençliğin ne demek olduğunu bilirim ama sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin. Bir gün aynı şeyleri söyleyen sen olacaksın. Zaman akıp gidecek, kahkaha ve gözyaşlarıyla dolu hatıralı günler geriye kalacak. Sen bana yeni, bense sana eski şarkılar söyleyeceğim ve yıllar böyle geçecek. Ta ki bir gün yaşlı bir adam gelip sana, ben gençliğin ne olduğunu bilirim diyene kadar sevgili dostum sözlerinden oluşan bu şarkıyla biraz ortamı yumuşatalım, mevzuları yumuşatalım ve Orson Welles'le sizi baş başa bırakalım.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan Haber Var programıyla yeni bölümde karşınızdayız. Bu bölümde özellikle futbol ekonomisi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Can Tuncay hafta içinde yapmış olduğu bir açıklamada dedi ki sporda bahis soruşturmalarını Dünya Kupası ve liglerin bitimine kadar erteliyoruz dedi. Şimdi neden böyle bir ertelemeye gidildi? Bunun tabii arkasından pek çok spekülasyonlar, yorumlar yapılmaya başlandı. Çünkü daha önce bazı futbolcularla ilgili bahis, hakemlerle ilgili bahis soruşturmaları açılmıştı, gözaltılar yaşanmıştı. Çok daha kapsamlı bir soruşturmanın hazırlıklarından söz ediliyor ama şu anda bu soruşturmalar en azından Dünya Kupası sonuna kadar, yani Haziran sonuna kadar ertelenmiş durumda. Diğer boyuttan da Türkiye'de liglerin bitimi bu ertelemenin bir başka unsuru. Neden böyle bir karara varıldı? Çünkü özellikle çeşitli spor yorumcularının ortaya atmış olduğu iddialara, spor camiasında yayılan kulis bilgilerine baktığımız zaman milli takımda yer alan bazı futbolcuların da bu bahis soruşturması kapsamında yer alabileceklerine yönelik ihtimaller söz konusu. O yüzden de Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin imajı açısından bu soruşturmaların ertelendiği yönünde iddialar söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman aslında futbol özellikle son 40-50 yılda başlı başına bir endüstri haline gelmiş durumda. Milyarlarca dolarlık, milyarlarca euroluk bir ekonomiyi oluşturuyor futbol. Ama sporun ana unsuru olarak futbol öne çıktığı için daha çok bu tür soruşturmalar futbol üzerinden yürütülüyor. İşte Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde Dünya Kupası başlayacak. Geçtiğimiz kupaya göre 2022'deki Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre FIFA bu kupada parasal ödülleri %50 arttırdı. Dünya Kupası'nda 871 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Birinci olan, şampiyon olan ülke 50 milyon dolar ödül alacak. İkinci olan da 33 milyon dolar ve bu şekilde bu milyon dolarlık ödüller gidiyor. FIFA ise bu turnuvadan 11 milyar dolarlık bir kazanç elde edecek. Şöyle bir baktığımız zaman milyarlarca doların konuşulduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Bu sadece işin legal boyutu. Bilet satışlarından 3,5-4 milyar dolarlık bir gelir bekliyor FIFA. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan ülkelerin ulusal futbol federasyonlarına da 12,5 milyon dolarlık yardım yapıyor. Türkiye uzun bir aradan sonra bu turnuvaya katıldı ve ilk olarak turnuvaya katılan ülkelere 2 milyon dolarlık bir ayak bastı parası hemen baştan veriliyor. Bunun dışında tur atladıkça da bu milyon dolarlık ödüller artıyor. Dediğim gibi milyarlarca dolarlık bir endüstriye dönüşmüş durumda küresel anlamda futbol piyasası ve ünlü Fransız futbolcu Eric Cantona'nın şöyle bir lafı var. Eşini, işini, siyasi görüşünü, hatta dinini bile değiştirebilirsin ama eğer futbol taraftarıysan asla tuttuğun takımı değiştiremezsin. Çünkü futbol öyle bir şey ki daimi bir sadakat ve bağlılık üzerine kurgulanmış bir oyun. Daha doğrusu futbol taraftarlarının milyonlarca euroluk transferlerle takımlarda oynayan futbolcular maçı kaybettiklerinde kahroldukları dikkate alındığında bu sporcuların özellikle transfer paraları, lisans ücretleri ve özellikle de bahis piyasasında dönen milyarlarca liralık para bu spor dalını müthiş bir ekonomi haline dönüştürüyor. O yüzden de neredeyse futbol üzerine oynanan bahisler Türkiye'de 50 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun 25-30 milyar dolarlık kısmı legal olarak oynanıyor. İşte Spor Toto, İddia, Nesine.com gibi legal bahis siteleri üzerinden oynanıyor ama asıl yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynanan bahislerle birlikte 50-60 milyar dolara varan bir bahis piyasası söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de Süper Lig'in marka değeri Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük. 1 milyar 200 milyon 210 milyon euro civarında bir marka değeri söz konusu Süper Lig için. Avrupa ülkeler arasında 7. sırada Türkiye'de Süper Lig. Ama Avrupa'daki futbol ekonomisi 29 milyar euroluk bir pazarı kapsıyor. Ve bu pazarın en yaygın forma sponsorları bahis siteleri. Avrupa futbol piyasasında dönen paranın statlarda, formalardaki sponsorluk gelirlerinin %15'inden fazlası bahis siteleri üzerinden sağlanıyor kulüplerde. Türkiye'de bahis sitelerinin sponsorluğu yasaklanmış durumda. Statlarda da reklamlar yapılmıyor ama özellikle sanal bahis üzerinde çok ciddi bir kazanç söz konusu. Bu kazançlarında %60'ı 70'i yasa dışı şekilde elde edilen gelirlerden oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün meclise sunulacak yasayla ilgili açıklamalarda bulunurken özellikle önde gelen sporcularla ilgili de vergi soruşturmaları yapılacağını söyledi. 500 dolayında kamuoyunda tanınan profesyonel sporcunun çok ciddi gelirler, kazançlar elde etmelerine karşılık hemen hemen neredeyse hiç vergi ödemediklerini, bunların da soruşturma kapsamına alınacağını ifade etti. Dolayısıyla şöyle baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Can Tuncay'ın bahis soruşturmalarının Dünya Kupası sonuna kadar ertelendiğini açıklaması ve diğer yandan da Hazine ve Maliye Bakanı'nın önde gelen sporcuların da bu soruşturmaların kapsamına, özellikle vergi incelemesine alınacağını ifade etmesi önümüzdeki aylarda spor camiasında ve başta futbol olmak üzere çok ciddi bir takım soruşturmalar, yargı operasyonları ve bahis operasyonlarının söz konusu olacağını gösteriyor. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de spor ekonomisinin boyutlarına, Süper Lig kulüplerinin bir yılda yarattığı gelir 6,5-7 milyar Türk lirası. Avrupa ile kıyaslandığında düşük gibi görünebilir ama Türkiye ekonomisinin boyutları açısından çok ciddi bir tutar bu. Buna yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri dahil değil. Bunlar da dahil edildiğinde 13-14 milyar liralık bir gelir üretiyor Süper Lig ekipleri. Bu gelirlerin %50'sini dört büyükler paylaşıyor. Kalan tutarı diğer kulüpler paylaşıyor. Fakat bir yandan da kulüplerin çok ciddi borçları söz konusu, gelirlerini kat kat aşan milyarlık borçları söz konusu ve Türkiye'de 800 milyarla 1 trilyon liraya varan bir tutarda bahis oynanıyor her yıl. Sadece Spor Toto'da bir ayda oynanan bahis gelirleri milyarlarca liraya ulaşıyor ve buradan devletin elde ettiği şans oyunları vergisi de aylık 5 milyar liraya yaklaşan bir tutarda. Bunların hepsini, bu rakamları sizlere olayın boyutlarını gözünüzün önünde canlandırmanız için sıralıyorum. Dolayısıyla böyle bir spor endüstrisi, böyle bir futbol ekonomisi içerisinde yasa dışı bahis ve bu bahisin boyutları da milyarlarca dolara ulaşıyor. O nedenle de çok ciddi bir gerek vergi kaybı, gerekse gelir kaybı söz konusu devlet açısından. Diğer taraftan Sayın Savcı Tuncay'ın ifade ettiği bir cümle var. Bence çok doğru bir tespit. Bu bahis olaylarını, bu operasyonları ortadan kaldırmak için her türlü yasal altyapı mevcut. Kanunlar yeterli, yönetmelikler yeterli ancak en büyük noksanlık ahlaki noksanlık diyor. Çünkü gerek profesyonel futbolcular gerek kulüp yöneticileri kendilerinin içinde yer aldığı böyle bir ekonomide maalesef ahlaki değerlerden yoksun bir şekilde davranabiliyorlar. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün "ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözlerini belki de bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Çünkü kendi kulübünün, kendi maçının üzerine bahis oynayan sporcular ve futbolculardan söz ediyoruz. Evet, spor ekonomisi, futbol ekonomisi bahsini de burada noktaladıktan sonra hafta sonunda açıklanan önemli bir başlığa kısaca değinmek istiyorum. 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi ve Mayıs ayının bundan sonra son haftasının her yıl Milli Aile Haftası olarak kutlanması bu programın, bu vizyonun parçalarından bir tanesi. 10 yıl boyunca Türkiye aileye destek için tüm kamu kurumları eliyle çok ciddi bir kampanya yürütecek. Çünkü doğurganlık oranı %1,5'un altına düştü ve bu gelecek 30-40 yıl için Türkiye nüfusu açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ben yıllarca 3 çocuk dedim ve şimdi haklı çıktım diyor. Ancak aile yapısının güçlendirilmesi için 25 yıldır uygulanmayan politikaların, aileye sağlanacak maddi desteklerin, gençlerin, çocukların desteklenmesi konusunda atılacak adımların bugüne kadar atılmamış olması da bu tabloyu hazırlayan önemli etkenlerden bir tanesi. Doğum hızı 2025 yılında 1,5'un altına, 1,48'e gerilemiş durumda. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde pek çok ülkenin gerisinde kaldı nüfus artışı açısından. Ama burada sadece işte kentleşmeyi, kırsal alandan göçleri etken olarak değerlendiremeyiz. Burada özellikle ekonomik nedenler etken, sosyal nedenler etken, çocuklar okul saldırıları, çocukların güvenliğinin sağlanması, çocukların sağlıklı beslenebilmesi, bütün bunlar ekonomik nedenlerle ailelere çok büyük yükler getiren unsurlar. Bütün bunlar için bir destek, bir katkı sağlanmadıktan sonra işte çocuk yapın, evlenin, genç yaşta evlenin, daha çok çocuk yapın şeklindeki bir yaklaşımla nüfus artışının sağlanması mümkün görünmüyor. Çünkü hatırlayacaksınız, 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. İşte kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış. Bunun yanı sıra özellikle aile yapısında çok ciddi bir çözülme söz konusu. Evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor. Aksine çocuklara kaliteli nitelikli eğitim, kaliteli nitelikli beslenme, umut veren bir gelecek sağlanmadığı müddetçe aileler çocuk sahibi olmaktan kaçınıyorlar. Yani şu anda düşünün, Türkiye'de okul öğrencilerine günde bir öğün yemek dahi sağlayamıyorsa bu devlet, ailelere dönüp hadi 3 çocuk 4 çocuk sahibi olun dediğiniz zaman aileler ister istemez bu konuda adım atmakta endişeli davranıyorlar. Geri planda kalıyorlar. Bir de tabii eğitim boyutu bir başka unsur. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe evlilik yaşı ilerliyor, evlilik yaşı yükseliyor. Diğer taraftan tüm olayı, tüm politikaları, işte kadınların daha fazla çocuk doğurması, kadınların iş hayatında geri planda kalması veya tamamıyla kadınların üzerine inşa ettiğiniz zaman da toplumun %50'sini oluşturan kadınlar bu programın ana unsuru haline getirildiği zaman bir şekilde kadınları bu dört şeye, işte doğum yapın, evlenin, genç yaşta çocuk doğurun kıstaslarını hapsettiğiniz zaman bu politikaların değil bir yılı aile yılı ilan etmek, değil gelecek 10 yılı aile yılı ilan etmek, bütün bunlardan sonuç almak oldukça güç görünüyor. Dolayısıyla bu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla ilgili politikalarında önümüzdeki süreçte başarılı olması biraz zor görünüyor. Çünkü kadınlar bir yandan hem doğum yapmaya teşvik ediliyor, işte gençler evlenmeye teşvik ediliyor. 150 bin liralık evlilik kredisi 200 bin liraya çıkartılıyor ama programın başında da vurguladığım gibi böylesine yüksek bir enflasyonist ortamda, gelirlerin hızla eridiği bir ortamda bütün bu teşviklerin yetersizliği oldukça açık. Dolayısıyla da sadece kadınlar ve anneler üzerine kurgulanan bu programın da kanımca başarılı olması biraz zor görünüyor. Bu hafta anneler haftasına girdik. Önümüzdeki pazar günü anneler gününü kutlayacağız ülkede ve tüm dünyada. O nedenle anneler üzerine, kadınlar üzerine kurgulanan bu programı da bir vesileyle anmış olalım ve Charles Aznavour'un annesine ithafen yazmış olduğu şarkıyı birlikte dinleyelim.

0: Evet, Fransa'nın milli şarkıcılarından Charles Aznavour'un annesi için yazmış olduğu bu şarkıyla, La Mama şarkısıyla Anneler Günü öncesinde annelere bir merhaba gönderdik ve tekrar 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinde yer alan unsurlarla programımızın sonuna ufak ufak yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu programı açıklarken önümüzdeki 10 yıl boyunca tüm kamu kurumlarının aileyi koruyucu, nüfus artırıcı politikalar izleyeceğini ifade etti. Bununla ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararı ve genelge de yayınlandı resmi gazetede. Çocuklu aileler teşvik edilecek. Kırsalda nüfusun düşüşüne karşı kentlerden kırsala dönüş aynı şekilde özendirilecek. Şöyle bir baktığımız zaman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Türkiye'nin de üyesi olduğu bu örgütte kadın başına doğum oranı 2'nin üstünde olan tek ülke İsrail. İsrail'de özellikle radikal Haridi Yahudilerde kadın başına doğum 6. Yani bu aileler çalışmıyorlar, askere gitmiyorlar, askerlik yapmıyorlar. Tüm günlerini dini ibadete harcayarak geçiriyorlar. İsrail hükümeti de bu radikal Yahudi kesime maaş bağlıyor. Bunlar devletin kendilerine sağladığı düşük maaşlarla sadece çocuk bakarak ve ibadet yaparak yaşamlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla OECD içerisinde kadın başına doğum oranının yüksek olduğu, ikinin üzerinde olduğu tek ülke İsrail. Türkiye az önce söylediğim gibi 1,48 ki nüfusun yenilenebilmesi için olması gereken oran %2,1. Yani Türkiye oldukça gerilerde kalmış durumda. 1970'li yıllarda Türkiye'de çocuk nüfusun oranı %48'di. Şu anda %20'lere gerilemiş vaziyette. Türkiye'nin nüfus artış hızı yavaşlamış durumda. Ancak bunun dediğim gibi nedenlerinin temeline inilmesi gerekiyor. Sadece nüfus kaygısını gidermek için kadınlar üzerinden sorunu çözmeye çalışmak akılcı ve doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor bana. Çünkü bunlar ülkenin gerçekliğiyle de örtüşmüyor. Çünkü devlet dışında özellikle özel sektörde kadınlar düşük ücretle ve güvencesiz çalıştırılıyorlar. Bunun yanı sıra hamile kalan bir kadın kolayca işten çıkartılıyor. Çünkü özel sektörde kar maksimizasyonu ana hedef olduğu için hiçbir işveren 9 ay boyunca hamile bir kadına işte dışarıdan veya ücretsiz izinle maaş ödemek istemiyor. Şimdi 24 haftaya çıkartıldı doğum izni. Önümüzdeki süreçte muhtemelen yine özel sektörde hamile veya doğum yapmış kadın çalışanların bu sürede işten çıkarıldıklarına tanık olacağız. Çünkü 24 hafta 6 aya varan bir süre özel sektör işletmeleri, işverenleri ücretli izin vererek kadın çalışanlarına evlerinde çocuk bakma imkanını sağlama konusunda çok da insani ve insaflı davranma eğiliminde değiller. Bugüne kadar bunun somut örnekleri yaşandı. Diğer taraftan bu altyapıyı oluşturmanız için Türkiye'nin ekonomik koşullarını düzeltmeniz lazım. Kreş noksanlığı hemen hemen en temel sorunlardan bir tanesi. Çalışan ve çocuğu olan anneler çocuklarını bırakacakları bir yer olmadıktan sonra ya ekonomik hayattan, sosyal hayattan çekiliyorlar ya da çocuk doğurmamayı tercih eder noktaya geliyorlar. O nedenle tabloyu bir kez daha topluca değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'de nüfus yenileme konusunda gelinen kritik nokta ve nüfus artış hızındaki yavaşlama ülkenin geleceğini gerçekten riske atar bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun projeksiyonlarına göre 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu 76 milyona inecek. Artık nüfus artış hızı değil, nüfusta gerileme ve düşüş yaşanmaya başlayacak 2030'dan 2040'dan itibaren. Bu tabloyu tersine çevirtmek için önlemler alınması zorunlu ama tüm bu önlemleri ve politikaları sadece kadınlar ve kadın bedeni üzerine kurmak da kanımca yanlış bir strateji, yanlış bir yaklaşım. Bunların da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Sizlerle Türkiye'nin sıcak gündemini ve ekonomik gelişmelerini paylaşmaya çalıştım. Çarşamba günü saat 15'te Radyo Sputnik'te tekrar sizlerin karşısında olacağım. Ben Zülfikar Doğan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İran'ın bir ABD gemisine vurduğu iddiaları yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuvvet Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. CHP lideri Özgür Özel Partisi'nin yeni saha stratejisini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran'ın bir ABD gemisine vurduğu iddiaları yalanlandı. İran'ın Fars Haber Ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini ileri sürdü. ABD Merkez Komutanlığı ise iddiaları yalanladı. CENTCOM'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri özgürlük projesini destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuvvet Dışişleri Bakanlığı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuvvet Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es-Sabah'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer alırken görüşmenin detaylarına ilişkin detay henüz verilmedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının şu sıralarda başlaması bekleniyor. Kabinede ABD-İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısı için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları da görüşülecek. Toplantıda okul güvenliği ile ilgili atılan adımların yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları ilişkin çalışmaları da ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı sorusunun yanıtı da kabinede belli olacak. CHP lideri Özgür Özel partisinin yeni saha stratejisini açıkladı. Özel saha stratejisini en iyi saldırı hücumdur diyerek özetledi ve hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek dedi.
2: Peşi sıra yaptığımız toplantılarımızın sonunda da siz sormaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir mücadele vereceksiniz? Nasıl direneceksiniz? Buna bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor. Sahaya gidiyor, çarşıda, pazarda, caddede, sokakta ve çalmadık kapı bırakmadan tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz.
1: Özel demokrasiyi kurtarmadan eve dönmüyoruz çağrısı da yaptı.
2: 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz.
1: CHP İletişim Başkanlığı'ndan Sanchez'le görüşme talebi iddialarına yalanlama geldi. Yapılan açıklamada CHP lideri Özgür Özel'in uçağındaki teknik arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le herhangi bir görüşme talebi olmadığı belirtildi. Bazı mecralarda yer alan iddiaların tamamen uydurma ve maksatlı bir dezenformasyon olduğu ifade edildi. Diyarbakır'da bir ortaokulun önünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması paniğe yol açtı. Öğrenciler tahliye edilirken kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti. Çocukların anne ve babası da tedavi altına alındı. Mersin Bozyazı'da misafir olarak geldikleri evde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Ömer Selim ve 8 yaşındaki ablası Azra Tülü hayatını kaybetti. Çocukların anne ve babası da hastanede tedavi altında.
3: Ekonomi.
1: Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak.

0: açacak. Saha 2026 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlayacak. 9 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik boyunca 25 bin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bin aşkın ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor. Bu hedefler saha için yeni rekorlara işaret ediyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.402 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 45.19, euro 52.97 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.671, çeyrek altın 10.914, tam altın 43.426, atı altında 44.520 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Yeni bir haftada dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. 2026 dünya gündemi oldukça yoğun demek gerekiyor. 1 Mayıs'ta tabii yayınımız yoktu. 3 günlük notlar birikti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısıyla başlayan süreç artık 2 ayı aştı. Kongre onayı deniyordu ama üstünden atlandı. Donald Trump kongreye savaşta değiliz notu gönderdi. Sonra savaştayız diye açıklama yaptı bu arada. İran'ın yeni teklifleri hafta sonu çok tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıt verdiği belirtiliyor. Pek çok medyaya yansıyan, kimileri yalanlanan unsurlar var. Aktaracağım size ve haftaya da Donald Trump'ın Hürmüz gerilimini yükselten çıkışıyla başlıyoruz. Özgürlük Projesi adını verdi Amerikan tarafı. Trump yaptığı açıklamayı Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı. Amerikan donanmasının bir şekilde tankerlere eskortluk etmesi, yakından da değil aslında rota çizmesi deniyor. Biraz karışık, biraz belirsiz, insani bir takım kulplar taşıyan. Tabii İran'dan da yok öyle bir şey, burası bizim kontrolümüz altında açıklamaları geldi. Epey gerginlik var Hürmüz Boğazı etrafında, aktaracağım sizlere. Bu ateşkes önerileri, anlaşma önerileri, müzakere önerileri derken Amerika'nın hem silah satışları hem sevkiyatları devam ediyor. Körfez'de gerilim var. Lübnan ayağında yine büyük bir gerilim var. İsrail'in saldırıları bitmiyor. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Geçtiğimiz hafta küresel Sumut filosunu Girit Adası açıklarında durdurmuştu. Onlar hafta sonu Girit'ten çoğu İstanbul'a geldi. Çiçeklerle karşılandılar. İşkence iddialarını dile getirdiler. Orta Doğu'da hem yeni Hamas liderliği hem Irak'ta yeni bir başbakan ataması, Amerika'nın onay verdiği bir isim olduğu söyleniyor. Amerika'da İran savaşının etkileri, Avrupa'da yine İran savaşının etkileri. Donald Trump Almanya'dan 5000 asker çekmekten söz ediyor. Almanya Başbakanı adeta yalvarırcasına bir takım açıklamalar yaptı. İran'ı hedef seçti. Avrupa içerisinde bölünmüşlük had safhada diyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa'dan da çok sayıda not aktaracağım size. 2 Mayıs Odessa'daki neonazi katliamının yıl dönümüydü. 2014 senesinde Kiev'de Amerikan destekli darbenin ardından darbeye itiraz eden protestocular canlı canlı sendikalar binasında yakılmışlardı. Ukrayna harekatı ile ilgili gelişmeler ve Avrupa'dan notları da size aktaracağım. Yine Asya'dan da Çin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Mayıs ayında Amerika ve Çin Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri söz konusu. Ve Latin Amerika'da da tabii dikkatler yine Donald Trump'ın Küba saldırganlığını yükseltmesiyle Küba'ya çevrilmiş durumda. İran'ın ardından Amerikan donanmasını Küba'ya yönlendireceğini açık açık söylüyor Donald Trump. Yeni yaptırımlar da hayata geçirildi. Küba'da büyük sıkıntılar var tabii. Kısmen Rusya'nın ve Çin'in destekleriyle, Meksika'nın, Latin komşuların bazı destekleriyle durum biraz düzeltilse de sıkıntılar büyük ve Trump'ın hedefinde olmaya devam ediyorlar. Gerçi bir tek Küba mı değil tabii, Meksika'yı da tehdit ediyor Trump yönetimi. Biraz bugün programın son bölümünde Latin Amerika'ya bakacağız. Gündemi ağırlıklı olarak İran etrafındaki resim maalesef oluşturuyor. Bütün dünyada hepimiz nereye bu iş gidiyor diye merak ettiğimiz için dolayısıyla konuklarımızla hep tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama arada hakikaten dünyanın başka bölgelerine de, Asya'ya, Latin Amerika'ya bakmak gerekiyor. Gazeteci yazar Çağlar Tekin konuğum olacak. Trump'ın yeni tehditlerinin anlamı nedir? İran'dan sonra donanmayı Küba'ya yollama. Bu arada Amerikan medyasında da bir takım Küba'da huzursuzluk çıkartma senaryoları da tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Bunu da hatırlatalım. Evet, başlamadan yine bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı, canlı yayınlar, yine web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, canlı yayınlar, yine Telegram kanalı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini program bittikten sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar linke tıklayarak rahatlıkla takip edebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, bugün Amerika ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın 66. günü. Bunun tabii 40 günü sıcak çatışmayla geçti. 28 Şubat'ta başladı. 8 Nisan'da sona erdi. Donald Trump o gün bugündür hızlı bir zafer elde edememenin ve Hürmüz Boğazı konusunda, yani Amerikalılar açmak mı istiyorlar yoksa kapalı kalsın mı istiyorlar, Çin'e uzanan bir ucu, ticaretin engellenmesi müttefikler pahasına elbette, bu tartışmalara eşliğinde 66 gün geçti. Daha da uzayacakmış gibi gözüküyor. Hafta sonuna yeni tekliflerle girdik. 30 Nisan'da Trump yönetimine İran'ın arabuluculuk yapan Pakistan aracılığıyla yeni bir teklif sunduğu haberleri yansıdı. Müzakerelerden önce ablukanın mutlaka İran limanlarına Hürmüz dışında kaldırılması şartı vardı İran tarafının. Bu iletilen teklifte bu şartta biraz esneklik sergilendiği iddiaları. Yani bir şekilde saldırıların durması, yine ablukayı kaldırmak, Hürmüz'ün sınırlı ve kontrollü açılması ikinci aşamada, bu ilk aşama. İkinci aşamada da nükleer müzakereler, eğer Amerika hazırsa Pakistan'da İran tarafının görüşmeye hazır olduğu. Cuma sabahı, Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölge ülkeleri, 6 ülkeyle de bir takım temasları oldu. Türkiye Dışişleri Bakanları, Türkiye, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycan'daki mevkidaşlarıyla, ayrıca AB'nin diplomasi şefi Kaya Kalas'la görüştükleri, daha sonra tabii İran Dışişleri Sözcüsü, Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıklama yaptı. Pakistan üzerinden biz teklifi ilettik. Top artık Amerikalılarda, güven eksikliğimiz var ama buna rağmen diplomasi kapısını da kapatmıyoruz. Her iki senaryoya, yani saldırılara başlarsa ona da hazırız dedi. Tabii Batı medyasında da bir takım içerikler yayınlandı. Axios sitesi 14 maddelik İran'ın bir plan sunduğu Amerikalılara, bir aylıkta mühlet verdiği, bu aşağı yukarı İran medyasına sızanlarla benzer. İki aşamalı bir takvim, yani önce Hürmüz açılacak ve abluka sona erecek. Ayrıca hem İran'a hem Lübnan'a da savaş kalıcı olarak garantileriyle sonlandırılacak. İkinci aşamada bunlar olursa nükleer program konusu görüşülebilir olacak. İranlılar şu an nükleer programı görüşmeye yanaşmıyorlar. Evet, Fars Haber Ajansı bunu bir başka daha detaylı unsurlar var tabii Fars Haber Ajansı'nın geçtiğinde. Aslında bildiğimiz, bilinmeyen bir şey yok, onun içini belirtmek lazım. Saldırmazlık güvencesi, Amerikan güçlerinin Batı Asya bölgesinden çekilmesi, deniz ablukasının kalkması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, savaş tazminatları, ekonomik yaptırımların kaldırılması, Lübnan gibi yan cephelerde savaşın bitmesi, Hürmüz'de de işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla çerçeve bu. Bu sadece takvimleştirme farkı olduğu anlaşılıyor. Ama tabii iddialar bitmiyor. Örneğin artık biraz akıl sağlığı ilerleyen yaşı nedeniyle son yazdıkları papağanlığa dönen Seymour Hersh, Pulitzer ödüllü, vaktiyle hakikaten çok önemli işleri de imza atmıştı ama artık biraz yaş meselesinde çok acayip şeyler de yazdığı oluyor. Dolayısıyla şüpheyle yaklaşmak gerektiği konuşuluyor uluslararası muhalif çevrelerde. Yine de iddiası tabii aktarayım. Trump yönetiminin İran'a 25 milyar dolar rüşvet teklif ettiği, 2 aylık ateşkes teklif ettiği Amerika'nın. Yani böyleyse de İran'ın şu aşamada 25 milyar dolar rüşvet almayı kendi talepleri kabul edilmeden aban alalım demesi tek başına pek bir şey ifade etmiyor. El Cezire bu arada onlar da 3 aşamalı bir plan önerdiğini öne sürdüler. Uranyum zenginleştirmenin %3,5'la sınırlandırılması ve stokların zenginleştirilmiş uranyum stoklarının da kademeli olarak azaltılması. İranlar bunu katiyetle reddediyorlar. Nitekim yalanladılar. Yok öyle bir şey diye El Cezire'yi spesifik olarak yalanladılar. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai böyle bir nükleer taviz yok. Biz Amerikalılar da yanıt vermişler. O yanıtı incelediklerini de dile getirdi El Cezire'yi yalanlarken. Şimdi tabii Bekai Amerikan yönetiminin maksimalist taleplerde bulunduğunu, bunlardan vazgeçmediğini söylüyor ve buradan nereye gidilecek hakikaten meçhul. Amerikan tarafında tabii Donald Trump yenilmişlik görüntüsünü kabullenecekmiş gibi durmuyor. Hafta sonu boyunca bu teklif, İran teklifi konuşulurken sürekli sosyal medya hesabından gazetecilere yine teklifi inceleyeceğini ama yetersiz bulduğunu, memnun olmadığını, üst üste memnuniyetsizlik, benden kabul edemeyeceğim şeyler istiyorlar gibi gibi açıklamalar yapmıştı. Geçen hafta bu arada komutanlardan hafta sonunda cuma ya da cumartesi briefing aldı durum odasında ve briefing aldıktan sonra da ya onları tamamen havaya uçurup sonsuza dek ortadan kaldırmak söz konusu yahut anlaşma mı? Yani seçenekler bunlar. İnsanlık adına tabii tamamen yok etmeyi tercih etmem gibi laflar etti. Bu arada Kürtleri ya artık kimse çok fazla konuşmuyor aslında. Belki de Amerikan istihbaratı çalışıyor da olabilir Kürt gruplar üzerinde İran içerisinde ayrılık yaratmak için ama Trump da onlardan çok memnun değil. Sorular sorulunca hoşuma gitmiyor, memnun değilim. Silahları ulaştırmadı Kürtler. Hani sanki bir silah verilmiş de birilerine ulaştırma. Anlamadım ben ne dediğini. Donald Trump muhtemelen zırvalıyordur. Doğru bilgi de almak mümkün değil. Tabii Axios ve Fox News bu komuta kademesinden aldığı briefingle ilgili Donald Trump'ın bir takım değerlendirmelere yer verdiler ve açıkça bunlar CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane bir yeni harekat planları sundukları anlaşılıyor. Kalan askeri varlıklar, lider kadro, altyapı Trump'ın karar vermesi bekleniyor diyorlar. Yani sıcak savaş aşamasına tekrar geri dönüş. Bu arada Dan Kane Rusya'dan da şikayet etmiş İran'a yardım ediyorlar diye. Hafta sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Abbas Arakçı İran Dışişleri Bakanı ile de görüşmesi olmuştu. Geçen hafta Putin tarafından ağırlanmıştı, hatırlayalım. Şimdi bir yandan da tabii bu savaşa geri dönme meselesi 60 günlük sürede oldu. Kongre onayı olmadan operasyonu devam ettirme meselesi. Ben size perşembe günü aktarmıştım. Bir sürü Amerikan başkanı bu kongre savaş yetki yasasını üzerinden atlayıp zıplamayı yapmayı biliyor. Yani bir tek Trump'ın becerisi değil elbette, ama burada daha çarpıcı bir durum oldu. Çünkü Donald Trump 60 günde olunca Amerikan Kongresi'ne bir mektup yolladı. Hemen yansıdı bu. Resmi bir bildirim bu aslında. Resmi bildirimde 7 Nisan'da 2 haftalık ateşkes emri verdiği, o zamandan bu yana uzatıldığı, hiçbir ateş açma olmadığı, dolayısıyla düşmanlıkların sona erdiği söz konusu. İçinde peki ya geri dönülürse ne olacak? Yani 60 gün meselesi, ona bir yanıt yok. Nitekim Donald Trump daha sonra açıklama yaptı ve kongreden yetkiye gerek yok, savaş bitti demişken savaş halindeyiz. Çünkü delilerin nükleer silah sahip olmasına izin veremeyiz. Sanki kendinden bahsediyormuş gibi, izin veremeyiz diye de bir açıklama yaptı. Velhasıl tuhaf bir durum. Ama dediğim gibi daha önceki başkanlar da benzer işler yaptılar. Bir tek Trump değil. Şimdi Beyaz Saray'ın bu yetki meselesini kongreyle görüştüğü bilgileri var. Dolayısıyla orada bir yeni gelişme yok. Ama MAGA tabanında tabii rahatsızlık yaratıyor bütün olup bitenler. Marjorie Taylor Greene Trump'ın seçilmesine yardım ettikten sonra politikalarını eleştirdiği için ağır hakaretlerine maruz kalmış bir eski milletvekili, savaş gerçekten sona ermedi. Donald Trump sadece saati yeniden başlatıyor sırf ateşkes ilan edildi diye. Çok yakında askeri harekatlar yeniden başlayacak, asla bitmedi diye bir çıkış yaptı. Bunun da Amerika anayasasına ve kongre anayasasına aykırı olduğunu, yetkileri kongrenin geri alması gerektiğini söyledi. Evet, tabii böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman da Amerika'da böyle şeyler olamıyor. Ortada bir takım yazılı kurallar olabilir ama başkanlar bunları atlatmayı beceriyorlar. Bu haftaya efendim Donald Trump'ın bütün bu müzakereler, teklifler, karşı teklifler, bu tartışmaların ardından Hürmüz Boğazı için özgürlük projesiyle başlamış bulunuyoruz. Bugünden itibaren, dün akşam gece tabii saat farkı var, Trump duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan tarafsız yabancı gemilerin dışarıya doğru eşlik edilmesine Amerikan donanmasının başlaması. Diyor ki bu işlerle alakası olmayan tankerler Amerika'dan yardım istedi. İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini güvenli şekilde çıkaracağımızı söyledik. Özgürlük projesi Orta Doğu saatiyle, yani bizim Batı Asya'yı kastediyor, pazartesi sabahı başlayacak. Bir yandan da İran'la çok olumlu görüşmeler yaptık ama eğer bu hani sanki bir insani yardım misyonuymuş gibi Donald Trump çerçeveliyor bunu. Eğer engellenirse bu insani süreç, müdahaleye güçle karşılık verilecek diyerek İranlıları tehdit etti. CENTCOM'da daha sonra açıklama yaptı. Özgürlük projesi için güdümlü füze destroyerleri, bakınız insani misyon, 100'den fazla Karadeniz üssü uçağı, çok alanlı İHA'lar, 15 binde Amerikan askeri personeli yer alacak. Peki bunlar ne yapacaklar? Herkes onu soruyor. Ne alaka şimdi özgürlük projesi nedir yani? Amerikan medyasından benim anladığım kadarıyla örneğin Axios Haber sitesi, gemilerin yakınlarında donanma gemileri olacağı ve seyri sefer rotaları hakkında bilgi sağlayacağı, ama bir yandan da şikayet ediyorlar Hürmüz'e mayın döşedi İran diye. Mayınların yerini de bilmiyorlar bu arada. Dolayısıyla Amerikan donanması Hürmüz'den geçişte hangi rotayı teklif edebilir? Çok acayip bir durum. Yani boş işler, algı, imaj, ne derseniz deyin. Axios tabii doğrudan bir eşlik durumu olmayacağını yazıyor. Wall Street Journal gazetesi ise özgürlük projesi Hürmüz Boğazı'nda savaş gemileri tarafından Amerikan savaş gemileri tarafından sağlanacak eskort hizmetini değil, deniz taşımacılığı ve sigorta şirketleri tarafından yürütülecek koordineli bir çabayı içerecek. Nedir derseniz, ne bu? Yani hiçbir şey anlaşılmıyor hakikaten. Bu arada tabii hafta sonu herkes en çok ne konuştu? Cumartesi günü Donald Trump, Tuska gemisini, büyük bir gemiydi. Hürmüz'ün içinde değil, dışında bu arada, Çabahar açıklarında Tuska gemisini ele geçirmişlerdi, gasp etmişlerdi, mürettebatı da aldılar ki serbest bırakmışlar, Pakistan'a teslim etmişler. Bunun ele geçirilmesinden bahsederken Florida'da bir etkinlikte petrol tankerleriyle kargoları da ele geçirdik. Bu çok yerli bir iş. Biz bir nevi korsan gibiyiz. Ama oyun oynamıyoruz gibi açıklamalar yaptı. İşte İran liderliğinden şikayet etti falan. Türlü şaklabanlıklar, YMCA şarkıları filan meşhur kampanyasında kullandı. Yani özetle Donald Trump biz korsanız diye kendisi söylüyor. Diyorum ya, demokratlar ya da başka neokonlar iktidarda doğrudan olsalardı bu işler çok o kadar rafineri yapılırdı ki rafine. Herkes böyle yine Amerika'nın büyük gücü, insan hakları ve demokrasi dağıtıyor Amerikalılar fikirleri pekişirdi. En karşı çıkanların bile Allah'tan Trump var, böyle açık sözlü korsanlık yapıyoruz diyor. O yüzden bilmiyorum, şükretmek mi gerekiyor. İran tabii tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Bekai, bakın işte Amerikan Başkanı kendisi korsanlar gibi davranıyoruz diye cüretkarca övünmüştür. Bu bir dil sürçmesi değildir. Uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan bir itiraf. Evet. Ya itiraf çok da gerçekten çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Programın Avrupa bölümünde aktaracaktım ama şimdiden söyleyeyim. Mesela İsveç değil mi, ne kadar böyle cici gözüküyor uzaktan, 5 tankere el koymuş durumda. Neye dayanarak? Hangi uluslararası hukuk? Yok öyle bir şey tabii. Kafasına göre kendi hukuklarını, hani Amerika'yı eleştiriyorlar, vay alçak Amerika diye. Doğru, evet, yani Amerika kendi hukukunu herkese dayatmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin denizcilik hukukuyla, uluslararası hukukla alakası yok ama Amerika'ya tukaka dememiz kolay. Hadi bakalım İsveç'e de söyleyin. 5 tane tankere kafalarına göre el koyabiliyorlar. Gölge tanker diyorlar. Neye göre gölge? Kime göre gölge? Hangi kurallar, hangi hukuk dediğimiz rıza süreci? Yani gördüğünüz gibi olay tabii Amerika'da bitmiyor. Bütün dünya bir korsan, Batı dünyasını korsanlık ruhu sarmış durumda. Neyse. Evet, şimdi dönelim biz İran'a. Tabii bu arada Tahran üzerinde bir takım hava savunma sesleri falan da işitilmiş geçen hafta. Hani saldırı mı oluyor diye herkes tedirgin. Neden? Çünkü açıkça Axios sitesi 29 Nisan'da çarşamba günü Amerika için masadaki seçeneği duyurmuştu. Kısa ve güçlü saldırılar. İsrailliler de yeniden savaşın başlamasına hazırlandıkları basında yazılıyor, çiziliyor. Alarm durumuna geçmiş vaziyetler, yeni sevkiyatlar var tabii. İsrail'e 6500 tonluk yeni askeri sevkiyat Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Binlerce hava kara mühimmatı, hafif zırhlı taktik aracı, efendim iki kargo gemisi, bunların hepsi İsrail'e ulaşmış durumda. Ayrıca Amerika'dan F-35i ve F-15i model 2 savaş uçağı filo alımını da İsrail ordusu duyuruyor, hava gücünü pekiştirmek için. Birleşik Arap Emirlikleri'ne lazerli hava savunma desteği de İsrail tarafından sağlanmış durumda. Tabii bu durumda Birleşik Arap Emirlikleri'ne bizzat İsrail askerleri gidiyorlar. Bu da enteresan bir gelişme elbette. Körfez'e de Amerika'dan dev askeri satışlar duyuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından, yani İsrail malum zaten, $992 milyon dolarlık bu gelişmiş hassas isabet silah sistemi denilen APKWS BAE Systems tarafından üretiliyor. Kongrede tamam biz vazgeçtik, incelemeyeceğiz bile demiş, görüyorsunuz çok kurallara dayalı çalışıyorlar. Evet, bir o var ama sadece o değil. Katar için 4 milyar dolarlık Patriot sistemi. Ondan sonra ayrıca tabii aynı şeylerden İsrail için sağlanan gelişmiş isabetli hassas öldürücü silah sistemi. Kuveyt için 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi. Yine BAE için de 147 milyon dolarlık yine aynı hassas sistemden verilecek. Evet öyle, ama bütün bunlar Amerikan ordusunun içinde bulunduğu durumla ilgili bir takım soruları da ortadan kaldırmıyor. CNN araştırması hafta sonu çok tartışıldı. Çünkü bir bayağı böyle soruşturma haberi yapmışlar. İran misillemelerinde aslında o dönemde herkes geçiştirdi. Aman canım, koskoca Amerikan ordusu İran'ın füzeleri de yalan falan denmişti. Efendim CNN International araştırmasına göre daha sonra Amerikan üslerinin vurulduğu ortaya çıkmıştı. Hasar, radarların hasar aldığı ama benzeri görülmemiş bir tahribat olduğu sonu da CNN araştırmasına yansıdı. 8 ülkedeki en az 16 Amerikan askeri tesisi, yani yüksek değerli askeri varlıklar buralarda, eşi benzeri görülmemiş düzeyde hasar görmüş. CNN'e göre Kuveyt'teki Camp Buhring kullanılmaz hale geliyor. Onların maliyetleri de 25 ila 50 milyar dolar arasında veriliyor. İran'ın Aşil topuğunu hedef aldı. Aşil topuğu da biraz sıkıntılı tabii. Aşil topuğundan vurulabilir çünkü, değil mi? Yani Aşil'in topuğu deyimi meşhur. Evet, yani İranlıları küçümseyerek büyük bir hata yaptıkları buradan anlaşılıyor. 500 milyon dolarlık en az bir Boeing E3 Sentry AVAX gözetleme uçağını halletmiş İran füzeleri. Hakikaten tabii bunlar çok da yansımamıştı. Demek ki Amerikalılar çok güzel, şahane gizliyorlar her şeyi. New York Times gazetesi hafta sonu trilyon dolarlık askeri bütçeye rağmen Amerika'nın modern savaşa hazırlıksız olduğu tespitleriyle dolu. İran'ın harcadığı miktarın 100 katından fazlasını harcadığı ama pahalı sistemlerin sonuç vermediği, istenen sonuçları vermediği belirtiliyor. Bu arada ilginç bir daha gelişme yansıdı hafta sonu. Geçen hafta başında aslında olay, Amerikan donanmasının Asya'daki ileri varlıklarının temel taşlarından sayılan füze, güdümlü füze destroyeri USS Higgins'te büyük bir yangın çıktığı ve yeri tam açıklanmıyor ama Hint Pasifik bölgesi deniyor. Bir can kaybı da açıklanmadı. Elektrik ve itiş sistemleri devre dışı kalmış. Yani görece yeni bir gemi anladığım kadarıyla. Amerikan donanma unsurlarında son dönemde çok sayıda problem yaşandı. Bunlara son örnek, gemi hizmet dışı bırakılmış sonuç itibariyle. Epey de pahalıdır bu. Evet, tabii Amerikalılar yılmıyorlar, çalışıyorlar. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı sığınak delici nükleer mühimmat çalışmaları için 99 milyon dolarlık bütçe talep ediyormuş. Warzone'un haberi bu da. Ne oluyor, başımıza nükleer belalar mı açacak bunlar diye insan düşünmeden edemiyor. Özetle Amerikan ordusunun harcamaları, silah sevkiyatları ve içinde bulundukları yavaş yavaş sızan askeri durum bu şekilde ve tabii buna rağmen tabii Amerikan donanmasının gücünü de hafifsememekte fayda var tabii bu arada. Trump'ın özgürlük projesi meselesi, İranlılar uyarılarda bulunuyorlar. Elbette bu hafta muhtemelen bunu konuşacağız. İran ordusu tüm ticari tankerlere uyarılarda bulundu. Geçişleri İran makamlarıyla koordineli bir biçimde yapın diye. Ve ateşkes, yani bir yandan da ateşkes ihlali olacağını söylüyorlar. Trump'ın zaten son İran teklifini reddettiği anlaşılıyor. Memnuniyetsiz olduğunu söylemişti. Savaşı kuvvetle muhtemel görüyor. Hatemül Enbiya karargahı bu yönde bir açıklama yaptı. Tabii İranlılar geçen hafta çok laf yetiştirdiler Amerikan tarafına. İşte Pitexet Kongre'ye 25 milyar dolar savaş maliyeti diye bir rakam vermişti örneğin. Dışişleri Bakanı İran'ın Abbas Arakçı bunu dörde çarpın, yani 100 milyar dolar diye söyledi. Bilmiyorum hangi taraf doğru söylüyor. Ya da işte yeniden bir harekat, bir takım yerlerin gasp edilmesi, karaya çıkartma, Hürmüz yakınlarına böyle hesap kitaplar yapıldığı söyleniyor. Tabii aynı zamanda baş müzakereci Galibaf meclis başkanı da New York'tan batı yakasına, Los Angeles'tan da doğu yakasına iki duvar inşa edin. 7755 kilometre olur. Bu İran'ın toplam sınırlarından 1000 kilometre az. Yani biz kocaman bir ülkeyiz hatırlatması yaptı. İranlılar tabii Amerikan dışişleri bir öz savunma yapıyoruz diye izahat getiriyor. İran dışişleri neyin öz savunmasını yapıyorsun? Siz bize saldırıyorsunuz müzakereye oturmuşken diye açıklama yapmak durumunda kaldı. Velhasıl İranlılar tabii laf yetiştirmeye devam ediyorlar. Legolar, çizgi filmler, bütün dünyada propaganda savaşı da devam ediyor. Ama dediğim gibi bu haftaya Hürmüz kriziyle başladık. Trump'ın özgürlük projesi, insani tuhaf bir şey, ne olduğunu kimse anlamadı. CENTCOM memnun bu durumdan tabii ki. Çünkü Hürmüz geçişleri biraz tuhaf bir hale geldi. Dün İran'a ait süper tanker Huge ismi bunun, ablukayı deldiği aktarıldı. tanker trafik, bu gemi takip sitesi, tracker, tanker tracker, onlar duyuruyorlar tabii ki. Çoktan Asya'ya yönelmiş Endonezya'nın oralarda. Zaten Bloomberg haber ajansı diyor ki yani deniz taşımacılığı neredeyse durdu. Sadece İran ve Çin gemileri geçebiliyor boğazdan. Tanker Trackers bir tablo da çıkarmış Nisan ayı için. 25 İran petrol tankeri, bunlardan 7'sini Amerikalılar durdurup geri göndermiş. İkisini Hint Okyanusu'nda ele geçiriyorlar yani dışarıda. Biri Asya'ya ulaşmış. 16 gemi de ablukayı aşmış. Yani 25'te 16 hiç fena değil tabii ki. Tabii bundan sonra ne olacak bilmiyoruz ama bu hafta Hürmüz suları biraz ısınacakmış gibi geliyor. Şimdiden İran'ın dediğim gibi Hürmüz uyarıları var. Devrim Muhafızları Ordusu deniz trafiğine ilişkin gemilere uyarıda bulundu. Sadece transit protokollerine uygun hareket edenler geçebilecek diyor. Denizcilik ve sigorta şirketlerine de tabii aynı zamanda bir uyarı. Bu bir harita yayınladı İran tarafı. Batı'da İran'ın Keşm Adası'nın en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmül Kayveyn Emirliği'ne kadar uzanan bir hat. Doğu tarafında da İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği. Yani şöyle bir hat çiziyor Hürmüz Boğazı'nda. Denizcilere telsiz yayını yaptı Devrim Muhafızları Ordusu tüm gemilerin dikkatine diye. Dün epey bir gerginlik oldu çünkü bayağı açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bütün tankerler anladığım kadarıyla Devrim Muhafızları'nın sözünü dinleyip Dubai'ye doğru Ras El Heyme'den yola çıkmışlar. Ayrıca iki gemiye füze saldırısı haberleri düşmüştü ki Fars Haber Ajansı İran ordusunun Amerikan donanmasına ait iki gemiyi Hürmüz Boğazı bölgesine girerken vurarak engellediğini iddia etti. İranlılar diyor ki Amerikan savaş gemisi Kask Adası yakınlarında hedef alındı. İki füze isabet etti. Yaklaşmayın diye de uyarı yaptılar. CENTCOM tabii yalanlıyor. Hiçbir Amerikan donanması gemisi vurulmadı. Özgürlük projesini destekliyoruz. İran limanlarına deniz ablukasını uyarıyoruz. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Daha sonra CENTCOM iki ABD bayraklı ticaret gemisinin de Hürmüz'den geçtiğini duyurdu. Şu anda Arap Körfezi'nde diye. Yani böyle herkes bir şey söylüyor bilmiyorum. Hakikaten bu hafta Hürmüz suları dediğim gibi kızışacak gibi. Körfez'de durum çok parlak değil tabii. İran'dan Körfez'e uyarı var. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmek için bir mektup yazdılar saldırılar nedeniyle. Ama İranlılar da siz de kardeşim topraklarınızı kullandırıyorsunuz yani ne bekliyorsunuz diyen tabii daha hukuki bir deyimle meşru müdafaa hakkı diye bir şey var uluslararası hukukta, çatışmanın başlatıcısı İran değil de izahatıyla yanıt vermiş durumdalar. Birleşik Arap Emirlikleri İran, Lübnan ve Irak'a seyahat yasağı kararı aldı hafta sonu. OPEC artı ve OPEC ve OPEC artıdan ayrılma kararı vermişti geçen hafta. Tabii konuşmuştuk bunları. Aynı zamanda petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünden de ayrılmış Birleşik Arap Emirlikleri. Yani diğer ülkelere yönelik bir karar değil, bizim kendi ulusal çıkarlarımız açısından diye bir izahat, ekonomik çıkarlar açısından izahat geçiyorlar. Hafta sonu OPEC artıdan 1 Mayıs itibariyle çevrimiçi bir toplantı yapıyorlar. Günde 180 bin varil üretim artışı, bu çok sembolik bir artış tabii ki. Kararı alındı. İşler yolunda mesajı biraz taşıyor herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması sonrasında. Efendim Kuveyt'te Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk defa 1991'den bu yana ilk defa hiç petrol ihracatı gerçekleşmemiş durumda. 1 milyon varilden fazla, normalde 11. sırada dünyada ama durum tabii şu an öyle değil. Evet, gelelim yan cepheye. Netanyahu, İsrail, Lübnan, Sumut filosu Netanyahu yolsuzluk duruşması vardı. Ertelendi bu sabah, hemen ardından İsrail Başsavcısından af için uzlaşma görüşmelerine Netanyahu'nun katılabileceği haberi geldi. Şartlı onay veriyorlar aslında. Yani uzlaşma görüşü ön koşulsuz davanın seyrine zarar vermediği müddetçe, ama Donald Trump İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektupta yazmıştı. Herhalde artık Netanyahu'yu bir şekilde yolsuzluktan affetme yolunda adımlar atılıyor diyebiliriz. İsrail'de gerilim var tabii, özellikle nüfusun %13'ünü oluşturan Harediler askeri alma meselesinden protesto gösterileri yapıyorlar. Polisle karşı karşıya kalıyorlar. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı, hafta sonu doğum günü vardı, eşi kendisine üzerinde burgan, ip olan, yani idam cezası Filistinlere kararı, çok tepki çekmişti, bir pasta hediye etmiş. Gerçekten çok acayip. İnsanların varoluşu biçimlerine bazen şaşırıyorum, bir şey diyemiyorum. BM'den çağrı var. Emniyet mensupları da katılmış bu arada doğum günü partisine. Bugün İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki ilhakı pekiştirmek için 270 milyon dolar tutarında bir bütçe onayladığı haberleri Haaretz gazetesinde yer alıyor. Yani değişen bir şey yok. Lübnan'da da öyle efendim. Hafta sonu İsrail ordusu Hristiyan köyleri yerle yeksan eden pek çok saldırı yaptığı, tarihi manastırlar, rahibe okulları, UNESCO'nun dünya mirası sitesindeki Sur kenti, tarihi eserleri, Haçlı seferlerinden kalma Şema Kalesi, yine kutsal bir mekan, Aziz Petrus Şemun Sefa alanı, buralarda patlamalar oldu. Yani dolayısıyla iş durmuyor Güney Lübnan'da. Tabii asker de kaybediyorlar çünkü Hizbullah gerilla taktikleriyle büyük bir mücadele veriyor. Kayıplar Nisan ayında 8 öldürülen, kaybedilen İsrail askeri sayısı 8 olarak açıklandı. Hizbullah'ın karşısında yetersiz kaldıklarından şikayet eden üst düzey subaylar İsrail Hayom gazetesine konuşuyorlar. Hizbullah'ın geçen hafta da aktarmıştım, fiber optik dronlarla mücadelesini Rusya tabii özel harekat boyunca geliştirilen bu FPV fiber optik dronlar elektronik radyo frekansı yaymıyor, dolayısıyla tespit edilemiyor. İyi bir kullanım alanı bulmuş gibi duruyor Hizbullah'ın mücadelesinde. Diğer yandan Cuma günü Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi Michel İsa ile Joseph An Cumhurbaşkanı görüştü. Büyük bir baskı var. Doğrudan Netanyahu ile görüşme ve İsrail'in masaya oturmak için Hizbullah'tan bugün Genel Sekreter Naim Kasım ise biz doğrudan görüşmeye karşıyız. Ateşkes uygulanmıyor. Saldırılar devam ediyor. Karşılıksız bir taviz anlamına gelir doğrudan görüşmek. Dolayısıyla dolaylı müzakereler deniz sınırları dahil yapılabilir. Yani dolaylı müzakerelere yeşil ışık, zaten daha önce de bir şey dememişlerdi. Evet, işin geçen haftadan bu haftaya kalan küresel somut filosu Gazze'ye ablukayı yarmak için tabii aktivistler, ben size aktarmıştım, durduruldu İsrail baskınıyla. Ve Girit'e Yunanistan'la da işbirliği yaptığı anlaşılıyor İsrail ordusunun. 175 aktivisti Yunanistan'ın Girit adasına götürdüler, oradan da dağıtıldı. Ve iki kişiyi sadece, İspanya vatandaşı Seyf Ebu Keşkek, terör örgütü üyesi olduğunu iddia ediyorlar. Filistin asıllı İspanyol vatandaşı, bir de Brezilya vatandaşı var, Thiago Avila. Onları bırakmıyor İsrailliler. 35 kadarının darp edildiği, işkence edildiği Yunan sahil güvenliğinin de İsraillerle işbirliği yaptığını anlatıyorlar. Cuma gecesi Türkiye'ye geldi 59 kadarı, benim yanlış görmediysem. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, reelsen soruşturma açmış durumda. Aynı zamanda İtalyan savcılarda insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma açmışlar. Özellikle bu bırakılmayan iki kişiyle, iki aktivistle ilgili. Tabii Türkiye, İspanya, İran gibi ülkeler kınıyorlar Sumut filosu baskını. Avrupa Birliği kınamıyor. Her zamanki gibi üç maymunu oynuyorlar. yorum yapmıyor, etmiyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, tabii Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vardı. Madrid'den giderken bu arada kendisini taşıyan uçak bir arıza yaşamış. Acil olarak da Ankara'ya iniş yapmış. Airbus A310 tipi resmi uçak teknik sorun sanıyorum bu akşam Ankara'da geçirecek ve daha sonra Erivan'a geçecek. Tabii tartışmalar olacak bu konuyla ilgili. Ben resmi bir görüşme gündemi görmedim. Zaten acil iniş yapmak durumunda kalıyor. Bir program ayarlanmış değil. Evet, Orta Doğu'dan son iki notum. Hamas yeni liderliğini seçiyor ve tabii biraz İsrail saldırıları devam ediyor ama Gazze kanadı siyasi büronun başına Halit Meşal'in getirildiğini duyurmuş. Aynı zamanda Yahya Sinvar öldürülmüştü. Onun yerine Halil Heyye, Gazze sorumlusu, Salih El Aruri öldürülmüştü. Onun yerine de Batı Şeria sorumlusu olarak Zahir Cebarin seçilmiş. Vekaleten zaten onlar yürütüyorlardı Hamas'ın Kahire'deki silahsızlanma görüşmelerinde olumsuz yanıtlar verdiği, ancak bir devlet kurulursa kapsamlı bir anlaşma dahilinde silah konusunu ele alacağı, bir yani biz, yani siz devlet kursanız elinizdeki silahları verir misiniz? Çok saçma yani, çok anlamsız. Devlet kuruyorsanız onu korumak için silah ihtiyacınız olur, çünkü bana mantıksız geldi bu açıklamalar. Neyse. Evet, ve Irak'ta bir geçen hafta aktarmıştım. Amerika'nın baskısıyla Nuriye El Maliki'nin adaylığı düşürüldü. Şia Sudani de istenmedi ve sürpriz bir isim özel sektörden Muhammed Ali Zeydi. Trump hemen telefonda konuştu, kendisinden tebrik etti. Çok memnun, bizim yardımımızla kazandı dedi. Kimlerle nasıl temas kurmuşlar onu kestirebilmiş değilim tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada Irak Başbakan adayı Zeydi'ye tebrik telefonu görüşmesi yapmışlar. Hükümeti kurması lazım tabii, daha kesinleşmiş değil, sadece aday konumunda, ama tabii Türkiye ile Irak arasında bir de Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının tekrar faaliyete geçmesi gibi bir durum var. Günlük 600 bin varil petrol kapasitesine sahip hattın tekrar devreye alınması önemli. Irak hele Hürmüz kapalıyken tabii ki dikkat çekici. Ayrıca kalkınma yolu dahil olmak üzere pek çok projeler var Irak'la. Evet efendim, şimdi Amerika'da Trump böyle tabii İran bağlamında konuşuyor ediyor ama Federal Bütçe Komitesi 31 Mart itibariyle rakamlar, kamu borcu 31.27 trilyon dolar. Tabii gayri safi yurt içi hasılaya oranı %100'ü aşmış durumda, %100,2'sine ulaşmış, ekonomik büyüklüğünü geride bırakıyor. Fitch Amerika'nın borcunu, kredi notu riskleri konusunda uyarıda bulunmuş uluslararası kredilendirme kuruluşu. Nasıl olacak bilmiyorum tabii ki, ama bu enflasyon artışı, ücret artışlarının yavaşlaması, tüketici güveninin dibe vurması, en son Donald Trump uygun fiyatlı uçuş modeli ile tanınan bir havayolu Spirit Airlines 34 yıllık faaliyetlerini tamamen durdurmuşlar. Pandemi sonrası zorlanmışlardı ama artık iflas bayrağı açmışlar. 17 bin kişinin yaklaşık işsiz kaldığı belirtiliyor. Tabii onlara Amerikan ekonomisinin sarsılacağı muhakkak yavaştan gözüküyor ama Amerika tabii askeri yatırımları sürdürüyor. Alaska'da hava üssünü genişletmek için 7 milyar dolarcık yatırım için paralar ayrılacakmış genişletme planları açısından. Evet, Avrupa ayağı var tabii. Trump'ın Hürmüz gazabı Avrupalılara. Geçen hafta otomobillere Avrupa'dan, AB'den gümrük vergilerinde %25 artış yapacak Trump duyurdu. Memnuniyet duyuyorum diye açıkladı. Amerika'da üretirseniz o zaman bedava olur dedi, gümrük olmaz dedi. Tabii her yerde Amerika ile Avrupa transatlantik ilişkilerindeki sıkıntılar yer alıyor. Trump sürekli konuşuyor, en son NATO'ya trilyonlar verdik ama yardım alamadık, Hürmüz'e bize yardım etmediler. En başta Almanya'ya takmış durumda malum. Geçen hafta Friedrich Merz'in İran'ın ustaca diplomasi yaptığı, Amerikan ulusunu aşağıladığı tespitlerine çok öfkelenmişti Donald Trump, köpürmüştü hatta ve 5000 asker çekme kararını değerlendirdiğini söylemişti. Ardından bir tek Almanya mı, mesela İspanya, İtalya'da yardım etmeli size diye gazeteciler sorunca, onlardan da çekebilirim, piyango kime vurursa artık. Gerçi bu ülkelerin liderlikleri böyle algılamıyorlar elbette. Cumartesi günü efendim Pentagon nihayetinde Almanya'dan 5000 askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini doğruladı. Takvim verdi yani. Almanya'da yaklaşık 2025 sonu, ben 39 bine çıktı biliyordum ama 36.436 olarak aktarıyorlar. 2025 sonu itibariyle. İtalya'da 12.600, İspanya'da 3.800, en az İspanya'da var Amerikan askeri konuştu. Almanya tabii Japonya'dan sonra en büyük Amerikan üssü işgal diyelim, bitmiş değil yani, az buz değil yani, 40.000'e yakın. Yaklaşık 80.000 Avrupa'da Amerikan askeri konuşlu durumda, yani yarısı Almanya'da anlamına geliyor. Tabii Trump ne kadar asker çekebilir? Şunu belirtmem gerekiyor, 2024-25'te kongre özel onay olmadan Avrupa'daki asker sayısını 75-76.000'in altına çekilemeyeceğini karara bağlamıştı, bir yasa sanıyorum savunma yasasında vardı. Dolayısıyla nasıl, ne kadar çekilebilir? 5000 kimileri lojistikte sorun yaratır, kimileri sorun olmaz diyor. Bilmiyorum ama Almanya'da tepkiyle karşılandı. BlackRock Merz lakaplı, BlackRock'ta çalışmıştı daha önce, Alman şansölyesi. Geçen hafta sonuna doğru sanıyorum cuma günü ya da cumartesi askeri kıyafetleri kuşanıp sert bir konuşma yaptı. Donald Trump'a yalvar yuvarlan yakar mı? O anlamlara geliyor çünkü Bundeswehr'in Alman ordusunun dönüşüm içerisinde olduğu, caydırıcılık ve savaşa hazır olması gerektiğini söyledikten sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altında tutmasına izin verilmemesi gerektiği, gerekli koşullar sağlanırsa Almanya deniz yollarının serbestliğini sağlamak için askeri müdahaleye hazır. Hangi deniz yolları, adamların kara suları, ne deniz yollarından bahsediyorsun diye soran yok tabii Almanya'da Mert'se. Neyse, İran'a yaptırım baskısı, müzakere masasına dönmeli, oyalamayı bırakmalı, askeri nükleer programı durdurmalı. İran'ın askeri nükleer programı bulunduğu iddiasını dile getirmiş, sanki doğruymuş gibi. Bunları Amerika'ya, Trump'a yalakalığı doğruya çıkartmış durumda tabii ki. Savunma Bakanı Pistorius, yani Amerika'nın asker çekme kararı zaten yakın işbirliği içinde çalışıyoruz, öngörülebilir falan gibi laflar yuvarlamış açıkçası. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Trump'ın ruh haline bağlı olarak politika olmaz diyor, ama işte oluyor gördüğünüz gibi, Mert bir öyle bir böyle nihayetinde. Efendim, NATO tabii ayrıntıları anlamak için Washington'la çalışıyoruz diyor. Brüksel'deki bürokrasi bunu diyor. Yani NATO'nun %90'ı zaten Amerika. Geriye kalanlar artık 3-5 subay, bilmiyorum yani o kadar. Ya Amerika'yı çıkartın, geriye ne kalır diye oturup bir araştırma yapan olmuş mudur? Ben doğrusu bilmiyorum ama Politico sitesi Pentagon şokta. Pentagon bile şaşırmış Almanya'dan. Tabii lojistik problem, yani asker aileleri işte nasıl çekilecek? 5000 asker, bilmiyorum yani niye bu kadar abartıyorlar bunu. Rahatsızlar tabii yani, bu Avrupalılar böyle. Polonya Başbakanı, transatlantik topluluğuna yönelik en büyük tehdit dış düşman değil, İttifakımızın giderek dağılmasıdır gibi açıklamalar yapıyor. Zaten İran savaşı yüzünden Ukrayna ve Avrupa'ya silah sevkiyatında gecikmeler. Financial Times gazetesi konuyu işlemiş. Patriot sistemleri füzesiz kalıyor filan diyorlar. Ama yani bütün bunlar, Avrupalılar böyle Trump'ı çok eleştiriyorlar. Bilmiyorum, Avrupa sanki çok cici, Trump kötü, hani böyle bir imaj çalışması varmış gibi. Doğrusu Trump çok nobran, Avrupalılar sinsi diye ben formüle ederdim bana sorsalar. Guardian gazetesi İngiltere ve 9 Avrupa ülkesinin Rusya'ya karşı donanma. Çünkü kendi savaşları kaybediyorlar tek başlarına. Arkalarını garanti istiyorlar. Trump da nükleer savaş çıkar diye garanti vermiyor. Tek başlarına cesaret edip doğrudan savaşa da giremiyorlar. Korkak tavuk gibi başkalarını kullanarak, başkalarının kanı üzerinden hesaplar, tatbikatlar yapmaya çalışıyorlar. Donanma kuracaklarmış, kraliyet donanması. Bu arada 4 yıl boyunca hiçbir şey alamayacağız, paramız yok diye İngiltere'den haberler görüyorum. Komutanlar konuşuyor. İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Baltık ülkeleri ve Hollanda böyle bir donanma kuracaklarmış efendim. Amerikan Dışişleri zaten deniz gücü katkısı talep etmişti, geçen hafta aktarmıştım. Macron ve Starmer, İngiltere, Fransa zaten konferanslar topluyorlar, neye yarar bilmiyorum ama Macron'un bugün Hürmüz şeyine katılmayacağız, operasyona katılmayacağız açıklaması var. O böyle bir tek uçak gemileri de göstermelik olarak bir yerlere göndermekle meşgul, ya da Rusya'ya karşı savaş hazırlıkları diyebiliriz. Orion askeri tatbikatı hayali düşman kim? Rusya filan. Ama şaka değil tabii. Bir yandan da MDCN isimli bir gizli seyir füzesinin üretimi için yeniden düğmeye basmışlar. Amerikalıların Tomahawk'larının Fransız karşılığını teşkil ediyor. Evet, bu arada İsveç efendim aktarmışım, Suriye bayraklı Jinhui tankerine el koymuş, ele geçirmiş. Sahte bayrak kullanıyor. Bütün denizcilik zaten sahte bayrak üzerinden dönen bir iş. Kimse kusuruma bakmasın yani. Bu ülkelerin de farklı bayraklara kayıtlı tankerleri var. Tamamen şirketler üzerinden. Ama tabii bunu böyle kullanıyorlar. Efendim işin medya ayağında The Guardian'ın ilginç bir haberi var. NATO'nun propaganda meselesi. Avrupa ve ABD'den film ve televizyon senaristleri, yönetmenler ve yapımcılarla kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıyorlarmış. Profesyonellerle 3 toplantı gerçekleştirmişler. İyi batı dünyası, kötü doğu. Zaten bütün televizyon dizi kanallarını açıyorsunuz. Zaten onların senaryoları ve yeterince işliyorlar. Daha ne istiyorlar anlamak mümkün değil. Propagandaya katkıda bulunmayı talep ettikleri söyleniyor. Evet, medyanın durumuna özel olarak tabii incelemek lazım. Almanya'da Politico ve Daily Telegraph'ın sahibi artık Axel Springer, onun CEO'su Matthias Döpfner yazı işleri toplantısına telefonla bağlanıp gazetecileri tehdit etmiş. İsrail'i desteklemeyecekseniz hepiniz istifa edin diye. İşte Batı medyası dediğiniz şey zaten tümüyle öyle özgürlükmüş, ifade özgürlüğü, bunların hepsi geçti, gitti, sansür, manipülasyon, her şey dolu. Bunlar artık açığa çıkıyor, öyle diyebiliriz. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bu arada VPN'leri, çocukları koruma gerekçesiyle VPN'lere sansür kısıtlamaya el atmış komiser, teknolojiden sorumlu Hanna Virkkunen VPN hizmetlerini kısıtlama planlarını duyurmuş vaziyette. Evet, tabii bunun dışında tabii 2 Mayıs Ukrayna krizinde 2 Mayıs 2014 tarihinde Kiev'de neonazi darbesi, aşırı sağcılar Maliye Bakanlığı'nın başına Amerikan Büyükelçiliği'nden birini getirmişler, Ukrayna asıllı diye Amerikan diplomatını. O kadar buz gibi darbe yani. Bu arada da neonaziler meydanda, garibim demokrasi AB'ye gireceğiz falan diyen zavallı kuş beyinlileri avlamakla, polisleri de avlamakla meşguldü. Odessa'da da insanlar tabii sokağa inmişlerdi. Sendikalar binası Naziler, bunların çarşaf çarşaf görüntüleri de yayınlandı. Soros bağlantılarını herkes biliyor. Zorla protestocuları binaya sokup sonra da ateşe verdiler. İnsanları cayır cayır yaktılar. 48 kişiyi katlettiler. 6 kişi daha sonra, yani 50'den fazla can kaybı. Hafta sonu Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova 2 Mayıs 2014'teki bu Odessa katliamıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Tabii o özel harekatın hedeflerinin tamamlanacağı ve adaletin sağlanacağı vurgusu yaptı. Bu hafta tabii bir de 9 Mayıs Zafer Bayramı, Nazizmi yenen en önemli güç Sovyetler Birliği, elbette onun mirasçısı da Rusya Federasyonu, geçit töreni yapılacak. Rusya Devlet Başkanı'nın da konuşması, Dmitri Peskov, önemli bir konuşma olacağını, bütün dünyanın da konuşmayı beklediğini vurgulamış. Robert Fico, Slovakya Başbakanı, engellemeler koyuyor Avrupalılar gitmesin Moskova'ya diye, ama o kararlı yine gidecek. Lukashenko orada, Belarus lideri. Ay sonunda da bu arada Pekin, Çin ziyareti Mayıs ayında olabilir diye söylentiler dolaşıyor. Bilmiyorum, Trump da gidecek çünkü, enteresan zamanlardan geçiyoruz. Enerji krizi yaşanırken, Avrupa'da enerji krizi tartışılırken, Ukrayna İHA'ları Tuapse'yi Karadeniz'de onarım yapılmıştı bu arada hemen. Yine vurmaya kalkışmışlar. Bir çevre felaketi eleştirileri vardı ama onların çoğunun halledildiği de söyleniyor. Yangının çabuk söndürüldüğü söyleniyor. Tabii sadece bu değil. Hafta sonu Ukrayna ordusu göğe 1 Mayıs'ta ateşkes uygulamadılar tabii, ateşkesi 1 Mayıs Cuma günü. Zaporojye nükleer santralinin radyasyon izleme laboratuvarında vurmaya kalkışmış Ukrayna ordusu. Tabii Kiev'in istedikleri olmuyor. Amerikan yönetimi, daha doğrusu Trump yönetimi, Zelenski yatırımından vazgeçmiş gözüküyor. Bir çıkar yol bulamıyorlar. Kaya Kallas Trump'ı biraz eleştirdi. Tabii kadın tam bir ırkçı ve Amerika yardımı kesince ne yapacaklarını da bilemiyor. Rusya ile konuşmamak gerek, yalvararak kendimizi küçük düşürmemeliyiz filan gibi saçma sapan laflar. Diplomat da olmadığı için tabii ki yeniden ilişki kurmayı hiç düşünmüyoruz. Sen düşünmeyebilirsin ama başkaları düşünebilir mesela, değil mi yani? Neyse efendim, bu dosyada da aktarabileceğim bu notlar var. Çin Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını bu ay üstleniyor. Tabii Amerikan Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri oldu. Karşılıklı kırmızı çizgiler Trump'ın ziyareti öncesi hepsi hatırlatılmış. Çin şirketlerine İran petrolü yüzünden yaptırım kararı konmuştu ve Çin tarihi bir adım attı. ABD yaptırımlarının uygulanmasını engellemek için yasak getirdi. Bu çok önemli. Bu hafta özel olarak da buna bakmak istiyorum. Ama biz Latin Amerika'ya bakacağız, Trump'ın Küba tehditlerine bakacağız. Az sonra Çağlar Tekin burada olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım sevgili Çağlar Tekin var. Hoş geldin Çağlar yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda.
1: Çağlar, tabii bir, en azından bir iki ayda bir dönüp Küba'yı gündeme taşımaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten orada çok önemli gelişmeler oluyor. Bize uzak tabii, iki aydır İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Bölgemizdeki tabii büyük etkilerinde aynı zamanda Donald Trump İran'a tehditler savururken bu hafta sonu Hürmüz'de tabii bir korsanlık faaliyetini kendi kabul ediyor. Bilip korsan gibiyiz, istediğimiz tankere çıkıyoruz diye kendi kendine söyledi. Ve İran'dan sonra Küba'ya yöneleceğiz dedi. Zaten bir enerji ablukası söz konusu. Kimse çok daha dönüp bakmıyor. Tabii Rus yakıtı, Çin'den güneş panelleri biraz bir nebze galiba durum iyileşti ama Trump'ın yeni tehditleri söz konusu oldu. 1 Mayıs'ta da ablukayı genişletme kararı, yeni bir kararname yayınladı. Cuma günü Donald Trump yönetimi, hükümet yetkilileri, temsilcileri, maddi destekçiler, efendim göya insan hakları ihlalleri gerekçesi konuyor ama yabancı, yani Küba'ya yatırım yapmaya yeltenen mesela Çinliler gibi, gerçi İran konusunda Çin bir res çekmiş durumda. İran kaynaklı petrol işlemleriyle ilgili tehdit edilen Çin şirketlerini yaptırımdan muaf tutacak karar çıkardılar. Bilmiyorum Küba'da da aynı şey olur mu? Yatırım meselesi var. Özetle geçiş senaryoları, darbe senaryoları, bunları ciddiye almalı mı? Çünkü şu an İran'la uğraşıyor Trump yönetimi ama işin bir de Küba ayağı var gibi gözüküyor. Ne dersin? Hemen önce genel kanaatini sorayım.
2: Ya şöyle bir yandan bakmak gerekiyor her şeyden önce. Hani ABD ne kadar ciddi, ne kadar ciddi değil, saldıracak mı, saldırmayacak mı? Ya bunlara ilişkin tartışmalar elbet su götürür pozisyonda hala hazırda ama Küba'da ciddi bir enerji krizi olduğu ve bunun ülkeye çok ciddi yansımalarının olduğu gerçeği bu reddedilebilecek durumda değil. Yani evet, bir Rus tankeri gitti vesaire ama şimdi Küba sonuçta enerji altyapısının onarımı, tamiratı vesaire için ciddi bir parça tedariği, malzeme tedariği gibi alanlarda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Nitekim yani Mayıs ayına da şu an %50-%60 seviyesinde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda girdi. Bunun bir diğer anlamı %40'ını, %50'sini karşılayamıyor demek bir diğer yandan. Özellikle hani gündüzleri belki sıkıntı o kadar büyük değil, güneş enerjisinden kaynaklı olarak sürekli bir güneş enerji santral çiftlikleri vesaire kuruluyor. Ama geceleri bu anlamda daha büyük bir sorun yaşanıyor. Evet. Bundan kaynaklı olarak yani elektrik noksanlığı tek başına elektrik noksanlığı değil, bir akaryakıt noksanlığı mesela. Bu işte çöplerin ayıklanmasından tutun da çocukların bakımına, su motorlarının çalışmasına, çünkü su motorlarının çalışmaması demek temiz su tedariğinde sıkıntı yaşanması demek. Nitekim mesela o başlıkta da son bir yıldan beri Küba'da çocuk hastalıklarında, çocuk ölüm oranlarında bir, yani bebek ölüm oranlarında bir artış gözlendi. Oysa yani 1960 yılların başında Küba Latin Amerika'da bu sorunu çözmüş ilk devlet haline gelmiş idi. Üstelik bu sorun tek başına Küba'yla sınırlı da değil. Yani ABD'nin baskısı yüzünden pek çok Latin Amerika ülkesi Kübalı doktorları ülkeden göndermek zorunda kaldı veya gönderdi bir biçimde. Bundan kaynaklı olarak da hani atıyorum Brezilya bunu bir biçimde kompanse ediyor vesaire ama yani Guyana gibi ülkeler, Jamaika gibi ülkeler bunları kompanse edemiyor. Haliyle ülkedeki doktor sayısı büyük oranda azalmış durumda. Küba krizi tek başına bu anlamda Küba'yı değil, aslında bütün bir Latin Amerika'nın yoksul ülkelerini vuran bir hal almış durumda. Biz orada da görüyoruz. Mesela özellikle kanser tedavilerindeki doktor bulunamama halini, göz tedavilerinde doktor bulunamama halini, diş tedavilerinde doktor bulunamama halini. Çünkü Latin Amerika ülkelerinin çok büyük bir kısmı bu hizmetleri Küba'dan alıyordu. Yani Küba bir para bul bilmem ne beklentisi üzerinden değil. Burada yani bu ülkelerin tamamı ABD'nin arka bahçesi olarak gördü ve sömürgeleştirdi

0: ülkelerde. Haliyle bu ülkelerin ne doktoru ne sağlık sistemleri vesaire hiçbir doğru düzgün çalışmayan pozisyondaydı. Bunlar Küba tarafından kompanse ediliyordu. Yani nitekim hani kıtanın petrol deviydi işte Venezuela, ama yani Chavez iktidara gelene kadar Venezuela'da da doğru düzgün doktor vesaire yoktu. İlk defa Kübalılar doğru düzgün sağlık sistemi götürebilmiş idi Venezuela'ya. Şimdi bunlardan da mahrum kalmış oldu. Aslında tüm bir kıtanın, yani tüm bir Latin Amerika kıtasının yaşadığı büyük bir sıkıntı bu bir yandan. Küba'nın yaşadığı elbette bambaşka boyutlarda bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Yani evet, bakıyorum sosyal medyada YouTube, kimi YouTuber'lar işte Küba'da sistem çökmüş vesaire diyorlar. Ya yani şöyle, sistemde ciddi sıkıntılar var çünkü çöp temizlenmesi bir sıkıntı. Çünkü petrolünüz yok, olan petrolünüz. Siz çocukların okula erişimi gibi gibi veya gıda tedariği, gıda nakliyesi gibi gibi başlıklarda petrolü buraya ayırıyorsunuz. Elektriğinizi hastane, çocuk bakımı bilmem ne buralara aktarıyorsunuz. Haliyle çöp toplama vesaire gibi işler ciddi anlamda aksıyor. Yani bunların hepsi de başka sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ama diğer yandan baktığımızda yani 1 Mayıs'ta aşağı yukarı 5,5-6 milyon insan sokaklarda ABD kaçtı, eylemlere katıldı. Küba'nın nüfusu aşağı yukarı 10 milyon. Yani 5,5-6 milyon insanın sokaklara çıkarak net bir duruş sergilemiş olması, yani Trump'ın bahsettiği Kübalılar büyük bir zulüm altında vesaire başlığını anca şöyle doğrular. ABD'nin zulmü altında Kübalılar. Yani bunu gösteriyor bize en fazla baktığınızda. Bir imza kampanyası başlatmış idi Küba devleti. Orada 6 milyonun üzerinde imza toplanmış durumda. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Küba halkının Küba devletiyle, Küba devletinin Küba halkıyla bir sorunu yok. Sorunu yaratan Küba'yı, yani bulunduğu konum itibariyle de işte okyanusun ortasındaki bir adayı dört bir tarafından kuşatmasının ardından ABD'nin soktuğu bir sıkıntıyla baş başa kalmış durumda Küba. Nitekim buna ilişkin bir takım adımlar da atmaya çalışıyorlar. Yani mesela en son bir işte bir genelgeyle beraber yeni bir ekonomi modeline doğru geçiş belli noktalarda yapılıyor. Ya yani burada bir miktar da işte kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi bir başlık aslında gündeme gelmiş durumda. Buradan da kaynaklı olarak enerji tasarrufu, aynı zamanda personel tasarrufu gibi başlıklarda belli noktalarda aynı zamanda bir motivasyon kaynağı, yani prim ödemeleri gibi gibi başlıklarda, keza planlama başlığında yapılacak kimi saplamaların bu kurumlara devri. Bunlar ülke içerisinde hani işte sosyalist ekonomi modeli planlamasından bir miktar uzaklaşma olarak okunuyor. Ki Küba Komünist Partisi de anladığım kadarıyla bunu böyle okuyor, ama bir mecburiyet olarak da bakıyor bir diğer yandan. Bunu bir miktar tasarrufların güçlendirilmesi başlığı üzerinden ele alıyorlar. Buradan baktığımızda yani bir önlem alma çabası şüphesiz bir biçimde devam ediyor. Muazzam bir şey var, yani geri dönüşüm sistemleri üzerine çalışan bir modelleme yaratmaya çalışıyorlar. Nasıl şeylerden bahsediyorum? Şimdi ABD ambargosundan kaynaklı olarak ülkeye inşaat malzemesi, çimento vesaire girmesi şu an için büyük oranda engellenmiş durumda. Haliyle ev tadilatları vesaire engellenmiş durumda. Buna çözüm olarak şunu bulmuşlar bu dönemde işte. Yani bu güneş panellerinin veya ticaretle gelen diğer malzemelerin getirildiği o büyük konteynerler birkaç günlük bir çaba sonucunda, yani bir hafta 15 günlük bir çaba sonucunda evlere dönüştürülüyor. İzolasyonları tamamlanıyor vesaire. Ve bu dönemde işte evinde bir takım bozulmalar olan, evsizlik yaşayabilecek pozisyona gelmiş insanların konutları buradan karşılanmaya çalışılıyor mesela. Bir diğer yanı, misal ülkedeki sebze vesaire atıkları işte hayvansal gıdaya, yani hayvan yemlerine dönüştürülüyor. Şimdi biz bunları ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan modeller olarak biliyoruz. Niye? Çünkü yüksek maliyetli işler aslında bu anlamda, ama enerji kaynağının geri dönüşüm haliyle sürdürülebilirlik çabalar üzerinden sağlanıyor bunlar. Ama yüksek maliyetli olduğu için yoksul ülkelerde uygulanması pek mümkün değil. Ama Küba buna mahkum kalmış durumda ve bunları dönüştürerek hayvan gıdası, hayvan yemi yapıyor. Tamam, daha yüksek maliyetli hayvan yemi üretiyor belki, ama hayvan yemi üretebiliyor en azından. Veya ne bileyim işte en son bu bir rafinerilerinde, çünkü Küba'nın yerel petrol, yani Küba'da kendi çıkardığı petrol yüksek kükürt oranına sahip. Haliyle bunun elektrik haricinde mazota dönüştürülmesi vesaire bir miktar daha böyle komplike bir süreç gerektiriyor. Bunu da yurt dışından malzeme tedarik edemedikleri için yapamaz hale gelmiş idiler. İşte Küba şimdi bunu başardığını yeni bir yöntemle beraber daha düşük maliyetle ve dış bağımlılığı azaltarak başarabildiğini duyurdu 1 Mayıs'tan hemen önceki hafta. Yani bu tarz yöntemlerle aslında ülke bir biçimde kendini çevirmeye devam ediyor. Çevirmeye çalışıyor. Hı-hı. Ama dediğim üzere yani işler kolay mı? Hiç de kolay değil. Düşünün yani günün yarısında elektrik bulamadığınız bir ülkede yaşıyorsunuz. Ki bu ağırlıklı olarak Havana merkez gibi yani. Merkez kentlerde biraz daha böyle. Taşra'da bu oran biraz daha düşüyor. Son planlamayla beraber güneşten kaynaklı elektrik üretimini depolamaya ilişkin bir takım adımlar atıldığı söyleniyor. Ama bu tabii yani Küba'nın tek başına yapabileceği bir işten bahsetmiyoruz. Belli noktalarda Küba kendi depolama sistemlerini güçlendirebilir belki ama bu çok daha farklı bir endüstriyel altyapı isteyen ve başka çalışmalar gerektiren bir başlık. Belli noktalarda başarı sağlamışlar. En azından Küba'dan gelen açıklamalar bu yönde ama yani belli noktalarda ve kısmi çözümler bunlar en sonu baktığımız durumda. Haliyle yani elimizdeki tablo Küba'nın hala kendi elektriğinin %50'sine yakınını üretemez pozisyonda olduğu bir atmosfer içerisinde yaşamak zorunda kalması. Tabii buna çözüm arıyorlar. Yani dediğim gibi işte şimdi bu Çin'den gelen son araçları ambulanslara çevirmişler mesela. Güneş enerjili ambulanslar haline gelmiş durumda. En azından işte sağlık alanındaki sürecin aksamamasına çalışıyorlar. Bu elektrikli araçlar üzerinden. Küba'nın kanser araştırmaları merkezi mesela çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Onun bir açıklamasını ben izledim. Merkez başkanının bir açıklaması var idi. Yani temelde ürettikleri ilaçları soğuk hava koşullarında saklamak bile büyük bir maliyet haline gelmiş durumda. Çünkü dediğimiz üzere yani %50 enerji alanında %50'lik bir tedarik sıkıntısı yaşıyorlar. %50, %60 bandında bu sıkıntının yaşandığı nokta. Ama hani toplumsal alanda bir sorun var, bir isyan var, işte ABD'nin istediği bir takım beklentiler var gibi iddialarda yani herhangi bir gerçekliğe yaslanmıyor. Kübalıların büyük oranda önemli bir toplamı başlarına ne geldiğinin ve kimin yüzünden geldiğinin farkında olması bu anlamda önemli bir parametre. Evet. Şunu da bir köşeye yazmak lazım. Yani hiçbir ülke işte 21. yüzyılda sadece günün yarısında elektriğe erişebildiği bir atmosferde sağlıklı bir yaşam süremez. Nitekim şimdi bu ambargonun başka bir şeyi var. Küba'nın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Şimdi burada çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bir yandan ABD sokmuyor insanları. İki sokacaksa da yani girecek diye gelmek için bile artık petrolden kaynaklı olarak sıkıntılar ekstrem hale gelmiş durumda bir diğer yandan. Hani bunları işte Meksika üzerinden filan uçuşlarla kısmi olarak çözmeye çalışıyorlar. Rusya'nın buraya bir kargo gemisi getirmiş olması ABD ambargosunda bir delinme, bir yarılma atmosferi de açmış durumda. Bunun kısmi olarak işte bir ay önceye nazaran daha rahat bir atmosfer sağladığı bir gerçek. Ama yani bir ay önceye göre rahat bir atmosferden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: ABD'nin ambargoları bir aylık, iki aylık bir geçmişe sahip değil. Yani Küba devriminin başından bu yana bir Avrupa dünyası vardı. Ama özellikle bu 12 yıllık periyotta, bu 2-3 yıllık periyotta çok daha yüksek bir seviyeye erişmiş durumda. Yani Trump'ın önceki dönemi, hadi bir miyat alacaksak bir süreci, Trump'ın önceki dönemi yani bundan aşağı yukarı 5 sene öncesi yeni ve daha kapalı bir dünya modellemesi yarattı Küba için. Çok daha ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Dünya ile iletişim kurabilme, dünya ile ticaret yapabilme gibi gibi başlıklarda. De Küba kendi kaynakları olan bir ülke değil. Yani petrolünüz yoksa bunu siz bilimle yaratamazsınız.
1: Tabii. Bu yardımların örgütlenmesinin sürdürülebilir olması herhalde bu noktada çok önemli. Çünkü uzakta hakikaten bu arada Amerika'nın burnunun dibinde yani Küba, öyle bir sıkıntısı var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani aslında koşulları anlattın, çok da iyi oldu. Çünkü yetersiz bilgiler de var. Yani herkes biliyor tabii Küba ablukasını ama bunun yarattığı sıkıntıları detaylandırmak önemli. önemli. Bir de içinden geçtiğimiz dönemler tabii, yani işte Nisan sanıyorum 17 mi 16 mı Nisan'dı Domuzlar Körfezi'ni püskürtmeleri, tabii Kübalıların yani 20. yüzyıla 1961'de bir Amerikan işgaline uğramaktan devrimden 2 yıl sonra kurtulmuşlardı. Şimdi tabii aynı zamana denk gelen bir biçimde Amerikan medyasında yazıldı, çizildi. Yani Trump tehdit ediyor Kübalıları açıkça, hani İran'dan sonra hani ama öne de çekme durumu olabilir. Şunu sormak istiyorum, tabii sonuçta Küba 10 milyon nüfuslu, hani ada küçücük bir ada değil, yani Amerika ile tabii kıyaslanacak büyüklükte değil elbette, ama o kadar kolay mı? Yani çünkü Pentagon bir takım planlamaları falan olası bir askeri müdahale ile ilgili, yani hatta işte bir USA Today gazetesi Trump talimat verirse doğrudan askeri müdahaleye geçebilirler diye haberler yayınladı bundan bir 10 gün önce. Yani Domuzlar Körfezi'nin yıl dönümüne yakın dikkatimi çekmişti. Askeri açıdan büyük bir Amerikan saldırısı, hani 20. yüzyılda beceremediklerinin tekrar en azından olasılık olarak mümkün mü? Bunu karşılayabilecek organize yapı bakımından durum nedir? Yani en azından senaryolar bakımından ne dersin Çağlar?
0: Ya şunu deneyebilir, hani bir ekstrem bir örnek olarak verirsek, ABD ordusu gelir havadan yerle yeksan eder mi Küba'yı? Eder. Küba buna direnebilecek bir askeri güce sahip mi? Değil. Karaya ayak basmasının ardından işler bir miktar ABD'nin istemediği gibi gidebilir. Çünkü yani şimdi Küba ordusu ABD ordusunu yenecek elbette bir ordu değil, ama şurada bir gerçek, ABD'lilerin hayatları kıymetli. Tırnak içinde alarak söylüyorum bunu. Yani Kasım ayında bir seçim varken Küba üzerinden gelebilecek ABD cesetlerine, yani ABD ordusu, ABD askerlerinin cesetlerine Trump'ın da minimum bu anlamda tahammülü var. Nitekim zaten yani İran için anlattığı hikayelerin hemen hepsi, hatta en son bugün bir proje başlattık, işte bütün gemileri çıkaracağız diye yola çıktığı hikayeleri fiyaskoya dönüştü haliyle. Şimdi tüm bunlar varken bunun üstüne Trump yeni bir Küba işini riske edebilir mi? Yani bir yandan bir şov amaçlı, çünkü yani Trump'ın işi büyük oranda şov. İşte birkaç bombardımanla beraber biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyebileceği bir atmosfer yaratmak. İşte İran'da bile aynısını bir koşulunu arayıp duruyor aylardan beri. Şimdi Küba için bunu deneyebilir mi? Yani en düşük maliyetli deneme alanıymış gibi gözüküyor bir yandan baktığınızda Küba. Çünkü ülke içerisinde bir o eski karşı devrimci bir Kübalı toplam var. Bu toplamın bir desteği var bu tarz bir operasyon için Trump'a. Ama bir diğer yandan da yani dünyada insanlığın çok ciddi karşı çıktığı başlıklardan bir tanesi. ABD ambargosuna rağmen dünyanın pek çok ülkesinden kampanyalar düzenleniyor. Yardım malzemeleri teknelerle bile olsa götürülüp Küba'ya teslim edilmeye çalışılıyor. Bu seviyedeki bir insanlığın kardeşlik elini uzattığı bir ülkeye bu tarz müdahale etmek, hukuken falan demiyorum, bunların hepsinin hiçbiri şu an önemsenecek bir pozisyonda değil dünyada. Ama belli maliyetleri olan, kanaatimce ben Trump'ın da çok gözü almak isteyebileceği bir başlık olduğunu düşünmüyorum bunu. Ama dediğim üzere yani şov amaçlı bir bombardıman, şov amaçlı bir çıkarma denemesi vesaire yapabilirler mi? Yapabilirler. Domuzlar Körfezi'nin bir benzeri işte, yani özellikle Miami hattına konuşlanmış o eski uyuşturucu tüccarları, genel ev sahipleri vesaire, odaki o Kübalı toplamı silahlandırıp tekrar getirebilirler mi? Yani deneyebilirler, ama bu Küba'da bence Küba'ya çarpar ve yıkılmak zorunda kalır. Evet. Çünkü şunu söylemek lazım, yani 10 milyon nüfuslu bir ülkede 6-6,5 milyon insan sokağa çıkmış. Senin 50-60 yıldan beri uyguladığın bütün o gaddarca ambargolara, saldırılara rağmen, hani bugün belki çok bilinmiyor ama çok ciddi terör saldırıları da gerçekleştirdi ABD Küba'ya. Yani uçaklarını düşürdü vesaire. Yani patlamalar vesaire, bu terör eylemleriyle beraber Küba bunların hiçbirisiyle yılmadı. Belli dönemlerde ekonomisi çok çok daha iyiydi bugünden. Yani bugünle kıyaslanamayacak kadar iyi pozisyondaydı. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çözüldüğü sürece kadar giden döneme baktığımız zaman. Ama nihayetinde gelip kilitlendiği nokta şurası. Yani şu ABD manyaklığına karşılık bir dengenin dünyanın her tarafı için bir ihtiyaç haline geldiğini başka bir yerden gösteriyor. Şimdi burada ABD'nin temel söylemi ne Küba'ya karşı? Küba ABD'ye yönelik bir tehdit diyorlar. Şimdi yani 70 yıllık periyodunda Küba hangi tehdit başlığında ABD'ye zarar vermiş, ne yapmış? Mesela ABD'nin yaptığı gibi Küba'nın yolcu uçaklarını mı düşürmüş? Ülkesinin içerisinde terörist örgütleyip silahlandırıp bunları ABD'ye saldırmaya mı göndermiş? Bunların hepsini ABD Küba'ya karşı yapmış. Şimdi Küba'nın haliyle bir tehdit olmadığı çok açık. Üstelik yani tüm bir kıta çapında bile baksak, dediğim gibi yani Jamaika'sından tutun da Guyana'sına varana kadar bunların hepsi eski sömürge ülkeleri, belki hala yarı sömürge ülkesi diyebileceğimiz seviyedeki ülkeler ve bunların sizi asırlardan beri sömürmüşsünüz. Doktoru yok bu ülkelerin. Altyapısı yok. Bunların doktorunu sağlayan Küba. Siz baskıyla o insanlara ağlayarak doktorlarını Küba'ya geri göndermek zorunda bırakmışsınız. Şimdi burada kim tehdit, kim risk, hangi gerçeklikten bahsediyoruz? Yani yıllar önce bugünle kıyaslanacak bir durum ne kadar var ayrı bir tartışma olmakla beraber, işte o Venezuela'ya gittiğim zaman ben insanlar Kübalı doktorlara aşkla bakıyorlardı. Çünkü 60-70 yaşında insanlar hayatlarında ilk defa doktor görmüş.
1: Evet.
0: Şimdi Amerika'da milyonlarca insan hala böyle yaşıyor. Guyana'da böyle yaşıyor. Guatemala'da böyle yaşıyor. Yani bütün sağlık çerçeveleri Kübalı doktorlar tarafından sağlanıyor. Niye? Onu da söylemek lazım. Yani Küba yer altı yer üstü kaynağı olan bir ülke değil. İnsan kaynağı var ve bunu geliştirip insanlara böyle hizmet etmenin yolunu aramış bir ülke. İşte bizde de deprem olduğunda ilk baktığımız başlıklardan biri, şimdi Küba dünyanın öteki ucunda, Türkiye'nin yanında minicik bir ülke ama doktorlarıyla yardımımıza geldi mi? Geldi. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değildi. Dünyanın neresinde bir ülkenin başı belaya girse ilk yardımına koşan ülkelerden birisi Küba oldu. İşte pandemi döneminde İtalyanlar Sırpların maskelerini çaldı. Fransızlar İtalyanların maskelerini çaldı. Bunların hep birbirinin maskesini bilmem nesini çalarken ya Küba elindeki maskeyi doktoru uçağa koydu, gönderdi. Şimdi ufacık Küba'nın koskoca İtalya'ya yardım etmesi ya utanılacak bir şey değil midir?
1: Evet.
0: Ama utanmadılar. Yani Küba'da bundan gurur duydu. Niye? Çünkü arada bir toplumsal sistem farkı var. Yani kapitalizmin en temel değeri nedir? Sermayedir, kârdır. Küba sermaye ve kâr üzerine düşünmüyor. Benim için önemli olan insandır diyor. Durum bundan ibaret. Buna düşmanlık şu an. Yani yoksa ABD'ye bir risk misli olduğu elbette yok Küba'nın.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Çağlar. Yani hakikaten tabii Trump bu tehditleri, yeni yaptırım kararı, işte İran'dan sonra Küba, ya bunları birincisi boşlamamak lazım elbette. Ama belki de hakikaten içerideki politik yapıyı eğip bükmek için belki bir kısmen Venezuela'da olduğu gibi kullanıyor olabilir. Yani doğrudan bir saldırı yerine, çünkü dünyada infial yaratacağını senin dediğin gibi onlar da hesaplıyorlardır. Diğer yandan da tabii Amerika'nın büyük bir yarası Küba. 20. yüzyıldan bugüne taşınan, tabii kim bilebilir, şart düşmek lazım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Yine dönüp bakacağız tabii böyle güncellemeler olduğu zaman. Küba Dayanışma Hareketi'nin kampanyasına da herkesi katılmaya bir kez daha davet edelim. Uzakta olabilir bizden ama kalplerimiz yakın diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Türkiye'de de, yani Türkiye'de Küba Dostluk Derneği böyle bir kampanya örgütlüyor. İzleyen, dinleyen bütün arkadaşların hani Küba Dostluk Derneği'nin internet sitesinden elinden ne geliyorsa en azından bir dokunmasını ben de rica etmiş olayım. Çünkü işte başımıza bir iş geldiğinde biz ilk baktığımız yerlerden biri Kübalı doktorlar oluyorsa bizim de çam sakızı çoban armağanı bir dokunuşumuza ihtiyacı var Kübalı'nın.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür. Çok sağ ol Çağlar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceyda.
1: Evet. Bu haftayı Küba ile açtık. Hakikaten Trump'ın bu her hafta tekrarlıyor belki ama son genişletilen yaptırımlarla birlikte Hürmüz kilidini açamazken, İran karşısında zorlanırken acaba dönüp kendi batı yarı kürede bir şov yapmaya kalkışır mı diye açıkçası işkilleniyorum. Bir kenara not etmiş olayım. Küba'daki gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim hayatımız daha çok İran ve bölgesel küresel denklemdeki İran çatışmasının ABD ve İsrail'in başlattığı etkileriyle daha çok geçiyor. Bu hafta tabii çok tartışacağız bu Hürmüz dahil olmak üzere, ama Küba'yı da ihmal etmeyelim isterim. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle. Hoşçakalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanmaya yönelik silah sahipli eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleriyle okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra kabine toplantısında silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahiplerinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenlik kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdamar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP tüm örgütle sahaya stratejisi için Cumhurbaşkanlığı Adalı Ofisi'nde bir araya geldi. Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye 678 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 72.612'ye yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütle sahaya stratejisi için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel saha stratejisinin detaylarını paylaştı. En iyi saldırı hücumdur vurgusu yaptı.
4: Peşi sıra yaptığımız toplantılarımızın sonunda da siz sormaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir mücadele vereceksiniz? Nasıl direneceksiniz? Buna bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor. Sahaya gidiyor, çarşıda, pazarda, caddede, sokakta ve çalmadık kapı bırakmadan tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz.
3: Bakanlık ülkedeki Suriyeli sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 2.280.542 olduğunu açıkladı. Açıklamada 8 Aralık 2024 tarihinden sonra gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının ise 667.565 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Yetkililer, geri dönüş süreçlerinin gönüllülük esasına dayalı olarak sürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ne Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es Sabah'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alırken görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Erivan'da bir araya geldi. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. İran, ABD savaş gemisini vurdu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi operasyonunu başlatacağını duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşan ABD donanmasını hedef alacağını ilan etti. İran medyası bugün öğlen saatlerinde yayınladığı haberde bir ABD savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Axios adlı basın organı ABD'li yetkililerin iddiayı yalanladığını belirtti. İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 72.612'ye yükseldi. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Diğer taraftan ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2.354 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
1: Ekonomi.
3: 2026 yılının Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belirlenmiş oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye 678 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Ocak-Nisan döneminde yapılan ihracatın tutarı 678 milyon 195 bin 893 dolar oldu. Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 107 ülkeye satış yapılırken en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olarak sıralandı. GameStop, eBay'e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi sundu. ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sundu. GameStop'tan yapılan açıklamaya göre eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi teklif edildi. GameStop tarafından yapılan teklif eBay'in cuma günkü borsa kapanış fiyatına göre yaklaşık %20 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.387 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.661, çeyrek altın 10.897, tam altın 43.350, atı altını ise 44.463 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: İstanbul genelinde şu anda %67 ilk yoğunluk var. Hemen köprülerle başladığımızda Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bu noktalarda araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Bakım onarım çalışmaları ve trafik kazalarına baktığımızda trafiğe etkisi yüksek olan bir noktadan bahsedelim. D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Ekipler D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönünde trafiği açma çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. 102 gün.
6: Evet, tam tamına 102 gün.
5: Bunun bir yanıtı var mı sizde?
6: Ben ne suç işledim? Neden yaptım bu kadar diye soruyorum. Yani suçum nedir diye soruyorum. Biz cevabını bulamıyoruz. Bundan sonraki hayatımda benim için evlatlar çok önemli. Onlar için daha düzgün, daha seminer olmayan, daha örnek olabilecek davranışlar sergilemek istiyorum. Daha çok ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olabiliriz çabası içerisindeyim. Yoksa ne yapayım, dünya kadar malım mülküm var, hangisini giderken götüreceğim. Allah sağlık versin.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Diyorlar ki madenleri çıkarmayalım da yer altında kalsın, ülke ekonomisi darbe mi yesin? Fakir, fukara, garip, kuraba ne olacak? Oysa gerçek ne? Gayri safi yurt içi hasılada madenin payı 0.79. Mesela fındığın 0.5 ile 1.5 arasında. Hem de ölümsüz. Mesela zeytinin %8. Peki neden fındık zeytin madene tercih ediliyor? Ya da maden fındığa zeytine tercih ediliyor. Bu bir ulusal mesele değil mi? Birazdan bunu çok ayrıntılı konuşacağız. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ama halen okul zili çocukların karnında çalıyor. Diğer duyurumuz.
5: Tekanı sağa çek,
0: trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Mersin'de bir kokoreççi önü kalabalık çakarlı arabalarla birlikte dikkati çekiyor. Meğerse oraya ziyarete giden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş. Kokoreç yemeye çok sayıda çakarlı araçla, o aracın olduğu konvoyla gitmiş. Afiyet olsun. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Nisan ayında %4,18 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon %32,37 olarak hesaplandı. ENAG'a göre enflasyon Nisan'da 5,07 artarken yıllık bazda %55,38 oldu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Masadaki gündem maddeleri arasında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik gelişmelerin olması bekleniyor. İran Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde devrim muhafızlarının durması yönündeki uyarılarını dikkate almayan bir ABD donanmasına ait gemiye 2 füzeyle müdahale edildiği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise X hesabından yapılan paylaşımda haberi yalanladı. Bölgesel amatör ligde oynanan Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi. Şırnak Petrol Spor karşısında 70. dakikaya 4-1 geride giren Kurtalan Spor, iddialara göre rakip takımın başkanı tarafından maçı kaybedin talimatının ardından son 20 dakikada 4 gol atarak maçı 5-4'e getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise karşılaşmanın ardından maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki S.Y. isimli bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekilerin etkisiz hale getirdiği şüpheli, okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin yardımıyla silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke konumuna yükseldi. Sigara kullanım yaşının 12'nin altına düşmesi ve yıllık 5 milyar dolarlık devasa sağlık maliyeti çıkması sonrası iktidarın gündeminde Japonya modeli var. Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu," dedi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. TÜİK beyler enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık 0 aylık 0 enflasyon nasıl olurmuş Kemal? 4.18 aylık, yıllık da 32.37. Şimdi Nisan'da en çok doğalgaz fiyatı artmış %44.5. Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 19.3 olmuş. Elektrik 16.9. Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar 15.5. Hurma, incir ve tropikal meyveler 14.6. Niye bunlar arttı? Kemal, bak fırsatçılığı görüyor musun? Ramazan değil miydi? Bak fırsatçılığa nasıl? Ya oysa Ramazan böyle bir şey mi? Ramazan ayında artanlara bak. Hurma, incir. Tropikal meyveleri çok az kesim. Onu saymıyorum zaten. O başka bir lükse giriyor. Yumrulu sebzeler 12.2. Motorin, mazot 12.0. Hani savaş vardı bilmem ne derse de işte motorin kaçıncı sırada? 10. sırada. Demek ki bunun savaşla ilgisi yok. Zaten 2 ay öncesine kadar savaş da yoktu. Enflasyon rakamları yıllık hesap edilenin şimdiden neredeyse aştı. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14.64 oldu. Asgari ücret 4 ayda 4.110 lira. En düşük emekli aylığı 2.928 lira eridi diyor İktisatçı Aziz Çelik. Memurların yılbaşında aldığı %11 zam, o da eridi bitti. Temmuz ayı beklenmeden asgari ücrete, emekli aylığına ve memur maaşına ara zam yapılmalı diyor. O diyor da olma ihtimali şimdilik sıfır. Seçim olsaydı o zaman belki. Dünyadaki enflasyon rakamları ne diyor? Birinci ülke Arjantin 32,6. İkinci sırada Türkiye var 32,37. Üçüncü sırada Rusya var 5,9. Avustralya 4,6. İsviçre de 0,3. Düşünsenize bir de İsviçre'de yaşadığını Kemal. Sıkıntından ölürdün yani. 0,3 ile yaşayacaksın orada. Özgür nerede yaşasın onu da? Arjantin'e gitsin. Et çok yiyor, ete vuru. Arjantin'e gitsin, o da orada yaşasın. Dünyanın halleri bu. Şimdi herkesin bir enflasyon hesabı var. Şimdi TÜİK enflasyonu açıkladı ama hani bir taraftan da bu rakamlar ne kadar doğru tartışması var. Milletvekili Ümit Dikbayır çıktı. Pazara gitti ve kendi enflasyonunu kendi hesapladı. Dinliyoruz.
1: Bugün 28 Nisan 2026. Bildiğiniz gibi biz her ay aynı markete aynı ürünleri aynı markalı aynı gramajlarda alıyoruz. Bugün de Nisan ayı gıda enflasyonunu hesaplamak için yine aynı marketteyiz. Buyurun alışverişimizi yapalım. Evet, bu ayki alışverişimizi yaptık. Şimdi hesaplamayı yapmak için geçiyoruz. Hesaplamadan sonra Nisan ayı gıda enflasyonunu bildirmiş olacağız. Şimdi marketten geldik. Her zaman alışveriş yaptığımız marketten yine aynı ürünleri aldık. Geçen ay aldığımız ürünler 5.481 lira tutmuştu. Bu ay 5.670 lira tuttu. Yani Nisan ayı gıda enflasyonu %3.4 çıktı. TÜİK Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'ya sesleniyorum. Bakın, vatandaşın gerçek gıda enflasyonu budur. İstiyorsanız bir gün gelin beraber yapalım bunu. İstiyorsanız iki ay üst üste gelin beraber yapalım. Ama halkın gerçek enflasyonunu ortaya koyalım. Çünkü sizin doğru açıklamadığınız enflasyon rakamlarından dolayı vatandaşımız alacağı zamları doğru bir şekilde almıyor ve her geçen gün satın alma gücü aşağıya düşüyor. Bildiğiniz gibi benim eşimle birlikte yaptığım bu çalışma TÜİK'in doğru rakamları açıklaması için, yanlış rakamlar açıklamaması için her ay istikrarlı bir şekilde eşimle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz.
0: Valla TÜİK de fena açıklamadı bu ay. Niye böyle oldu? Çünkü birilerinin suyu ısındı. Hani buna biz şimşek etkisi diyoruz. Oradan çıkarırsınız. Şimdi hani herkesin alım gücü düştü. Ama hani mesela ev alma hayali. O da zor herkes için. Mesela Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak isterse sadece maaşıyla... Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak isterse ne oluyor onu araştırmış.
7: Bugün ülkemizde Ankara'da ortalama 100 metrekarelik bir evin maliyeti 2,5 milyon liradır. Peki bunca istisnaya, bedava arsaya, kamu gücüne rağmen TOKİ'nin sosyal konut projelerinde evler kaç liradan vatandaşa veriliyor? En az 2 katına değil mi? Peki arada götürenler kimler? Davet usulü adrese teslim ihalelerden sonra bir taşerona, o taşeron başka birisine taşere ediyor, o taşeron da başka birisine taşere ediyor. Arkadaşlar, bir çivi bile çakmadan milyonları götüren bu rant zümresini vatandaşımızın sırtından atmak zorundayız. Bakın şimdi ülkenin ne hale geldiğini ben size anlatayım. Cumhurbaşkanının maaşı ne kadar? 312 bin lira. Peki normal şartlarda anayasamıza göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresine kadar? 5 yıl. Şu anda bir ailenin oturacağı 5-10 yıllık bir binadaki bir dairenin Ankara'da ilanlardaki fiyatına kadar? 10 milyon lira. 5 yıl vadeli 10 milyonluk ev kredisinin aylık taksidi 376 bin lira. Ülkemizi mahkum ettiğiniz bu tablo, Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak istese 5 yıllık görev süresi boyunca toplam maaşı ortalama bir eve almaya yetmiyor. Vatandaş ne yapsın?
0: Vatandaş ne yapsın? Kemal.

Malum klasik oldu yol arkadaşının. Enflasyon rakamları açıklanınca biz de soruyoruz. Enak aylık %5,7, yıllık %55,38, TÜİK aylık %4,18, yıllık %32,37. İkisinden birisi kesinlikle yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kim? Yalnız şu dikkat çekici, uzun süredir bu rakamlara bakıyorum. Hem de yalanlarda siz de dinliyorsunuz. İlk defa TÜİK ENAG'a yaklaşık bir enflasyon rakamı açıkladı. Diyorum işte bu şimşek etkisi. Yani bir günah keçisi yaratılacak. O günah keçisiyle birlikte de bambaşka bir strateji izlenecek. O yüzden şimdiden böyle yavaş yavaş ısındırılıyor o taraf. Devam edelim Kemal. Geç

0: Rize'nin en çok bilinen yerlerinden birisi Ayder Yaylası. Orada imar planıyla ilgili bir sorun var. Hani o sorunu çözmek için de bir keşfe gidiyor hakim. Sonra şu diyaloglar yaşanıyor.
1: Herkes konuşturmaya dinleyin çalışıyor.
2: Yok, ne yaptık? Siz, ne oldu yani?
1: Kalabalığın içinde böyle.
3: Yani vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz Hakim Bey?
2: Bir dakika.
3: Ne? Vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz?
2: Oluyorum.
3: Niye? Şahin vatandaş sizi rahatsız mı ediyor? Burası bizim yerimiz, yurdumuz. Elimizde bir şey alana.
1: Biz sadece bunu yapma. Gönderin bunu ya, gelmesin.
3: Niye gelmeyecekmiş yok?
2: Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika.
3: Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yazıklar olsun ya.
2: Abi,
3: yazıklar olsun.
2: Biz buradayız.
3: Biz bunlardan hukuk bekliyoruz ya.
4: Bilelim hocam.
5: Ay bize parmak sallayamaz.
0: Diyaloglar böyle. Hakim oraya keşfe gidiyor. İnsanlar orada, orada yaşayanlar parmak sallayıp diyor ki saygısızlık yapma, aldırırım seni. Zaten mesele de burada. Hani öyle bir hale geldi ki herkesin herkese parmak salladığı bir ülke. Yani diyalog yok, hiç empati yok. Kimsenin durumuyla ilgilenme yok. Herkes parmak sallıyor ve aldırırım seni. Yani oradaki o reaksiyonu görünce de zaten devamında da öyle bir şey olmuyor. Eğer topluca orada bir reaksiyon olmasa büyük bir ihtimalle gözaltına da alınırdı. Ama bu diyaloglar da gösteriyor ki artık hani bu şeyden bir görev yürütmeden, görev yapmadan bu başka bir aşamaya evrildi. Herkes daha otoriter olmak için elindeki gücü, yetkisi ne varsa onu sonuna kadar kullanıyor. Hafta sonu 1 Mayıs'tı, oradaki görüntüleri de görmüşsünüzdür. Yani eylemden dağılan insanın yüzüne biber gazı sıkmak nedir? Ortada hiçbir şey yok. Geçerken böyle ağzına biber gazı sıkıyor. Sonuçta o bir silah. Biber gazı hani vatandaşın biber ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir şey değil. Bir silah o. Yani bir güvenliği sağlama silahı. Onu sen bu şekilde kullanırsan o başka bir şeye dönüşüyor. Hep aynı şey. Yani aldırırım seni. Elimde yetki var. İstediğimi yaparım. İstediğimi söylerim. Kimse bana karışamaz. Durum bu halde. Devam edelim Kemal.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam spor hukuku sempozyumunda konuşuyor. Bir dinleyebilir miyiz?
1: Bahis ve şike anlamında operasyonlar yapmaya çalıştık. Malum uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir süre ara verdik. Ama liglerin bitimiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek, başlayacak. Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı bir şekilde şu an ortaya konmakta.
0: Ne anlayacağız şimdi bundan? Dünya Kupası var. Bu sebeple bahis ve şike operasyonuna bir süre ara verdik. Bahis ve şikenin yerine başka bir suç tanımı koyalım. Orada insanı cinayet işlendi. Dünya Kupası var. O cinayeti Dünya Kupası bitirene kadar görmeyelim. Ya da başka bir adi suç, başka bir suç tanımı olsa böyle bir şey olabilir mi? Yani doğru söylüyorsun Kemal. Milli takımda karışanlar mı var? Şimdi o ya bir iddialar var ya zaten milli takım futbolcularının birçoğunun da bahisle ilgili olayları vardı diye konuşuldu. Niye olmadı? İşte takımları şampiyonluğa gidiyor ve Türkiye'nin de Dünya Kupası elemeleri var. Şimdi böyle bakılınca hani oradaki zaten o futbol olmaktan çıkmış durumda zaten. Hani futbol sahada oynanmıyor Türkiye'de dediğim zaman zıplıyorsunuz. Birileri zıplıyor. Bu ne? Yani şimdi bu hukukla, suç ceza kavramıyla, adaletle ya hiçbir şeyle anlatılabilecek bir şey değil ki. Yani şöyle bir şey diyelim ki milli takım içerisinde tecavüzcüsü var, hırsızı var, katili var. Bunlar oynayacak ve Dünya Kupası'nı alacaksın. Ama bu Dünya Kupası'nı alma karşılığında bu suçları affedeceksin denilse buna herkes tamam biz Dünya Kupası'nı alalım da ne olursa olsun mu denecek. İşte bir toplum böyle çürüyor. Yani senin hukuk, adalet ve değerlerin bir kupa için yok ediliyor. Yani o kupanın olup olmayacağı da ayrı bir şey ama hani zaten hani o kupa artık bu aşamada bakıldığında o futbolcular eğer bir suç işlemiş ve bu Dünya Kupası'na kadar donduruluyorsa o kupa da zedelendi zaten. Dünya Kupası bu için yapıldıysa lig için neler yapılmış olabilir? Ya geçen bir takımın teknik direktörü alamıyordu. Rakip iyi oynadı, bizi yendi diye. Rakibin iyi oynamasını suç olarak görmedi mi, göstermedi mi? Olacak iş değil ama burası Türkiye. Devam edelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaş ateşkes süreci içerisinde aslında şöyle bir şey psikolojik savaşa ve propaganda savaşına dönüştü. Şu aşamada her şey psikolojik savaş etrafında gelişen bir enformasyon bombardımanı. Yani bugün bile İran dedi ki biz iki tane Amerikan gemisini vurduk. Amerika dedi ki yok öyle bir şey biz oraya hala hakimiz. Ya doğal olarak bu sürecin sonunda eğer bir ateşkes ne zaman olacak ya da bir anlaşma olmazsa bu propaganda savaşıyla Amerika tarafı Zevair'i kurtarma peşinde. Bunda aşamadan sonra o kaybettiği bütün prestiji kurtarabilecek ne varsa onu yapacak. Bu da aslında savaşı ya da ahlaki ve vicdani tarafını kazanma şansı yok. Ama işte o Eylül'deki seçimlerde Trump kendine avantaj sağlamak için, Zevair'i kurtarmak için her şeyi yapıyor. Belki de o yüzden bu kadar çok yalandan deliliğe vuruyor. İspanyol sosyolog, profesör ve iletişimci Anibal Garzon diyor ki, İran'a bütün medya Batı Ayetullah rejimi diyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yedi Emir'in rejimi, Suudi Arabistan'a El Suud rejimi, Katar'a El Sani rejimi ya da Bahreyn'e El Halife rejimi demiyor. Dil aslında bir savaş aracı olarak diyor. İşte yani bu bile birçok şeyi gösteriyor. Dil ve yaklaşım aynı zamanda sizi bir tarafın manipülasyonunun parçası haline getiriyor. Bu açıdan önemliydi. Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Strasbourg'u yener Rayo Vallecano takımı maç sonunda maçın kazanmasını Filistin bayrağıyla kutladı. Bu da çok ender görülen hareketlerden bir tanesiydi. Real Vallecano Filistin bayrağını yere serdi ve bütün seyircileriyle birlikte o anı böyle kutladı. Şimdi saat başına gidiyoruz, sonra buradayız.

0: 0,79. Ekonomist İnan Mutlu'nun çıkardığı bir tabloda. Bu çok çarpıcı bir rakam. Hepimizin zihninde, aklında, hafızasında bir yerde kalsın. Mesela fındığın 0,5 ile 1,5 arasında, hem de ölümsüz. Mesela zeytin %8, o da ölümsüz. Madenler en fazla 5-10 yıl. Sonrasında o bölgede ot bile bitmiyor. Peki neden fındık zeytine tercih ediliyor? Yani bu bir tercih, ama bu bir tercih aynı zamanda bir ulusal mesele haline de gelmiyor. Şimdi canlı yayınımızda Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun var. Alo.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey?
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar tekrar.
0: Sağ olun. Ya bu maden meselesinde çok böyle bir kafa karışıklığı var. Madenler Türkiye'nin zenginliklerinden birisidir. Ulusal ekonomi için çok değerlidir. Bu madenler o yüzden yer altında kaybolmalıdır diye başladı bu iş. Artık öyle bir hale geldi ki birçok şehrin, birçok bölgenin neredeyse büyük bir bölümü maden şirketlerinin tehdidi altında. Ruhsatlandırılan maden sayısı inanılmaz artmış durumda. Mesela Samsun'da %50'si, Ordu'nun %72'si, Giresun'un %85'i gibi. Karadeniz'de son dönemde ağırlıkla süren bir maden ruhsatı verme furyası başladı. Ama burada biraz önce de söyledim, madenin gayri safi hasıladaki oranı bu kadar düşükken, hani bir de bu ürünler ülke için madenden bile daha değerliyken, mesela fındık, mesela zeytin. Şimdi bu nasıl bir tercih?
1: Şimdi isterseniz biraz baştan başlayayım. Şöyle söyleyeyim. Madenler kimsenin emeği olmadan, ki hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin emeği olmadan kendiliğinden oluşmuş insanlığın ortak değerleri. Yani burada kimsenin bir emeği yok. Herkesin ortak malı, ortak müşterekleri. Şimdi sınıfı toplumlara geçildiğinde kapitalist sistemde her şeye hakim olan sınıf, yani kapitalist zümre, madenlere de el koyarak bunları sanki kendi malıymış gibi ve sadece kar amaçlı olarak üretmeye başlamış. Kapitalizmin başlangıcıyla beraber. Bugüne kadar geldiğimizde de bunu görüyoruz. Ara sıra bazı devletleştirmelerle el koyulan, işte Türkiye'de de 1978 yılında böyle bir 2172 sayılı yasayla devletleşme olmuş, ama çok kısa sürmüş. 5 yıl sonra tekrar bu anlattığım manzara devam etmiş. Yani kesintisiz devam etmiş denilebilir. Burada ne oluyor? Madenler, yani ortak olan değerlerimiz, birilerinin çıkarı için, birilerinin karı için hiçbir şey gözetilmeden, biraz önce sizin verdiğiniz rakamlar, değerler, doğa, çevre, ondan daha da önemlisi insan yaşamı dahi önemsenmeden kar amaçlı olarak üretilmeye çalışılıyor. Şimdi madenler tabii ki insanlığın ilk yıllarında böyle üretilmiş, ama bir maden üretimi için alternatif maliyet analizleri yapılması gerekiyor. Biraz önce çok güzel rakamlar verdiniz. Eğer sizin üreteceğiniz değer kaybettiğiniz değerlerden azsa bunun miktarı, bu yapılmaz. Alternatif maliyet analizinin şeyi budur. Yani siz orada iki kazma vurup alacağınız maden uzun vadede zararları giderilemiyorsa ve yerine tekrar doğayı yerine kazandıramıyorsanız bunun yapılmaması gerekiyor. Oysa Türkiye'de yıllardır buna hiç dikkat edilmiyor. Ve son zamanlarda Karadeniz'in, biraz önce verdiğiniz rakamlar sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin genelinde, Muğla'da da böyle, Çanakkale'de de böyle, Dersim, Tunceli, Diyarbakır, Malatya, her tarafta aynı. Karadeniz zaten baştan aşağı gözden çıkarıldı. Özellikle bu altın madenleriyle beraber bu saldırı çok da yoğunlaştı ve bugün gerçekten işte Perşembe Yaylası, Korgan Yaylası, Tokat Erbaa Yaylası, Giresun'un Tirebolu ilçesi, Trabzon'un Araklısı, neresi aklınıza gelir, Cerat Tepe, tamamen gözden çıkarıldı, bir tavana dönüştü bu. Bunun adı madencilik değil Mustafa Bey. Bunun adı talan.

0: Bunun adı sömürge madenciliği. Bu ülkeye bir şey kalmıyor buradan. %1'lik biraz da söylediniz, maksimum %1'e çıkıyor gayri safi yurt içi hasıladaki oranı madenciliğin ve şu anda 0.79'lara düştü. Sırf orada 3-5 şirket para kazansın diye bütün doğamız talan ediliyor. İtiraz edenler gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor, önüne kolluk kuvveti çıkarılıyor ve mülksüzleştiriliyor. Acele kamulaştırmayla elinden, dededen, babadan, atadan kalma topraklar elinden alınıyor artık. Bu bir demokrasi sorununa dönüştü. Sadece bir ticari işlem gibi bakmamak gerekiyor artık bu olaylara. Bu bir demokrasi sorunu. Yani mezarının orada olduğu, yıllardır ekmeğini yediği, suyunu içtiği toprakları zorla derken bunu yasal kılıfla alınıyor işte. Adı kamulaştırma oluyor. Elinden alınıyor ve o insanlar o madende işçi olarak çalıştırılmaya mecbur bırakılıyor. Ve onun da parasını vermiyorlar. Bakın geçen gün burada maden işleri Ankara'da işte 1 Mayıs öncesi hatırlarsınız 17 gün Kurtuluş Parkı'nda maaşları yatsın diye çıplak, aç, açlık grevine girdiler ve 17 gün direndiler ve sonuçta alacaklarını aldılar, başarıyla geri döndüler. Yani çalıştıkları parayı da vermiyorlar artık bu şirketler.
1: Yani burada şöyle bir şey. Şimdi devletin oranı neden bu kadar düşük? Yani bunun bir uluslararası bir rayici var mı? Türkiye'de mi çok düşük?
0: Ya bu bir tercih. Bu bir tercih. Türkiye'de çok düşük. Uluslararası piyasada böyle bir şey yok. Bakın altın madeni ki onsunda 3000 dolar civarında kar bırakan bir şey bu iş. Yani çok ciddi yüksek kar marjıyla çalışan bir iş. Şu anda Türkiye'deki altın madencilerinin ki bunun çoğu çoğulusu şirkettir, yabancı sermayedir. Devlet hakkı denen maden kanununa göre devlet hakkı olarak tanımlanmış olan devlete bıraktıkları para %2'yi geçmiyor. %98'ini götürüyorlar. Ve bunu adam açık açık söylüyor. Demişti ki Alamos Gold'un Kanadalı yetkilisi, Kaz Dağları'ndan Toronto'ya dolar boru hattı çektik dedi adam utanmadan. Dolar boru hattı çektik dedi Toronto'ya. Düşünün. Bu %98'i oraya akıyor. %2'si de ne yazık ki bu ülkenin yoksul insanlarına göz boyamak için bırakılıyor. Ve buna biz ses çıkaramıyoruz ne yazık ki. Bu dünyada böyle değil. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hem gayri safi hasıladaki payı madenciliğin %4 ile 7 arasında değişir. Ama oradaki kritik nokta madenlerini kendi sanayisinin girdisi olarak kullanırlar. Kendi sanayisinin ham maddesi olarak kullanırlar. Bizde yükte ağır, pahada hafif madencilik yapılıyor. Bu şu demektir. Ürettiğimiz madenlerin neredeyse tamamına yakınını biz ham madde olarak yabancılara 10 liraya satıyoruz. 1000 liraya geri alıyoruz daha sonra. Orada işlendikten sonra. Bunun adı madenci olamaz. Bunun adı sömürge madenciliğidir. Tam tanım budur. Sömürge madenciliğidir. Eğer bu zihniyet değişmediği sürece biz doğamızı da kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz, sularımız da kirlenir ve maden bittikten sonra da adamlar çeker gider ve bizi bu pisleştirilmiş, kirletilmiş doğayla baş başa bırakırlar.
1: Burada hep şunu söylerler, madencilik yapılıyor işte artık teknoloji çok gelişti. Buradaki şeyler aramadan sonra o bölge rehabilite edilecek diye. Ben bir tane rehabilite edilmiş bir bölge görmedim. Siz biliyor musunuz, var mı? Böyle madencilik yapıldıktan sonra orasının tekrar doğanın kendini yenilediği ya da doğanın tekrar aktif halde olduğu bir yer var mı?
0: Ya şimdi Türkiye'de yok. Yabancı ülkelerde yine...
1: Ben Türkiye için söylüyorum.
0: Yok, Türkiye'de ne yazık ki yok. Şimdi zaten eski haline getirmek mümkün değil Mustafa Bey. Belki yaşanabilir hale getirmek demek gerekir buna. Yani siz sonuçta bir madencilik yaparken en masum haliyle toprağı alıp bir taraftan bir tarafa devrediyorsunuz. Doğayı bozuyorsunuz. Çukur yapıyorsunuz, tümsek yapıyorsunuz, dağ yığınları yapıyorsunuz. Ya bu dolayısıyla eski haline getirmek değil ama yaşanabilir hale getirmek bir nebze mümkün olabilir. Bu da yatırım gerekir. Bu maliyet gerekir. Bu denetim gerekir. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Maden kanununda şimdi işte rehabilitasyon yönetmeliği diye yeniden yeni yönetmelik yayınladılar. İşte eski haline getirmezseniz ceza vereceğiz gibi. Oysa buradaki ben baktığım zaman teminatlar bunların onda biriyle yapacak teminat değil, bu işlerin onda biri yapılmaz. Ya ciddi anlamda teminat gerekiyor. Zaten Türkiye'ye geliş nedenleri de bu. Şimdi yurt dışında bir altının onsunu 3000 dolara mal ederken Türkiye'de 1400 dolara mal ediyorlar. Neden? Ne fark var burada?
1: Tamamen çevre faktörü.
0: Tabii çevre maliyetlerini çok düşük tutuyorsunuz. Bir de işçilik maliyetleri de düşük. Dolayısıyla zaten vergi verilmiyor. Çifte vergilendirmeme yasası var. Eğer yabancı bir şirket Türkiye'de üretim yapıyorsa ister kendi ülkesine vergisini verir, ister Türkiye'de verir. Bunlar kendi ülkesine vermeyi tercih ediyorlar. Türkiye'yi daha çok şirketlere zarar göstertiyorlar. Dolayısıyla bizim burada bir karımız yok. Bizim bu madencilikte geçecekten söylüyorum. Ya ben bir maden mühendisiyim. Babam maden işçisiydi. Ben maden mühendisi yapmadan işçilik yaptım. Yani ekmeğimi oradan kazandım. Ama bizim zamanımızda 1980 öncesi bir yerde bir maden ocağı açılacak dendiği zaman yöre halkı sevinirdi. Neden sevinirdi? Ya burada ekmek kapısı geliyor. İşte işe gireceğiz. Burada bir sigortalı olacağız diye insanlar yardımcı olurdu. Şimdi inanın artık madencileri düşman gibi görüyorlar ve haklılar. Çünkü gelenler düşman gibi davranıyor. Burada devlet yok. Tamam %100 yabancı şirket ya da yerli şirket fark etmiyor. Tek amaçları da kar etmek. Siz kar etme üzerine kurarsanız bir sürü şeyi kısacaksınız. İşte iş güvenliği tedbirlerini kısacaksınız, çevre maliyetlerini kısacaksınız, vergiden kaçıracaksınız ki kar edesiniz. İşte bugün AKP milletvekilinin Giresun'daki madenine bakın. Resmen kirli atıkları dereye veriyor adam. Ve
1: az önce onun için bir ceza verdi Çevre Bakanlığı ama bu zamana kadar onu görmemiş olması da mümkün.
0: O ceza dediğiniz, inanın onları ne diyeyim yani çok cüzi bir miktardır onlar için. Çok cüzi bir miktardır. Ona zaten razılar. Ona razılar. Çünkü o atığı nereye atacak başka türlü? O dereye atmasa işi durduracak. Demek ki orada bir biriken bir kirli atık vardı. Yağmurlarla beraber açtılar önünü. Doğru Haşlık Çayı'na, oradan Karadeniz'e. Yani olacak şey değil. Yani bu doğa düşmanlığıdır.
1: Bu şirketler, yani diyelim burada bu kadar pervasızca davranıyor. Kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi?
0: Ya mümkün değil. Tabii mümkün değil. Yani şimdi Kanada'da ya da Avustralya'da bunların %1'ini yapmaları mümkün, yaptırmazlar. Mümkün değil. Bir ağaç dalı kestiğinizde ceza yiyorsunuz orada Kanada'da.
1: Ama burada toprağı öldürüyor ki ölmez şey topraktır.
0: Bakın burada daha da tehlikelisi, görünmeyen bir tehlike şu.
1: Nedir?
0: Şimdi metal madenlerinde kullanılan kimyasallar, buna siyanür de dahildir, bir zehirdir, bir zarardır ama ondan daha da tehlikelisi yer altında milyonlarca yılda duraylı hale gelmiş, yani sabit duran ağır metalleri hareketlendiriyorlar. Ağır metalleri çözüyorlar. Yani kurşundur, antimoandır, arseniktir, cıvadır. Bunlar yerin altında sabit. Sonra dokunmazsanız onun size hiçbir zararı yok. Ama bu kimyasallar onları tetikliyor ve çözüyor. Çözünce bu ağır metaller toprağa karışıyor, suya karışıyor, havaya karışıyor ve bizim zehirli genetik hastalıklara ve gelecekte büyük sakatlıklara neden olacak bir ortam yaratıyor. Bunu kimse söylemiyor ne yazık ki. Bilim insanları da bunu çok üstüne gitmiyor. Birkaç tanesi hariç ben hiç duymuyorum.
1: Peki orada şey mi bu, yani şöyle bir istatistik de yok doğru düzgün. Hani bu madenciliğin bu kadar yoğunlaştığı yerlerde bir sağlık taraması yapılsa sonuçlarını da belki şimdi de göreceğiz.
0: Ya şimdi de yavaş yavaş görsen ama bu yüzyıllara yayılan bir şeydir. Bu ağır metaller çözülmesi 3 günde 5 günde hemen sonucu vermeyebilir. Ama uzun vadede dünyada var bu literatür çalışmaları. Ülkemizde de bu yapılabilir. Bakın Balıkesir Balya örneği. Balya'da 1800'lü yıllarda kurşun çalıştırmış Fransızlar. Hala Balya deresinde balık yetişmez. Bırakın balığı, yanında ördekler su içtiğinde zehirlenir hala.
1: Bugün
0: kaç
1: bile.
0: Yıl geçmiş? Bakın kaç yıl geçmiş. Balya'dan bahsediyorum. Balıkesir Balya'dan. Şimdi bunlar göz önündeyken biz şimdi tutup hala Karadeniz'inki bu metalik madenlerin çok olduğu yerlerde sarp yamaçları, topografyası dik, yağmuru bol olan bir bölgede siz ağır metalleri tetikleyip bütün insanlığın geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. Buna hakkı yok kimsenin. Kimsenin hakkı yok. Yani bunu da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Bu ağır metaller üzerine Geç de ben okuyorum yani, geçten dürüst, namuslu, aydın bilim insanları var. Onlar yazıyorlar bunları. Ama bir elin parmaklarını geçmiyor ne yazık ki Türkiye'de.
1: Yani bugün için zaten bir büyük bir tehlike var, ama yarın için daha da büyük bir tehlike.
0: Daha aynen öyle, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünkü tehlike tam siyanür zehirdir, diğer bütün kimyasallar zehirdir, karıştığı yerleri kirletir, zehirler, ama ağır metallerin tetiklenmesi, bu Çernobil gibi düşünün. Çernobil'in tehlikesinin yüzyıllar devam edeceği gibi ağır metallerde aynı Çernobil benzeri örnek verebiliriz.
1: Yani burada şu dikkat çekici zaten, hani bu kadar şey, bütün altın madenine baktığında, büyük şirketlere baktığında hepsi yabancı. Bu tesadüf olamaz zaten.
0: Ya değil tabii, yani şimdi sonuçta diyorlar ki teknoloji var işte bizde, aslında teknolojilerin öğrenildi. Teknolojiler öyle aham şahan bir şey de değil. İşte İliç'te yaşadık, gördük. Yani sonuçta tonda yarım gram altını çıkarmak için, ekonomik olduğu için söylüyorum bunu, yarım gram altını çıkarmak için bir ton kayayı dinamitle parçalıyorsunuz, öğütüyorsunuz ince toz halinde, onun üzerine veriyorsunuz siyanürü ve siyanür altını çözerek sizi o 0.5 gram, yani tonda yarım gramı altın olarak alıyorsun, geri kalan tamamını, neredeyse bir tonu, hadi 0.5 gramı yok sayabilirsiniz, tamamını zehirlenmiş siyanürle yıkanmış atık olarak doğaya bırakıyorsunuz. Yani işte olay bu.
1: Yani bu atıkları bu şirketlerin inisiyatifinde mi tamamen?
0: Ya tabii, sonuçta bakın zaten maden kanunu beyana tabidir Mustafa Bey. Yani özü ta özel zamanından beri böyledir bu. Beyana tabidir. Yani siz şimdi ne ürettiğinizi de beyan edersiniz. Örneğin ne kadar altın üretiyorsunuz? Gerçekten tonda yarım gram mı var? Bir gram mı var? İki gram mı var? Bunları onların laboratuvarlarındaki, yurt dışında daha çok tahlil yaptırır bunlar. Yurt dışı laboratuvar rakamları sonuçlarını verir size. Der ki benim madenimde işte atıyorum bir tonda bir gram altın var. Belki iki gram var. Belki üç gram var. Devlet bunu incelemiyor ki. İncelemiyor.
1: Yani şöyle mi, şimdi herhangi bir maden şirketi bir yerde ruhsatı aldığında orada ne kadar bir rezerv var bilmiyor mu?
0: Kendi bildiriyor. Biliyor. Ha,
1: hayır,
0: biliyor.
1: Kendi biliyor, devlet bilmiyor.
0: Tabii kendi bildiriyor ve devlet onun verdiğini beyanı esas kabul ediyor.
1: Çok tuhafmış bu.
0: Tuhaf tabii, yani şimdi sonuçta gerçekten öyle midir değil midir? Bu madenle benim maden belki...
1: Belki oradan 20 ton vardı, dedi ki 1 ton.
0: Tabii sen bunu tekrar gidip orada devlet MTA üzerinden sondaj yapıp alıp tahlil yapıp da kardeşim bir dakika sen beni yanıltmışsın, sen ruhsatı iptal ediyorum dediğini ikinize duymadım ben bugüne kadar. Duymadın. Ürettikleri de öyle. Şimdi İliç'te ne ürettiklerini de kendi söylüyorlar. Diyorlar ki biz bu kadar altın ürettik. İşte bunu beyan ediyorlar. Ama bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili meclisten söyledi. İliç'ten Bakü'ye helikopter kalkıyor dedi. Haftada bir, iki haftada bir. Ne götürüyordu İliç'ten Bakü'ye acaba helikopter? Ya böyle bu kadar vurdum duymaz, bu kadar başıbozuk bir şey olabilir mi sizce? Olmamalı.
1: Maalesef öyle. Peki çok olmamalı. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Sağ olun, kolay gelsin diyorum. Umarım kendi kaynaklarımızı, kendi madenlerimizi kendi lehimize işleteceğimiz günleri görmek dileğiyle diyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar. Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun'la konuştuk. Türkiye'deki madenciliği bir sömürge madenciliği olarak nitelendirildi. Devletin payının çok düşük olduğunu, %1 bile olmadığını söyledi. Tamamen yabancı şirketlerin denetiminde maden çıkarımı yapıldığını, rezervleri onların belirlediğini, beyan esasına göre yürütüldüğünü ve bütün bunlarla birlikte toprakların, bu ülkenin önemli endüstriyel ürünlerinin olduğu yerlerin de mahvedildiğini, rehabilitasyon denen bir yerinde şu ana kadar Türkiye'de örnek olarak gösterilebilecek bir rehabilite edilmiş bir alanın olmadığını söyledi. Bu madencilik konusunda önemliydi verdiği bilgiler. Devam edelim Özgür.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Gazeteci Merdan Yanardağ 190 gün, Çiğdem Mater 1473, Selçuk Koza Ağaçlı 3102, Selahattin Demirtaş 3470, Ekrem İmamoğlu 411, Tayfun Kahraman 1473, Murat Çalık 411, İnan Güney 260, Aykut Erdoğdu 336, Ramazan Gülten 410, Osman Kavala 3106, Resul Emrah Şahan 411, Tunç Soyer 312, Oya Tekin 334, Mine Özer'den 1473, Gürkan Akgün 418, gazeteci Alican Uludağ 74 günü cezaevinde tamamladı. Alican Uludağ cezaevinden yazdı. Diyor ki Alican, Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. 73 gündür tutukluyum. 26 Şubat'tan bu yana tek kişilik hücrede tutuluyorum. Burada her gün bir gazetecinin tutsaklığına tanıklık ediyorsunuz. Bir gazeteci neden tutuklanır? Suç işlediği için mi? Hayır, korkulduğu için. Gazeteciler tehlikeli görüldükleri için yargı sopasıyla içeri atılır. Çünkü iktidar hesap sorulmayan bir düzen kurmak ister. Dikensiz bir gül bahçesi ister. Türkiye'de gazetecilik bu iktidar döneminde biata zorlanarak bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştürüldü. Gazeteciliğin özü olan soru sorma, araştırma ve eleştirme baskı ortamında rafa kalktı. Bugün Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. Ama umutsuzluğa yer yok. Korku iklimine karşı yapılacak tek şey cesareti büyütmek ve gazetecilikte ısrar etmektir diyor tutuklu gazeteci Alican Uludağ. Gazeteci İsmail Arı 44 gün, yazılım mühendisi Iraz Bayrak 175 gün, sendikacı Mehmet Türkmen 50 gün, yaşam savunucusu Esra Işık 32. günü tamamladı ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin demesine rağmen Can Atalay 1473 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Bir elektronik firması Anneler Günü için bir reklam yayınladı. O reklam filminde evcil hayvanlar çocuk diye sunuldu ve ondan sonra bir anda neredeyse kıyamet koparıldı. Aile Bakanı Maynur Özdemir konuştu, çok sert eleştirdi. Sosyal medyada birçok insan ulusa seslendi ve reklamla birlikte Türkiye'nin aile bağlarına, ailenin temeline saldırı olduğunu söyledi. Tepkiler o kadar arttı ki, mesela aralarında profesör olanlar da var, Nebahat Bulut gibi. O da diyor ki bu toplum mühendisliği faaliyetine izin verilecek mi? Köpek çocuk değildir, köpek sahibi de anne değildir. Ailenin temeline dinamit koyan bu reklam derhal yasaklanmalıdır, Yusuf Kaplan denen kişi. Sonra yine iktidara yakın olan birçok isim böyle böyle başladılar söylemeye. Hem de topyekün bir şekilde tek bir kanaldan çıkmış gibi. Sonunda o firma reklamı kaldırdı. Reklamda ne var diye sorursan, evcil hayvanına çocuğum diyen bir kadın vardı. Peki o reklamla birlikte Türkiye'de evlat sahibi olmaktan, çocuk sahibi olmaktan insanlar vaz mı geçer? Vaz mı geçiyor? Yani bir süpürgeyi gördüğünde çocuk yapmayayım ben süpürge alayım köpek alayım mı diyor bu ülkedeki insanların. büyük bir çoğunluğu. Ya bu ülkedeki anne olacak ya da buna karar verecek olan insanlara hakaret değil mi bu ya? Yani neyi yasakladığınızı biliyor musunuz diyeceğim de biliyorlar. Hani bilmeden yapıyor olsa yanlışlıkla acaba başka bir şey mi gördüler reklamda? Çünkü hayal dünyaları bazen çok karışıyor ya. Hani o bir şeyden de oluyor. Hani pudra, fazla pudra şekerinden de oluyor bazen. Karışır insanın zihni, bulanır. Başka bir şey görür. Orada gördüğü değil de hayal dünyasındaki şeyi bir anda gerçekmiş gibi sanır. Öyle de değil bu. Hani bile isteye köpeğe çocuğum dedim diye bu ortalığı ayağa kaldırıyor. Ya bir süre sonra bu artık şeye gidecek. Evde köpek ya da evcil hayvan besleyemezsinize kadar varacak neredeyse. Ya hani evinde evcil hayvanları olanlar onları çocuğu diye sever. Çocuklarını da çocuğum diye sever. O hayvanları da çocuğum diye sever. Ve hiçbir evde böyle bir sorun olmaz. Yani o çocuklarla birlikte mutlu mesut yaşarlar, büyürler. Bir arada olurlar. Ama mesele burada çocuk mu? Diyelim ki hani çocuğu bu kadar dert ediyorsunuz. Bakın ben o zaman madem bu kadar dert ettiğiniz bir şeyde bir tablo vereyim. Çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi Türkiye. Çocuk yoksulluğunda diyorum. Kolombiya 35,8'de birinci, Türkiye 33,8'de ikinci. Bu çocuk yoksulluğu sıralaması dokunmuyor size. Bir tane orada elektrik süpürgesi mi dokundu? Devam edelim. Hani Türkiye'deki hani madem aile, çocuk, kadın bu kadar değerli. 2020'de çocuk işçiliği denen o alçak kavram, çocuk işçiliği diye bir şey olmaz. Hani yerleşti işte o kadar korkunç bir halde. Çocuk işçiliği oranı %16,2 idi. 2025'te bu oran %25,5'e çıktı. Bunlar ki resmi rakamlar, TÜİK rakamları yani. Yani son 5 yılda çocuk işçiliği %57 arttı Türkiye'de. Her 4 çocuktan biri çalışmak zorunda. 2013'ten bugüne kadar 852 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Sadece çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 852. Daha 1 Mayıs'ta işçi bayramı, emekçi bayramı. Bir tane çocuk yine MESEM'de hayatını kaybetti. Hem de 1 Mayıs'ta. Hani bunu dert etmiyorsun. Madem dertlenecek yer arıyorsunuz, bak ben size dertlenecek rakamları söylüyorum. Çocukların çok rahat öldüğü bir ülke burası. Mesela trafikte servis kazasında %27'si, boğulma zehirlenme %17'si, ezilme, göçük %14 çocuk ölümlerinde. İş kollarına göre bakalım. Tarım ve ormanda %52, inşaat yol %13, konaklama %8, metal %7, gıda %3 çocuk ölümlerinde. 5-14 yaş arasında ölen çocuk sayısı 291, 15-17 yaş arasındaki ölen çocuk sayısı 561. Bak derdi olacak rakamlara bak. Ama kimse bunu dert etmiyor. Yani aile de önemli. Çocuk bunlar. Kadınlar. Kadın cinayeti sayısı 2025'te 294. Şüpheli kadın ölümü sayısı 297. 2025 yılında 193.793 çift boşandı. Bak ne dertleri var başkalarının. Sizin tek derdiniz evde köpeğe çocuğum dedi. Bak ne dertler var. Dert edinmek istiyorsanız. Yine TÜİK rakamında doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor. Yani böyle giderse Türkiye yaşlı bir nüfus olacak. Hani Türkiye'nin tanımı şuydu Avrupa'da. Dünyanın en genç nüfusuna sahipti. Niye artık insanlar çocuk sahibi olmuyor? Süpürge yüzünden mi? Kedi köpek yüzünden mi? Aç. Ya her gün dilimde tüy bitiyor burada ya. Okulda bir öğün yemek verilsin diye. O bir öğün yemeyi dert etmeyenler evde kediyi köpeği dert ediyor. Yani hadi diyelim evlenmeye karar verdin. O iş de öyle kolay değil. Düğün yapmanın maliyeti en düşük 2 milyon lira. Karar veriyorsun, düğün yapalım diyorsun. 2 milyon lira. 2025'te günde ortalama 530 boşanma, ki bu rekor Türkiye tarihi açısından. Evliliğin ilk 3 yılında boşananların oranı %40'lara ulaştı. Evlilik sözleşmesine talep 2 yılda %40 arttı. Şimdi bu rakamları dert edecek birileri lazım. Hani dert sahibi olmak istiyorsanız bak dert burada. Bunlar çözülecek. Hep böyle nedir iş? Hamaset. Bu hamaset vicdanı, hamaset duyarlılığı. Vay kediye, köpeğe, çocuğum dedi. Ülke, ailenin en temel kavramlarına müdahale edildi. Orası zedelendi, aileler yıkıldı, yıkıldı. Bak aileleri ne yıkıyor, insanları ne yıkıyor, çocukları ne yıkıyor. Rakam rakam, hem de bunların hepsi resmi rakamlar. Devam edelim.
10: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yine gergin bir gündü. Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme arasında tartışmalar yaşandı. Mahkeme heyeti salonu terk edince Ekrem İmamoğlu da daha da sinirlendi. Biz sizin pimpon topun muyuz? Götür getir, istediğiniz zaman gidip istediğiniz zaman getireceğiniz birisi değiliz biz. Sonra mahkeme salonunda oturdu. Çıkmıyorum, isterseniz zorla beni buradan götürün dedi. Ama o tartışmalar içerisinde bir isim bugün çok konuşuldu. Ferhat Murat. İktidara yakın, daha önce belediyelerde danışmanlık yapmış bir isim. Kendine gazeteciyim dediği için söylüyorum ama yani herkesin kendine bir ünvan vermesi o işi yaptığı anlamına gelmez. Ama gazeteciyim deyip savcıların, hakimlerin olduğu yerden duruşma salonuna gelince, oradan da belli bir diyaloglara girince çok tartışma çıktı. O tartışmanın ise içerisinde sonradan bu Ferhat Murat denen kişiye gazetecilerle arasında bir diyalog oldu. O diyalogdan bir kesit dinleyebilir miyiz?
11: Siz nereden girdiniz oraya Ferhat Bey? Basın için ayrıca alına bile gidemiyoruz biz.
12: Dilek İmamoğlu'na sorun nereden girdiğimi.
13: Tam olarak nasıl geldiğinizi anlatabilir misiniz?
11: Ama siz basın alanında değildiniz ya. O kapı.
12: Ben salona ilk önce izleyiciler tarafından girdim. Ardından bunlar
11: ibaret. Sanıklara parmak salladığınız iddia ediyorlar.
12: Sanıklara parmak sallamadım. Bu kadar
13: basit. Ferhat Bey, hakimlerin çıktığı koridorda görüldüğünü söyleyelim.
12: Sonra
13: orada mıydınız?
12: Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını...
13: Girdiğiniz kapıyı biliyor musunuz efendim?
12: Başsavcı Barış Duman'ın burada bir odası yok mu? Buradan sorumlu değil mi?
13: Odası da mı ziyaret ettiniz?
12: Burada sorumlu değil mi?
13: Bilmiyorum efendim ben.
12: Buradan sorumlu.
13: Ya ben sizin kadar mahir bir gazeteci değilim anladığım kadarıyla.
12: Ya bilmiyorum. Yorum yapma, soru soruyorsun.
13: Tamam,
12: yorum
13: soruyu
12: yapma.
13: Soruyorum efendim. Bak, bu kapıdan mı giriş yaptınız?
14: Yani nasıl oraya girebildiniz?
12: Ömür, arkadaşı çekim yapmamasını söyler misin?
14: Elini lütfen çeker misin?
15: Lütfen.
14: Siz kimsiniz?
15: Ben koruma polisim.
14: Lütfen. Polis kimliğini görebilir miyim?
15: Tamam, sakin ol.
14: Polis kimliğini görebilir miyim?
1: Yaşananlar bunlar. Ya bir kere mesleğim adına çok üzüldüm. Hani böyle bir diyalogun içerisinde olma. Bak bu gazetecilikte hani eskiden böyle kallavi tanımlar vardı. Gazeteciliğiniz kamu meydanında aristokrat gibi gezmek gibi. Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir gibi. Gerçekten bunların yaşandığı bir dönemde olmuştur. Eskiden gazeteciliğin bir yerle yakın oluyor olması bir mahcubiyet gerekçesiydi. Haber merkezlerinde böyle bir yere yakın siyasi partiye ya da herhangi bir güce, herhangi bir istihbarata yakın olanlar makbul insanlar olmazdı. Zaten çok da ortalıkta dolaşamazlardı. Bu nedir ya? Yanında koruma. Kim? Kimden korunuyor bu? Kim bu kişiler ya? Ne yapmışlar? Ne haber yapmışlar? Hangi hakikatin peşine düşmüşler? Hangi hakikat için bir şey yapmışlar? Ama orada daha çok şeye de üzüldüm. Ona soru sorarken efendi falan. Ne efendim ya? Kim bunlar? Ne efendisi? Bunlar efendi olacak insanlar mı? Efendi değiller bir kere. Ya diyorum bak, bu eskiden de bazı Adalet Partisi'ne, Milli Selamet Partisi'ne, MHP'ye, CHP'ye, Ana Vatan'a, Doğru Yol Partisi'ne, şuraya buraya yakın insanlar vardı. Ama o insanlar bu kimlikleri deşifre oldu, makbul insanlar olmazdı hiçbir yerde. Haber merkezlerinde öyle bir değer görmezlerdi. Başları önde gezerlerdi. Bu artık bu başka bir şey zirvesi. Yani geçmiş kardeş, sen soru sor, yok bilmem ne, kim? Hani şu Türk sporu var ya, sen kimsin, sen kimsin? Tam da onun söyleneceği yermiş ya, kimsin sen ya? Deyip hani en sert bir şekilde söyledim. Onun demeç versene olur, vermesene. Ne demeci ya? Hani öyle bir ortamda. Çok acayipti ya. Hani ülkem adına üzüldüm. Mesleğim adına daha da çok üzüldüm görünce. Hakikaten çok üzüldüm. Böyle insan üzülünce midesinde bir acı yanma hisseder ya. Öyle bir his oldu. Hani bütün bu diyalogların yaşanıyor olmasından. Bunun için koruma nedir ya? Korumaya bir de gazeteciye orada soru sorana müdahale ediyor. Arkadaş çekmesin, sustur onu, durdur diye. Yani o resmi bir görevliyse bunu nasıl kabul ediyor ya? Ya ağzına biber sıkıyorsunuz ya şeyin. O 1 Mayıs'a katılmış ki resmi bayram insanın. Ya şunu nasıl kabulleniyorsunuz ya? Yani onu onuruna yediriyorsunuz. Olacak iş değil ya. Vallahi. Devam edelim Özgür.
15: Artık yeter diyoruz, yeter.
1: Az önce Maden Mühendisleri Odası eski başkanını yayına aldık. Dedi ki Türkiye'nin kendi yeraltı kaynakları başkaları için kullanılıyor. Bunun Türkiye'ye bir faydası yok dedi. Çok çarpıcıdır bu da. Şimdi Özgür Özel hafta sonu Karabük'teydi. O da Karabük Demir Çelik için benzer şeyler söyledi. Bir dinleyelim.
16: Karabük Demir Çelik Fabrikası, Kardemir dünyanın en kaliteli çeliğini, dünyanın en kaliteli tren yaylarını üretiyor. Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor. Hızlı tren ihaleleri veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük'ten değil, İngiliz firması British Steel'den, İngiliz çelik firmasından alınıyor. Öyle yazıyorlar.
1: Karabük'ün kendi ürettiği bu kadar kaliteli bir çelik varken bir başka ülkeden bunun alınıyor olması ve bunun hiç gündem olmaması, birçok konuşmasını gördüm ben Özgür Özel'in o mitingden, hepsi vardı ama bunu çok yerde görmedim bile. O kadar normal hale gelmiş ki, bunun bu kadar normalleşiyor olmasında sorun var. Kimin söylediğinden daha çok bunun bu kadar normalleşiyor olması çok can yakıcı. Devam edelim Özgür.
17: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
18: Bozulmasın anam.
1: Özgür, beni duyuyor musun? Şimdi sana bir dizi teklifi geldi. Dedi ki Özgür, bu dizide oynayacaksın. Tamam, hemen şey yapma, gerçekmiş gibi rollenme. Kaç lira istersin bölüm başı? Allah'ım fakir ya. Kaç lira istedim? 1000 lira mı? Bölüm başı. Bak, insanlar nasıl alıyormuş? Ben bunların birçoğunun adını bilmiyorum. Belki sen bilirsin. O piyasaya girmek istediğin için. Rabia Soytürk, Teşkilat diye bir dizi varmış. Orada oynuyormuş. Bölüm başı 600 bin lira. Sinem Ünsal, Uzak Şehir diye bir dizi var. 1 milyon lira. Bölüm başı bunlar. Devrim Özkan Yeraltı diye bir dizi var. Orada 1 milyon lira. Tolga Sarıtaş Teşkilat var. 1,2 milyon lira. Deniz Can Aktaş Yeraltı 1,2 milyon lira. Ozan Akbaba Uzakşehir'den 1,5 milyon lira. Melis Sezen Delikanlı dizisinden 1,5 milyon lira. Uras Kaygılaroğlu Yeraltı'ndan 1,5 milyon lira. Demet Özdemir Eşref Rüya'da 2 milyon TL. Mert Ramazan Demir Delikanlı'da 2,5 milyon lira. Afra Saraçoğlu Abi'den 2,5 milyon lira. Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'da 3,5 milyon lira. Kenan İmirzalıoğlu Abi'den 4,5 milyon lira bölüm başı para kazanıyormuş. Kast ajansına gidiyorsun. Hemen bırak yayını, orada Miko halleder yayını. Sen git kast ajansına bir başvur. 1,000 lira istiyorsun zaten, hepsi seni kapı. Sanat için hadi devam et. Bu rakamlar böyleymiş. Bölüm başı aldığı ücretler. Ya mesela bu benim iki şeyde böyle bir çekincem var bu ikide. Bir futbol, bir bu diziler. Bu rakamları karşılayacak bir ortada ürün yok. Yani şimdi bu kadar para alınır mı? Alınır. Yurt dışında daha fazla alanlar da var. Daha fazla kazanan da var. Ama mesele bu kadar paranın olduğu bir yerde ortada bir ürünün olmaması. Aynı değerde. İşte futbolda daha fazla. Şimdi öyle rakamlar var ki hani adam artık şöyle övünüyorlar. Ya Juventus'ta biz transfer şeyine girdik, challenge'ına girdik. Liverpool'la transfer challenge'ına girdik. İyi de adam hani orada transfer challenge'ına girmek, adam oradaki verdiğiniz para, hani Juventus'un, Serie A'nın, Premier Lig'in seviyesinde mi senin ligin? Hani verdiğiniz de o paralarla burada geliyor. Nerede? Haziran ayını gören yok kupalarda. Mayıs ayında dökülüyor bütün takımlar. Haziran'ı gören yok. Yani tamam dizilerde bu kadar çok para geçiyor ama uluslararası anlamda olmuş bir tane ürün yok, doğru düzgün çıkmış bir ürün yok. Eşref Rüya 42. bölümünü oynuyor Miko. 3 şeyle çarptın, parayı mı hesapladın? Çeneni yordu tabii şeyin. Hangi diziyi söyledin sen Miko? Eşref Rüya. Ne kadar kazanmış şu ana kadar? 147 milyon lira kazanmış, bu rakamlar doğruysa. Tabii o senin çenen daha çok yorulur, 147 milyonu Miko. Rakamlar bunlar ama işte dediğim gibi bu rakamları karşılayacak ortada bir ürün olmadığı için asıl sorun o. Devam edelim Miko.
19: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
20: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
22: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
1: Şimdi hafızamızda yine sizde bir kulak kirliliği yaratacağım. O yüzden özür diliyorum kulak kirliliği yaratacağım için. İktidara yakın kanallarda görünen Cem Küçük denen kişi bir şey söylemiş. O söylediğini bir dikkatle dinleyebilir miyiz?
23: Ben bakanlar kurulu kararları, bak bu %100 bilgidir. Ben Cumhurbaşkanı bir dönem hani Erdoğan bu tartışılsın tamam mı? Veriyordu bunu, Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı. Yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci. Severim ama 50 kere yazdık. Kabine bir kere.
24: Hayır.
23: Ya benim hukukum var ya. Tamam, ben Abdülkadir abi tamam, benim arkadaşım. Abim yani, ben beraber çalıştım. Ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor. Kabine değişecek. Biz de tartışıyoruz. Ben bunu biraz kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir değiştim. Ya meğer böyle isteniyormuş. Ya bir tarz bak Şamil abiyle tartıştık.
24: Yani her şeyi evet.
1: Şu laf var ya orada, her şeyi ortaya döküyorsun. Az önce işte buna benzer kişilerden birisini anlattım, adliyede nasıl bir durumu olduğunu ettiğini. Hani diyor ya, her şeyi de ortaya döküyor musun? Şimdi içerideki gazeteciler, Alican var, Merdan var, İsmail var. Halkı yanıltıcı bilgi diye bir şeyden içerdiler. Suçlama o. Suçları ne? Halka aydınlatıcı bilgi vermek. Bu şimdi hani şu bunları yazıyordu, her şeyi ortaya döküyorsun sen de diyor ya orada sunan kişi. Her şeyi ortaya döküyorsun de yalan, yalanı söylüyorsun. Yani bu yayılsın, bu tartışılsın. İşte bu dezenformasyon tam budur tanımı. Dezenformasyon nedir densen, şu konuşmayı dinletirsen dezenformasyonun tanımı bu. Başka hiçbir yerde, sözlükte, Google'da, şurada burada taramaya gerek yok. Dezenformasyon tam da budur. Dezenformasyon aynı zamanda suç da, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar bu kişiler? Şimdi biraz daha geriye gidelim. 29 Eylül 2022 Recep Tayyip Erdoğan canlı yayındaydı. 29 Eylül 2022'de dinleyelim bakalım orada nasıl bir diyalog olmuş.
0: Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sesi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz?
2: Vallahi Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak.
1: O gereğini yapma hali işte böyle sonra itirafa dönüşüyor. Sonra birbirlerine karşı kullanılan silaha dönüşüyor. Çünkü bir ara iktidarın içerisindeki bu medyada yer alan arasında bir ciddi anlamda bir rekabet ve hatta kavga, çatışma, savaş çıkmıştı pelikanlarla. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun o başbakanlıktan gidiş sürecine kadar bütün onlar yaşanmıştı. İş oraya kadar varıyor ama hani mesele bu kadar rahat, bu kadar pervasız olunabilmesi. Çünkü bunları söylediğin zaman sonra böyle bir mahcubiyet duygusunun olması lazımdı. İşte o mahcubiyet gidince geriye böyle kalıyor. Bunlar kalıyor. Her şeyi söyleyebileceklerini, yapabileceklerini sanıyorlar. Sırf o her ay yatan maaşları korumak ve o ekranda görünebilmek uğruna böyle bir dönem yaşanıyor bu ülkede. En tuhafı da o. Şimdi tuhaf demişken, şimdi tuhaflık şurada. Fenerbahçe kongre kararı aldı, teknik direktörünü gönderdi. Ama bir şey oldu, teknik direktör gidince hem buradan uğurlanışında hem Almanya'da karşılanışında taraftarın bir ilgisi vardı. Ne demiş taraftar? Önce bir onu dinleyelim.
21: Geçişini de gerçekleştiriyor. Pasaport kontrolünde şu anda. Polisler eşliğinde oraya geçebildi bu arada. Böyle sevilmedi. Taraftar.
1: Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti, hiçbirisi böyle sevilmedi. Ya bir tuhaf, Galatasaray maçından sonra böyle bir karar alındı. Hani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu geçen günlerde anlattım zaten. Nedir, ne oluyor Fenerbahçe'de diye. Çok artık çünkü rasyonalitesini kaybetmiş bir yer. Orada rasyonel olan bir akılcılıktan söz etmek artık çok mümkün değil. Her şey, bütün kavramlar birbirine karışmış durumda. Oysa hani Fenerbahçelilik üzerine söylenecek bir sürü şeyin böyle karşılık çok bulduğu bir yerde ama artık öyle bir yer değil. Daha çok manipülasyon, daha çok o rant alanında olunan o dezenformasyonlar, o sosyal medya üzerinden menajerlik, insan, futbolcu pazarlama, büyük de bir rant alanı artık. Onu koruma kavgasına dönüşmüş durumda. O arada da işte birileri geliyor, birileri gidiyor. Ama bu Tedesco'ya olan ilginin de bir tarafında şöyle bir şey var. Hani yeni, daha çok genç insanlar etrafındaydı uğurlarken, giderken. Onlar idol seviyor. Eğer birisini idol hale getirirlerse de unutması çok zor oluyor. Mesela Alex mevzusu tamamen ona dönüşmüştü Fenerbahçe'de. Bir teknik direktörün kovulduktan sonra gidişi açısından ilginç bir anekdottu. O yüzden aktardım size. Yine hafta sonu çok konuşuldu, tartışıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, hani bu kediye ve köpeğe çocuğum denmesine o da çok sert karşı çıktı, ortalığa kendini attı, bilmem ne, bu kadar çok reaksiyonun bir nedeni olması lazımdı. Onun nedeni hani sadece aileyi koruma içgüdüsü müydü? Ya da şöyle bir şey, Belçika'da esnaf ziyareti çıktı en son ortaya. Çünkü son dönemlerde bütün ziyaretlerini yurt dışına yapan bir isim. Hani Belçika kökenli zaten bir isim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir. Oradaki esnaf ziyareti çok tartışıldı sosyal medyada. Hani Belçika'da esnafı ziyaret etmek için oraya mı gittiniz? İşte yol parasını kim ödedi, oradaki masrafları kim ödedi? Bunlar tartışıldı. Hani Belçika'da esnaf ziyaret edilmez mi? Edilir, edilir. O açıdan bir sorun yok. Ama burada edilirse edilir. Hani Türkiye'de esnaf görmeyip oraya gidip esnaf duygusunu orada gidermeye çalışmak, orada onu tatmin etmeye çalışmak, işte asıl sorun orada. Hani burada çok esnaf var. Bir gidin onlarla da bir temas kurun, bir konuşun. Ondan sonra Belçika'ya da gidersiniz tabii ki. Belçika'daki esnaf da ziyaret edilmesi gereken bir şey. Ama buradaki esnafı tamamen yok sayıp Belçika'daki esnafla onu yürütüp bir de bunu sosyal medyada paylaşırsanız o zaman eleştiriler peşinde gelir. O kadar çok eleştirilince de işte bir tane reklama sarar, oradan evcil hayvanlara sarıp oradan aile bağlarını koruduğunu, güçlendirdiğini sanılsamasına kadar varır iş. Öyle gitti. Son olarak bir haber daha size iletiyorum. 1 Nisan 2026'da imzalanmış. Ben önce bunu görünce şaka dedim. 1 Nisan şakası herhalde. Yok öyle değilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında hibe anlaşması yürürlüğe girmiş ve resmi gazetede yayınlanmış. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda Somali'ye aylık 2,5 milyon dolara aşmayacak şekilde 30 milyon dolara kadar hibe sağlanacakmış. Sadece tek bir sorun var. Sebep. O sebeple bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Suriye'ye dönenlerin sayısı açıklandı. İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde.

0: bölgesine giriş yapmaya çalıştıkları belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin hedef alındığını, gemiye iki füzenin isabet ettiğini bildirmişti. CENTCOM, İran'ın bu iddialarının doğru olmadığını belirterek ABD'nin bölgede deniz ablukasını sürdürdüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Görüşmenin kapsamlı ve verimli geçtiğini ifade eden Yılmaz, görüşmede ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapıyı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımların ele alındığını belirtti. Görüşmenin ardından Yılmaz, Ermenistan'la Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Suriye'ye dönenlerin sayısı açıklandı. İçişleri Bakanlığı 8 Aralık 2024'ten itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 667.565'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının da 2.280.542 olduğunu açıkladı. Açıklamada 2016 yılından beri ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının ise 1,5 milyona yaklaştığı belirtildi. Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs'ta görülecek. Duruşma Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Tosun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren hantavirüsle ilgili açıklama geldi. Etkilenen 6 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, birinin ise Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarılırken gemide 5 şüpheli vakanın daha olduğu belirtildi. Açıklamada yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı bildirilirken virüsün genom dizilimi çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Meksika şehri hızla çöküyor. NASA, Meksika'nın başkenti, Meksika şehrinin yılda yaklaşık 25 santimetre çöktüğünü ortaya koydu. Uzaydan milimetrik hassasiyette yapılan ölçümler, kentin bazı noktalarında çökme hızının ayda 2 santimetreyi aştığını gösteriyor. Yeni uydu verilerine göre kent, dünyanın en hızlı çöken metropolleri arasında yer alıyor.
1: Hava durumu.
0: Bu akşam ve yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? Bu sorunun cevabını Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Fatih Budak'tan alıyoruz.
2: Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olacağını belirtelim. Ege bölgesinde İzmir parçalı ve çok bulutlu. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Başkent Ankara'ya bakacak olursak aralıklı yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini söyleyelim.
1: Ekonomi.
0: İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi. Halk ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı. Borsa İstanbul günü düşüşte tamamladı. BIST endeksi günü %0,51 değer kaybederek 14.369 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 93 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.616, çeyrek altın 10.822, tam altın 43.051, ata altını ise 44.144 liradan işlem gördü.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy Zincirlikuyu oldukça yoğun ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe, Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakıldığında

0: yaptığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Küçük Yalı, Bozsanca ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Mayıs 2026 saatler 19.07, tam Fenerbahçe saati. Sizlerle birlikteyiz. 1907'ye denk geldik yine. Bu sefer Mikail var, Özgür yok. Özgür genelde bu saatlere denk getirmemeye çalışıyor da Mikail bizim artık o da bizim kafadan, o Beşiktaşlı biliyorsunuz. O saate denk getirdik. Umarız güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. İyi bir hafta sonu, sağlıklı bir hafta sonu, huzurlu. Huzurla sağlık zaten en önemlisi. Huzur ve sağlık olduğunda hepsi geliyor, beraberinde geliyor valla. Dediğim gibi gündemimiz yoğun. Tabii ki futbolla başladık ama futbolda başka bir konuyu biraz işleyeceğiz. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıkan ikinci takım Ahmet Spor olarak belli oldu. Bir de üçüncü takım galiba playoff o sistemde. Şimdi yeni sistemleri artık takip etmiyorum. Playoff'tan şey yapılacak. Üçüncü takım da belli olacak bildiğim kadarıyla. Ama ilk takım biliyorsunuz Erzurumspor'du. O şampiyonluğunu ilan etmişti. İkinci sırada da Ahmet Spor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ve tabii ki 2-3 gündür de bunun tartışmalarını yaşıyoruz yoğun bir şekilde. İşte kim tebrik etti, kim tebrik etmedi. Sosyal medyada zaten ağırlıklı tartışmalar sosyal medyada yürüyor. Bugün en son Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bir tebrik açıklaması vardı. Hemen o tebriği de okuyalım. İşte Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren'e gönderdiği işte mesajında 90 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmet Spor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak görüyorum. Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır'ımızın bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübümüzün Süper Lig'e yükselişinin, şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır. Bu itibarla Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta olmak üzere Ahmet Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri olmak üzere tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Ahmet Spor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor. 2026-2027 sezonunun Ahmet Spor'a, Diyarbakır'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. İlginç bir mesaj. Bu ilginç mesajı neden, yani ilginç derken şu anlamda içinde mesajlar da, önemli mesajlar da gördüğüm, kardeşlik hukukuna vurgu yapması, futbolun birleştirici ruhuna vurgu yapılması, Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına inanıyorum diyerek önemli bir yine mesaj, Diyarbakır'ımız vurgusu. Ahmet Spor tartışması çok eski bir tartışmadır. Geçmişte çok tartışıldı. İşte Diyarbakır'da bir dönem Ahmet isminin kullanılması, Ahmet denmesi, bölgede Diyarbakır'da Diyarbakır'ın Ahmet olarak adlandırılması çok yıllarca tartışıldı. Biz hep Diyarbakır'ımız olarak şey yaptık ama bir gerçeği de dile getirdik. Evet, o bölgede bunlar söyleniyor. Ben mesela alışığım. Neden alışığım? 1978 Muş doğumluyum. Evet, bizim kökenimiz Azerbaycan Türklüğüne. Babaanne aşiret Kürt. Anne tarafında Kahramanmaraş, Elbistan, oraya da Halep'ten gelmişler. Türkmenlik var. Ama dediğim gibi Muş'ta 16 yaşına kadar yaşamam. Ondan sonra Kürt'le bu büyük milletimizin önemli, Türk milletinin önemli zenginliklerinden olan Kürt'le beraber, Kürt'ün Türk'ün beraber yaşadığı bir yerde yaşamam. Ama aynı zamanda bu jargonu bilmem. Mesela bilmemden dolayı bildiğimiz bir şey bu. Yıllardır 80'lerde çocukluğumdan itibaren hatırladım. Diyarbakır'a Diyarbakır da dendi çevremde. Ahmet de dendi. Ondan sonra yine aynı şeyi tartışmalar işte Tunceli üzerinde. Resmi olarak Tunceli'dir benim için, resmi olarak Diyarbakır'dır benim için. Ama vatandaşlarımızın Ahmet demesinden ben rahatsız olmam. Ama bu ifadeyi birlik ve beraberlik özü içinde değil de bölünme şeyiyle işte vurgulanırsa tabii ki bundan rahatsız olurum. Başka başka amaçlarla vurgulanırsa bundan rahatsız olurum ama ben dediğim gibi çocukluğumda çok denk geldim. Şimdi Sayın Bahçeli'nin mesajı üzerinden artı işte Ahmet Spor'u kim tebrik etti kim tebrik etmedi mesajı üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Ben yıllarca terör üzerine elimden geldiğince meslek bağlamında çalıştım. Şimdi bu kapsamda bu tartışmaya baktığımda şunu görüyorum. Birileri sürekli bir ayrıştırma şeyi yani oluşturuyor. Şimdi geçmişte Diyarbakır Spor vardı biliyorsunuz. Diyarbakır Spor hatta o zamanlar işte örgütün PKK'nın da çok haz etmediği bir spor kulübüydü. Çünkü Diyarbakır Spor orada aynı zamanda birçok insanın da gönüllü taraftarı olan bir kulüptü. Diyarbakır Spor'a bir dönem işte şehit emniyet müdürü Gaffar Okan da deyim yerindeyse manevi liderlik yaptı. Gaffar Baba'nın takımı olarak da bilinirdi Diyarbakır Spor ama Diyarbakır Spor işte o 90'ların 2000'lerin başlangıcındaki o terör ikliminden dolayı 80'lerde de belki böyledir. 80'ler boyutunu hatırlamıyorum Diyarbakır Spor'un ondan sonra bir şekilde maalesef bazı yerlere gittiğinde sürekli ötelenen oysa ki örgüt de sevmezdi Diyarbakır Spor'u. Deyim yerindeyse devletin takımı olarak görürdü. Diyarbakır Spor'a Diyarbakırlılar sahip çıkardı, mutlu olurlardı ama bir yerlere gittiğinde Diyarbakır taraftarları saldırıya uğrardı. Kahrolsun PKK sloganlarıyla karşılaşılırdı falan. Şimdi böyle bir iklimde sürekli birileri Diyarbakır'a, Diyarbakırlı'ya öteye git dedi. Yani Kürt'e öteye git dedi. Maalesef bu birilerinin zihninde sürekli Türkiye'yi bir ayrıştırma, bir parçalara ayırma. Mesela bakın bölücü deyip Kürt'ü öteleyen insanın açık söyleyeyim PKK'nın Kandil'deki yıllarca örgütü yöneten kadroların zihin dünyasından çok zerre farkı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar da Kürt'ün Türk'ün ayrışmasını istiyorlardı. Bunlar da Türk'ün Kürt'ün ayrışmasını istiyorlardı. Yani çok bir farkları yoktu aslında. Sosyal medyaya bakın. Bir tarafta Kürt düşmanlığını görüyorsunuz, bir tarafta Türk düşmanlığını görüyorsunuz. Çok azınlıklar ama maalesef çok böyle etkin kullandıkları için dönem dönem veya algoritmalar, sosyal medya algoritmaları bilinçli olarak belki de önümüze bunları düşürüyor. Çünkü bazen şeylere bakıyorum işte etkileşimle görülme sayılarında çok ciddi farklar görüyoruz mesela. Belki bilinçli olarak algoritma bu bölünmüşlüğü yansıtmaya çalışıyordur bilmiyorum. Yani çok güvenmiyor komplo teorisi gibi bir oldu ama birileri Türk'le Kürt'ün ayrışmasını hep istiyor. Bu büyük milletimizin ayrışmasını bölünmesini isteyen politikaları yıllarca beslediler. Terörü beslediler, silahlı unsurları beslediler. Türkiye içinde ayrışmayı beslemeye çalıştılar propagandalarla. Birazdan mesela İsrail'in propaganda silahlarını anlatacağız. O batılı yayın organlarının, İsrail yayın organlarının, İsrail istihbaratının, batılı servislerin nasıl propagandada etkili olduklarını, nasıl silah olarak kullandıklarını. Şimdi oradan buraya geleceğim. Şimdi yıllarca Diyarbakır'a bunu yapanlar şimdi daha sonra Diyarbakır'a alternatif olarak kurulduğunu düşündüğüm Ahmet Spor üzerinden şimdi bir tartışma. Evet, ben Ahmet Spor'a başlangıçta çok itiraz ettim ama şimdi bir gerçeklik haline geldi. Ama şöyle bir gerçeklik haline geldi. Burada direncimiz kırıldı anlamında söylemiyorum. Diyarbakır Spor şu an yok. Ve Ahmet Spor Süper Lig'de gelecek sene top oynayacak. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yani çözüm odaklı mı şey yapacağız? İşte biz bunları yasaklayalım. Diyarbakır'ı da kaybedelim o zaman. Diyarbakırlıyı da kaybedelim daha doğrusu. Söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Diyarbakırlıyı kaybedelim o zaman. Bunu mu yapacağız? Tam tersine. Kardeşim gel, tamam bak geldin, Süper Lig'desin. Evet, başlangıç noktasında unuttuk. Tamam, Türkiye'de terör diye bir şey de ortadan kalkıyor. Örgüt kendini feshedecek. Ki feshederse. Ondan sonra burada şerh koymuyorum, şu anlamda söylüyorum. Bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağına inananlardanım. Bir mücadele olacak sonuçta, 50 yıla yakın yatırım yaptıkları bir yapılanma. Sonuçta Kandil'dekilerin angajmanlarını az çok biliyoruz. O angajmanlardan da bağlantılarını kopartmaları istiyorlarsa kolay da olmayacak. Ama bir mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanacağına inanıyorum. Ve bu nedenle doğru siyasetin, doğru cümlelerin kullanıldığını düşünenlerdenim. Yani ötelemek yerine artık bitti. Terör bitti. Türkiye geleceğe şey yapıyor ve deyim yerindeyse yıllarca terörü besleyenler, terörü yani Türk'le Kürt'ü birbirine çatıştırmak isteyen gerçek sorumlularla karşı karşıya geleceğiz. Yani emperyalizm ve siyonizm gerçeğiyle karşı karşıya geleceğiz. Bir mücadele yürüteceğiz. Bunun işaretleri görülüyor. Yeni bir mücadele başlıyor. Yeni jeopolitik analizler yapılıyor. Bölgedeki dengeler değişiyor. Şimdi burada ne yapacağız biz? Şimdi Ahmet Spor'a gönül ver. İşlerinde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 1000 kişi. Bizim benimsemediğimiz sloganlar atmış diyelim. Ne yapacağız? Toptan mı yok edeceğiz? Toptan mı şey yapacağız? Bu şuna varır. Kürdün içinde bilmem işte şu kadar Kürdün içinde %5'i şunu söylemiş. O zaman toptan Kürdü imha et. Bunu mu yapacağız? Bu bizim genetiğimize de uygun değil. Köklerimize de uygun bir şey değil. Tam tersine birleştirici. Yani Ahmet Spor'a şu söyleniyor işte, Sayın Bahçeli'nin mesajı bence kıymetlidir. Birliğe, beraberliğe, o sporun ruhuna ve huzura olumlu katkılar yapacağınıza inanıyoruz diyerek bu önemli bir mesaj veriliyor. Yani biz seni ötelemeyeceğiz. Geldin, hoş geldin ve renk katacaksın. Ondan sonra ve Diyarbakır'ımızın bir anlamda futboldaki temsilcisi olacaksın. Diyarbakır'ımızın temsilcisi olacaksan Diyarbakır'ımıza layık ol demek kötü bir şey değil. O yüzden dediğim gibi şimdi bakıyoruz Diyarbakır'ı, Diyarbakır Spor'u, Diyarbakır sporluları geçmişte stadyumlarda taşlayanlar, ondan sonra olaylar çıkartanlar, birçok yerde yaşandı sloganlar atanlar. Şimdi de Ahmet Spor'a karşı çıkıyor. Şimdi Ahmet Spor'un durumunu siz ortaya çıkardınız. Diyarbakır Spor'u öteleyerek, Gaffar Okan'ın takımını öteleyerek siz ortaya çıkarttınız bir anlamda Ahmet Spor gerçekliğini. Yani bu noktada o yüzden böyle ayrışmanın bir anlamı yok. Tamam, ben bunları söylerken de görevli olduklarını düşündüğüm için söylemiyorum. Yani ama o duyguları biraz törpülesinler. Şimdi Diyarbakır sporlu bir Diyarbakırlı'ya gittiğinizde ya kardeşim nerelisin? Ahmetliyim. Nerelisin? Diyarbakırlıyım. Onun gözünde öyle çok şey değil. Resmi olarak zaten Diyarbakır orası. Resmi olarak zaten Tunceli orası. Resmi olarak zaten Güroymak orası. Güroymak'a da biliyorsunuz Norşin derler. Ben küçükken hatırlarım yani 80'lerin 90'ların ikliminde de doğal olarak sohbetlerde Norşin geçerdi. Ha mesela birileri belki buna itiraz edecek. Diğer tarafın itiraz edeceği bir şey söyleyeyim. 80'lerin sonunda da ben Muş sokaklarında kasetçilerde, eskiden kasetçiler vardı biliyorsunuz, Kürtçe müzikler çaldığını da duyardım. Yok efendim Kürtçe müzik çalmak yasak. Onu da duyardım. Yani kimse bölücülük, teröre şey yapılmadığı sürece kimseye de açık söyleyeyim. Tabii ki yanlışlar oldu, bazı hatalar oldu, bazı sıkıntılı olaylar oldu. Şimdi terörle mücadelenin o dönemlerini, o şeylerini konuşurken tabii ki o hataları da konuşuyoruz ama aynı zamanda terör örgütünün o dönem PKK'nın yaptıklarını da konuşuyoruz. Şimdi biz buradan bir daha benzer sorunu yaşamadan, Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde bir daha benzer bir sorunu nasıl yaşamayızı bulmaya çalışıyoruz. Yani tekrar mı dönelim o günlere? Tekrar mı dönelim silahlı saldırılara, terör eylemlerine, sokakların karışmasına? Tekrar mı dönelim? Bunu mu istiyoruz? Yani bir millet olarak iyi bir şapkayı önümüze koyup düşünelim. Şimdi bir değerli dostumuz şeyinden de Galatasaraylı olduğu anlaşılıyor WhatsApp profil resminden. Ona da selam olsun. Biz Galatasaraylıları seviyoruz zaten. Ben o açıdan şimdi Fenerbahçeliyiz, Beşiktaşlıyız, Trabzonluyuz, Galatasaraylıyız, Samsunluyuz, Bursalıyız, diğer takımları hepsini bizim birbirimizden yok farkımız, hepimiz aynıyız. Yani hani rahmetli Atilla İlhan'ın cümlesi gibi %5'lik 10'luk bir kontenjan vardır, her ülkede vardır belki, belki bizde daha çoktur. Yalçın Küçük de şey demişti İsrail için, İsrail lobisi Türkiye'de İsrail'dekinden daha güçlüdür diye bir şey söylemişti. O biliyorsunuz oraya yoğun bir takıntılıydı. Ama Atilla İlhan'ın cümlesini şey yaparsak %80'imiz 90'ımız beraberiz. Yani Galatasaraylı dostlarımıza da buradan çok selam olsun. Dönem dönem böyle şey yapıyoruz. Onları da kızdırıyoruz belki yorumlarımızda. Onlara da selam olsun buradan. Diyor ki Kürtler kardeşimizdir. Bölücü emperyal maşalar hariç. İşte hep beraber imza atacağımız cümledir bu. Değerli dinleyicimizin bizimle paylaştığı cümle. Kürtler kardeşimizdir, bölücü emperyal maşalar hariç. Aynen öyle, bizim zaten derdimiz emperyalistlerin, siyonistlerin maşalarıyla mücadele etmek. Biz bunu istiyoruz ama bizim Kürt kardeşimiz, bizim diyorum ya şimdi beni nasıl ayrıştıracaksınız? Benim gibi binler milyonlar vardır belki. Evet biz hani toplum gereği, millet gereği soy babadan yürür. İşte biz Azerbaycan Türküyüz. Yani kökenimiz oraya dayanıyor. Ondan sonra oradan Muş'a gelmişler. 150-200 sene önce gelmişler. Dedem aşiret kızını sevmiş. Almış. Kürt kızını sevmiş. Almış. Nenem Kürttür. Gururla da söylerim. Medine nenem. Ondan sonra hatta Şafi'ymiş, Hanife olmuş. Orada biliyorsunuz o tür şeyler de vardır böyle. Anne tarafım Halep'e dayanıyor, Türkmen. Beni nereye koyacaksınız? Benim gibi milyonlar var. Şimdi nasıl ayrıştıracaksınız? Bir şunun gibi düşünün. Büyük bir nehirdir. Türk milleti nehri büyük bir nehirdir. Şey gibi düşünün, Fırat gibi düşünün, Dicle gibi düşünün, Sakarya gibi düşünün. Büyük bir nehirdir. Ama o nehre akan dereler vardır. İşte bu zenginliklerimiz o derelerde birleşir. O büyük nehirde birleşir. O suyu nasıl ayrıştıracağız? Diyarbakırlıyı nasıl bizden ayrıştırabiliriz? Diyarbakır'ı bizden nasıl ayrıştırabiliriz? Demiş ki Ahmetliyim ben demiş. Ama ben demiş bu ülke için ölürüm demiş. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu bayrak benim bayrağım demiş. Yani şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Neden öteki şey yapalım? Ahmet Spor gerçekliği var mı? Var. Artık böyle bir gerçeklik var mı? Var. Şimdi bu gerçekliği yarın öbür gün belki diyecekler ki biz Diyarbakır Spor olarak ismimizi değiştiriyoruz. Ne yapacaksınız o zaman? Yani Ahmet Spor da denecektir belki. Örnek veriyorum, öyle bir şey düşünceleri var mıdır yok mudur bilmem, zannetmiyorum. Ama velev ki öyle oldu. Ne yapacağız o zaman? Adamlar bunu söylediği zaman ondan sonra ne diyeceksiniz? Hayır sen Diyarbakırlısın. Ahmet diye bir şey yok. Ya var, geçmişten bu yana söylenen bir ifadedir. Bu işte bu tür kavramlara çok takılmamak gerekiyor. Biz geçmişte belki geçmişin politik ikliminin sertliğinden, terörle mücadelenin sertliğinden dolayı dönem dönem bu tür şeylere takıldık. Ama artık o dönem değil. O dönemi aştık biz, bakın. Hakikaten açtık. Çok güçlü bir mücadeleyle açtık. Türküyle, Kürdüyle, askerimizin mücadelesi, polisimizin mücadelesi, o kahramanların, korucumuzun mücadelesi. Şimdi adam Kürt'e düşmanlık yapıyor. Korucuların içinde Kürtler var. Şehit Kürtlerimiz var bizim. Katledilen. Diyor ki 3 günlük bebeği şey yapmış, bunlar Kürt. Kürt terör örgütü diyor mesela. 3 günlük bebeği katlediyor. Öldürülen 3 günlük bebek Kürt. Yani katledilen 3 günlük 6 günlük bebek Kürt. Kürt bebeği. Ne yapacağız? Biz Kürt'ü ötekileştirerek, biz Kürt'ü uzaklaştırarak mı biz bu mücadeleyi kazanacağız? Diyap ağalara ihanet etmeyecek miyiz o zaman? Bu ülke için canını veren Kürtlere ihanet etmeyecek miyiz o zaman? Bir tane dinleyicimiz güzel bir şey vermiş. Ahmet Spor'da oynayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcu sayısı ile Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcu sayısı ne kadar? hangisi daha yerli ve milli ona bakmak gerek. Doğru söylüyor. Şimdi bakıldığı zaman bizim takımlarda Türk oyuncu oynamıyor. Yani geçen bizim takım sahaya çıktı, bir tane mi vardı? Hatta hiç mi yoktu bizim Fenerbahçe? Ki Fenerbahçe'ye aidiyetimi anlatmaya gerek yok yani. Şimdi dediğim gibi bu saatten sonra bizim açtığımız bazı şeyler var. Biz bu saatten sonra emperyalist ve siyonistlerle doğrudan karşı karşıya geleceğiz. Biz iç cephemizi güçlendireceğiz, tahkim edeceğiz. Türkmeniyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Pomağıyla, Lazıyla, Karadenizlisi, Egelisiyle, Efesiyle, Zeybeğiyle, hepsiyle. Marmarası, Akdeniz'i, Doğusu, Güneydoğusu, İç Anadolu'su. Hep beraber. Hep beraber bu iç cepheyi tahkim edeceğiz ve bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Çünkü biz kendi aramızda dönem dönem şey yaparız. Bakın, terörle mücadeleyi böyle küçümsemek açısından söylemiyorum. O başka bir problemdi zaten. Kendi aramızda tartışırız, şey yaparız, konuşuruz, ederiz. Ama biz kendi içimizdeki problemleri çözemezsek birileri gelir bizim adımıza, kendi lehlerine çözmeye çalışırlar. Bizim adımıza gibi gözükürler. Kendi lehlerine çözmeye çalışırlar. Hayır arkadaş, biz Ahmet Spor'u ötekileştirmeyeceğiz. Dediğim gibi ben geçmişte Ahmet Spor'a karşı da çıktım. Çok net terörle mücadele dönemi yanlışlarını da söyledim. Ondan sonra birileri çıktı böyle, Deniz Nakiler falan filan, isimlerini de veriyorum. Yanlış işler yaptılar. Ondan sonra ama artık o dönemi geride bıraktık. Terör geride kaldı. Bakın, terör geride kaldı. Yaklaşık Türkiye'de 2 senedir, ne kadar oldu? 1,5 senedir diyeyim. Terör geride kaldı. Terörsüzlüğün ne kadar önemli, ne kadar güzel bir şey olduğunu yaşıyoruz şu an. Doğu Güneydoğu'da yaşıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz, İzmir'de yaşıyoruz, Adana'da yaşıyoruz, Bursa'da yaşıyoruz, Mersin'de yaşıyoruz, diğer illerimizde yaşıyoruz. Terörsüzlüğün ne kadar kıymetli olduğu, terörün olmadığı bir ülkenin ne kadar huzurlu olduğu, sağlıklı olduğu. Ekonomik sorunlar vardır, başka başka problemler vardır ama terör bambaşka bir problemdi. Şimdi bu geride kaldı. Artık diyoruz ki biz kardeşliğimizi nasıl tahkim edeceğiz? Biz o gücümüzü nasıl tek vücut hale nasıl getireceğiz, birleştireceğiz? Buna çalışılıyor ve bu kıymetli. Süper Lig'e de adamlar çıkmış, birincilikte de belli bir dereceye varmışlar. Süper Lig'e de çıkmışlar. Hoş geldiniz demekten başka, elden başka hiçbir şey gelmez. Hoş geldiniz diyeceğiz ondan sonra gerçekten de o birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize katkı yaptığı sürece de o hoş geldini sürekli ayakta tutacağız. Suat Ekici, Pendik'ten değerli dinleyicimiz, sağ olsun. Demiş ki benim babam Elazığlı, annem Trabzonlu. Biz etle tırnak gibiyiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu böyle. Burada milyonlar var. Dediğim gibi büyük bir nehirdir Türk milleti. Çok büyük bir nehirdir. O nehre akan sular vardır. O sular bizim o halklardır. Türk milletini oluşturan o bünyesindeki halklardır. O unsurlardır. O zenginliklerdir. Bugün Türk'le Kürt'ü ayrıştıramazsınız, Türk'le Laz'ı ayrıştıramazsınız, Türk'le Pomağı ayrıştıramazsınız, Türk'le Çerkez'i ayrıştıramazsınız, Türk'le Arnavut'u ayrıştıramazsınız, Boşnağı ayrıştıramazsınız. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim, bizim gayrimüslim vatandaşlarımızı da ayrıştıramazsınız. Ayrıştıramazsınız, bu milli kimliğimizdir bizim artık. Bizim dediğim gibi etnik zenginliklerimiz vardır, dini zenginliklerimiz vardır, işte Alevi-Sünni meselesi. Geçen onu konuştuk. Her partinin içinde yanlış söyleyen küçük, yani partilere destek verdiğini söyleyen küçük azınlıklar vardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde de problem vardır belki, AK Parti'de de problem vardır belki, MHP'de de vardır belki. Esas mesele, problem olduğunda çözebilen partiler bunu çözebiliyorsa ne mutlu onlara. O yüzden ben de buradan açık söyleyeyim, Diyarbakır'ımızın güzel, Diyarbakır'ımızın, ben çok severim Diyarbakır'ı. 3 tane kenti de çok önemserim. Diğer bütün kentlerimiz çok kıymetlidir. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara çok kıymetlidir. Diğer İzmir'imiz kıymetlidir. Adana'mız falan, Hakkari'miz. Her memleket kıymetlidir ama ben 3 kenti çok severim. Açık söyleyeyim. İstanbul'u, Bursa'yı ve Diyarbakır'ı çok severim. Çünkü bunların tarihi altyapısı da çok güçlüdür bu kentlerin. Bizim tarihimizde çok özel yerleri vardır. Dediğim gibi diğer kentleri de çok severim. Karadeniz'de mesela, Karadeniz'e hayranımdır. Trabzon'a hiç gitmek nasip olmadı. İnşallah bir gün Trabzon'a da gideceğim. İçinden arabayla geçtim Artvin'e giderken de. Ama doğu tarafına gideceğim. Trabzon ve Rize'yi de görmeyi çok istiyorum. Böyle gezmeyi çok istiyorum. Ama Diyarbakır'ımız da çok güzeldir. Çok da severim Diyarbakır'ı. Diyarbakır'ımızın futbol kulübü Ahmet Spor Süper Lig'e hoş gelmiş inşallah. Bu arada mesaj yazabiliyorsunuz. Bir değerli dinleyicimiz şu andaki programa mesaj yazabiliyor muyuz demiş. WhatsApp numaramızı da söyleyelim. 0505 171 66 56 yazabiliyor muyuz diye yazmış değerli bir dinleyicimiz. Bakalım tepkimi gösterecek, şey mi yapacak? Aradan sonra şey yapalım. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları var. Avrupa Birliği'nin bize karşı ön yargısı var demiş. Türkiye'nin olmadığı AB küresel aktör olamaz demiş. Hatırlarsanız Sayın Bahçeli o konuda geçen hafta biraz ağır olarak şunu söylemişti. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var ama deyim yerindeyse bizim onlara ihtiyacımız yok şeklinde bir vurgusu olan konuşma yapmıştı meclis grup şeyinde. Avrupa Birliği önemli bir gündem maddesi ama Avrupa Birliği'nin tabii ki ciddi bir şekilde Türkiye'ye karşı çifte standartlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani şöyle düşünün, Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, 1963'ten beri Avrupa Birliği'nin ortak üyesi, 99'da resmen aday ülke, yarım yüzyılı aşkındır Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlayan NATO'nun üyeliğini yapıyorsunuz. Yarım yüzyılı aşmış artık falan. Ama Avrupa Birliği işte birçok kişi ya yani ülkeye gösterdiği kolaylığı Türkiye'ye göstermedi. Niye? Aslında bunu von der Leyen'in cümlesinde görebiliyoruz. Von der Leyen ne dedi? Dedi ki kardeşim dedi Avrupa Birliği'ni şeyden korumamız lazım dedi. Ondan sonra Rusya, Türkiye ve Çin'in etkisinden korumamız, etkisi altına bu ülkelerin etkisi altına girmeyen bir Avrupa kıtası yaratmayı başarmalıyız diye bir cümle kullandı. Avrupa Birliği'nin von der Leyen kim? Avrupa Komisyonu Başkanı. Yani Avrupa'daki yürütmenin, Avrupa Birliği yürütmesinin, Avrupa Birliği'ni oluşturan gücün hükümetinin başındaki kişi von der Leyen. Bunu söyleyerek aslında Avrupa Birliği'nin bize yaklaşımı. Avrupa Birliği bizi hiçbir zaman almayacak. Onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği Türkiye'yi kapıda tutarak aslında Türkiye'nin bağımsız manevra alanı oluşturmasını istemeyen bir Atlantik yapılanması aslında. Şimdi o yapılanma da ne olacak onu da konuşacağız birazdan. Şimdi iki tane mesaj geldi. Az önce şu anki programa mesaj yazabiliyor muyuz diyen dinleyicimiz şunu söylüyor, o yazdı. Özellik isteniyor, hiç bunu söylemiyorsunuz. Geçmişte de oldu, bugünkünde de olduğu gibi tüm çözüm süreçleri ve tartışmaların sonunda konu özellik talebine geliyor. Bu konunun kesinlikle kabul edilmeyecek olduğunu kimse şu an konuşmuyor. DEM Parti vekilleri ve siyasetçilerin sözlerinin sonu bu. Bu gerçeği şimdi neden konuşmuyoruz? Sonu oraya gidecek. Bu belli bir şey. Neden başka şeyler söyleniyor demiş. Ondan sonra ben buna yanıt vereceğim. Bir başka değerli dostumuz Osman Selçuk Altun da sağ olsun Kara Mürsel'den bizi dinliyormuş. Ahmet Spor'a da Süper Lig'de başarılar diliyorum demiş. Kara Mürsel benim için çok özeldir. Kara Mürsel de yıllarca geldim gittim. Rahmetli halam oradaydı. Hala kabristan'da oradadır. Kara Mürsel'i çok severim. İnşallah bir yolumuz düşer. Yine geleceğim. Akrabalarım var orada. Orayı da ziyaret etmek istiyorum. Özledim Kara Mürsel'i yani. Buradan da Kara Mürsel'e selam olsun. Şimdi değerli diğer dinleyicimize de çok kısa hemen şey yapayım. Avrupa Birliği tartışmasıyla da bağlantılı. Şimdi özellik talebine geliyor mesele diyor. Birincisi özellik talebi gerçekleşebilecek bir talep değildir. Bu tür talepler dile getirilebilir. Bakın bir kişi biz 80'lerde 90'larda o güvenlik mekanizmalarımızın merkezde olduğu mücadele döneminde değiliz. Daha rahat konuşabildiğimiz bir dönemdeyiz. Bir kişi ya özellik olmalı diyebilir. Ama bunu hayata geçirmek başka bir şey. Buna bakarsanız mevcut siyasette de işte Türkiye İşçi Partisi olsun, Hüdapar olsun, bunların da Türkiye Komünist Partisi olsun, bunların da Türkiye'deki sistemle ilgili çok ciddi bir şekilde değişiklik talepleri var. Ama bunu gerçekleştirebilecek güç var mı yok mu ona bakılır. Şimdi özellik talebini en son deyim yerindeyse işte siyaseten değil PKK silahla hayata geçirmek istedi. Silahla hayata geçirdiğinde yaşananlar ortada. Sonuçta bir çukur terörü yaşadık ve o çukur teröründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti, bakın Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşıyla beraber o özellik talebine kapıyı kapattı. Şehitler verdik, mücadeleler verdik, çok bedel ödedik. En büyük bedeli bir kere o kahramanlarımız canlarını ortaya koyarak verdiler. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. En değerli varlıklarını canlarını ortaya koydular. Sevdiklerini arkalarına bıraktılar. Dediler ki vatan bizim en büyük sevgili. Ben o cümleyi çok severim. Vatandan başka sevgili bilmeyen bir kuşak cümlesi. O 1900'lü yılların başındaki o vatanperver kadro için kullanılır. Vatandan başka sevgili bilmeyen kuşak, işte o Çukur teröründe mücadele eden, şehidiyle, gaziyle bugün hayatta olan ve görevine devam eden, Allah onların da işini gücünü rast getirsin, ayaklarına taş değdirmesin. Hepsi vatandan başka sevgili bilmeyen bir kuşaktı. Onlar da öyle bir kuşaktı. En büyük sevgiliye gittiler. Vatan için cepheye gittiler. PKK'nın bu birilerinin havale ettiği özerklik politikasını, Türkiye'yi aslında bölmek amaçlı özerklik politikasını o örgütün kazdığı çukurlara o kahramanlar gömdü. O hayali gömdü. Ha, terör ortadan kalktıktan sonra ve bakın, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü hep onu vurguladık. Terörsüz Türkiye hedefindeki en önemli kazanımlardan biri şu olacak. Hepimiz için geçerlidir. Bunu yazan Levent Bey için de geçerli. Biz kendi aralarımızda, işte dostlarınızla, eşimizle, dostumuzla sohbetlerde yaptığımız muhabbetlerin tamamını yazmayabiliriz. Çünkü birebir, çünkü insanlar sorumlu da hissedebilirler ya, bu talebin bugün yeri değildir. Bugün bunu konuşmak çok doğal, doğru değil falan diye konuşursunuz. Özellik sonuçta bölücü bir talep değildir. Ama işte Çukur terörü dönemindeki gibi, ki ben özellikle karşıyımdır bu arada. Ben üniter yapı taraftarıyımdır. Onu da söyleyeyim. Ben üniter yapının bizim coğrafyamız için zorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Bakın bu şeyden dolayı değil. Yani Allah'ın emri değil bu. Bir Allah'ın ayeti değil. Ama sistemler de buna göre. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o büyük komutan, neden bu sistemi bu şekilde tahkim ediyor? Daha sonra devamı da devamındaki yönetimler de devam ediyor. Çünkü bizim ihtiyacımız şu an bir özerk yönetim değil. Özerk yönetimde işte imparatorluklar gibi düşünün. Ha, bu arada son dakika, bayram tatili 9 güne çıkarılmış. Herhalde şey çarşamba günü başlıyor diye biliyorum. Salı zaten Arife günü. Evet evet. Yani evet, bayram tatili 9 güne çıkartılmış. Tamam, onu, bu bilgiyi de aktaralım. Sonunun bölünmeye gideceği devam etmiş izleyicimiz, işte dinleyicimiz demiş ki sonunun bölünmeye gideceği herkes tarafından aşikar. Bakın dediğim gibi üniter yapı zorunluluk olduğu için devam eder. Genelde özerk yönetimler çok farklı sistem, yani ne diyelim, halk kitlelerini öyle milli kimliğin değil de, milli devletin değil de, daha böyle etnik karışıklığın öne çıktığı, karşılık derken de farklılıkların öne çıktığı, işte imparatorluklarda da öyledir, federal yapılar falan öne çıkar, eyalet sistemleri falan oluşur. Bu noktada şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey özerklik değil. O yüzden şunu savunuyoruz. Bir, bölünmeyi, şiddeti savunmadığı, birliğimizi, bütünlüğümüzü zedeleme amacı taşımadığı sürece fikirler konuşulabilir. Ama ihtiyaç neyse o hayata geçer. Dediğim gibi TKP'si tipi, Hüdapar'ı da farklı şeyler söylüyor. Ne yapalım, onları da komple ezelim o zaman. Ezilsinler. Siyasetten silinsinler. Bunları mı yapalım? Yani. O yüzden Türkiye'nin ihtiyacı olan üniter yapıdır, ama biri demiştir ki ya özerk olmalı. Terör üzerinden gitmediği sürece, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmadığı sürece bölünmeye gider mi? Ya bölünme korkusu şey yapın, bu millet elbette ki rehavete kapılmamalıyız, ama bu milletin de bölünmeye izin vermeyeceğinin altını çizelim. Bir değerli dinleyicimiz de demiş ki hükümete, Cumhur İttifakı'na bir eleştiri getirmiş. Abi gerçekten AKP ve MHP'nin bu ülkeye baş getireceğine inanıyor musun? Anlamadım o şeyi de. Ha, barış getireceğine, özür dilerim, sonradan düzeltmiş, barış getireceğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum demiş. Ben şöyle inanıyorum. Şimdi bugün Türkiye'nin birçok problemi var. Bu problemi çözme noktasında eksiğiyle gediğiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Terör gündemden çıkartılmış, eksik gedik, bakın dediğim gibi eksiği ve gediği vurgulayarak söylüyorum. Ki burada muhalefete de ihtiyaç var. Benim geçen mesela en son programda 1 Mayıs dolayısıyla Cuma yapamadık. Çarşamba günü benim muhalefete yönelik eleştirilerim nedenlerinden bir tanesi buydu. O kadar eksik kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi ayağı siyasetin bugün çok eksik. Bunun yeniden kurulması gerekiyor. Çünkü katkı, mesela bakın şöyle söyleyeyim. Kimisi sevmiyordur, kimisi seviyordur. Aylar geçti. Aylar geçtiği için üzerine bir cümle söyleyeyim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu çok eleştirdim de söylediğim gibi, ama bir sohbetimizde o sohbetimiz üzerinden aylar geçtiği için söylüyorum. Bunu mesela aslında dillendirmek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bize söylediği bir cümle var. Biz ziyaret ettik bir 3-4 ay önce. Bunu söylemek gerekiyor. Dedik ki, medyayı konuşuyorduk. Dedi ki, hükümet dedi şurada çok eksik yapıyor dedi. Bakın bunu ilk defa açıklıyorum. Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'yla sohbetimiz sırasında o kadar önemli bir cümle ki. Dedi ki medya konusunda çok yanlış politika izledi dedi. İşte basın ilan kurumu o konularda falan filan şeyler. Yani diğer bütün gazetelerin aldığı, yayın organlarının aldığı desteği Türkiye'nin işte muhalefeti destekleyen yayın organları da almalı. Tabii ki belli kriterler olmalı. Bunu hepimiz söylüyoruz. Herkes için geçerli kriterler gerekiyor. Eyvallah. Ama ilginç bir detay söyledi. Bakın bu olmazsa dedi, şöyle bir şey oluyor dedi. Muhalif yayın organları belediyelere mahkum kalıyor dedi. Ve işte örnek verdi. İsmini vermeyeyim. Çok değerli yıllardır Türk siyasi, yani Türk yayın hayatında olan bir yayın organı için söyledi. Bakın dedi, yılların dedi bilmem şu yayın organı dedi A belediyesine, B belediyesine dedi mahkum kalıyor. O zaman onların dümen suyuna girmek zorunda kalıyor dedi. Medyadaki bu durum herkesi etkiliyor dedi. Bakın o kadar önemli bir tespit ki. Çok doğru bir tespit. İşte mesela bunları dile getirecek siyaset gerekiyor. Bunları vurgulayacak, bunların mücadelesini yürütecek siyaset gerekiyor. Bu da muhalefettir. Bu katkı yapar. Siyasete katkı yapar, medyaya katkı yapar, Türkiye'nin güvenliğine katkı yapar. İşte bugün yaşadığımız terörsüz Türkiye hedefinde söylenebilecek önemli tespitler varsa riskler, risklerin aktarılması katkı yapar. Ben o yüzden Cumhur İttifakı'nın, ya sonuçta bütün partileri beğenmek zorunda değiliz zaten. Mesela desteklediğiniz partinin bile eksiğini gediğini söyleyebilirsiniz. Vardır. Sonuçta kusursuz olan Allah'tır. İnananlar için söylüyorum. Kusursuz olan Allah'tır. Onun dışında her şeyde kusur bulabilirsiniz. Yani o noktada partilerde de kusur vardır, eksik gedik vardır, kendi iş tartışmaları vardır. AK Parti'de de vardır, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de vardır bu tartışmalar. Ondan sonra yani bu noktada onlar bir şeyler yapıyorsa alternatif olarak bir program, gerçek anlamda bir program ortaya koyabilen muhalefet katkı yapar. Hep beraber işte barıştı. Ya barış derken iç cephemizin güçlendirilmesi. Ben barış savaşlarda olur. Bir savaş yoktu. Bir terörle mücadelemiz vardı bizim. Barış dediğimiz kavram savaşlarda olur. Ha siyasiler kullanabiliyor. Eyvallah. O ayrı bir şey. Ben ona itiraz etmiyorum. Ama terörle mücadelemizi biz başarıyla verdik. Ve artık bu saatten sonra kendi içimizde bir huzuru, kardeşliğin tahkimatını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki merhaba iyi yayınlar, Ahmet diye bir şehrimiz yok. Ben az önce söyledim zaten, bizim kentimizin adı Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın bir takımı. Ona bakarsanız Fenerbahçe diye de bir kent yok. Yani denkleştirmek açısından söyleyelim. Yani denk örnek midir olmayabilir ama yani Galatasaray diye de bir kentimiz yok. Ahmet Spor Diyarbakır'ımızın bir takımı. Diyor ki Ahmet Spor diye PKK sempatizanı bir oluşum Süper Lig'de olmamalı. 13 şehidimiz olduğu gün keyfimiz çok yerinde paylaşım yapan, İstiklal Marşımızı ıslıklayan bu teröristler sporda olmamalı diyor. Ben şu şekilde dediğim gibi PKK aradan çıktıktan sonra eğer ya kazanabileceğimiz herkesi kazanmalıyız. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Diyarbakır Şubesi'nin ismi Kürt Kulübü. Yani Diyarbakır Şubesi demiyorlar, Kürt Kulübü diyorlar. Bir telgraf gönderiyor. Samsun'a çıktıktan yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, bir ay sonra. Bir telgraf gönderiyor Diyarbakır'daki komutanlığa. Diyor ki Kürt Kulübü'nü kapatacaksınız. Oradan kazanabileceğiniz herkesi kazanacaksınız. Şimdi o zaman biz çıkalım diyelim ki Atatürk de gidip oradan ne kazanacaksın kardeşim? Oradan kazanacağın bir şey yok mu diyeceğiz biz. Kazanabileceğimiz herkesi. Kazanabileceğimiz her oluşumu kazanmak zorundayız. Bakın Fransa Kıbrıs'a asker yığıyor. Asker, ordu yığıyor. Niye yığıyor? Orada piknik yapmak için mi yığıyor? Bunu mu düşünüyorsunuz yani siz? He? Fransa'nın oraya Poseidon planı diye İsrail'in yaptığı planı siz mangal yapma partisi olarak mı düşünüyorsunuz? Onun için mi yapıyor zannediyorsunuz? Kime karşı yapıyor? Bakın daha yeni. Hemen o bilgileri de aktaralım. Yani o gündemimize de geçelim. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Orada notlarımı da çıkartayım. Hemen. Evet. Bakın daha yeni iki yeni muharip filo halinde F-35 ve F-15IA gelişmiş savaş uçağı alacak İsrail. Kime karşı alıyor? Kimlere karşı alıyor? Amerika Birleşik Devletleri daha yeni 1 milyar dolar değerinde füze sistemi ve askeri ekipmana satışa onay verdi. Kime karşı yapıyor? Kimlere karşı yapıyor? İsrail. Kendileri açık açık söylüyor. Bundan sonraki düşman Türkiye diyor. Biz ne yapacağız? Biz kaybedebileceğimiz herkesi kaybedelim. Azınlık kalalım. Ondan sonra gelsinler bizi sırtlanlar, çakallar yesin. Öyle mi yani? Yani bunu mu yapalım? Ya diyelim ki bir PKK sempatizanı dedi ki kardeşim dedi ben tamam dedi örgüt kendini feshetti. Ben Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü içinde ben karşı ama farklı fikir söyleyeceğim silah kullanmayacağım dedi. Geldi hukuk süzgecinden de geçti. Ne yapacağız? Siz bana söyleyin ne yapacağız? Adam dedi ki ben PKK'lıyım. Geldi silah bırakmış. Ben demiş artık bu saatten sonra terör faaliyetini yürütmüyorum demiş. Yani o kendisiyle ben terör diyorum, biz terör diyoruz. Başka ya yani o kendi diliyle ben bundan sonra silahlı mücadele yürütmeyeceğim demiş. Ben silah kullanmayacağım demiş. Fikrimi söylemek istiyorum demiş. Türkiye'nin bütünlüğünü bu hedeflemeyeceğim demiş. İşte demiş ki az önce değerli dinleyicimizin dediği gibi özellik demiş. Demiş ki ya demiş ben demiş burada şunu yapmak istiyorum. Bakın olsun anlamda söylemiyorum bunu. Demiş falan bunları söylüyor. Ne yapacağız? Hukuk süzgecinden geçtikten sonra. Ne yapacağız? Hayır arkadaş sen bir kere mimlendin. 5 sene 10 sene ne kadar süreyse işte. Örgütte bulundun bitti. Senin 5 senen 10 senen senin cezan bitmeyecek. Ölene kadar cezalısın. Bunu mu söyleyeceğiz? Hukuk niye var o zaman? O zaman bizden farklı düşünen herkesi yok edelim. İmha edelim. Terörle eşdeğer değil belki bu örnek. Ama bizden farklı düşünüyorsa bunun sonu o. Bir yerden sonrası devam eder, böyle devam eder. Mesela bakın, biz Suriyeliler mevzusundan önce neyi konuşuyorduk? Monşer takımı, ben monşer diyorum onlara, Kürtleri beğenmezdi. Kürtlerle beraber Orta Anadolu'dan gelen köken olarak Türkmen olan, Yörük olan köylüyü beğenmezdi. Onları küçümserdi, Kro derlerdi, başka başka şeyler söylenirdi. Sonra bir Suriyeliler girdi, Suriyeliler bizim... köylerden gelenleri kurtardı biraz. Kürtleri de biraz kurtardı. Onlar o kesimler Suriyelilere yöneldi. Her söylemin başı Suriyelilere dönmüştü. Benim tahminim şuydu. Lan Suriyeliler bir gün giderse tekrar eski kodlara dönerler. Hakikaten döndüler bakın. Şimdi diyor ki tıraşından anladık bu belli etnik kökenden. Ya açık açık bari yaz de ki ben Kürtten nefret ediyorum de. Yaz ki biz düşmanımızı bilelim. Bu coğrafyada Kürtten nefret eden adam Türk'ün de düşmanıdır. Bakın bunu net bir şekilde söyleyeyim. Kürtten nefret eden adam aslında özünde Türk düşmanıdır. Türk'ten nefret eden adam da Kürt de sözde Kürt de özünde Kürt'ün de düşmanıdır. Bu coğrafyada böyledir. Bu kültürde bu böyledir. Bu medeniyette böyledir. Şimdi benim anlattım size anlatıyorum işte biz kökenimiz şey ondan sonra işte Azerbaycan babaannem Kürt Halep kökenli bu arada Elbistan'dan şöyle Halep kökenli annemler Elbistanlı ailem anne tarafım o zamanlar Osmanlı döneminde Halep sancağına bağlı Elbistan yani bir anlamda sancak içi taşınma gerçekleşmiş yani ülke değişimi olmamış o zamanlar açısından sancağın içinde bir değişim olmuş. Ondan sonra şimdi bunları anlattım ama ben Muş'ta Kürt'le iç içe yaşadım. Yani kendimden ayrı gayrı görmedim. Onlar beni ayrı gayrı görmedi. Bizi ayrı gayrı görmedi. Yani biz siz de diyemiyorum ama anlatmak açısından, derdimi anlatabilmek açısından söylüyorum. Şimdi ben niye ayrılayım o insanlardan ya? Beni diyorum ya nereye koyacaksınız? Az önce Pendik'ten Suat Bey yazdı. Ondan sonra Nasıl ayıracaksınız o insanları? Yani o açıdan şimdi bir şey dinleyicimiz de demiş ki Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmanız inan ki şaşırtıcı bir dönem Millet İttifakı. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Ben çok sert eleştiriler yaptım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bakın, eleştiri başka bir şey. Evet, Türkiye açısından 2023 seçimlerinin, bu belki birçok dinleyicimiz katılmayacaktır buna. 23 seçimleri kırılma noktası olacaktı neredeyse. Türkiye deyim yerindeyse direkten döndü. Çünkü o altılı masanın formatı, altılı masaya dışarıdan verilen destekler, dışarıdan dayatılan talimatlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki rolü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya ben mesela dinliyorsa bunu mutlaka dikkate almalı. Yani 2010'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarıyla oynanması, bugüne gelinen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördüğü tahribatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok büyük rolü var. Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e verilen payeler hep Sayın Kılıçdaroğlu döneminde. Yani bugün sert eleştiriler yaptığı isimler üzerinden gidiyorum. Ekrem İmamoğlu suçludur değildir. Mahkemede karar olacak. Yani yargılandığında Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde bağımsız olacak mı olmayacak mı, orada göreceğiz, süreçleri göreceğiz. Yani liderlik yapabilecek mi, ama Sayın Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiriler yaptık ama söylediği bazı doğruları da şu an söylüyorum mesela. Diyorum ki doğru, medyada böyle bir sıkıntı var. Medyada düzeltilmesi gereken problem var. Şimdi düşünün, koskoca bir yayın organını, yıllara yayılan 100 yıllık bir yayın organını bir belediye başkanının yayın organı haline getiriyorsa bu sistemde bir sıkıntı var. Bu sistemin düzeltilmesi lazım ki Burhanettin Hoca ciddi bir çalışma da yapıyor aslında o ekibiyle falan filan, biliyoruz. Yani bir şeyler yapmak istiyor yeni iletişim başkanı. Yeni değil artık da onu biliyoruz, yani kulağımıza da geliyor. Medyada düzeltilmesi gereken birçok şey var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylemişse yanlışsa, ben şöyle bir yapıda adam değilim. Ben mesela bunu savunacağım. Geçmişte karşı çıktığım, politik olarak karşı çıktığım bir adam da benim söylediğim şeyi söylediği anda, ha bu da bunu söylüyorsa ben bu sefer tam karşısında yer alayım diyen biri değilim. Doğru söylemiş derim yani. Doğru söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu belli konularda, işte son dönemdeki bazı çıkışlarında, o dönem eleştirdiğim çıkışları vardı. Bugün desteklediğim bazı çıkışları var. Doğru söylüyor. İçeriye bakıyorum, içeriğine bakıyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu o dönem, evet, özellik Avrupa Birliği, işte Avrupa yerel yönetimler, özellik şartı falan filan, onun adamları üzerinden birçok tartışma da oldu. Biliyorsunuz biz onlara da karşı çıktık. Özellikliğin İşte o dönemin şartlarına göre uygun olmadığı sıkıntıya, yoksa özellik dediğim gibi ben üniter yapıcıyımdır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ihtiyacının üniter yapı olduğunu düşünenlerdenim. Hele bu mücadelede, hele İsrail'le, hele emperyalizmle mücadele ederken üniter yapıdan tavizin çok büyük sıkıntılar doğuracağına inananlardanım. Onu söyleyeyim. Hatta tam tersine ben şunu da düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Türkiye'de merkezi yapı daha da güçleniyor, onu da söyleyeyim. Gördüğüm bazı şeylerden dolayı merkezi yapının çok daha güçlendiğini düşünenlerdenim. Bunu da destekliyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Velhasıl kelam, yani değerli dinleyicimiz Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğimi şey yapmış İsmail Bey. Ondan sonra yani düşüncem o. Zaman da akmış gitmiş, ben daha İsrail'e falan giremeden, ama arada söyledik, iki filo halinde uçak alıyor. İşte dediğim gibi kime karşı alıyor bunları? Bu coğrafyadaki bize ve kardeşlerimize, onlara direnebilecek kardeşlerimize karşı alıyor. Bizim de kardeşlik hukukunu tahkim etmemiz lazım artık. Yani evet, umutsuz olabilirsiniz. Ben hep saygı da duyuyorum. Karşılıklı konuşuyoruz zaten, dost muhabbeti. Ama şimdi Levent Ekizoğlu onu yazmış, demiş ki yani ben sizin kadar umutlu değilim demiş, özeti. Ondan sonra o özellik meselesinden dolayı ben umutluyum. Zor dönemdeyiz, umutluyum. Zor dönemi de atlatacağız. Bakın çok belki korakor mücadelelerin olduğu bir döneme de giriyoruz aynı zamanda. Ama bu dönemi aşacağımıza da inanıyorum. Çünkü milletimiz bu zor dönemleri aşmanın geçmişte çok pratiğini verdi. Saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Konu civcivli olunca deyim yerine, hani bazı cümleler vardır yani, civcivli konu. Hakikaten bu Ahmet Spor mevzusuna şey yapınca direkt yoğun bir şekilde mesajlar da geldi değerli dostlardan. Ama dediğim gibi bakın, hepimiz bu coğrafyadayız. Herkes kaybedecek. Hani biz eğer birleşmezsek herkes kaybedecek. Bu cümleyi unutmayın. Birlikte hareket etmezsek herkes kaybedecek. Biz demiyoruz ki terörle birleşeceğiz. Değil. Örgüt terörü bırakacak, bitirecek, kendini feshedecek ki örgütü kuran kişi yani demiş ki PKK artık kendini feshetsin. Çünkü demiş PKK artık ömrünü tamamladı. Bakın bu cümleyi kullanıyor. PKK ömrünü tamamladı ne demek? Hatta bazen şey yapıyorum, diyorum ki ya PKK ölmüştür dedi. Nerede demiş diyor. Ya ömrünü tamamlamak ne demek? PKK bitti. PKK öldü. Türkiye'nin kırmızı çizgilerine zarar gelmediği sürece, birliğine bütünlüğüne zarar gelmediği sürece, şiddet terör teşvik edilmediği sürece bu saatten sonra elbette ki dağdakiler için bir formülasyon zaten üzerine çalışılıyor ki şu anki aşama şu, konuyu yani ilgili istihbarat birimlerinin gözlemleri neticesinde örgütteki son duruma göre yasal düzenleme de hazırlanacak. Hangi yasal düzenleme? Bir hukuk süzgecinden bahsediyoruz ya. Bu süzgeçten geçecek kişiler için, PKK'lılar için neler yapılacağı. İşte hiç eyleme katılmamışsa belli bir hukuk süzgecinden geçip büyük ihtimalle

0: Topluma entegrasyonu, belli eylemlere katılmışsa terör eylemlerine yine belli bir hukuk süzgeci ve belki bir cezai yaptırımdan sonra tekrardan işte çıkıp, yani sonuçta bütün hukuk devletlerinde de bu vardır. Belli bir suç varsa bu suçun cezasını çekersin. Eğer bu suç tekrarlanmama şeyi yüksekse buna göre ceza belirlenir. Devam ediyorsa, terör faaliyeti devam ediyorsa buna göre bir hukuk şeyi belirlenir. Hani dedim ya, bir insan bir hatasından dolayı, yaptığı bir eylemden dolayı ölene kadar cezalandırılmaz. Ceza neyi gerektiriyorsa yapılır. Yeri gelir ağırlaştırılmış müebbet verilir, yeri gelir 5 sene verilir, 10 sene verilir. Ta şunu anlamam. Mesela ben bugünlerde bazı cinayetlerde şunu görüyorum. Cinayet haber şeylerine de bakıyorum bazen. Bugün baktım mesela, bir olay vardı. Neydi? Kadın yurt dışına kaçmış. Yani düşünün, 97 kiloluk kocasını, güya kocası intihar etmiş. Hukuk ve ceza, suç ve ceza, Dostoyevski'ye kadar gitti olay. Ondan bahsediyorum. Yani kadın, işte adam 97 kilo, kendini güya asmış. Kafasının arkasında yarık var. Birçok veri aslında adamın öldürülmüş olduğunu gösteriyor ama gelen polisler diyor ki şey, oraya gelen polisler intihar notu düşüyor. Ondan sonra soruşturmaya yer yok kararı alınıyor. Yani intihar deniyor falan filan. Ama bütün deliller adamın öldürmüş olduğunu gösteriyor. 97 kiloluk adamı, güya o borudan 48 kiloluk eşi, ki bir numaralı şüpheli de o, yani ailenin şüphelendiği, birilerinin yardımıyla güya 48 kiloluk kadın 97 kiloluk adamı şeyden indirmiş falan filan. Ondan sonra bu çerçevede ne diyelim, kararlarda elbette şeyler yapılır. Yani garip garip kararlar verilebiliyor ama dediğim gibi hukuk bir şekilde hepimiz için temel ilke olacak. Ha şimdi o boyuta ben açık söyleyeyim çok da incelemedim. İsmail Arı gazetecilikten yatacak ama PKK'lıya uygun yasa hazırlanacak. Cem Yılmaz'ın kulakları çınlasın diyor. Ben İsmail Arı'yı çok takip eden bir gazeteci değilim. Açık söyleyeyim. Eksik görürsünüz, değilsiniz, bilmiyorum. Eğer gerçekten bir suçu yoksa hiçbir şey demem. Haksız yatıyordur. Ondan sonra nedir ne değildir onun detaylarına bakmam lazım. Açık söyleyeyim, bakmadım. Benim ağırlıklı alanım da çok daha farklı. PKK'lıya uygun yasa hazırlanacak. Dünyada birçok, şimdi bu benim alanıma giriyor. Terörle mücadele boyutu benim alanıma giriyor. Dünyada birçok örneğini inceledim. İran modelini inceledim. Aydınlık yolu inceledim. Peru'daki, ondan sonra ETA'ya baktım. Bask modeline baktım. Şeylere baktım. Yani Asya bölgesinde bazı gruplara baktım falan filan. PKK'lılara uygun yasa diye bir şey değil. Terörü bitirmeye yönelik hukuk düzenlemeleri, terörü gündemimizden taviz vermeden çıkarmaya yönelik hukuk düzenlemeleri demek çok daha sağlıklı olur diye değerlendiriyorum. Yani bu benim kendi kişisel değerlendirmem. Ama dediğim gibi bu boyutta yaklaşmamak lazım. Açık söyleyeyim, terör gündemimizden çıkacaksa ve taviz vermeyecekse, kırmızı çizgilerimiz ezilmeyecekse bazı hukuk düzenlemeleri yapılabilir. Şunu bakın, bundan sonraki aşama, belki gönülden bunu söylemiyorsunuzdur, o ayrı mesele, ama devam etsin demek, bunları yapmayalım demek ne demektir biliyor musunuz? Bu anlamda söylemiyorsunuz eminim tabii ki, ama bunu şu anlamada gelebilir: şehitler vermeye devam edelim. Bakın, o şehitler, biz terörü gündemimizden çıkartalım diye kendi canlarını ortaya koydular. Ülke, vatan, millet tek bir taviz vermeden, kırmızı çizgiler ezilmeden, kırmızı çizgilere halel gelmeden, birliğimiz bütünlüğümüz bozulmadan biz terörü gündemimizden çıkartalım diye canlarını ortaya koydular. Biz şimdi şehit mi tekrardan sayalım? Şu geldi, bu geldi. Onu mu şey yapalım? O amaçla söylemiyorsunuz biliyorum ama bunu söyleyenler var. Bunu bu amaçla söyleyenler var, onu biliyorum. O azınlıktalar. Milleti de şey yapıyorlar, gaza getiriyorlar. Duygularıyla oynuyorlar. Vatanperverlik, o vatan sevgileri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Propagandalarına alet etmeye çalışıyorlar. Ama onların propagandasına gelmeyin. O şehitler Türkiye terörsüz günleri görsün diye canlarını ortaya koydular. Şu an Türkiye, o ülkenin, dediğim gibi altını tekrar çiziyorum, kırmızı çizgilerine halel gelmeden bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Kırmızı çizgilere halel gelirse de hep beraber zaten karşı koyarız. Onu da söyleyeyim. Velhasıl kelam, şimdi bu propagandalar demişken, şimdi İsrail propaganda bütçesinde büyük bir artış yapmış. Geçen yıl 150 milyon dolarlık propaganda faaliyetlerine ayrılan kaynak bu yıl 730 milyon dolara yükseltilmiş. Bu arada Pentagon'da biliyorum onu, ondan sonra yaklaşık bir 700-800 milyar dolarlık biliyorsunuz bir bütçesi var Pentagon'un. Hoş Trump diyor ki bu sene arttıracağım diyor. Onu da 7-8 milyar doları psikolojik harp için ayrılır. 7-8 milyar doları. Pentagon şimdi İsrail'de çok ciddi bir şekilde propagandaya bütçe ayırıyor. Hatta bir kitap okuyordum. O kitapta ilginç veriler var. Hatta bir tanesini söyleyeyim. Mossad'la ilgili bir kitap okuyordum. Doğrudan psikolojik savaş departmanı varmış. Mesela kendi çıkarları çerçevesinde yerli veya yabancı, İsrail'e göre yabancı. Gazetecilere parayla yazılar yazdırırlarmış. Ben hatırlıyorsanız bir kere şeyi anlatmıştım. Mesela İngiliz basını nasıl kontrol ettikleri. İşte Katsa dedikleri Mossad ajanları, Sayan dedikleri Mossad'a, İsrail'e işbirlikçi unsurlar. Bu arada Sayan dedikleri işbirlikçiler şey değil. Böyle işte iş insanı var. Belki siyasetçi var, belki gazeteci var falan. Mesela İngiliz yayın organlarını bildiğiniz İsrail istihbaratı çok rahat domine ediyormuş. İşte Mossad'ın psikolojik savaş departmanı. İsrail karşıtlarına karşı çok yoğun yazılar yazdırılıyormuş paralarla. Şimdi işte aklıma o geldi. Propaganda bütçesinde rekor artış olunca. Şimdi bu yeni kaynak kapsamında sosyal medya reklamlarının arttırılması, uluslararası delegasyonların İsrail'e davet edilmesi, medya içeriklerinin takip edilmesi için özel birimlerin kurulması ve küresel medya faaliyetlerinin genişletilmesi. Şimdi küresel medya faaliyetlerinin genişletilmesi ne demek? İşte bu bahsettiğim şeylere, algıya yönelik operasyonlara daha da yoğunlaşacaklar. Yani birilerine parayla yazılar yazdıracaklar. İşte İsrail karşıtlarına karşı işte belli yayın organlarında belki Türkiye'yi de hedef alan yayınlar yapılacak işte. Yabancı yayın organlarını da yazdıracaklar. Onların Türkiye içindeki bazı yerler alacak, böyle yayacak. Ben şeyden yıllar önce okumuştum. Bir CIA ajanı diyordu ki, mesela diyordu işte Türkiye ile ilgili, bunu başka ülkeler içinde, Rusya içinde söyleriz, İran içinde, Çin içinde, Amerika'nın hedefindeki herhangi bir ülke veya kişi içinde söyleyebiliriz. İşte diyordu ki biz mesela birini hedef alacaksak veya bir ülkeyi hedef alacaksak, işte Türkiye gibi falan filan, önce Avrupa'da kendi kontrolümüzde olan iletişim kurduğumuz yayın organlarına onunla ilgili dezenformasyon yazıları yazdırırdık. Sonra da o yazıların o ülkede gündem olmasını sağlardık. Şimdi buna da kaynak aktarıyorlar. İşte Pentagon'un o 7-8 milyar dolarlık psikolojik harp bütçesi, işte yayın organlarına da aktardığı falan filan, fonladığı psikolojik harp bütçesi bununla bağlantılı. İsrail'in önümüzdeki dönem çok yoğun bir psikolojik harbiyle karşı karşıya kalacağımızın önemli verilerinden biri diyelim. Bugünlük böyle nokta koyalım. Ahmet Spor merkezli bir sohbet oldu ama şeyi konuştuk, yani bütünlüğümüze. Ben çok da keyif aldım. Ben karşı çıkan, eleştiren dostlarımızın, dinleyicilerimizin de zaten niyetlerinin olumsuz olmadığını biliyorum. Ama emin olun iç cephemiz güçlenecek. İç cephemiz güçlendikçe biz daha güçlü hale geleceğiz. Türkiye'yi de bölmeye kimsenin de gücü yetmez, onu da söyleyeyim. Böyle de bugünlük böyle bitirelim. Sonraki yayınlarımızda devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: 1960'da İmparator Konstantin tarafından İstanbul'a getirildi.
1: Zamanın yıpratıcı etkileriyle zarar görmeye başlayan sütunun üzerinde savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yer alıyordu. Ancak bunlar aşındı ve günümüzde görünür halde değiller.
0: Milyon Taşı. Tarihi Yarımada'da yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın girişine yakın bir noktada konumlanan Milyon Taşı önemli bir tarihi özelliğe sahip.
1: Taşın 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilir. Bu taşın özelliği ise İstanbul'a ulaşan antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin İstanbul'a uzaklıklarının hesaplanmasına kullanılan sıfır noktası oluşudur.
0: Roma mimarisinde öne çıkan 4 sütun, 4 kapı ve 1 kapıdan oluşan tetrapilon tarzında inşa edilmiştir. Kubbesinde kabartmalar ve heykeller bulunan Milyon Taşı zamanla yıkılmıştır.
1: Çemberli Taş. Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Meydanı'nda yer alan Çemberli Taş, İmparator 1. Konstantin için milattan sonra 330 yılında dikilmiş bir sütundur. Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilen Çemberli Taş sütunu günümüzde sergilenen yerine yerleştirilir. 57 metre uzunluğa sahip sütunun orijinalinde en üstünde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunduğu rivayet ediliyor.
0: Ancak Konstantin'e Apollon heykeli yerine birisi kendi, diğer ikisi İmparator Julianus'la Theodosius'un olmak üzere 3 heykel daha yerleştirir. 1081 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle heykeller devrilir ve sütun onarıma girer. Bu onarımın ardından sütunun üzerine bir kaideyle haç yerleştirilir.
1: 1453 tarihinde İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle haç çıkarılır. Zamanla doğal afetlerle zarar gören sütun yenilenir ve sağlamlaştırılır. Bu yenilemeler sırasında demir çemberlerle etrafı sarılan sütunun ismi Çemberli Taş olarak anılmaya başlar.
0: Dikili Taş. Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun hemen arkasında bulunan Dikili Taş, M.Ö. 1400'lü yıllarda Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. M.Ö. sonra 357 yılına gelindiğinde, 2. Konstantinus tarafından Nil Nehri boyunca taşınarak İskenderiye kentine getirilir. Ardından İmparator 1. Theodosius tarafından da milattan sonra 390'da gemilerle İstanbul'a taşınır ve şu an sergilendiği alana yerleştirilir.
1: İlk hali 30 metre olan dikili taş bu taşımalar sırasında hasar görmüş ve kaidesi hariç 18 metre 45 santimetreye kadar düşmüştür. 400 olan taşın iki kısmında Meclis ve Muharebe isimleri kabartma olarak yer alırken diğer iki tarafında Latince ve Rumca metinler bulunuyor.
0: Kız Taşı, Markianus sütunu. Bizans döneminden günümüze ulaşan nadir anıtlardan biri olan Kız Taşı, İstanbul'un Fatih semtinde kendi adını taşıyan küçük bir meydanda yükseliyor. 5. yüzyılın ortalarında İmparator Markianus şerefine şehrin valisi Tatianus tarafından dikilen bu sütun, imparatorun onurunu ölümsüzleştirme amacı taşıyan bir zafer sütunu. Kız taşı tek parça kırmızımsı gri renkli Mısır granisinden yapılmış olup yaklaşık 17 metre yüksekliğinde.
1: Üzerinde Korint düzeninde bir başlık ve onun da üstüne bir impos bloğu bulunuyor. Bizans zamanında bu bloğun üzerinde İmparator Markianus'un bronz bir heykeli yer alıyordu. Halk arasında Kız Taşı adıyla anılmasının birden fazla efsanesi var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu sütun için içinde bir kral kızı yatar şeklinde gizemli bir anlatıdan bahseder. Bir başka rivayete göre ise genç bir kızın bu ağır taşı tek başına taşıdığı, ancak bir cin tarafından durdurulunca taşı bırakmak zorunda kaldığı ve sütunun o noktada kaldığı anlatılır.
0: Gotlar Sütunu. Gotlar Sütunu, İstanbul'un en eski anıt sütunlarından biri olarak Roma İmparatorluğu mirasını günümüze taşıyor. İmparator Claudius II'nin veya muhtemelen 1. Konstantin'in Got kavimlerine karşı kazandığı bir zafer anısına 3. ya da 4. yüzyılda dikildiği düşünülüyor. Bu sütun, tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ucunda Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı içinde bulunuyor.
1: Yaklaşık 18 metre 5 santimetre yüksekliğindeki anıt tek parça Prokonenses mermerinden yontulmuş. Gövdesi üzerindeki Korint üslubundaki başlık kartal kabartmalarıyla süslü ve sütunun tepesinde bir zamanlar şans tanrıçası Taysin'in heykelinin durduğu rivayet ediliyor. adını kaidesindeki Devictus Gotos, yani Gotların mağlup edilmesi ibaresinden alıyor.

0: yüksek ağaçlar arasında saklanmış bir hazine gibi duran Gotthard sütunu, İstanbul'un fethinden önceki dönemden hemen hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmış ender eserlerden. Osmanlı döneminde halk tarafından tılsımlı sütunlardan biri olarak görülen bu sütunun varlığını koruduğu müddetçe kenti düşman saldırılarından koruyacağına dair inançlar bile mevcuttu.
1: İstanbul binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Özellikle anıtsal sütunlar Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kalan ve kentin görkemli geçmişine tanıklık eden eşsiz yapılar.
0: Tarih meraklıları için adeta birer zaman kapsülü olan bu sütunlar, imparatorların güç gösterilerini, zaferlerini ve inançlarını yüzyıllar ötesine taşımış. İstanbul'un farklı köşelerine serpiştirilmiş bu tarihi sütunları Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun geçirdiği evrimde belki de en radikal değişimlerden biri kalecinin sahadaki rolüyle ilgilidir. Eskiden yalnızca kale çizgisine bağlı kalan, topu eline aldıktan sonra ileriye şutlayan kaleciler vardı. Bugünse pek çok takımda kaleci, oyunun başlangıç noktası, pas trafiğinin ilk halkası ve hatta zaman zaman en net oyun kurucusu haline geldi. İşte bu dönüşümün sonucu olarak doğan oyuncu tipi ball playing goalkeeper, yani top oynayabilen kaleci, ya da daha uygun bir ifadeyle oyun kurucu kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kurucu kalecileri anlatacağız. Bu kaleci tipi klasik kaleciden çok farklıdır. Asıl amacı elbette kaleyi savunmaktır, ancak bunu sadece şutları çıkararak değil, aynı zamanda takımı ileriye taşıyarak da yapar. Takım topu geriden kurtarmak istediğinde ilk pası veren isim çoğu zaman kalecidir. Pası stoperlere, beke ya da orta sahaya isabetli ve hızlı bir şekilde aktarmalıdır. Bu kaleci tipi sadece kısa paslarla değil, zaman zaman uzun toplarla da etkili olmalıdır. Karşı presi kıracak, baskıyı dağıtacak ya da savunma arkasına nokta atışı toplar gönderecek vizyona sahip olması beklenir. Oyun kurucu kaleci, modern futbolda topa sahip olma taktiklerinin bel kemiğidir. Topu sadece ceza sahasından uzaklaştıran biri değil, pas zincirinin başlangıcıdır. Bu tip kaleci kendisine baskı geldiğinde panik yapmaz, ters ayağını da kullanabilir ve genellikle saha görüşü çok yüksektir. Oyun kurucu kaleci tipi özellikle 4-3-3 ya da 3-2-4-1 gibi sistemlerde öne çıkar. Takım savunmayı önde kuruyorsa ve kısa pasla oyunu açmak istiyorsa kaleciye önemli bir sorumluluk düşer. Ayakla pas yüzdesi yüksek, pres altındaki soğukkanlı, oyun görüşü güçlü olmalıdır. Pası verirken rakibin pres açısını hesaplamalı, takım arkadaşının hareket yönünü görmeli, pozisyonun birkaç saniye sonrasını öngörebilmelidir. Bu yüzden bu kaleci tipinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda yüksek futbol zekası da aranır. Ball playing goalkeeper, yani oyun kurucu kaleci olmanın bazı riskleri vardır. Birincisi, ayağındaki topu kaybettiğinde hata çok pahalıya patlar. Pas hatalıysa verilen bir top, rakibe altın tepsiyle sunulmuş bir gol fırsatına dönüşebilir. Ayrıca bu kaleci tipi zaman zaman oyunu fazla zorlayabilir. Bu nedenle risk yönetimini iyi yapabilen, ne zaman pas vereceğini, ne zaman oyunu basit oynayacağını bilen bir kaleci olması gerekir. Ball playing kalecinin fiziksel özellikleri klasik kalecilerden çok da farklı değildir. Ancak teknik kapasitesi çok daha yüksek olmalıdır. Ayakla pas verirken sağ ve sol ayağını eşit düzeyde kullanabilmelidir. Kaleye gelen şutları çıkarma refleksine ek olarak pas isabet oranı, top kontrolü ve oyun vizyonu da üst düzey olmalıdır. Şimdi oyun kurucu kalecilere dünyadan örneklerle devam edelim. Bu kaleci tipi denince akla ilk gelen isimlerden biri Ederson'dur. Manchester City'nin kalecisi olan Ederson, Pep Guardiola'nın sisteminde sadece bir kaleci değil, adeta üçüncü bir stoper gibi oynamaktadır. Defans arkasına attığı milimetrik uzun paslar takımın rakip baskısını kırmasını sağlar. Ederson birçok maçta tek pasla hücumu başlatan adam olmuştur. Onun oyun vizyonu Guardiola'nın tüm sistemini taşıyan kritik bir unsur haline gelmiştir. Daha eski dönemden örnek vermek gerekirse Victor Valdes de bu türün öncülerindendi. Valdes sadece şut kurtaran bir kaleci değil, takımın geri pasla rahatladığı, baskıdan çıktığı oyun kurucusuydu. O yıllarda bu tarz kaleciye pek alışık olmayan futbol dünyası için Valdes bir model oluşturdu. Ayakla hatasız oynayan bir kalecinin nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. Türkiye'de bu kaleci tipi henüz çok yaygınlaşmamış olsa da son yıllarda bu alana yatırım yapılmaya başlandığı görülüyor. Özellikle Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaştı. Günümüz teknik direktörlerinden bazıları genç kalecilere pasla oyun kurmayı öğretmeye odaklanıyor. Ancak altyapıdan bu tarz kaleciler yetiştirmek hala ciddi bir gelişim süreci gerektiriyor. Sonuç olarak oyun kurucu kaleci modern futbolun kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Artık kaleciden yalnızca topu çıkarması değil, oyunu kurması, rakip baskıyı kırması, gerektiğinde bir oyun kurucu gibi pas atması bekleniyor. Bu kaleci tipi hem risklidir hem de oyunun temposunu doğrudan etkileyebilir. Top ayağındayken yaptığı her hamle oyunun yönünü değiştirebilir. Oyun kurucu kaleciler artık sadece kaleyi değil, sahanın tamamını gören ve yöneten beyinler olarak kabul ediliyor. Ve bu beyinler doğru yönetildiğinde yalnızca gol yememekle kalmıyor, gol atmaya da katkı sağlıyor. Futbolun ansiklopedisinde bugün her geçen gün daha parlayan oyun kurucu kalecileri anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da yaşayan küçük süs cinsi bir köpek dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği unvanına aday gösterildi. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtilirken bu yaş doğrulanırsa köpek tarihe geçebilir. Lazer adlı köpeğin 4 Aralık 1995 doğumlu olduğu düşünülüyor. Bu durum Fransa Hayvanları Koruma Derneği'nin Guinness Rekorlar kitabıyla temasa geçmesine neden oldu. Yetkililer Lazer'in yaşının mikroçip verileriyle belirlendiğini ve doğum tarihinin Fransız soyağıcı kayıt sistemi üzerinden de doğrulandığını açıkladı. Barınak sorumlusu Anne-Sophie Moyon, çifte kontrol yaptık, hiçbir şüphe yok, Lazer 31 yaşında dedi. İleri yaş nedeniyle Lazer'in çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Köpeğin eklem iltihabı, kısmi işitme kaybı, görme bozukluğu ve sürekli dışarı sarkan dili olduğu ifade ediliyor. Lazer, önceki sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransız Alplerindeki Enesi Marlio Spa barınağında bir süre kaldıktan sonra kısa süre önce yeni bir yuvaya kavuştu. Yeni sahibi Ofel Bod olsa rekor ihtimaliyle ilgilenmediğini belirterek onu sahiplenmemin nedeni hayvanları sevmem. Aramızda anında bir bağ oluştu. Hayatının sonunu barınakta geçirmesi düşünülemezdi. Sevgi dolu bir aileye ihtiyacı vardı dedi. Guinness yetkililerinin başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor. Fransa'da bir köpek hayvanları koruma derneğinin resmi tanınma için Guinness Dünya Rekorlarına başvurmasının ardından tarihin en yaşlı köpeği olabilir. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Erdursun, Türkiye'deki emekli sayısı ve bayram ikramiyeleri hakkında konuştu.
2: Bayram ikramisi 4000 lirada kaldı. Dün bakan da açıkladı.
3: Kurban bayramı herhalde bu değişmez, bu saatten değişmez sonra artık. Değişmez herhalde. Yani.
2: Kurban bayramında da 4000 lira verilecek ama tüm emekliler 4000 lira alamayacak. Şimdi burada da kendi primleriyle emekli olmuş ve hayatta olan emekliler 4000 lirasını alır. Ama bir kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden emekliden dolayı hak sahibi olarak dul kalan eşi,
3: geçtiyse
2: kız
3: olamıyor.
2: Ya da çocuğu yetim aylığı alan kişilerde, yetimlerde 1000 lira, dul kalan eş, karı koca fark etmez, dul kalan eş çalışıyor ya da kendi emekliliği var ise bu durumda 2000 lira, dul kalan eş çalışmıyor ya da kendi emekliliği yok ise 3000 lira ve diğer normal emekliler de 4000 lira olarak bayram ikramiyesini alacak. Türkiye'de Okan Bey kaç kişinin emekli olduğunu biz bilmiyoruz. Ben biliyorum da bilenler de vardır ama toplumun büyük bir kesimi Türkiye'de kaç milyon kişinin emekli olduğunu bilmiyor. Türkiye'de 12,5 milyon kişi emekli ama hep hükümet yetkilileri de hep 17 milyon diye açıklama yapıyor. Dul yetim aylığı alanları da emekliymiş gibi değerlendiriyorlar. Bakın açıklama yaparken, istatistiksel veriler açıklanırken deniliyor ki Türkiye'de 17 milyon emekli var.
3: Evet.
2: Ama bayram ikramiyesi verilirken o kişilere 4000 lira verilmiyor, yaklaşık 4,5 milyon kişiye. O kişiler biz peki neden 4000 lira almıyoruz diyorlar. Siz emekli değilsiniz diyorlar. Siz emekli olan kişiden dolayı hak sahibi olarak sosyal yardım alıyorsunuz. Peki emekli sayısı açıklanırken niye 17 milyon olarak açıklanıyor? Çünkü istatistiklerde de düşük emekli aylıklarını aslında hükümet bir taraftan da halka emeklileri şikayet ederek, bakın çok emekli var, ben o yüzden de size düşük aylık veriyorum gibi bir algı oluşturmak için sürekli rakamı, daha doğrusu sayıyı 17 milyon olarak açıklıyorlar. Türkiye'de 12,5 milyon civarında emekli var.
3: Şu az önceki konu gündemde olan bir konu da çok fazla artık duymaya başladık. Siz de az önce söylediniz. Erken seçim geliyor galiba 2027 yılı itibariyle, siz de görüyor musunuz?
2: Kasım ayında seçim olacak.
3: Olacak mı diyorsunuz? Peki bu seçim hazırlığı da yapıldığına dair özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın neler yapacak ki, neler verecek ki? Emekliyi mi mutlu edecek biraz? Asgari ücretliyi mi mutlu edecek biraz? Ne olacak
2: şimdi
3: yani?
2: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç kimseyi mutlu edemez. Zaten böyle bir dertleri de yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece kendi işine odaklanmış. Merkez Bankası ile beraber yüksek olan enflasyon oranlarını düşürmek, daha fazla vergi toplamak, maliye politikası ve para politikasının ikisini beraber uygulayarak, piyasaya müdahale ederek, dövizdir, altındır, bir taraftan bu müdahaleler, diğer taraftan işte vergi, dolaylı vergi, ek vergi, yeni vergilerle müdahale ederek para toplamaya çalışıyorlar. Onların asli görevi şu anda seçim değil, kendi işleri. Ama bu kendi işleri daha sonra AK Parti'nin başına bela olacak.
3: Öyle
2: seçim
3: mi?
2: Döneminde böyle devam edemez. Çünkü sürekli şunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Diyor ki biz bir ekonomik model uyguluyoruz. Bu ekonomi modelimiz de dört dörtlük bir model. Her şey de iyi gidiyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıla göre bu yıl 1 milyon kişinin birkaç ayda işsiz kaldığı kağıt üzerinde.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan Özgür Erdursun, her emeklinin bayram ikramiyesini 4000 lira olarak alamayacağını ifade etti. Türkiye'deki emekli sayısına ilişkinde konuşan Erdursun, Türkiye'de 17 milyon emeklinin olduğu söyleniyor ancak bayram ikramiyesi 4000 lira olarak verilmiyor dedi. Erdursun, 2027'nin Kasım ayında seçim beklediğini de söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlk kez bir Sumatra orangutanı insanların yaptığı ipten köprüyü kullanırken görüntülendi. Bu gelişme nesli tehlike altındaki türü koruma çalışmalarında önemli bir adıma işaret ediyor. Endonezya'nın Sumatra Adası'na özgü Sumatra orangutanları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli kritik tehlike altındaki türler arasında sınıflandırılıyor. Hayatlarının büyük kısmını ağaç tepelerinde geçiren bu hayvanların yaşamı Pakpak Baharat bölgesine yeni bir yol yapılmasıyla daha da zorlaştı. Sumatra'nın ücra bölgelerindeki halkın sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebilmesi amacıyla 2024'te yapılan yol, ormanın içinden geçtiği için 350 orangutandan oluşan bir popülasyonu böldü. Doğa koruma grubu Tangu Kutan Katulistiva, Birleşik Krallık Merkezi Sumatra Orangutan Derneği ve yerel yetkililerle el ele vererek 2024'te Sumatra'nın kuzeyindeki bölgeye 5 köprü inşa etti. Ağaç tepelerini birbirine bağlayan ip köprülerin her birine fotokapan yerleştirilerek hayvanların faaliyetleri takip edildi. Sumatra Orangutan Derneği'nden yapılan açıklamaya göre gibon ve makak maymunu gibi türler ip köprüleri kullansa da dünyada ilk kez bir Sumatra orangutanı köprüden geçti. Çevre kuruluşu yaptığı paylaşımda 2 yıldır bir orangutanın ağaç tepelerindeki köprülerden birini kullanarak halka açık yolun üstünden geçmesini bekledik. İşte oldu, sabırla beklediğimiz an geldi ifadelerine yer verdi. Orangutanların yaşam alanlarının ayrılması popülasyon içi çiftleşmeyi artırarak sağlık sorunlarına ve türün yok olma riskinin büyümesine yol açabileceği için köprüler büyük önem taşıyor. Tangu Kutan Katulistava'dan Erwin Ayamşah Siregar, insanların kalkınmaya ihtiyacı vardı. Ancak müdahale olmasaydı orangutanlar her iki tarafta da kapana kısılacaktı diyor. Sumatra Orangutan Derneği'nin CEO'su Helen Buckland, orangutanların köprüyü kullanmasının koruma çalışmaları için muazzam bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek ekliyor. Ağaçların tepesine kurulan bu köprüler insanların kalkınma ihtiyacıyla yaban hayatını korumanın birbiriyle çatışmak zorunda olmadığını gösteriyor. Bazen en basit çözümler en etkili olanlardır. Siregar ağaç tepesi köprülerinin bölge genelindeki altyapı planlamasında standart uygulama haline gelmesini umduğunu söylüyor. İlk kez bir Sumatra orangutanı insanların yaptığı ipten köprüyü kullanırken görüntülendi. Orangutanların köprüyü kullanmasının koruma çalışmaları için muazzam bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar keşfedilmeyi bekleyen binlerce benzer gezegen olabileceğini söylüyor. Yeni bir uydu araştırması, Yıldız Savaşları kahramanı Luke Skywalker'ın kurgusal evi, Tatooine'e benzer şekilde tek bir yıldız yerine iki yıldızın etrafına dönen yaklaşık 27 sıra dışı gezegen buldu. Çift yıldız etrafına dönen bu gibi gezegenler uzun süre hayal ürünüydü. Tek yıldızın etrafına dönen 6000'den fazla gezegene kıyasla bugüne kadar sadece 18 tanesinin varlığı biliniyordu. Şimdi ise yeni bir uydu araştırması yeni bir yöntem kullanarak tek seferde 27 potansiyel çift yıldız etrafına dönen gezegeni ortaya çıkardı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden doktora adayı Margot Tartın, gezegenlere dair mevcut bilgilerimizin çoğu onları nasıl aradığımıza bağlı olarak yanlıdır. Çoğunlukla tespit edilmesi en kolay olanları bulduk diye açıkladı. Keşif üzerine yayınlanan çalışmanın yazarı Tartın, bu yeni yöntem özellikle görüş hattımızda mükemmel bir şekilde hizalanmayanlar olmak üzere gezegenlerin büyük bir popülasyonunu ortaya çıkarmamızı sağlayabilir. Evrenimizdeki gerçek gezegen popülasyonunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, dedi. Son çalışmada kullanılan yöntem, daha önce birbirinin etrafında dönen iki yıldızlı sistemleri karakterize etmek için kullanılmış ancak büyük ölçekli bir gezegen arayışında kullanılmamıştı. Yöntem, ikili yıldızların yörüngelerinin uzun süreler boyunca nasıl değiştiğini takip ediyor. Araştırmacılar daha sonra tutulma zamanlamalarındaki değişimi izliyor. Bu değişim yıldızların yörüngelerini üçüncü bir cismin etkileyip etkilemediğini gösterebiliyor. Bu cisimde muhtemelen bir gezegen oluyor. Dünyaya ulaşan yıldız ışığı sinyalinde düşüş yaratan bu tutulmalar yörüngede dönen bir gezegen olabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları yörüngeleri izlemek için 2018'e öte gezegen arama göreviyle fırlatılan NASA'nın TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri kullandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden gökbilimci Ben Montet, bu yöntemle ne kadar çok gezegen bulabileceğimiz konusunda heyecanlıyım, dedi. Tartın, bu yöntemle şimdiye kadar kendi güneş sistemimizden tamamen farklı ortamlarda 27 güçlü gezegen adayı bulduk, dedi. Gelecekteki araştırmalarda gezegen olarak doğrulanmayı bekleyen bu adaylar, Neptün kütlesinden Jüpiter'in 10 katı kütleye kadar değişebilir. Dr. Montet, 1592'li yıldız sisteminden 27 gezegen adayı bulduk. Bu, potansiyel olarak gezegen barındırabilecek ikili sistemlerin yaklaşık %2'lik bir oran, dedi. Bu da potansiyel olarak binlerce, hatta on binlerce olası gezegenin bulunabileceği anlamına geliyor, diye ekledi. Astronomlar, Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası, Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Dünyadan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerini ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi. Yani bulunan gezegenlerden en yakını 6,1 katrilyon kilometre uzaklıkta. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güvercinler, serçeler ve saksanlar gibi şehir kuşları erkeklerden çok kadınlardan korkuyor. Ancak bilim insanları bunun nedenini çözemiyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'yı kapsayan araştırmada uzmanlar kaçış başlatma mesafesini ölçtü. Boy ve kıyafet gibi değişkenlerin eşitlendiği deneylerde erkeklerin kuşlara kadınlardan ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildiği görüldü. Bu ilginç fenomen, güvercinler gibi evcil türlerden, saksanlar gibi temkinli türlere kadar 37 farklı kuş türünde tutarlılık gösterdi. Bilim insanları kuşların bu ayrımı nasıl yaptığını henüz tam olarak açıklayamıyor. UCLA'dan Profesör Daniel Blumstein, kuşların koku, vücut şekli veya yürüyüş tarzı gibi çok ince detaylara dikkat ediyor olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bakan kişinin tarafsız olduğunu varsayardık ama kuşlar için durum böyle değil, diyerek bu bulgunun kentsel ekoloji çalışmalarını değiştirebileceğini vurguluyor. Şimdilik bu davranışın arkasındaki kesin sebep bir sır olsa da, çalışma, şehir kuşlarının çevrelerini değerlendirme konusunda ne kadar sofistike bir yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'da yapılan çalışma 2701 gözlem içeriyordu. Çalışmaya boy ve giyim açısından eşleştirilmiş erkek ve kadın katılımcılar dahil edildi. Katılımcılar, şehir parklarında ve yeşil alanlarda kuşlara doğru düz bir çizgide yürüdü. İncelenen diğer türler arasında büyük baştan kara, kara tavuk, sığırcık ve ağaç kakanlar yer alıyordu. Kadınlar bir kuşa ortalama 8,5 metreye kadar yaklaşabilirken, erkekler bu mesafeyi 7,5 metreye kadar indirebildi. Bilim insanları şehir kuşlarının kendilerine yaklaşan insanların cinsiyetini tanıyabildiğini buldu. Ancak kuşların hangi ipuçlarını kullandığı belirsiz. Araştırmacılar, kuşların insanların feromonlarını, vücut şeklini veya yürüyüş biçimini tespit ediyor olabileceğini öne sürdü. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. Yeni bir bilimsel araştırma, şehirlerde yaşayan kuşların insanlara yaklaşımında gizemli bir farklılık olduğunu ortaya koydu. People and Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, baştan kara, serçe ve kara tavuk gibi yaygın türler, kadınların yaklaştığını hissettiklerinde erkeklere kıyasla daha erken uçup gidiyorlar. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Kings. Radyo Sputnik özel haber.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanmaya yönelik silah sahipliği eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleriyle okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişiminin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra kabine toplantısında silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahiplerinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenlik kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Vancouver'daki FIFA Kongresi öncesinde 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı. Haziran ayında başlayacak turnuvada rakibiyle tartışırken ağzını kapatan veya hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek. IFAB bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı. Bu kararı organizatörlerin tercihine bıraktı. Ancak Dünya Kupası'na kurallar kesin olarak yürürlükte olacak. Protesto amacıyla sahayı terk etme kuralı 2026 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Senegal ile Fas arasında oynanan finalde tartışmalı bir penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti. Yeni protokollere göre hakem kararını protesto etmek için sahayı terk eden oyunculara doğrudan kırmızı kart verilecek. Oyuncuları sahayı terk etmeye teşvik eden takım yetkilileri de kırmızı kartla cezalandırılacak. Bir maçın yarıda kalmasına neden olan takım prensip olarak hükmen mağlup sayılacak. Oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları, özellikle ırkçı hakaretlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yasaklanıyor. Bu karar, Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'ın Benfica'lı Gianluca Prestiani tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine hız kazandı. Prestiani, Vinicius Junior'a yönelik hakarette bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılanması gerektiğini savunuyor. Avrupa Ligleri sahayı terk eden oyuncuya otomatik kırmızı kart verilmesine karşı bazı çekinceler dile getiriyor. Lig yetkilileri bir oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı için sahayı terk etmesi durumunda kırmızı kart görmesinin haksızlık yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca 2026 AFCON finaline dair hukuki süreçte devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu Senegal'in kazandığı maçı daha sonra Fas lehine tescil etmişti. Senegal ise bu kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. FIFA yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda sarı kartların sıfırlanmasına yönelik bir düzenlemeyi uygulamaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun aldığı kararlara göre turnuvada bazı davranışlara doğrudan kırmızı kart uygulanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 2026 yılına ait dünyanın 50 en iyi plajı listesi açıklandı. Türkiye'den bu prestijli listeye yalnızca Kaputaş plajı girmeyi başardı. Dünyanın 50 en iyi plajı listesini belirlemek için bir araya gelen jüri, 2026 yılının en popüler destinasyonlarını belirledi. Listede Filipinlerin Palawan Adası'nda bulunan Entalula plajı dünyanın en iyi plajı seçildi. Yunanistan'ın Kefalonia Adası'ndaki Fiteri plajı ise ikinci sırada yer aldı. Avustralya'daki Warton plajı ise üçüncü sırada. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında yer alan Kaputaş plajı ise listeye 29. sıradan girmeyi başardı. Bu doğal güzellik, turkuaz rengi suları ve sakin atmosferiyle dünya çapında tanınan plajlar arasında kendine yer buldu. İncecik kumu ve etkileyici manzarasıyla Türkiye'nin en özel plajlarından biri olan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Özellikle yaz aylarında tatil rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Antalya Kaputaş plajı, Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında kıyı yolunun tam üzerinde yer alıyor. Sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğal yapısıyla dikkat çeken bu plaj, Kaş merkeze yaklaşık 20 kilometre, Kalkan'a ise sadece 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2026 yılının en büyüleyici deniz kıyıları belirlendi. Filipinler ve Yunanistan'ın ilk iki sırayı gösterdiği sıralamada Türkiye'nin gururu Kaputaş plajı oldu. Doğal güzelliği ve kristal berraklığındaki suyuyla uzmanlardan tam not alan Kaputaş plajı listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Yeni bir haftada dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. 2026 dünya gündemi oldukça yoğun demek gerekiyor. 1 Mayıs'ta tabii yayınımız yoktu. 3 günlük notlar birikti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısıyla başlayan süreç artık 2 ayı aştı. Kongre onayı deniyordu ama üstünden atlandı. Donald Trump kongreye savaşta değiliz notu gönderdi. Sonra savaştayız diye açıklama yaptı bu arada. İran'ın yeni teklifleri hafta sonu çok tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıt verdiği belirtiliyor. Pek çok medyaya yansıyan, kimileri yalanlanan unsurlar var. Aktaracağım size ve haftaya da Donald Trump'ın Hürmüz gerilimini yükselten çıkışıyla başlıyoruz. Özgürlük Projesi adını verdi Amerikan tarafı. Trump yaptığı açıklamayı Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı. Amerikan donanmasının bir şekilde tankerlere eskortluk etmesi, yakından da değil aslında rota çizmesi deniyor. Biraz karışık, biraz belirsiz, insani bir takım kulplar taşıyan. Tabii İran'dan da yok öyle bir şey, burası bizim kontrolümüz altında açıklamaları geldi. Epey gerginlik var Hürmüz Boğazı etrafında, aktaracağım sizlere. Bu ateşkes önerileri, anlaşma önerileri, müzakere önerileri derken Amerika'nın hem silah satışları hem sevkiyatları devam ediyor. Körfez'de gerilim var. Lübnan ayağında yine büyük bir gerilim var. İsrail'in saldırıları bitmiyor. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Geçtiğimiz hafta küresel Sumut filosunu Girit Adası açıklarında durdurmuştu. Onlar hafta sonu Girit'ten çoğu İstanbul'a geldi. Çiçeklerle karşılandılar. İşkence iddialarını dile getirdiler. Orta Doğu'da hem yeni Hamas liderliği hem Irak'ta yeni bir başbakan ataması, Amerika'nın onay verdiği bir isim olduğu söyleniyor. Amerika'da İran Savaşı'nın etkileri, Avrupa'da yine İran Savaşı'nın etkileri. Donald Trump Almanya'dan 5000 asker çekmekten söz ediyor. Almanya Başbakanı adeta yalvarırcasına bir takım açıklamalar yaptı. İran'ı hedef seçti. Avrupa içerisinde bölünmüşlük had safhada diyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa'dan da çok sayıda not aktaracağım size. 2 Mayıs Odessa'daki neonazi katliamının yıl dönümüydü. 2014 senesinde Kiev'de Amerikan destekli darbenin ardından darbeye itiraz eden protestocular canlı canlı sendikalar binasında yakılmışlardı. Ukrayna harekatı ile ilgili gelişmeler ve Avrupa'dan notları da size aktaracağım. Yine Asya'dan da Çin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Mayıs ayında Amerika ve Çin Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri söz konusu. Ve Latin Amerika'da da tabii dikkatler yine Donald Trump'ın Küba saldırganlığını yükseltmesiyle Küba'ya çevrilmiş durumda. İran'ın ardından Amerikan donanmasını Küba'ya yönlendireceğini açık açık söylüyor Donald Trump. Yeni yaptırımlar da hayata geçirildi. Küba'da büyük sıkıntılar var tabii. Kısmen Rusya'nın ve Çin'in destekleriyle, Meksika'nın, Latin komşuların bazı destekleriyle durum biraz düzeltilse de sıkıntılar büyük ve Trump'ın hedefinde olmaya devam ediyorlar. Gerçi bir tek Küba mı değil tabii, Meksika'yı da tehdit ediyor Trump yönetimi. Biraz bugün programın son bölümünde Latin Amerika'ya bakacağız. Gündemi ağırlıklı olarak İran etrafındaki resim maalesef oluşturuyor. Bütün dünyada hepimiz nereye bu iş gidiyor diye merak ettiğimiz için dolayısıyla konuklarımızla hep tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama arada hakikaten dünyanın başka bölgelerine de, Asya'ya, Latin Amerika'ya bakmak gerekiyor. Gazeteci yazar Çağlar Tekin konuğum olacak. Trump'ın yeni tehditlerinin anlamı nedir? İran'dan sonra donanmayı Küba'ya yollama, bu arada Amerikan medyasında da bir takım Küba'da huzursuzluk çıkartma senaryoları da tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor, bunu da hatırlatalım. Evet, başlamadan yine bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı, canlı yayınlar, yine web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, canlı yayınlar, yine Telegram kanalı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini program bittikten sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar linke tıklayarak rahatlıkla takip edebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, bugün Amerika ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın 66. günü. Bunun tabii 40 günü sıcak çatışmayla geçti. 28 Şubat'ta başladı. 8 Nisan'da sona erdi. Donald Trump o gün bugündür hızlı bir zafer elde edememenin ve Hürmüz Boğazı konusunda, yani Amerikalılar açmak mı istiyorlar yoksa kapalı kalsın mı istiyorlar? Çin'e uzanan bir ucu, ticaretin engellenmesi, müttefikler pahasına elbette, bu tartışmalara eşliğinde 66 gün geçti. Daha da uzayacakmış gibi gözüküyor. Hafta sonuna yeni tekliflerle girdik. 30 Nisan'da Trump yönetimine İran'ın arabuluculuk yapan Pakistan aracılığıyla yeni bir teklif sunduğu haberleri yansıdı. Müzakerelerden önce ablukanın mutlaka İran limanlarına Hürmüz dışında kaldırılması şartı vardı İran tarafının. Bu iletilen teklifte bu şartta biraz esneklik sergilendiği iddiaları. Yani bir şekilde saldırıların durması, yine ablukayı kaldırmak, Hürmüz'ün sınırlı ve kontrollü açılması. İkinci aşamada, bu ilk aşama. İkinci aşamada da nükleer müzakereler, eğer Amerika hazırsa Pakistan'da İran tarafının görüşmeye hazır olduğu. Cuma sabahı, cuma günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölge ülkeleri, 6 ülkeyle de bir takım temasları oldu. Türkiye Dışişleri Bakanları, Türkiye, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycan'daki mevkidaşlarıyla, ayrıca AB'nin diplomasi şefi Kaya Kalas'la görüştükleri, daha sonra tabii İran Dışişleri Sözcüsü, Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıklama yaptı. Pakistan üzerinden biz teklifi ilettik. Top artık Amerikalılarda, güven eksikliğimiz var ama buna rağmen diplomasi kapısını da kapatmıyoruz. Her iki senaryoya, yani saldırılara başlarsa ona da hazırız dedi. Tabii Batı medyasında da bir takım içerikler yayınlandı. Axios sitesi 14 maddelik İran'ın bir plan sunduğu Amerikalılara, bir aylıkta mühlet verdiği, bu aşağı yukarı İran medyasına sızanlarla benzer. İki aşamalı bir takvim, yani önce Hürmüz açılacak ve abluka sona erecek. Ayrıca hem İran'a hem Lübnan'a da savaş kalıcı olarak garantileriyle sonlandırılacak. İkinci aşamada bunlar olursa nükleer program konusu görüşülebilir olacak. İranlılar şu an nükleer programı görüşmeye yanaşmıyorlar. Evet, Fars Haber Ajansı bunu bir başka, daha detaylı unsurlar var tabii Fars Haber Ajansı'nın geçtiğinde. Aslında bildiğimiz, bilinmeyen bir şey yok, onun içini belirtmek lazım. Saldırmazlık güvencesi, Amerikan güçlerinin Batı Asya bölgesinden çekilmesi, deniz ablukasının kalkması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, savaş tazminatları, ekonomik yaptırımların kaldırılması, Lübnan gibi yan cephelerde savaşın bitmesi, Hürmüz'de işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla çerçeve bu sadece takvimleştirme farkı olduğu anlaşılıyor. Ama tabii iddialar bitmiyor. Örneğin artık biraz akıl sağlığı ilerleyen yaşı nedeniyle son yazdıkları papağanlığa dönen Seymour Hersh. Pulitzer ödüllü vaktiyle hakikaten çok önemli işleri de imza atmıştı ama artık biraz yaş meselesinde çok acayip şeyler de yazdığı oluyor. Dolayısıyla şüpheyle yaklaşmak gerektiği konuşuluyor uluslararası muhalif çevrelerde. Yine de iddiası tabii aktarayım. Trump yönetiminin İran'a 25 milyar dolar rüşvet teklif ettiği, 2 aylık ateşkes teklif ettiği Amerika'nın. Yani böyleyse de İran'ın şu aşamada 25 milyar dolar rüşvet almayı kendi talepleri kabul edilmeden alalım demesi tek başına pek bir şey ifade etmiyor. El Cezire bu arada onlar da 3 aşamalı bir plan önerdiğini öne sürdüler. Uranyum zenginleştirmenin %3,5'la sınırlandırılması ve stokların zenginleştirilmiş uranyum stoklarının da kademeli olarak azaltılması. İranlılar bunu katiyetle reddediyorlar. Nitekim yalanladılar. Yok öyle bir şey diye El Cezire'yi spesifik olarak yalanladılar. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai böyle bir nükleer taviz yok. Biz Amerikalılar da yanıt vermişler. O yanıtı incelediklerini de dile getirdi El Cezire'yi yalanlarken. Şimdi tabii Bekai Amerikan yönetiminin maksimalist taleplerde bulunduğunu, bunlardan vazgeçmediğini söylüyor ve buradan nereye gidilecek hakikaten meçhul. Amerikan tarafında tabii Donald Trump yenilmişlik görüntüsünü kabullenecekmiş gibi durmuyor. Hafta sonu boyunca bu teklif, İran teklifi konuşulurken sürekli sosyal medya hesabından gazetecilere yine teklifi inceleyeceğini ama yetersiz bulduğunu, memnun olmadığını, üst üste memnuniyetsizlik, benden kabul edemeyeceğim şeyler istiyorlar gibi gibi açıklamalar yapmıştı. Geçen hafta bu arada komutanlardan hafta sonunda cuma ya da cumartesi briefing aldı durum odasında ve briefing aldıktan sonra da ya onları tamamen havaya uçurup sonsuza dek ortadan kaldırmak söz konusu yahut anlaşma mı? Yani seçenekler bunlar. İnsanlık adına tabii tamamen yok etmeyi tercih etmem gibi laflar etti. Bu arada ya artık kimse çok fazla konuşmuyor aslında. Belki de Amerikan istihbaratı çalışıyor da olabilir Kürt gruplar üzerinde İran içerisinde ayrılık yaratmak için ama Trump da onlardan çok memnun değil. Sorular sorulunca hoşuma gitmiyor, memnun değilim. Silahları ulaştırmadı Kürtler. Hani sanki bir silah verilmiş de birilerine ulaştırma. Anlamadım ben ne dediğini. Donald Trump muhtemelen zırvalıyordur. Doğru bilgi de almak mümkün değil. Tabii Axios ve Fox News bu komuta kademesinden aldığı briefingle ilgili Donald Trump'ın bir takım değerlendirmelere yer verdiler ve açıkça bunlar CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane bir yeni harekat planları sundukları anlaşılıyor. Kalan askeri varlıklar, lider kadro, altyapı Trump'ın karar vermesi bekleniyor diyorlar. Yani sıcak savaş aşamasına tekrar geliyormuş. Bu arada Dan Kane Rusya'dan da şikayet etmiş İran'a yardım ediyorlar diye. Hafta sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Abbas Arakçı İran Dışişleri Bakanı'yla da görüşmesi olmuştu. Geçen hafta Putin tarafından ağırlanmıştı, hatırlayalım. Şimdi bir yandan da tabii bu savaşa geri dönme meselesi 60 günlük sürede oldu. Kongre onayı olmadan operasyonu devam ettirme meselesi. Ben size perşembe günü aktarmıştım. Bir sürü Amerikan başkanı bu kongre savaş yetki yasasını üzerinden atlayıp zıplamayı biliyor. Yani bir tek Trump'ın becerisi değil elbette ama burada daha çarpıcı bir durum oldu. Çünkü Donald Trump 60 günde olunca Amerikan Kongresi'ne bir mektup yolladı. Hemen yansıdı bu. Resmi bir bildirim bu aslında. Resmi bildirimde 7 Nisan'da 2 haftalık ateşkes emri verdiği, o zamandan bu yana uzatıldığı, hiçbir ateş açma olmadığı, dolayısıyla düşmanlıkların sona erdiği söz konusu. İçinde peki ya geri dönülürse ne olacak? Yani 60 gün meselesi, ona bir yanıt yok. Nitekim Donald Trump daha sonra açıklama yaptı ve kongreden yetkiye gerek yok, savaş bitti demişken savaş halindeyiz. Çünkü delilerin nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Sanki kendinden bahsediyormuş gibi izin veremeyiz diye de bir açıklama yaptı. Velhasıl tuhaf bir durum. Ama dediğim gibi daha önceki başkanlar da benzer işler yaptılar. Bir tek Trump değil. Şimdi Beyaz Saray'ın bu yetki meselesini kongreyle görüştüğü bilgileri var. Dolayısıyla orada bir yeni gelişme yok. Ama MAGA tabanında tabii rahatsızlık yaratıyor bütün olup bitenler. Marjorie Taylor Greene Trump'ın seçilmesine yardım ettikten sonra politikalarını eleştirdiği için ağır hakaretlerine maruz kalmış bir eski milletvekili. Savaş gerçekten sona ermedi. Donald Trump sadece saati yeniden başlatıyor. Sırf ateşkes ilan edildi diye çok yakında askeri harekatlar yeniden başlayacak, asla bitmedi diye bir çıkış yaptı. Bunun da Amerika anayasasına ve kongre anayasasına aykırı olduğunu, yetkileri kongrenin geri alması gerektiğini söyledi. Evet, böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman da Amerika'da böyle şeyler olamıyor. Ortada bir takım yazılı kurallar olabilir ama başkanlar bunları atlatmayı beceriyorlar. Bu haftaya efendim Donald Trump'ın bütün bu müzakereler, teklifler, karşı teklifler, bu tartışmaların ardından Hürmüz Boğazı için özgürlük projesiyle başlamış bulunuyoruz. Bugünden itibaren dün akşam gece tabii saat farkı var Trump duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan tarafsız yabancı gemilerin dışarıya doğru eşlik edilmesine Amerikan donanmasının başlaması. Diyor ki bu işlerle alakası olmayan tankerler Amerika'dan yardım istedi. İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini güvenli şekilde çıkaracağımızı söyledik. Özgürlük projesi Orta Doğu saatiyle, yani bizim Batı Asya'yı kastediyor, pazartesi sabahı başlayacak. Bir yandan da İran'la çok olumlu görüşmeler yaptık ama eğer bu hani sanki bir insani yardım misyonuymuş gibi Donald Trump çerçeveliyor bunu. Eğer engellenirse bu insani süreç müdahaleye güçle karşılık verilecek diyerek İranları tehdit etti. Sen.com'da daha sonra açıklama yaptı. Özgürlük projesi için güdümlü füze destroyerleri, bakınız insani misyon, yüzden fazla Karadeniz üssü uçağı, çok alanlı İHA'lar, 15 binde Amerikan askeri personeli yer alacak. Peki bunlar ne yapacaklar? Herkes onu soruyor. Ne alaka şimdi özgürlük projesi nedir yani? Amerikan medyasından benim anladığım kadarıyla örneğin Axios Haber sitesi, gemilerin yakınlarında donanma gemileri olacağı ve seyri sefer rotaları hakkında bilgi sağlayacağı, ama bir yandan da şikayet ediyorlar Hürmüz'e mayın döşedi İran diye. Mayınların yerini de bilmiyorlar bu arada. Dolayısıyla Amerikan donanması Hürmüz'den geçişte hangi rotayı teklif edebilir? Çok acayip bir durum. Yani boş işler, algı, imaj ne derseniz deyin. Axios tabii doğrudan bir eşlik durumu olmayacağını yazıyor. Wall Street Journal gazetesi ise Özgürlük Projesi Hürmüz Boğazı'nda savaş gemileri tarafından Amerikan savaş gemileri tarafından sağlanacak eskort hizmetini değil, deniz taşımacılığı ve sigorta şirketleri tarafından yürütülecek koordineli bir çabayı içerecek. Nedir derseniz, ne bu? Yani hiçbir şey anlaşılmıyor hakikaten. Bu arada tabii hafta sonu herkes en çok ne konuştu? Cumartesi günü Donald Trump. Tuska gemisini, büyük bir gemiydi. Hürmüz'ün içinde değil, dışında bu arada, Çabahar açıklarında Tuska gemisini ele geçirmişlerdi, gasp etmişlerdi. Mürettebatı da aldılar ki serbest bırakmışlar, Pakistan'a teslim etmişler. Bunun ele geçirilmesinden bahsederken Florida'da bir etkinlikte petrol tankerleriyle kargolarını ele geçirdik. Bu çok yerli bir iş. Biz bir nevi korsan gibiyiz. Ama oyun oynamıyoruz gibi açıklamalar yaptı. İşte İran liderliğinden şikayet etti falan. Türlü şaklabanlıklar, YMCA şarkıları filan meşhur kampanyasında kullandı. Yani Yani özetle Donald Trump biz korsanız diye kendisi söylüyor. Diyorum ya demokratlar ya da başka neokonlar iktidarda doğrudan olsalardı bu işler çok o kadar rafine yapılırdı ki rafine. Herkes böyle yine Amerika'nın büyük gücü insan hakları ve demokrasi dağıtıyor Amerikalılar fikirleri pekişirdi. En karşı çıkanların bile Allah'tan Trump var böyle açık sözlü korsanlık yapıyoruz diyor. O yüzden bilmiyorum şükretmek mi gerekiyor. İran tabii tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Bekai bakın işte Amerikan Başkanı kendisi korsanlar gibi davranıyoruz diye cüretkarca övünmüştür. Bu bir dil sürçmesi değildir. Uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan bir itiraf. Evet. Ya itiraf çok da gerçekten çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Programın Avrupa bölümünde aktaracaktım ama şimdiden söyleyeyim. Mesela İsveç değil mi ne kadar böyle cici gözüküyor uzaktan 5 tankere el koymuş durumda. Neye dayanarak hangi uluslararası hukuk yok öyle bir şey tabii. Kafasına göre kendi hukuklarını hani Amerika'yı eleştiriyorlar vay alçak Amerika diye. Doğru evet yani Amerika kendi hukukunu herkese dayatmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin denizcilik hukukuyla uluslararası hukukla alakası yok ama Amerika'ya tukaka dememiz kolay. Hadi bakalım İsveç'e de söyleyin 5 tane tankere kafalarına göre el koyabiliyorlar. Gölge tanker diyorlar. Neye göre gölge? Kime göre gölge? Hangi kurallar, hangi hukuk dediğimiz rıza süreci? Yani gördüğünüz gibi olay tabii Amerika'da bitmiyor. Bütün dünya bir korsan, Batı dünyasını korsanlık ruhu sarmış durumda. Neyse. Evet şimdi dönelim biz İran'a. Tabii bu arada Tahran üzerinde bir takım hava savunma sesleri falan da işitilmiş. Geçen hafta hani saldırı mı oluyor diye herkes tedirgin. Neden? Çünkü açıkça Axios sitesi 29 Nisan'da çarşamba günü Amerika için masadaki seçeneği duyurmuştu. Kısa ve güçlü saldırılar. İsrailliler de yeniden savaşın başlamasına hazırlandıkları basında yazılıyor, çiziliyor. Alarm durumuna geçmiş vaziyetler. Yeni sevkiyatlar var tabii. İsrail'e 6500 tonluk yeni askeri sevkiyat Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Binlerce hava kara mühimmatı, hafif zırhlı taktik aracı, efendim iki kargo gemisi bunların hepsi İsrail'e ulaşmış durumda. Ayrıca Amerika'dan F-35i ve F-15i model 2 savaş uçağı filo alımını da İsrail ordusu duyuruyor hava gücünü pekiştirmek için. Birleşik Arap Emirlikleri'ne lazerli hava savunma desteği de İsrail tarafından sağlanmış durumda. Tabii bu durumda Birleşik Arap Emirlikleri'ne bizzat İsrail askerleri gidiyorlar. Bu da enteresan bir gelişme elbette. Körfez'e de Amerika'dan dev askeri satışlar duyuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Yani İsrail malum zaten 992 milyon dolarlık bu gelişmiş hassas isabet silah sistemi denilen APKWS BAE sistem tarafından üretiliyor. Kongrede tamam biz vazgeçtik incelemeyeceğiz bile demiş görüyorsunuz. Çok kurallara dayalı çalışıyorlar. Evet bir o var ama sadece o değil. Katar için 4 milyar dolarlık Patriot sistemi. Ondan sonra ayrıca tabii aynı şeylerden İsrail için sağlanan gelişmiş isabetli hassas öldürücü silah sistemi. Kuveyt için 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemi. Yine BAE için de 147 milyon dolarlık yine aynı hassas sistemden verilecek. Evet öyle ama bütün bunlar Amerikan ordusunun içinde bulunduğu durumla ilgili bir takım soruları da ortadan kaldırmıyor. CNN araştırması hafta sonu çok tartışıldı. Çünkü bir bayağı böyle soruşturma haberi yapmışlar. İran misillemelerinde aslında o dönemde herkes geçiştirdi. Aman canım koskoca Amerikan ordusu İran'ın füzeleri de yalan falan denmişti. Efendim CNN International araştırmasına göre daha sonra Amerikan üslerinin vurulduğu ortaya çıkmıştı. Hasar radarların hasar aldı ama benzeri görülmemiş bir tahribat olduğu sonunda CNN araştırmasına yansıdı. 8 ülkedeki en az 16 Amerikan askeri tesisi yani yüksek değerli askeri varlıklar buralarda eşi benzeri görülmemiş düzeyde hasar görmüş. CNN'e göre Kuveyt'teki Camp Buhring kullanılmaz hale geliyor. Onların maliyetleri de 25 ila 50 milyar dolar arasında veriliyor. İran'ın Aşil topuğunu hedef aldı. Aşil topuğu da biraz sıkıntılı tabii. Aşil topuğundan vurulabilir çünkü, değil mi? Yani Aşil'in topu deyimi meşhur. Evet, yani İranlıları küçümseyerek büyük bir hata yaptıkları buradan anlaşılıyor. 500 milyon dolarlık en az bir Boeing E3 Sentry AVAX gözetleme uçağını halletmiş İran füzeleri. Hakikaten tabii bunlar çok da yansımamıştı. Demek ki Amerikalılar çok güzel, şahane gizliyorlar her şeyi. New York Times gazetesi hafta sonu trilyon dolarlık askeri bütçeye rağmen Amerika'nın modern savaşa hazırlıksız olduğu tespitleriyle dolu. İran'ın harcadığı miktarın 100 katından fazlasını harcadığı ama pahalı sistemlerin sonuç vermediği, istenen sonuçları vermediği belirtiliyor. Bu arada ilginç bir daha gelişme yansıdı hafta sonu. Geçen hafta başında aslında olay, Amerikan donanmasının Asya'daki ileri varlıklarının temel taşlarından sayılan füze, güdümlü füze destroyeri USS Higgins'te büyük bir yangın çıktığı ve yeri tam açıklanmıyor ama Hint Pasifik bölgesi deniyor. Bir can kaybı da açıklanmadı. Elektrik ve itiş sistemleri devre dışı kalmış. Yani görece yeni bir gemi anladığım kadarıyla. Amerikan donanma unsurlarında son dönemde çok sayıda problem yaşandı. Bunlara son örnek gemi hizmet dışı bırakılmış sonuç itibariyle. Epey de pahalıdır bu. Evet, tabii Amerikalılar yılmıyorlar, çalışıyorlar. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı sığınak delici nükleer mühimmat çalışmaları için 99 milyon dolarlık bütçe talep ediyormuş. Warzone'un haberi bu da. Ne oluyor, başımıza nükleer belalar mı açacak bunlar diye insan düşünmeden edemiyor. Özetle Amerikan ordusunun harcamaları, silah sevkiyatları ve içinde bulundukları yavaş yavaş sızan askeri durum bu şekilde ve tabii buna rağmen tabii Amerikan donanmasının gücünü de hafif sevmekte fayda var tabii bu arada. Trump'ın özgürlük projesi meselesi, İranlılar uyarılarda bulunuyorlar. Elbette bu hafta muhtemelen bunu konuşacağız. İran ordusu tüm ticari tankerlere uyarılarda bulundu. Geçişleri İran makamlarıyla koordineli bir biçimde yapın diye. Ateşkes ihlali olacağını söylüyorlar. Trump'ın zaten son İran teklifini reddettiği anlaşılıyor. Memnuniyetsiz olduğunu söylemişti. Savaşı kuvvetle muhtemel görüyor. Hatemül Enbiya karargahı bu yönde bir açıklama yaptı. Tabii İranlılar geçen hafta çok laf yetiştirdiler Amerikan tarafına. İşte Pitexet Kongre'ye 25 milyar dolar savaş maliyeti diye bir rakam vermişti örneğin.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Dışişleri Bakanı İran'ın Abbas Arakçı'yı bunu dörde çarpın yani 100 milyar dolar diye söyledi. Bilmiyorum hangi taraf doğru söylüyor. Ya da işte yeniden bir harekat, bir takım yerlerin gasp edilmesi, karaya çıkartma, Hürmüz yakınlarına böyle hesap kitaplar yapıldığı söyleniyor. Tabii aynı zamanda baş müzakereci Galibaf meclis başkanı da New York'tan batı yakasına, Los Angeles'tan da doğu yakasına iki duvar inşa edin. 7755 kilometre olur. Bu İran'ın toplam sınırlarından 1000 kilometre az. Yani biz kocaman bir ülkeyiz hatırlatması yaptı. İranlılar tabii Amerikan dışişleri öz savunma yapıyoruz diye izahat getiriyor. İran dışişleri neyin öz savunmasını yapıyorsun? Siz bize saldırıyorsunuz müzakereye oturmuşken diye açıklama yapmak durumunda kaldı. Velhasıl İranlılar tabii laf yetiştirmeye devam ediyorlar. Legolar, çizgi filmler, bütün dünyada propaganda savaşta devam ediyor ama dediğim gibi bu haftaya Hürmüz kriziyle başladık. Trump'ın özgürlük projesi, insani tuhaf bir şey, ne olduğunu kimse anlamadı. CENTCOM memnun bu durumdan tabii ki. Çünkü Hürmüz geçişleri biraz tuhaf bir hale geldi. Dün İran'a ait süper tanker Huge ismi bunun ablukayı deldiği aktarıldı. Tanker trafik bu gemi takip sitesi Tracker Tanker Tracker. Onlar duyuruyorlar tabii ki. Çoktan Asya'ya yönelmiş Endonezya'nın oralarda. Zaten Bloomberg haber ajansı diyor ki yani deniz taşımacılığı neredeyse durdu. Sadece İran ve Çin gemileri geçebiliyor Boğaz'da. Tanker Trackers bir tablo da çıkarmış Nisan ayı için. 25 İran petrol tankeri, bunlardan 7'sini Amerikalılar durdurup geri göndermiş. İkisini Hint Okyanusu'nda ele geçiriyorlar yani dışarıda. Biri Asya'ya ulaşmış. 16 gemi de ablukayı aşmış. Yani 25'te 16 hiç fena değil tabii ki. Tabii bundan sonra ne olacak bilmiyoruz ama bu hafta Hürmüz suları biraz ısınacakmış gibi geliyor. Şimdiden İran'ın dediğim gibi Hürmüz uyarıları var. Devrim Muhafızları Ordusu deniz trafiğine ilişkin gemilere uyarıda bulundu. Sadece transit protokollerine uygun hareket edenler geçebilecek diyor. Denizcilik ve sigorta şirketlerine de tabii aynı zamanda bir uyarı bu. Bir harita yayınladı İran tarafı. Batıda İran'ın Keşm Adası'nın en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmül Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir hat. Doğu tarafında da İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre emirliği. Yani şöyle bir hat çiziyor Hürmüz Boğazı'nda. Denizcilere telsiz yayını yaptı Devrim Muhafızları Ordusu tüm gemilerin dikkatine diye. Dün epey bir gerginlik oldu çünkü bayağı açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bütün tankerler anladığım kadarıyla Devrim Muhafızları'nın sözünü dinleyip Dubai'ye doğru Ras El Heyme'den yola çıkmışlar. Ayrıca iki gemiye füze saldırısı haberleri düşmüştü ki Fars Haber Ajansı İran ordusunun Amerikan donanmasına ait iki gemiyi Hürmüz Boğazı bölgesine girerken vurarak engellediğini iddia etti. İranlılar diyor ki Amerikan savaş gemisi Kask Adası yakınlarında hedef alındı. İki füze isabet etti. Ve yaklaşmayın diye de uyarı yaptılar. CENTCOM tabii yalanlıyor. Hiçbir Amerikan donanması gemisi vurulmadı. Özgürlük projesini destekliyoruz. İran limanlarına deniz ablukasını uyarıyoruz. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Daha sonra CENTCOM iki ABD bayraklı ticaret gemisinin de Hürmüz'den geçtiğini duyurdu. Şu anda Arap Körfezi'nde diye. Yani böyle herkes bir şey söylüyor bilmiyorum. Hakikaten bu hafta Hürmüz suları dediğim gibi kızışacak gibi. Körfez'de durum çok parlak değil tabii. İran'dan Körfez'e uyarı var. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmek için bir mektup yazdılar saldırılar nedeniyle. Ama İranlılar da siz de kardeşim topraklarınızı kullandırıyorsunuz yani ne bekliyorsunuz diyen tabii daha hukuki bir deyimle meşru müdafaa hakkı diye bir şey var uluslararası hukukta. Çatışmanın başlatıcısı İran değil de izahatıyla yanıt vermiş durumdalar. Birleşik Arap Emirlikleri İran, Lübnan ve Irak'a seyahat yasağı kararı aldı hafta sonu. OPEC artıdan ayrılma kararı vermişti geçen hafta. Tabii konuşmuştuk bunları. Aynı zamanda petrol

başlıyor herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması sonrasında. Efendim Kuveyt'te Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk defa, 1991'den bu yana ilk defa hiç petrol ihracatı gerçekleşmemiş durumda. 1 milyon varilden fazla, normalde 11. sırada dünyada ama durum tabii şu an öyle değil. Evet, gelelim yan cepheye. Netanyahu, İsrail, Lübnan, Sumut filosu Netanyahu yolsuzluk duruşması vardı. Ertelendi bu sabah, hemen ardından İsrail Başsavcısından af için uzlaşma görüşmelerine Netanyahu'nun katılabileceği haberi geldi. Şartlı onay veriyorlar aslında. Yani uzlaşma görüşü ön koşulsuz, davanın seyrine zarar vermediği müddetçe, ama Donald Trump İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektupta yazmıştı. Herhalde artık Netanyahu'yu bir şekilde yolsuzluktan affetme yolunda adımlar atılıyor diyebiliriz. İsrail'de gerilim var tabii, özellikle nüfusun %13'ünü oluşturan Harediler askeri alma meselesinden protesto gösterileri yapıyorlar, polisle karşı karşıya kalıyorlar. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı, hafta sonu doğum günü vardı, eşi kendisine üzerinde burgan, ip olan, yani idam cezası Filistinlilere kararı, çok tepki çekmişti, bir pasta hediye etmiş. Gerçekten çok acayip. İnsanların varoluşu biçimlerine bazen şaşırıyorum, bir şey diyemiyorum. BM'den çağrı var, emniyet mensupları da katılmış bu arada doğum günü partisine. Bugün İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki ilhakı pekiştirmek için 270 milyon dolar tutarında bir bütçe onayladığı haberleri Haaretz gazetesinde yer alıyor. Yani değişen bir şey yok. Lübnan'da da öyle efendim. Hafta sonu İsrail ordusu Hristiyan köyleri yerle yeksan eden pek çok saldırı yaptığı, tarihi manastırlar, rahibe okulları, UNESCO'nun dünya mirası sitesindeki Sur kenti, tarihi eserleri, Haçlı seferlerinden kalma Şema Kalesi, yine kutsal bir mekan, Aziz Petrus Şemun Sefa alanı, buralarda patlamalar oldu. Yani dolayısıyla iş durmuyor Güney Lübnan'da. Tabii asker de kaybediyorlar çünkü Hizbullah gerilla taktikleriyle büyük bir mücadele veriyor. Kayıplar Nisan ayında 8 öldürülen, kaybedilen İsrail askeri sayısı 8 olarak açıklandı. Hizbullah'ın karşısında yetersiz kaldıklarından şikayet eden üst düzey subaylar İsrail Hayom gazetesine konuşuyorlar. Hizbullah'ın geçen hafta da aktarmıştım, fiber optik dronlarla mücadelesini Rusya tabii özel harekat boyunca geliştirilen bu FPV fiber optik dronlar elektronik radyo frekansı yaymıyor, dolayısıyla tespit edilemiyor. İyi bir kullanım alanı bulmuş gibi duruyor Hizbullah'ın mücadelesinde. Diğer yandan Cuma günü Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi Michel İsa ile Joseph Aoun Cumhurbaşkanı görüştü. Büyük bir baskı var. Doğrudan Netanyahu ile görüşme ve İsrail'in masaya oturmak için Hizbullah'tan bugün Genel Sekreter Naim Kasım ise biz doğrudan görüşmeye karşıyız, ateşkes uygulanmıyor, saldırılar devam ediyor, karşılıksız bir taviz anlamına gelir doğrudan görüşmek. Dolayısıyla dolaylı müzakereler deniz sınırları dahil yapılabilir. Yani dolaylı müzakerelere yeşil ışık, zaten daha önce de bir şey dememişlerdi. Evet, işin geçen haftadan bu haftaya kalan küresel Sumut filosu Gazze'ye ablukayı yarmak için tabii aktivistler, ben size aktarmıştım, durdurulduğu İsrail baskınıyla ve Girit'e Yunanistan'la da işbirliği yaptığı anlaşılıyor İsrail ordusunun. 175 aktivisti Yunanistan'ın Girit adasına götürdüler, oradan da dağıtıldı. Ve iki kişi sadece, İspanya vatandaşı Seyf Ebu Keşkek, terör örgütü üyesi olduğunu iddia ediyorlar. Filistin asıllı İspanyol vatandaşı, bir de Brezilya vatandaşı var, Thiago Avila. Onları bırakmıyor İsrailliler. 35 kadarının darp edildiği, işkence edildiği Yunan sahil güvenliğinin de İsraillerle işbirliği yaptığını anlatıyorlar. Cuma gecesi Türkiye'ye geldi 59 kadarı, benim yanlış görmediysem. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, resen soruşturma açmış durumda. Aynı zamanda İtalyan savcılarda insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma açmışlar. Özellikle bu bırakılmayan iki kişiyle, iki aktivistle ilgili. Tabii Türkiye, İspanya, İran gibi ülkeler kınıyorlar Sumut filosu baskını. Avrupa Birliği kınamıyor. Her zamanki gibi üç maymunu oynuyorlar. yorum yapmıyor, etmiyor. Hiçbir şey söylemiyor.

0: söylemiyorlar. İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, tabii Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vardı. Madrid'den giderken bu arada kendisini taşıyan uçak bir arıza yaşamış, acil olarak da Ankara'ya iniş yapmış. Airbus A310 tipi resmi uçak, teknik sorun sanıyorum bu akşam Ankara'da geçirecek ve daha sonra Erivan'a geçecek. Tabii tartışmalar olacak bu konuyla ilgili. Ben resmi bir görüşme gündemi görmedim. Zaten acil iniş yapmak durumunda kalıyor, bir program ayarlanmış değil. Evet, Orta Doğu'dan son iki notum: Hamas yeni liderliğini seçiyor ve tabii biraz İsrail saldırıları devam ediyor ama Gazze kanadı siyasi büronun başına Halit Meşal'in getirildiğini duyurmuş. Aynı zamanda Yahya Sinvar öldürülmüştü. Onun yerine Halil el-Heyye, Gazze sorumlusu, Salih el-Aruri öldürülmüştü. Onun yerine de Batı Şeria sorumlusu olarak Zahir Cebarin seçilmiş. Vekaleten zaten onlar yürütüyorlardı. Hamas'ın Kahire'deki silahsızlanma görüşmelerinde olumsuz yanıtlar verdiği, ancak bir devlet kurulursa kapsamlı bir anlaşma dahilinde silah konusunu ele alınacağı, siz devlet kursanız elinizdeki silahları verir misiniz? Çok saçma. Yani çok anlamsız. Devlet kuruyorsanız onu korumak için silah ihtiyacınız olur çünkü. Bana mantıksız geldi bu açıklamalar. Neyse. Evet, ve Irak, tabii geçen hafta aktarmıştım. Amerika'nın baskısıyla Nuriye El Maliki'nin adaylığı düşürüldü. Şia-i Sudani de istenmedi ve sürpriz bir isim özel sektörden Muhammed Ali Zeydi. Trump hemen telefonda konuştu, kendisinden tebrik etti. Çok memnun, bizim yardımımızla kazandı dedi. Kimlerle nasıl temas kurmuşlar onu kestirebilmiş değilim tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada Irak Başbakan adayı Zeydi'ye tebrik telefonu görüşmesi yapmışlar. Hükümeti kurması lazım tabii, daha kesinleşmiş değil, sadece aday konumunda. Ama tabii Türkiye ile Irak arasında bir de Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının tekrar faaliyete geçmesi gibi bir durum var. Günlük 600 bin varil petrol kapasitesine sahip hattın tekrar devreye alınması önemli. Irak hele Hürmüz kapalıyken tabii ki dikkat çekici. Ayrıca kalkınma yolu dahil olmak üzere pek çok projeler var Irak'la. Evet efendim, şimdi Amerika'da Trump böyle tabii İran bağlamında konuşuyor ediyor ama Federal Bütçe Komitesi 31 Mart itibariyle rakamlar, kamu borcu 31.27 trilyon dolar. Tabii gayri safi yurt içi hasılaya oranı %100'ü aşmış durumda, %100,2'sine ulaşmış. Ekonomik büyüklüğünü geride bırakıyor. Fitch, Amerika'nın borcunun kredi notu riskleri konusunda uyarıda bulunmuş. Uluslararası kredilendirme kuruluşu, nasıl olacak bilmiyorum tabii ki, ama bu enflasyon artışı, ücret artışlarının yavaşlaması, tüketici güveninin dibe vurması, en son Donald Trump uygun fiyatlı uçuş modeli ile tanınan bir havayolu Spirit Airlines 34 yıllık faaliyetlerini tamamen durdurmuşlar. Pandemi sonrası zorlanmışlardı ama artık iflas bayrağı açmışlar. 17 bin kişinin yaklaşık işsiz kaldığı belirtiliyor. Tabii onlara Amerikan ekonomisinin sarsılacağı muhakkak, yavaştan gözüküyor ama Amerika tabii askeri yatırımları sürdürüyor. Alaska'da hava üssünü genişletmek için 7 milyar dolarcık yatırım için paralar ayrılacakmış, genişletme planları açısından. Evet, Avrupa ayağı var tabii. Trump'ın Hürmüz gazabı Avrupalılara. Geçen hafta otomobillere Avrupa'dan, AB'den gümrük vergilerinde %25 artış yapacak Trump duyurdu. Memnuniyet duyuyorum diye açıkladı. Amerika'da üretirseniz o zaman bedava olur dedi, gümrük olmaz dedi. Tabii her yerde Amerika ile Avrupa transatlantik ilişkilerindeki sıkıntılar yer alıyor. Trump sürekli konuşuyor, en son NATO'ya trilyonlar verdik ama yardım alamadık, Hürmüz'e bize yardım etmediler. En başta Almanya'ya takmış durumda malum. Geçen hafta Friedrich Merz'in İran'ın ustaca diplomasi yaptığı, Amerikan ulusunu aşağıladığı tespitlerine çok öfkelenmişti Donald Trump. Köpürmüştü hatta ve 5000 asker çekme kararını değerlendirdiğini söylemişti. Ardından bir tek Almanya mı mesela, İspanya, İtalya'da yardım etmedi size diye gazeteciler sorunca, onlardan da çekebilirim, piyango kime vurursa artık. Gerçi bu ülkelerin liderlikleri böyle algılamıyorlar elbette. Cumartesi günü efendim Pentagon nihayetinde Almanya'dan 5000 askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini doğruladı. Takvim verdi yani. Almanya'da yaklaşık 2025 sonu, ben 39 bine çıktı biliyordum ama 36.436 olarak aktarıyorlar 2025 sonu itibariyle. İtalya'da 12.600, İspanya'da 3.800, en az İspanya'da var. Amerikan askeri konuştu. Almanya tabii Japonya'dan sonra en büyük Amerikan üssü işgal diyelim, bitmiş değil yani, az buz değil yani, 40 bine yakın, yaklaşık 80 bin Avrupa'da Amerikan askeri konuşlu durumda, yani yarısı Almanya'da anlamına geliyor. Tabii Trump ne kadar asker çekebilir, şunu belirtmem gerekiyor, 2024-25'te kongre özel onay olmadan Avrupa'daki asker sayısını 75-76 binin altına çekilemeyeceğini karara bağlamıştı, bir yasa sanıyorum savunma yasasında vardı. Dolayısıyla nasıl, ne kadar çekilebilir? 5000 kimileri lojistikte sorun yaratır, kimileri sorun olmaz diyor. Bilmiyorum ama Almanya'da tepkiyle karşılandı. BlackRock Merz lakaplı, BlackRock'ta çalışmıştı daha önce, Alman şansölyesi. Geçen hafta sonuna doğru sanıyorum cuma günü ya da cumartesi askeri kıyafetleri kuşanıp sert bir konuşma yaptı. Donald Trump'a yalvar yuvarlan yakar mı? O anlamlara geliyor çünkü Bundeswehr'in, Alman ordusunun dönüşüm içerisinde olduğu, caydırıcılık ve savaşa hazır olması gerektiğini söyledikten sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altında tutmasına izin verilmemesi gerektiği, gerekli koşullar sağlanırsa Almanya deniz yollarının serbestliğini sağlamak için askeri müdahaleye hazır. Hangi deniz yolları? Adamların karasuları. Ne deniz yollarından bahsediyorsun diye soran yok tabii Almanya'da Mert'se. Neyse, İran'a yaptırım baskısı, müzakere masasına dönmeli, oyalamayı bırakmalı, askeri nükleer programı durdurmalı. İran'ın askeri nükleer programı bulunduğu iddiasını dile getirmiş, sanki doğruymuş gibi. Bunları Amerika'ya, Trump'a yalakalığı doğruya çıkartmış durumda tabii ki. Savunma Bakanı Pistorius, yani Amerika'nın asker çekme kararı işte zaten yakın işbirliği içinde çalışıyoruz, öngörülebilir falan gibi laflar yuvarlamış açıkçası. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Trump'ın ruh haline bağlı olarak politika olmaz diyor ama işte oluyor gördüğünüz gibi, Mert bir öyle bir böyle nihayetinde. Efendim, NATO tabii ayrıntıları anlamak için Washington'la çalışıyoruz diyor. Brüksel'deki bürokrasi bunu diyor. Yani NATO'nun %90'ı zaten Amerika. Geriye kalanlar artık 3-5 subay, bilmiyorum yani o kadar. Yani Amerika'yı çıkartın, geriye ne kalır diye oturup bir araştırma yapan olmuş mudur? Ben doğrusu bilmiyorum ama Politico sitesi Pentagon şokta. Pentagon bile şaşırmış Almanya'dan. Tabii lojistik problem yani, asker aileleri işte nasıl çekilecek, 5000 asker, bilmiyorum yani niye bu kadar abartıyorlar bunu. Rahatsızlar tabii yani, bu Avrupalılar böyle. Polonya Başbakanı transatlantik topluluğuna yönelik en büyük tehdit dış düşman değil ittifakımızın giderek dağılmasıdır gibi açıklamalar yapıyor. Zaten İran savaşı yüzünden Ukrayna ve Avrupa'ya silah sevkiyatında gecikmeler. Financial Times gazetesi konuyu işlemiş. Patriot sistemleri füzesiz kalıyor filan diyorlar. Ama yani bütün bunlar, Avrupalılar böyle Trump'ı çok eleştiriyorlar. Bilmiyorum, Avrupa sanki çok cici, Trump kötü, hani böyle bir imaj çalışması varmış gibi. Doğrusu Trump çok nobran, Avrupalılar sinsi diye ben formüle ederdim bana sorsalar. Guardian gazetesi İngiltere ve 9 Avrupa ülkesinin Rusya'ya karşı donanma. Çünkü kendi savaşları kaybediyorlar tek başlarına. Arkalarını garanti istiyorlar. Trump da nükleer savaş çıkar diye garanti vermiyor. Tek başlarına cesaret edip doğrudan savaşa da giremiyorlar. Korkak tavuk gibi başkalarını kullanarak, başkalarının kanı üzerinden hesaplar, tatbikatlar yapmaya çalışıyorlar. Donanma kuracaklarmış, kraliyet donanması. Bu arada 4 yıl boyunca hiçbir şey alamayacağız, paramız yok diye İngiltere'den haberler görüyorum. Komutanlar konuşuyor. İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Baltık ülkeleri ve Hollanda böyle bir donanma kuracaklarmış efendim. Amerikan dışişleri zaten deniz gücü katkısı talep etmişti, geçen hafta aktarmıştım. Macron ve Starmer, İngiltere, Fransa zaten konferanslar topluyorlar, neye yarar bilmiyorum ama Macron'un bugün Hürmüz şeyine katılmayacağız, operasyona katılmayacağız açıklaması var. O böyle bir tek uçak gemileri de göstermelik olarak bir yerlere göndermekle meşgul ya da Rusya'ya karşı savaş hazırlıkları diyebiliriz. Orion askeri tatbikatı, hayali düşman kim? Rusya falan. Ama şaka değil tabii. Bir yandan da MDCN isimli bir gizli seyir füzesinin üretimi için yeniden düğmeye basmışlar. Amerikalıların Tomahawk'larının Fransız karşılığını teşkil ediyor. Evet, bu arada İsveç efendim aktarmışımız Suriye bayraklı Jinhui tankerine el koymuş, ele geçirmiş. Sahte bayrak kullanıyor. Bütün denizcilik zaten sahte bayrak üzerinden dönen bir iş. Kimse kusuruma bakmasın yani. Bu ülkelerin de farklı bayraklara kayıtlı tankerleri var. Tamamen şirketler üzerinden. Ama tabii bunu böyle kullanıyorlar. Efendim işin medya ayağında The Guardian'ın ilginç bir haberi var. NATO'nun propaganda meselesi. Avrupa ve ABD'den film ve televizyon senaristleri, yönetmenler ve yapımcılarla kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıyorlarmış. Profesyonellerle 3 toplantı gerçekleştirmişler. İyi Batı dünyası, kötü Doğu. Zaten bütün televizyon dizi kanallarını açıyorsunuz. Zaten onların senaryoları ve yeterince işliyorlar. Daha ne istiyorlar anlamak mümkün değil. Propagandaya katkıda bulunmayı talep ettikleri söyleniyor. Evet, medyanın durumunu özel olarak tabii incelemek lazım. Almanya'da tabii Politico ve işte Daily Telegraph'ın sahibi artık Axel Springer, onun CEO'su Matthias Döpfner yaz işleri toplantısına telefonla bağlanıp gazetecileri tehdit etmiş. İsrail'i desteklemeyecekseniz hepiniz istifa edin diye. İşte Batı medyası dediğiniz şey zaten tümüyle öyle özgürlükmüş, ifade özgürlüğü, bunların hepsi geçti gitti, sansür, manipülasyon, her şey dolu, bunlar artık açığa çıkıyor, öyle diyebiliriz. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bu arada VPN'leri, çocukları koruma gerekçesiyle VPN'lere sansür kısıtlamaya el atmış komiser, teknolojiden sorumlu Hanna Virkkunen VPN hizmetlerini kısıtlama planlarına duyurmuş vaziyette. Evet, tabii bunun dışında tabii 2 Mayıs Ukrayna krizinde 2 Mayıs 2014 tarihinde Kiev'de neonazi darbesi, aşırı sağcılar Maliye Bakanlığı başına Amerikan Büyükelçiliğinden birini getirmişlerdi, Ukrayna asıllı diye Amerikan diplomatını. O kadar buz gibi darbe yani. Bu arada da neonaziler meydanda, garibim demokrasi AB'ye gireceğiz falan diyen zavallı kuş beyinlileri avlamakla, polisleri de avlamakla meşguldü. Odessa'da da insanlar tabii sokağa inmişlerdi. Sendikalar binası. Naziler, bunların çarşaf çarşaf görüntüleri de yayınlandı. Soros bağlantılarını herkes biliyor. Zorla protestocuları binaya sokup sonra da ateşe verdiler. İnsanları cayır cayır yaktılar. 48 kişiyi katlettiler. 6 kişi daha sonra, yani 50'den fazla can kaybı. Hafta sonu Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova 2 Mayıs 2014'teki bu Odessa katliamıyla ilgili hatırlatmada bulundu tabii. O özel harekatın hedeflerinin tamamlanacağı ve adaletin sağlanacağı vurgusu yaptı. Bu hafta tabii bir de 9 Mayıs Zafer Bayramı, Nazizmi yenen en önemli güç Sovyetler Birliği, elbette onun mirasçısı da Rusya Federasyonu, geçit töreni yapılacak. Rusya Devlet Başkanı'nın da konuşması, Dmitri Peskov, önemli bir konuşma olacağını, bütün dünyanın da konuşmayı beklediğini vurgulamış. Robert Fico, Slovakya Başbakanı, engellemeler koyuyor Avrupalılar gitmesin Moskova'ya diye, ama o kararlı yine gidecek. Lukashenko orada, Belarus lideri. Ay sonunda da bu arada Pekin, Çin ziyareti Mayıs ayında olabilir diye söylentiler dolaşıyor. Bilmiyorum, Trump da gidecek çünkü, enteresan zamanlardan geçiyoruz. Enerji krizi yaşanırken, Avrupa'da enerji krizi tartışılırken, Ukrayna İHA'ları Tuapse'yi Karadeniz'de onarım yapılmıştı bu arada, hemen yine vurmaya kalkışmışlar. Bir çevre felaketi eleştirileri vardı ama onların çoğunun halledildiği de söyleniyor. Yangının çabuk söndürüldüğü söyleniyor. Tabii sadece bu değil, hafta sonu Ukrayna ordusu göya 1 Mayıs'ta ateşkesi uygulamadılar tabii, ateşkesi 1 Mayıs Cuma günü. Zaporojye nükleer santralinin radyasyon izleme laboratuvarında vurmaya kalkışmış Ukrayna ordusu. Tabii Kiev'in istedikleri olmuyor. Amerikan yönetimi, daha doğrusu Trump yönetimi, Zelenski yatırımından vazgeçmiş gözüküyor. Bir çıkar yol bulamıyorlar. Kaya Kallas Trump'ı biraz eleştirdi. Tabii kadın tam bir ırkçı ve Amerika yardımı kesince ne yapacaklarını da bilemiyor. Rusya ile konuşmamak gerek, yalvararak kendimizi küçük düşürmemeliyiz filan gibi saçma sapan laflar. Diplomat da olmadığı için tabii ki yeniden ilişki kurmayı hiç düşünmüyoruz. Sen düşünmeyebilirsin ama başkaları düşünebilir mesela, değil mi yani? Neyse efendim, bu dosyada da aktarabileceğim bu notlar var. Çin Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını bu ay üstleniyor. Tabii Amerikan Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri oldu. Karşılıklı kırmızı çizgiler Trump'ın ziyareti öncesi hepsi hatırlatılmış. Çin şirketlerine İran petrolü yüzünden yaptırım kararı konmuştu ve Çin tarihi bir adım attı. ABD yaptırımlarının uygulanmasını engellemek için yasak getirdi. Bu çok önemli. Bu hafta özel olarak da buna bakmak istiyorum. Ama biz Latin Amerika'ya bakacağız, Trump'ın Küba tehditlerine bakacağız. Az sonra Çağlar Tekin burada olacak.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım sevgili Çağlar Tekin var. Hoş geldin Çağlar yanımıza.
2: Merhabalar, merhabalar Ceyda.
0: Çağlar, tabii bir, en azından bir iki ayda bir dönüp Küba'yı gündeme taşımaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten orada çok önemli gelişmeler oluyor. Bize uzak tabii, iki aydır İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Bölgemizdeki tabii büyük etkilerinde aynı zamanda Donald Trump İran'a tehditler savururken bu hafta sonu Hürmüz'de tabii bir korsanlık faaliyetini kendi kabul ediyor. Bir korsan gibiyiz, istediğimiz tankere çıkıyoruz diye kendi kendine söyledi ve İran'dan sonra Küba'ya yöneleceğiz dedi. Zaten bir enerji ablukası söz konusu, kimse çok daha dönüp bakmıyor. Tabii Rus yakıtı, Çin'den güneş panelleri biraz bir nebze galiba durum iyileşti ama Trump'ın yeni tehditleri söz konusu oldu. 1 Mayıs'ta da ablukayı genişletme kararı, yeni bir kararname yayınladı Cuma günü. Donald Trump yönetimi, hükümet yetkilileri, temsilcileri, maddi destekçiler, efendim göya insan hakları ihlalleri gerekçesi konuyor ama yabancı, yani Küba'ya yatırım yapmaya yeltenen mesela Çinliler gibi, gerçi İran konusunda Çin bir res çekmiş durumda. İran kaynaklı petrol işlemleriyle ilgili tehdit edilen Çin şirketlerini yaptırımdan muaf tutacak karar çıkardılar. Bilmiyorum Küba'da da aynı şey olur mu? Yatırım meselesi var. Özetle geçiş senaryoları, darbe senaryoları, bunları ciddiye almalı mı? Çünkü şu an İran'la uğraşıyor Trump yönetimi ama işin bir de Küba ayağı var gibi gözüküyor. Ne dersin? Hemen önce genel kanaatini sorayım.
2: Ya şöyle bir yandan bakmak gerekiyor her şeyden önce. Hani ABD ne kadar ciddi, ne kadar ciddi değil, saldıracak mı, saldırmayacak mı? Ya bunlara ilişkin tartışmalar elbet su götürür pozisyonda hala hazırda ama Küba'da ciddi bir enerji krizi olduğu ve bunun ülkeye çok ciddi yansımalarının olduğu gerçeği bu reddedilebilecek durumda değil. Yani evet, bir Rus tankeri gitti vesaire ama şimdi Küba sonuçta enerji altyapısının onarımı, tamiratı vesaire için ciddi bir parça tedariği, malzeme tedariği gibi alanlarda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Nitekim yani Mayıs ayına da şu an %50-%60 seviyesinde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda girdi. Bunun bir diğer anlamı %40'ını, %50'sini karşılayamıyor demek bir diğer yandan. Özellikle hani gündüzleri belki sıkıntı o kadar büyük değil, güneş enerjisinden kaynaklı olarak sürekli bir güneş enerji santral çiftlikleri vesaire kuruluyor. Ama geceleri bu anlamda daha büyük bir sorun yaşanıyor. Evet. Bundan kaynaklı olarak yani elektrik noksanlığı tek başına elektrik noksanlığı değil, bir akaryakıt noksanlığı mesela. Bu işte çöplerin ayıklanmasından tutun da çocukların bakımına, su motorlarının çalışmasına, çünkü su motorlarının çalışmaması demek temiz su tedariğinde sıkıntı yaşanması demek. Nitekim mesela o başlıkta da son bir yıldan beri Küba'da çocuk hastalıklarında, çocuk ölüm oranlarında bir, yani bebek ölüm oranlarında bir artış gözlendi. Oysa yani 1960 yılların başında Küba, Latin Amerika'da bu sorunu çözmüş ilk devlet haline gelmiş idi. Üstelik bu sorun tek başına Küba ile sınırlı da değil. Yani ABD'nin baskısı yüzünden pek çok Latin Amerika ülkesi Kübalı doktorları ülkeden göndermek zorunda kaldı veya gönderdi bir biçimde. Bundan kaynaklı olarak da hani atıyorum Brezilya bunu bir biçimde kompanse ediyor vesaire, ama yani Guyana gibi ülkeler, Jamaika gibi ülkeler bunları kompanse edemiyor. Haliyle ülkedeki doktor sayısı büyük oranda azalmış durumda. Küba krizi tek başına bu anlamda Küba'yı değil, aslında bütün bir Latin Amerika'nın yoksul ülkelerini uğran bir hal almış durumda. Biz orada da görüyoruz. Mesela özellikle kanser tedavilerindeki doktor bulunamama halini, göz tedavilerinde doktor bulunamama halini, diş tedavilerinde doktor bulunamama halini. Çünkü Latin Amerika ülkelerinin çok büyük bir kısmı bu hizmetleri Küba'dan alıyordu. Yani Küba bir para bul bilmem ne beklentisi üzerinden değil. Burada yani bu ülkelerin tamamı ABD'nin arka bahçesi olarak gördü ve sömürgeleştirdiği ülkelerdi. Haliyle bu ülkelerin ne doktoru ne sağlık sistemleri vesaire hiçbir doğru düzgün çalışmayan pozisyondaydı. Bunlar Küba tarafından kompanse ediliyordu. Yani nitekim hani kıtanın petrol deviydi işte Venezuela, ama yani Chavez iktidara gelene kadar Venezuela'da doğru düzgün doktor vesaire yoktu. İlk defa Kübalılar doğru düzgün sağlık sistemi götürebilmiş idi Venezuela'ya. Şimdi bunlardan da mahrum kalmış oldu. Aslında tüm bir kıtanın, yani tüm bir Latin Amerika kıtasının yaşadığı büyük bir sıkıntı bu bir yandan. Küba'nın yaşadığı elbette bambaşka boyutlarda bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Yani evet. Bakıyorum sosyal medyada YouTube, kimi YouTuber'lar işte Küba'da sistem çökmüş vesaire diyorlar. Ya yani şöyle, sistemde ciddi sıkıntılar var çünkü çöp temizlenmesi bir sıkıntı. Çünkü petrolünüz yok. Olan petrolünüz. Siz çocukların okula erişimi gibi gibi veya gıda tedariği, gıda nakliyesi gibi gibi başlıklarda petrolü buraya ayırıyorsunuz. Elektriğinizi hastane, çocuk bakımı bilmem ne buralara aktarıyorsunuz. Haliyle çöp toplama vesaire gibi işler ciddi anlamda aksıyor. Yani bunların hepsi de başka sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ama diğer yandan baktığımızda yani 1 Mayıs'ta aşağı yukarı 5,5-6 milyon insan sokaklarda ABD kaçtı, eylemlere katıldı. Küba'nın nüfusu aşağı yukarı 10 milyon. Yani 5,5-6 milyon insanın sokaklara çıkarak net bir duruş sergilemiş olması, yani Trump'ın bahsettiği Kübalılar büyük bir zulüm altında vesaire başlığını ancak şöyle doğrular. ABD'nin zulmü altında Kübalılar. Yani bunu gösteriyor bize en fazla baktığınızda. Bir imza kampanyası başlatmış idi Küba devleti. Orada 6 milyonun üzerinde imza toplanmış durumda. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Küba halkının Küba devletiyle, Küba devletinin Küba halkıyla bir sorunu yok. Sorunu yaratan Küba'yı, yani bulunduğu konum itibariyle de işte okyanusun ortasındaki bir adayı dört bir tarafından kuşatmasının ardından ABD'nin soktuğu bir sıkıntıyla baş başa kalmış durumda Küba. Nitekim buna ilişkin bir takım adımlar da atmaya çalışıyorlar. Yani mesela en son bir işte bir genelgeyle beraber yeni bir ekonomi modeline doğru geçiş belli noktalarda yapılıyor. Ya burada bir miktarda işte kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi bir başlık aslında gündeme gelmiş durumda. Buradan da kaynaklı olarak enerji tasarrufu, aynı zamanda personel tasarrufu gibi başlıklarda belli noktalarda aynı zamanda bir motivasyon kaynağı, yani prim ödemeleri gibi gibi başlıklarda, keza planlama başlığında yapılacak kimi saplamaların bu kurumlara devri. Bunlar ülke içerisinde hani işte sosyalist ekonomi modeli planlamasından bir miktar uzaklaşma olarak okunuyor. Küba Komünist Partisi anladığım kadarıyla bunu böyle okuyor ama bir mecburiyet olarak da bakıyor bir diğer yandan. Bunu bir miktar tasarrufların güçlendirilmesi başlığı üzerinden ele alıyorlar. Buradan baktığımızda yani bir önlem alma çabası şüphesiz bir biçimde devam ediyor. Muazzam bir şey var, yani geri dönüşüm sistemleri üzerine çalışan bir modelleme yaratmaya çalışıyorlar. Nasıl şeylerden bahsediyorum? Şimdi ABD ambargosundan kaynaklı olarak ülkeye inşaat malzemesi, çimento vesaire girmesi şu an için büyük oranda engellenmiş durumda. Haliyle ev tadilatları vesaire engellenmiş durumda. Buna çözüm olarak şunu bulmuşlar bu dönemde işte. Yani bu güneş panellerinin veya ticarette gelen diğer malzemelerin getirildiği o büyük konteynerler birkaç günlük bir çaba sonucunda, yani bir hafta 15 günlük bir çaba sonucunda evlere dönüştürüyor. İnstalasyonları tamamlanıyor vesaire. Ve bu dönemde işte evinde bir takım bozulmalar olan, evsizlik yaşayabilecek pozisyona gelmiş insanların konutları buradan karşılanmaya çalışılıyor mesela. Bir diğer yanı, misal ülkedeki sebze vesaire atıkları işte hayvansal gıdaya, yani hayvan yemlerine dönüştürülüyor. Şimdi biz bunları ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan modeller olarak biliyoruz. Niye? Çünkü yüksek maliyetli işler aslında bu anlamda, ama enerji kaynağının geri dönüşümü haliyle sürdürülebilirlik çabaları üzerinden sağlanıyor bunlar. Ama yüksek maliyetli olduğu için yoksul ülkelerde uygulanması pek mümkün değil. Ama Küba buna mahkum kalmış durumda ve bunları dönüştürerek hayvan gıdası, hayvan yemi yapıyor. Tamam, daha yüksek maliyetli hayvan yemi üretiyor belki, ama hayvan yemi üretebiliyor en azından. Veya ne bileyim işte en son bu bir rafinerilerinde, çünkü Küba'nın yerel petrolü, yani Küba'da kendi çıkardığı petrol yüksek kükürt oranına sahip. Haliyle bunun elektrik haricinde mazota dönüştürülmesi vesaire bir miktar daha böyle komplike bir süreç gerektiriyor. Bunu da yurt dışından malzeme tedarik edemedikleri için yapamaz hale gelmiş idiler. İşte Küba şimdi bunu başardığını yeni bir yöntemle beraber daha düşük maliyetle ve dış bağımlılığı azaltarak başarabildiğini duyurdu 1 Mayıs'tan hemen önceki hafta. Yani bu tarz yöntemlerle aslında ülke bir biçimde kendini çevirmeye devam ediyor, çevirmeye çalışıyor. Ama dediğim üzere yani işler kolay mı? Hiç de kolay değil. Düşünün, yani günün yarısında elektrik bulamadığınız bir ülkede yaşıyorsunuz. Ki bu ağırlıklı olarak Havana merkez gibi, yani merkez kentlerde biraz daha böyle. Taşra'da bu oran biraz daha düşüyor. Son planlamayla beraber güneşten kaynaklı elektrik üretimini depolamaya ilişkin bir takım adımlar atıldığı söyleniyor. Ama bu tabii yani Küba'nın tek başına yapabileceği bir işten bahsetmiyoruz. Belli noktalarda Küba kendi depolama sistemlerini güçlendirebilir belki, ama bu çok daha farklı bir endüstriyel altyapı isteyen ve başka çalışmalar gerektiren bir başlık. Belli noktalarda başarı sağlamışlar. En azından Küba'dan gelen açıklamalar bu yönde, ama yani belli noktalarda ve kısmi çözümler bunlar en sonu baktığımız durumda. Haliyle yani elimizdeki tablo, Küba'nın hala kendi elektriğinin %50'sine yakınını üretemez pozisyonda olduğu bir atmosfer içerisinde yaşamak zorunda kalması. Tabii buna çözüm arıyorlar. Yani dediğim gibi işte şimdi bu Çin'den gelen son araçları ambulanslara çevirmişler mesela. Güneş enerjili ambulanslar haline gelmiş durumda. En azından işte sağlık alanındaki sürecin aksamamasına çalışıyorlar. Bu elektrikli araçlar üzerinden. Küba'nın kanser araştırmaları merkezi mesela çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Onun bir açıklamasını ben izledim. Merkez başkanının bir açıklaması var idi. Yani temelde ürettikleri ilaçları soğuk hava koşullarında saklamak bile büyük bir maliyet haline gelmiş durumda. Çünkü dediğimiz üzere yani %50 enerji alanında %50'lik bir tedarik sıkıntısı yaşıyorlar. %50, %60 bandında bu sıkıntının yaşandığı nokta. Ama hani toplumsal alanda bir sorun var, bir isyan var, işte ABD'nin istediği bir takım beklentiler var gibi iddialarda yani herhangi bir gerçekliğe yaslanmıyor. Kübalıların büyük oranda önemli bir toplamı başlarına ne geldiğinin ve kimin yüzünden geldiğinin farkında olması bu anlamda önemli bir parametre. Evet. Şunu da bir köşeye yazmak lazım. Yani hiçbir ülke işte 21. yüzyılda sadece günün yarısında elektriğe erişebildiği bir atmosferde sağlıklı bir yaşam süremez. Nitekim şimdi bu ambargonun başka bir şeyi var. Küba'nın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Şimdi burada çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bir yandan ABD sokmuyor insanları. İki sokacaksa da yani girecek diye gelmek için bile artık petrolden kaynaklı olarak sıkıntılar ekstrem hale gelmiş durumda bir diğer yandan. Hani bunları işte Meksika üzerinden filan uçuşlarla kısmi olarak çözmeye çalışıyorlar. Rusya'nın buraya bir kargo gemisi getirmiş olması ABD ambargosunda bir delinme, bir yarılma atmosferi de açmış durumda. Bunun kısmi olarak işte bir ay önceye nazaran daha rahat bir atmosfer sağladığı bir gerçek. Ama yani bir ay önceye göre rahat bir atmosferden bahsediyoruz.
0: Tabii.
2: ABD'nin ambargoları bir aylık, iki aylık bir geçmişe sahip değil. Yani Küba devriminin başından bu yana bir Avrupa dünyası vardı. Ama özellikle bu 12 yıllık periyotta, bu 2-3 yıllık periyotta çok daha yüksek bir seviyeye erişmiş durumda. Yani Trump'ın önceki dönemi, hadi bir miyat alacaksak bir süreci, Trump'ın önceki dönemi, yani bundan aşağı yukarı 5 sene öncesi, yeni ve daha kapalı bir dünya modellemesi yarattı Küba için. Çok daha ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Dünyayla iletişim kurabilme, dünyayla ticaret yapabilme gibi gibi başlıklarda. De Küba kendi kaynakları olan bir ülke değil. Yani petrolünüz yoksa bunu siz bilimle yaratamazsınız.
0: Bu yardımların örgütlenmesini sürdürülebilir olması herhalde bu noktada çok önemli. Çünkü uzakta hakikaten, bu arada Amerika'nın burnunun dibinde yani Küba, öyle bir sıkıntısı var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani aslında koşulları anlattın, çok da iyi oldu. Çünkü yetersiz bilgiler de var. Yani herkes biliyor tabii Küba ablukasını, ama bunun yarattığı sıkıntıları detaylandırmak önemli. Bir de içinden geçtiğimiz dönemler tabii, yani işte Nisan sanıyorum 17 mi 16 mı Nisan'dı, Domuzlar Körfezi'ni püskürtmeleri tabii Kübalıların, yani 20. yüzyıla 1961'de bir Amerikan işgaline uğramaktan devrimden 2 yıl sonra kurtulmuşlardı. Şimdi tabii aynı zamana denk gelen bir biçimde Amerikan medyasında yazıldı, çizildi. Yani Trump tehdit ediyor Kübalıları açıkça, hani İran'dan sonra hani ama öne de çekme durumu olabilir. Şunu sormak istiyorum, tabii sonuçta Küba 10 milyon nüfuslu, hani ada küçücük bir ada değil, yani Amerika ile tabii kıyaslanacak büyüklükte değil elbette, ama o kadar kolay mı? Yani çünkü Pentagon bir takım planlamaları falan, olası bir askeri müdahale ile ilgili, yani hatta İşte bir USA Today gazetesi Trump talimat verirse doğrudan askeri müdahaleye geçebilirler diye haberler yayınladı bundan bir 10 gün önce. Yani Domuzlar Körfezi'nin yıl dönümüne yakın dikkatimi çekmişti. Yani askeri açıdan büyük bir Amerikan saldırısı, hani 20. yüzyılda beceremediklerinin tekrar en azından olasılık olarak mümkün mü? Bunu karşılayabilecek organize yapı bakımından durum nedir? Yani en azından senaryolar bakımından ne dersin Çağlar?
2: Ya şunu deneyebilir, hani bir ekstrem bir örnek olarak verirsek, ABD ordusu gelir havadan yerle yeksan eder mi Küba'yı? Eder. Küba buna direnebilecek bir askeri güce sahip mi? Değil. Karaya ayak basmasının ardından İşler bir miktar ABD'nin istemediği gibi gidebilir. Çünkü yani şimdi Küba ordusu ABD ordusunu yenecek elbette bir ordu değil, ama şurada bir gerçek, ABD'lilerin hayatları kıymetli. Tırnak içinde alarak söylüyorum bunu. Yani Kasım ayında bir seçim varken Küba üzerinden gelebilecek ABD cesetlerine, yani ABD ordusu, ABD askerlerinin cesetlerine Trump'ın da minimum bu anlamda tahammülü var. Nitekim zaten yani İran için anlattığı hikayelerin hemen hepsi, hatta en son bugün o bir proje başlattık, işte bütün gemileri çıkaracağız diye yola çıktık. Hikayeleri fiyatoya dönüştü haliyle. Şimdi tüm bunlar varken bunun üstüne Trump yeni bir Küba işini riske edebilir mi? Yani bir yandan bir şov amaçlı, çünkü yani Trump'ın işi büyük oranda şov. İşte birkaç bombardımanla beraber biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyebileceği bir atmosfer yaratmak. İşte İran'da bile aynısının bir koşulunu arayıp duruyor aylardan beri. Şimdi Küba için bunu deneyebilir mi? Yani en düşük maliyetli deneme alanıymış gibi gözüküyor bir yandan baktığınızda Küba. Çünkü ülke içerisinde bir o eski karşı devrimci bir Kübalı toplam var. Bu toplamın bir desteği var bu tarz bir operasyon için Trump'a. Ama bir diğer yandan da yani dünyada insanlığın çok ciddi karşı çıktığı başlıklardan bir tanesi. ABD ambargosuna rağmen dünyanın pek çok ülkesinden kampanyalar düzenleniyor. Yardım malzemeleri teknelerle bile olsa götürülüp Küba'ya teslim edilmeye çalışılıyor. Bu seviyedeki bir insanlığın kardeşlik elini uzattığı bir ülkeye bu tarz müdahale etmek hukuken falan demiyorum. Bunların hepsinin hiçbir şu an önemsenecek bir pozisyonda değil dünyada. Ama belli maliyetleri olan, kanaatimce ben Trump'ın da çok gözü almak isteyebileceği bir başlık olduğunu düşünmüyorum bunu. Ama dediğim gibi yani şov amaçlı bir bombardıman, şov amaçlı bir çıkarma denemesi vesaire yapabilirler mi? Yapabilirler. Domuzlar Körfezi'nin bir benzeri işte yani özellikle Miami hakkında konuşlanmış o eski uyuşturucu tüccarları, genel ev sahipleri vesaire odaki o Kübalı toplamı silahlandırıp tekrar getirebilirler mi? Yani deneyebilirler ama bu Küba'da bence Küba'ya çarpar ve yıkılmak zorunda kalır. Evet. Çünkü şunu söylemek lazım. Yani 10 milyon nüfuslu bir ülkede 6-6,5 milyon insan sokağa çıkmış. Senin 50-60 yıldan beri uyguladığın bütün o gaddarca ambargolara, saldırılara rağmen. Hani bugün belki çok bilinmiyor ama çok ciddi terör saldırıları da gerçekleştirdi ABD Küba'ya. Yani uçaklarını düşürdü vesaire. Yani patlamalar vesaire bu terör eylemleriyle beraber Küba bunların hiçbirisiyle yılmadı. Belli dönemlerde ekonomisi çok çok daha iyiydi bugünden. Yani bugün de kıyaslanamayacak kadar iyi pozisyondaydı. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çözüldüğü sürece kadar giden döneme baktığımız zaman. Ama nihayetinde gelip kilitlendiği nokta şurası. Yani şu ABD manyaklığına karşılık bir dengenin dünyanın her tarafı için ihtiyaç haline geldiğini başka bir yerden gösteriyor. Şimdi burada ABD'nin temel söylemi ne Küba'ya karşı? Küba ABD'ye yönelik bir tehdit diyorlar. Şimdi yani 70 yıllık periyodunda Küba hangi tehdit başlığında ABD'ye zarar vermiş? Ne yapmış? Mesela ABD'nin yaptığı gibi Küba'nın yolcu uçaklarını mı düşürmüş? Ülkesinin içerisinde terörist örgütleyip silahlandırıp bunları ABD'ye saldırmaya mı göndermiş? Bunların hepsini ABD Küba'ya karşı yapmış. Şimdi Küba'nın haliyle bir tehdit olmadığı çok açık. Üstelik yani tüm bir kıta çapında bile baksak dediğim gibi yani Jamaika'sından tutun da Guyana'sına varana kadar bunların hepsi eski sömürge ülkeleri. Belki hala yarı sömürge ülkesi diyebileceğimiz seviyedeki ülkeler. Ve bunların sizi asırlardan beri sömürmüşsünüz. Doktoru yok bu ülkelerin. Altyapısı yok. Bunların doktorunu sağlayan Küba. Siz baskıyla o insanlara ağlayarak doktorlarını Küba'ya geri göndermek zorunda bırakmışsınız. Şimdi burada kim tehdit, kim risk, hangi gerçeklikten bahsediyoruz? Yani yıllar önce bugünle kıyaslanacak bir durum ne kadar var ayrı bir tartışma olmakla beraber işte o Venezuela'ya gittiğim zaman ben insanlar Kübalı doktorlara aşkla bakıyorlardı. Çünkü 60-70 yaşında insanlar hayatlarında ilk defa doktor görmüş.
0: Evet.
2: Şimdi Amerika'da milyonlarca insan hala böyle yaşıyor. Guyana'da böyle yaşıyor. Guatemala'da böyle yaşıyor. Yani bütün sağlık çerçeveleri Kübalı doktorlar tarafından sağlanıyor. Niye? Onu da söylemek lazım. Yani Küba yer altı, yer üstü kaynağı olan bir ülke değil. İnsan kaynağı var ve bunu geliştirip insanlara böyle hizmet etmenin yolunu aramış bir ülke. İşte bizde de deprem olduğunda ilk baktığımız başlıklardan biri. Şimdi Küba dünyanın öteki ucunda Türkiye'nin yanında minicik bir ülke ama doktorlarıyla yardımımıza geldi mi? Geldi. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değildi. Dünyanın neresinde bir ülkenin başı belaya girse ilk yardımına koşan ülkelerden birisi Küba oldu. İşte pandemi döneminde İtalyanlar Sırpların maskelerini çaldı. Fransızlar İtalyanların maskelerini çaldı. Bunların birbirinin maskesini bilmem nesini çalarken ya, Küba elindeki maskeyi doktoru uçağa koydu gönderdi. Şimdi ufacık Küba'nın koskoca İtalya'ya yardım etmesi ya utanılacak bir şey değil midir?
0: Evet.
2: Ama doğru. Utanmadılar. Yani Küba'da bundan gurur duydu. Niye? Çünkü arada bir toplumsal sistem farkı var. Yani kapitalizmin en temel değeri nedir? Sermayedir, kârdır. Küba sermaye ve kâr üzerine düşünmüyor. Benim için önemli olan insandır diyor. Durum bundan ibaret. Buna düşmanlık şu an. Yani yoksa ABD'ye bir risk misli olduğu elbette yok Küba'nın.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Çağlar. Yani hakikaten tabii Trump bu tehditleri, yeni yaptırım kararı işte İran'dan sonra Küba ya bunları birincisi boşlamamak lazım elbette. Ama belki de hakikaten içerideki politik yapıyı eğip bükmek için belki bir kısmen Venezuela'da olduğu gibi kullanıyor olabilir. Yani doğrudan bir saldırı yerine, çünkü dünyada infial yaratacağını senin dediğin gibi onlar da hesaplıyorlardır. Diğer yandan da tabii Amerika'nın büyük bir yarası Küba. 20. yüzyıldan bugüne taşınan, tabii kim bilebilir, şart düşmek lazım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Yine dönüp bakacağız tabii böyle güncellemeler olduğu zaman. Küba Dayanışma Hareketi'nin kampanyasına da herkesi katılmaya bir kez daha davet edelim. Uzakta olabilir bizden ama kalplerimiz yakın diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tabii. Türkiye'de de, yani Türkiye'de Küba Dostluk Derneği böyle bir kampanya örgütlüyor. İzleyen, dinleyen bütün arkadaşların hani Küba Dostluk Derneği'nin internet sitesinden elinden ne geliyorsa en azından bir dokunmasını ben de rica etmiş olayım. Çünkü işte başımıza bir iş geldiğinde biz ilk baktığımız yerlerden biri Kübalı doktorlar oluyorsa bizim de çam sacızı çoban armağanı bir dokunuşumuza ihtiyacı var umarım.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür. Çok sağ ol Çağlar.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceren.
0: Evet, bu haftayı Küba ile açtık. Hakikaten Trump'ın bu her hafta tekrarlıyor belki ama son genişletilen yaptırımlarla birlikte Hürmüz kilidini açamazken, İran karşısında zorlanırken acaba dönüp kendi Batı yarımkürede bir şov yapmaya kalkışır mı diye açıkçası işkilleniyorum. Bir kenara not etmiş olayım. Küba'daki gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim hayatımız daha çok İran ve bölgesel küresel denklemdeki İran çatışmasının ABD ve İsrail'in başlattığı etkileriyle daha çok geçiyor. Bu hafta tabii çok tartışacağız bu Hürmüz dahil olmak üzere ama Küba'yı da ihmal etmeyelim isterim. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle. Hoşçakalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra.

Gençlik bir rüzgar gibidir, aklınız bir karış havadadır. İşte böyle zamanlarda büyüklerin ağzından çıkan söz bellidir. Başında kavak yerleri esiyor. Bu deyimin ilham kaynağı ise doğanın ta kendisidir. İlkbaharda kavaklar arasında esen hafif rüzgar gibi gençlerin aklında da sürekli bir hareket, bir kararsızlık, bir hayalperestlik dolaşır. Gençler sorumluluktan uzaklaştığında aile büyükleri şöyle der: senin de başında kavak yeli esiyor. Günümüzde de hala duygularıyla değil aklıyla hareket etmeyen gençler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece kelime değil, kuşakların birbirine bıraktığı duyguların da izidir. Bugün başında kavak yeli esmek deyiminin rüzgarına kapıldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Asıl Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. 102 gün.
2: Evet, tam tamına 102 gün.
1: Bunun bir yanıtı var mı sizde?
2: Ben ne suç işledim? Neden bu kadar diye soruyorum. Yani suçum nedir diye soruyorum. Biz cevabını bulamıyoruz. Bundan sonraki hayatımda benim için evlatlar çok önemli. Onlar için daha düzgün, daha seminer olmayan, daha örnek olabilecek davranışlar sergilemek istiyorum. Daha çok ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olabiliriz çabası içerisindeyim. Yoksa ne yapayım? Dünya kadar malım mülküm var. Hangisini giderken götüreceğim? Allah sağlık versin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Diyorlar ki madenleri çıkarmayalım da yer altında kalsın, ülke ekonomisi darbe mi yesin? Fakir, fukara, garip, kuraba ne olacak? Oysa gerçek ne? Gayri safi yurt içi hasılada madenin payı 0.79. Mesela fındığın 0.5 ile 1.5 arasında. Hem de ölümsüz. Mesela zeytinin %8. Peki neden fındık zeytin madene tercih ediliyor? Ya da maden fındığa zeytine tercih ediliyor. Bu bir ulusal mesele değil mi? Birazdan bunu çok ayrıntılı konuşacağız. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ama halen okul zili çocukların karnında çalıyor. Diğer duyurumuz...

0: Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Nisan ayında %4,18 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon %32,37 olarak hesaplandı. ENAG'a göre enflasyon Nisan'da 5,07 artarken yıllık bazda %55,38 oldu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Masadaki gündem maddeleri arasında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik gelişmelerin olması bekleniyor. İran Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde devrim muhafızlarının durması yönündeki uyarılarını dikkate almayan bir ABD donanmasına ait gemiye 2 füzeyle müdahale edildiği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise X hesabından yapılan paylaşımda haberi yalanladı. Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi. Şırnak Petrol Spor karşısında 70. dakikaya 4-1 geride giren Kurtalan Spor, iddialara göre rakip takımın başkanı tarafından maçı kaybedin talimatının ardından son 20 dakikada 4 gol atarak maçı 5-4'e getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise karşılaşmanın ardından maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki S.Y. isimli bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekilerin etkisiz hale getirdiği şüpheli, okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin yardımıyla silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke konumuna yükseldi. Sigara kullanım yaşının 12'nin altına düşmesi ve yıllık 5 milyar dolarlık devasa sağlık maliyeti çıkması sonrası iktidarın gündeminde Japonya modeli var. Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu, dedi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. TÜİK beyler enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık 0 aylık 0 enflasyon nasıl olurmuş Kemal? 4,18 aylık, yıllık da 32,37. Şimdi Nisan'da en çok doğalgaz fiyatı artmış %44,5. Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 19,3 olmuş. Elektrik 16,9. Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar 15,5. Hurma, incir ve tropikal meyveler 14,6. Niye bunlar arttı? Kemal, bak fırsatçılığı yürüyor musun? Ramazan değil miydi? Bak fırsatçılığa nasıl? Ya oysa Ramazan böyle bir şey mi? Ramazan ayında artanlara bak. Hurma, incir. Tropikal meyveleri çok az kesim. Onu saymıyorum zaten. O başka bir lükse giriyor. Yumrulu sebzeler 12,2. Motorin, mazot 12,0. Hani savaş vardı bilmem ne derse de işte motorin kaçıncı sırada? 10. sırada. Demek ki bunun savaşla ilgisi yok. Zaten 2 ay öncesine kadar savaş da yoktu. Enflasyon rakamları yıllık hesap edilenin şimdiden neredeyse aştı. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14,64 oldu. Asgari ücret 4 ayda 4110 lira. En düşük emekli aylığı 2928 lira eridi diyor İktisatçı Aziz Çelik. Memurların yılbaşında aldığı %11 zam, o da eridi bitti. Temmuz ayı beklenmeden asgari ücrete, emekli aylığına ve memur maaşına ara zam yapılmalı diyor. O diyor da olma ihtimali şimdilik sıfır. Seçim olsaydı o zaman belki. Dünyadaki enflasyon rakamları ne diyor? Birinci ülke Arjantin 32,6. İkinci sırada Türkiye var 32,37. Üçüncü sırada Rusya var 5,9. Avustralya 4,6. İsviçre de 0,3. Düşünsenize, bir de İsviçre'de yaşadığını Kemal, sıkıntı.

0: Ölürdün yani. 0-3 ile yaşayacaksın orada. Özgür nerede yaşasın? Onu da Arjantin'e gitsin. Et çok yiyor, ete vuruyor. Arjantin'e gitsin, o da orada yaşasın. Dünyanın halleri bu. Şimdi herkesin bir enflasyon hesabı var. Şimdi TÜİK enflasyonu açıkladı ama hani bir taraftan da bu rakamlar ne kadar doğru tartışması var. Milletvekili Ümit Dikbayır çıktı. Pazara gitti ve kendi enflasyonunu kendi hesapladı. Dinliyoruz.
1: Bugün 28 Nisan 2026. Bildiğiniz gibi biz her ay aynı markete aynı ürünleri aynı markada aynı gramajlarda alıyoruz. Bugün de Nisan ayı gıda enflasyonunu hesaplamak için yine aynı marketteyiz. Buyurun alışverişimizi yapalım. Evet, bu ayki alışverişimizi yaptık. Şimdi hesaplamayı yapmak için geçiyoruz. Hesaplamadan sonra Nisan ayı gıda enflasyonunu bildirmiş olacağız. Şimdi marketten geldik. Her zaman alışveriş yaptığımız marketten yine aynı ürünleri aldık. Geçen ay aldığımız ürünler 5481 lira tutmuştu. Bu ay 5670 lira tuttu. Yani Nisan ayı gıda enflasyonu %3.4 çıktı. TÜİK Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'ya sesleniyorum. Bakın, vatandaşın gerçek gıda enflasyonu budur. İstiyorsanız bir gün gelin beraber yapalım bunu. İstiyorsanız iki ay üst üste gelin beraber yapalım. Ama halkın gerçek enflasyonunu ortaya koyalım. Çünkü sizin doğru açıklamadığınız enflasyon rakamlarını dolayı vatandaşımız alacağı zamları doğru bir şekilde almıyor ve her geçen gün satın alma gücü aşağıya düşüyor. Bildiğiniz gibi benim eşimle birlikte yaptığım bu çalışma TÜİK'in doğru rakamları açıklaması için, yanlış rakamlar açıklamaması için her ay istikrarlı bir şekilde eşimle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz.
0: Valla TÜİK de fena açıklamadı bu ay. Niye böyle oldu? Çünkü birilerinin suyu ısındı. Hani buna biz şimşek etkisi diyoruz, oradan çıkarırsınız. Şimdi hani herkesin alım gücü düştü ama hani mesela ev alma hayali, o da zor herkes için. Mesela Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak isterse sadece maaşıyla, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak isterse ne oluyor onu araştırmış.
2: Bugün ülkemizde Ankara'da ortalama 100 metrekarelik bir evin maliyeti 2,5 milyon liradır. Peki bunca istisnaya, bedava arsaya, kamu gücüne rağmen TOKİ'nin sosyal konut projelerinde evler kaç liradan vatandaşa veriliyor? En az iki katına değil mi? Peki arada götürenler kimler? Davet usulü adrese teslim ihalelerden sonra bir taşerona, o taşeron başka birisine taşere ediyor, o taşeron da başka birisine taşere ediyor. Arkadaşlar, bir çivi bile çakmadan milyonları götüren bu rant zümresini vatandaşımızın sırtından atmak zorundayız. Bakın şimdi ülkenin ne hale geldiğini ben size anlatayım. Cumhurbaşkanının maaşına kadar 312 bin lira. Peki normal şartlarda anayasamıza göre Cumhurbaşkanının görev süresine kadar 5 yıl. Şu anda bir ailenin oturacağı 5-10 yıllık bir binadaki bir dairenin Ankara'da ilanlardaki fiyatına kadar 10 milyon lira. 5 yıl vadeli 10 milyonluk ev kredisinin aylık taksidi 376 bin lira. Ülkemizi mahkum ettiğiniz bu tablo, Cumhurbaşkanı kredi çekip ev almak istese 5 yıllık görev süresi boyunca toplam maaşı ortalama bir eve almaya yetmiyor. Vatandaş ne yapsın?
0: Vatandaş ne yapsın? Kemal.

0: malum klasik oldu, yol arkadaşının enflasyon rakamları açıklanınca biz de soruyoruz. Enak aylık %5,7, yıllık %55,38, TÜİK aylık %4,18, yıllık %32,37. İkisinden birisi kesinlikle yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kim? Yalnız şu dikkat çekici, uzun süredir bu rakamlara bakıyorum. Hem de yalanlarda siz de dinliyorsunuz. İlk defa TÜİK ENAG'a yaklaşık bir enflasyon rakamı açıkladı. Diyorum işte bu şimşek etkisi. Yani bir günah keçisi yaratılacak. O günah keçisiyle birlikte de bambaşka bir strateji izlenecek. O yüzden şimdiden böyle yavaş yavaş ısındırılıyor o taraf. Devam edelim Kemal.
1: Geç

0: Rize'nin en çok bilinen yerlerinden birisi Ayder Yaylası. Orada imar planıyla ilgili bir sorun var. Hani o sorunu çözmek için de bir keşfe gidiyor hakim. Sonra şu diyaloglar yaşanıyor.
1: Herkes konuşturmaya dinlemeye çalışıyor.
2: Yok, ne yaptık? Ne oldu yani?
1: Kalabalığın içinde böyle çekiyor.
3: Yani vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz hakim bey?
2: Bir dakika.
3: Vatandaşlar rahatsız mı oluyorsunuz?
2: Oluyorum. Bir
3: dakika. Niye? Vatandaş sizi rahatsız mı ediyor? Burası bizim yerimiz, yurdumuz. Elimizde kimse alamaz.
1: Biz sana bir soru yapma. Gönderin bunu ya. Gelmesin insan.
3: Niye gelmeyecekmiş
2: ya? Ya bir dakika. Bir dakika.
3: Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yazıklar olsun ya.
2: Abi,
3: yazıklar olsun.
2: Biz buradayız.
3: Biz bunlardan hukuk bekliyoruz ya.
4: Bilelim hocam.
5: Hocam bize parmak sallayamaz.
0: Diyaloglar böyle. Hakim oraya keşfe gidiyor. İnsanlar orada, orada yaşayanlar parmak sallayıp diyor ki saygısızlık yapma, aldırırım seni. Zaten mesele de burada. Hani öyle bir hale geldi ki herkesin herkese parmak salladığı bir ülke. Yani diyalog yok, hiç empati yok. Kimsenin durumuyla ilgilenme yok. Herkes parmak sallıyor ve aldırırım seni. Yani oradaki o reaksiyonu görünce de zaten devamında da öyle bir şey olmuyor. Eğer topluca orada bir reaksiyon olmasa büyük bir ihtimalle gözaltına da alınırdı. Ama bu diyaloglar da gösteriyor ki artık hani bu şeyden bir görev yürütmeden, görev yapmadan bu başka bir aşamaya evrildi. Herkes daha otoriter olmak için elindeki gücü, yetkisi ne varsa onun sonuna kadar kullanıyor. Hafta sonu 1 Mayıs'tı, oradaki görüntüleri de görmüşsünüzdür. Yani eylemden dağılan insanın yüzüne biber gazı sıkmak nedir? Ortada hiçbir şey yok. Geçerken böyle ağzına biber gazı sıkıyor. Sonuçta o bir silah. Biber gazı hani vatandaşın biber ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir şey değil. Bir silah o. Yani bir güvenliği sağlama silahı. Onu sen bu şekilde kullanırsan o başka bir şeye dönüşüyor. Hep aynı şey. Yani aldırırım seni, elimde yetki var, istediğimi yaparım, istediğimi söylerim, kimse bana karışamaz. Durum bu halde. Devam edelim Kemal.

0: İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam spor hukuku sempozyumunda konuşuyor. Bir dinleyebilir miyiz?
1: Bahis ve şike anlamında operasyonlar yapmaya çalıştık. Malum uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir süre ara verdik. Ama liglerin bitimiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek, başlayacak. Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı bir şekilde şu an ortaya konmakta.
0: Ne anlayacağız şimdi bundan? Dünya Kupası var. Bu sebeple bahis ve şike operasyonuna bir süre ara verdik. Bahis ve şikenin yerine başka bir suç tanımı koyalım. Orada insanı cinayet işlendi. Dünya Kupası var. O cinayeti Dünya Kupası bitirene kadar görmeyelim. Ya da başka bir adi suç, başka bir suç tanımı olsa böyle bir şey olabilir mi? Yani doğru söylüyorsun Kemal. Milli takımda karışanlar mı var? Şimdi o ya bir iddialar var ya zaten milli takım futbolcularının birçoğunun da bahisle ilgili olayları vardı diye konuşuldu. Niye olmadı? İşte takımları şampiyonluğa gidiyor ve Türkiye'nin de Dünya Kupası elemeleri var. Şimdi böyle bakılınca hani oradaki zaten o futbol olmaktan çıkmış durumda zaten. Hani futbol sahada oynanmıyor Türkiye'de dediğim zaman zıplıyorsunuz. Birileri zıplıyor. Bu ne? Yani şimdi bu hukukla, suç ceza kavramıyla, adaletle ya hiçbir şeyle anlatılabilecek bir şey değil ki. Yani şöyle bir şey diyelim ki milli takım içerisinde tecavüzcüsü var, hırsızı var, katili var. Bunlar oynayacak ve Dünya Kupası'nı alacaksın. Ama bu Dünya Kupası'nı alma karşılığında bu suçları affedeceksin denilse buna herkes tamam biz Dünya Kupası'nı alalım da ne olursa olsun mu denecek. İşte bir toplum böyle çürüyor. Hani senin hukuk, adalet ve değerlerin bir kupa için yok ediliyor. Yani o kupanın olup olmayacağı da ayrı bir şey ama hani zaten hani o kupa artık bu aşamada bakıldığında o futbolcular eğer bir suç işlemiş ve bu Dünya Kupası'na kadar donduruluduysa o kupa da zedelendi zaten. Dünya Kupası bu için yapıldıysa lig için neler yapılmış olabilir? Yani geçen bir takımın teknik direktörü alamıyordu. Rakip iyi oynadı, bizi yendi diye. Rakibin iyi oynamasını suç olarak görmedi mi, göstermedi mi? Olacak iş değil ama burası Türkiye. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaş ateşkes süreci içerisinde aslında şöyle bir şey, psikolojik savaşa ve propaganda savaşına dönüştü. Şu aşamada her şey psikolojik savaş etrafında gelişen bir enformasyon bombardımanı. Yani bugün bile İran dedi ki biz iki tane Amerikan gemisini vurduk. Amerika dedi ki yok öyle bir şey, biz oraya hala hakimiz. Ya doğal olarak bu sürecin sonunda eğer bir ateşkes ne zaman olacak ya da bir anlaşma olmazsa bu propaganda savaşıyla Amerika tarafı Zevair'i kurtarma peşinde. Bunda aşamadan sonra o kaybettiği bütün prestiji kurtarabilecek ne varsa onu yapacak. Bu da aslında savaşı ya da ahlaki ve vicdani tarafını kazanma şansı yok. Ama işte o Eylül'deki seçimlerde Trump kendine avantaj sağlamak için, Zevair'i kurtarmak için her şeyi yapıyor. Belki de o yüzden bu kadar çok yalandan deliliğe vuruyor. İspanyol sosyolog, profesör ve iletişimci Anibal Garzon diyor ki İran'a bütün medya Batı Ayetullah rejimi diyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yedi Emir'in rejimi, Suudi Arabistan'a El Suud rejimi, Katar'a El Sani rejimi ya da Bahreyn'e El Halife rejimi demiyor. Dil aslında bir savaş aracı olarak diyor. İşte yani bu bile birçok şeyi gösteriyor. Dil ve yaklaşım aynı zamanda sizi bir tarafın manipülasyonunun parçası haline getiriyor. Bu açıdan önemliydi. Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Strasbourg'u yener Rayo Vallecano takımı maç sonunda maçın kazanmasını Filistin bayrağıyla kutladı. Bu da çok ender görülen hareketlerden bir tanesiydi. Real Vallecano Filistin bayrağını yere serdi ve bütün seyircileriyle birlikte o anı böyle kutladı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Madenleri çıkarmayalım da yer altında kalsın, ülke ekonomisi darbe mi yesin? En çok duyduğumuz söz bu. Oysa gerçek ne? Gayri safi yurt içi hasılada madenlerin payı 0,79. Ekonomist İnan Mutlu'nun çıkardığı bir tabloda. Bu çok çarpıcı bir rakam. Hepimizin zihninde, aklında, hafızasında bir yerde kalsın. Mesela fındığın 0,5 ile 1,5 arasında, hem de ölümsüz. Mesela zeytin %8, o da ölümsüz. Madenler en fazla 5-10 yıl. Sonrasında o bölgede ot bile bitmiyor. Peki neden fındık zeytine tercih ediliyor? Yani bu bir tercih. Ama bu bir tercih aynı zamanda bir ulusal mesele haline de gelmiyor. Şimdi canlı yayınımızda Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun var. Alo.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey?
2: Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar tekrar.
0: Sağ olun. Ya bu maden meselesinde çok böyle bir kafa karışıklığı var. Madenler Türkiye'nin zenginliklerinden birisidir. Ulusal ekonomi için çok değerlidir. Bu madenler o yüzden yer altında kaybolmalıdır diye başladı bu iş. Artık öyle bir hale geldi ki birçok şehrin, birçok bölgenin neredeyse büyük bir bölümü maden şirketlerinin tehdidi altında. Ruhsatlandırılan maden sayısı inanılmaz artmış durumda. Mesela Samsun'da %50'si, Ordu'nun %72'si, Giresun'un %85'i gibi. Karadeniz'de son dönemde ağırlıkla süren bir maden ruhsatı verme furyası başladı. Ama burada biraz önce de söyledim. Madenin gayri safi hasıladaki oranı bu kadar düşükken, hani bir de bu ürünler ülke için madenden bile daha değerliyken, mesela fındık, mesela zeytin. Şimdi bu nasıl bir tercih?
2: Şimdi isterseniz biraz baştan başlayayım. Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim. Madenler kimsenin emeği olmadan, ki hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin emeği olmadan kendiliğinden oluşmuş insanlığın ortak değerleri. Yani burada kimsenin bir emeği yok. Herkesin ortak malı, ortak müşterekleri. Şimdi sınıfı toplumlara geçildiğinde kapitalist sistemde her şeye hakim olan sınıf, yani kapitalist zümre, madenlere de el koyarak bunları sanki kendi malıymış gibi ve sadece kar amaçlı olarak üretmeye başlamış. Kapitalizmin başlangıcıyla beraber. Bugüne kadar geldiğimizde de bunu görüyoruz. Ara sıra bazı devletleştirmelerle el koyulan, işte Türkiye'de de 1978 yılında böyle bir 2072 sayılı yasayla devletleşme olmuş ama çok kısa sürmüş. 5 yıl sonra tekrar bu anlattığım manzara devam etmiş. Yani kesintisiz devam etmiş denilebilir. Burada ne oluyor? Madenler, yani ortak olan değerlerimiz, birilerinin çıkarı için, birilerinin karı için hiçbir şey gözetilmeden, biraz önce sizin verdiğiniz rakamlar, değerler, doğa, çevre, ondan daha da önemlisi insan yaşamı dahi önemsenmeden kar amaçlı olarak üretilmeye çalışılıyor. Şimdi madenler tabii ki insanlığın ilk yıllarında böyle üretilmiş ama bir maden üretimi için alternatif maliyet analizleri yapılması gerekiyor. Biraz önce çok güzel rakamlar verdiniz. Eğer sizin üreteceğiniz değer kaybettiğiniz değerlerden azsa bunun miktarı, bu yapılmaz. Alternatif maliyet analizinin şeyi budur. Yani siz orada iki kazma vurup alacağınız maden uzun vadede zararları giderilemiyorsa ve yerine tekrar doğayı yerine kazandıramıyorsanız bunun yapılmaması gerekiyor. Oysa Türkiye'de yıllardır buna hiç dikkat edilmiyor. Ve son zamanlarda Karadeniz'in, biraz önce verdiğiniz rakamlar sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin genelinde, Muğla'da da böyle, Çanakkale'de de böyle, Dersin, Tunceli, Diyarbakır, Malatya, her tarafta aynı. Karadeniz zaten baştan aşağı gözden çıkarıldı. Özellikle bu altın madenleriyle beraber bu saldırı çok da yoğunlaştı ve bugün gerçekten işte Perşembe Yaylası, Korgan Yaylası, Tokat Erbaa Yaylası, Giresun'un Tirebolu ilçesi, Trabzon'un Araklısı, neresi aklınıza gelir, Cerat Tepe, tamamen gözden çıkarıldı. Bir talana dönüştü bu. Bunun adı madencilik değil Mustafa Bey. Bunun adı talan. Bunun adı sömürge madenciliği. Bu ülkeye bir şey kalmıyor buradan. %1'lik, biraz önce söylediniz, maksimum %1'e çıkıyor gayri safi yurt içi hasıladaki oranı madenciliğin ve şu anda 0.79'lara düştü. Sırf orada 3-5 şirket para kazansın diye bütün doğamız talan ediliyor. İtiraz edenler gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor, önüne kolluk kuvveti çıkarılıyor ve mülksüzleştiriliyor. Acele kamulaştırmayla elinden, dededen, babadan, atadan kalma topraklar elinden alınıyor artık. Bu bir demokrasi sorununa dönüştü. Sadece bir ticari işlem gibi bakmamak gerekiyor artık bu olaylara. Bu bir demokrasi sorunu. Yani mezarının orada olduğu, yıllardır ekmeğini yediği, suyunu içtiği toprakları zorla derken bunu yasal kılıfla alınıyor. İşte adı kamulaştırma oluyor. Elinden alınıyor ve o insanlar o madende işçi olarak çalıştırılmaya mecbur bırakılıyor. Ve onun da parasını vermiyorlar. Bakın geçen gün burada maden işleri Ankara'da, işte 1 Mayıs öncesi hatırlarsınız, 17 gün Kurtuluş Parkı'nda maaşları yatsın diye çıplak, aç, açlık grevine girdiler ve 17 gün direndiler. Ve sonuçta alacaklarını aldılar, başarıyla geri döndüler. Yani çalıştıkları parayı da vermiyorlar artık bu şirketler.
0: Yani burada şöyle bir şey. Şimdi devletin oranı neden bu kadar düşük? Yani bunun bir uluslararası bir rayici var mı? Türkiye'de mi çok düşük?
2: Ya bu bir tercih. Bu bir tercih. Türkiye'de çok düşük. Uluslararası piyasada böyle bir şey yok. Bakın altın madeni, ki onsunda 3000 dolar civarında kar bırakan bir şey bu iş. Yani çok ciddi yüksek kar marjıyla çalışan bir iş. Şu anda Türkiye'deki altın madencilerinin, ki bunun çoğu şirkettir, yabancı sermayedir. Devlet hakkı denen, maden kanununa göre devlet hakkı olarak tanımlanmış olan devlete bıraktıkları para %2'yi geçmiyor. %98'ini götürüyorlar. Ve bunu adam açık açık söylüyor. Demişti ki Alamos Gold'un Kanadalı yetkilisi, Kaz Dağları'ndan Toronto'ya dolar boru hattı çektik dedi adam utanmadan. Dolar boru hattı çektik dedi Toronto'ya. Düşünün. Bu %98'i oraya akıyor. %2'si de ne yazık ki bu ülkenin yoksul insanlarına göz boyamak için bırakılıyor. Ve buna biz ses çıkaramıyoruz ne yazık ki. Bu dünyada böyle değil. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hem gayri safi hasıladaki payı madenciliğin %4 ile 7 arasında değişir. Ama oradaki kritik nokta, madenlerini kendi sanayisinin girdisi olarak kullanırlar. Kendi sanayisinin ham maddesi olarak kullanırlar. Bizde yük de ağır, pahada hafif madencilik yapılıyor. Bu şu demektir. Ürettiğimiz madenlerin neredeyse tamamına yakınını biz ham madde olarak yabancılara 10 liraya satıyoruz, 1000 liraya geri alıyoruz daha sonra. Orada işlendikten sonra. Bunun adı madenciliği olamaz. Bunun adı sömürge madenciliğidir. Tam tanım budur. Sömürge madenciliğidir. Eğer bu zihniyet değişmediği sürece biz doğamızı da kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz, sularımız da kirlenir. Ve maden bittikten sonra da adamlar çeker gider ve bizi bu pis, leştirilmiş, kirletilmiş doğayla baş başa bırakırlar.
0: Burada hep şunu söylerler, madencilik yapılıyor işte, artık teknoloji çok gelişti. Buradaki şeyler aramadan sonra o bölge rehabilite edilecek diye. Ben bir tane rehabilite edilmiş bir bölge görmedim. Siz biliyor musunuz, var mı? Böyle madencilik yapıldıktan sonra orasının tekrar doğanın kendini yenilediği ya da doğanın tekrar aktif halde olduğu bir yer var mı?
2: Ya şimdi Türkiye'de yok. Yabancı ülkelerde yine...
0: Ben Türkiye için söylüyorum.
2: Yok, Türkiye'de ne yazık ki yok. Şimdi zaten eski haline getirmek mümkün değil Mustafa Bey. Belki yaşanabilir hale getirmek demek gerekir buna. Yani siz sonuçta bir madencilik yaparken en masum haliyle toprağı alıp bir taraftan bir tarafa devrediyorsunuz. Doğayı bozuyorsunuz. Çukur yapıyorsunuz, tümsek yapıyorsunuz, dağ yığınları yapıyorsunuz. Ya bu dolayısıyla eski haline getirmek değil ama yaşanabilir hale getirmek bir nebze mümkün olabilir. Bu da yatırım gerekir. Bu maliyet gerekir. Bu denetim gerekir. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Maden kanununda şimdi işte rehabilitasyon yönetmeliği diye yeniden yeni yönetmelik yayınladılar. İşte eski haline getirmezseniz ceza vereceğiz gibi. Oysa buradaki ben baktığım zaman teminatlar bunların onda biriyle yapacak teminat değil, bu işlerin onda biri yapılmaz. Ya ciddi anlamda teminat gerekiyor. Zaten Türkiye'ye geliş nedenleri de bu. Şimdi yurt dışında bir altının onsunu 3000 dolara mal ederken Türkiye'de 1400 dolara mal ediyorlar. Neden? Ne fark var burada?
0: Tamamen çevre faktörü.
2: Tabii çevre maliyetlerini çok düşük tutuyorsunuz. Bir de işçilik maliyetleri de düşük. Dolayısıyla zaten vergi verilmiyor. Çifte vergilendirmeme yasası var. Eğer yabancı bir şirket Türkiye'de üretim yapıyorsa ister kendi ülkesine vergisini verir, ister Türkiye'de verir. Bunlar kendi ülkesine vermeyi tercih ediyorlar. Türkiye'yi daha çok şirketlere zarar göstertiyorlar. Dolayısıyla bizim burada bir karımız yok. Bizim bu madencilikten geçecekten söylüyorum. Ya ben bir maden mühendisiyim. Babam maden işçisiydi. Ben maden mühendisliği yapmadan işçilik yaptım. Yani ekmeğimi oradan kazandım. Ama bizim zamanımızda 1980 öncesi bir yerde bir maden ocağı açılacak dendiği zaman yöre halkı sevinirdi. Neden sevinirdi? Ya burada ekmek kapısı geliyor, işte işe gireceğiz, burada bir sigortalı olacağız diye insanlar yardımcı olurdu. Şimdi inanın artık madencileri düşman gibi görüyorlar ve haklılar. Çünkü gelenler düşman gibi davranıyor. Burada devlet yok. Tamam %100 yabancı şirket ya da yerli şirket fark etmiyor. Tek amaçları da kar etmek. Siz kar etme üzerine kurarsanız bir sürü şeyi kısacaksınız. İşte iş güvenliği tedbirlerini kısacaksınız, çevre maliyetlerini kısacaksınız, vergiden kaçıracaksınız ki kar edesiniz. İşte bugün AKP milletvekilinin Giresun'daki madenine bakın. Resmen kirli atıkları deriye veriyor adam. Ve
0: az önce onun için bir ceza verdi Çevre Bakanlığı ama bu zamana kadar onu görmemiş olması da mümkün değil orada.
2: O ceza dediğiniz, inanın onlara ne diyeyim yani, çok cüzi bir miktardır onlar için, çok cüzi bir miktardır. Ona zaten razılar. Ona razılar çünkü o atığı nereye atacak başka türlü, o dereye atmasa işi durduracak. Demek ki orada bir biriken bir kirli atık vardı. Yağmurlarla beraber açtılar önünü, doğru Haşlık Çayı'na, oradan Karadeniz'e. Yani olacak şey değil. Yani bu doğa düşmanlığıdır.
0: Bu şirketler, yani diyelim burada bu kadar pervasızca davranıyor, kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi?
2: Ya mümkün değil. Tabii mümkün değil. Yani şimdi Kanada'da ya da Avustralya'da bunların %1'ini yapmaları mümkün, yaptırmazlar. Mümkün değil. Bir ağaç dalı kestiğinizde ceza yiyorsunuz o Kanada'da.
0: Ama burada toprağı öldürüyor ki en ölmez şey topraktır.
2: Bakın burada daha da tehlikelisi, görünmeyen bir tehlike şu.
0: Nedir?
2: Şimdi metal madenlerinde kullanılan kimyasallar, buna siyanür de dahildir, bir zehirdir, zarardır ama ondan daha da tehlikelisi yer altında milyonlarca yılda duraylı hale gelmiş, yani sabit duran ağır metalleri hareketlendiriyorlar. Ağır metalleri çözüyorlar. Yani kurşundur, antimondur, arseniktir, cıvadır. Bunlar yerin altında sabit. Sonra dokunmazsanız onun size hiçbir zararı yok. Ama bu kimyasallar onları tetikliyor ve çözüyor. Çözünce bu ağır metaller toprağa karışıyor, suya karışıyor, havaya karışıyor ve bizim zehirli genetik hastalıklara ve gelecekte büyük sakatlıklara neden olacak bir ortam yaratıyor. Bunu kimse söylemiyor ne yazık ki. Bilim insanları da bunu çok güzel gitmiyor. Birkaç tanesi hariç ben hiç duymuyorum.
0: Peki orada şey mi bu, yani şöyle bir istatistik de yok doğru düzgün. Hani bu madenciliğin bu kadar yoğunlaştığı yerlerde bir sağlık taraması yapılsa sonuçlarını belki şimdi de göreceğiz.
2: Ya şimdi de yavaş yavaş görsen ama bu yüzyıllara yayılan bir şeydir. Bu ağır metaller çözülmezse 3 günde 5 günde hemen sonucu vermeyebilir. Ama uzun vadede dünyada var bu literatür çalışmaları. Ülkemizde de bu yapılabilir. Bakın Balıkesir Balya örneği. Balya'da 1800'lü yıllarda kurşun çalıştırmış Fransızlar. Hala Balya deresinde balık yetişmez. Bırakın balığı, yanında ördekler su içtiğinde zehirlenir hala.
0: Bugün
2: kaç yıl geçmiş? Bakın kaç yıl geçmiş. Balya'dan bahsediyorum. Balıkesir Balya'dan. Şimdi bunlar göz önündeyken biz şimdi tutup hala Karadeniz'in ki bu metalik madenlerin çok olduğu yerlerde sarp yamaçları, topografyası dik, yağmuru bol olan bir bölgede siz ağır metalleri tetikleyip bütün insanlığın geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. Buna hakkı yok kimsenin. Kimsenin hakkı yok. Yani bunu da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Bu ağır metaller üzerine geçte ben okuyorum. Yani geçten dürüst, namuslu, aydın bilim insanları var. Onlar yazıyorlar bunları. Ama bir elin parmaklarını geçmiyor ne yazık ki Türkiye'de.
0: Yani bugün için zaten bir büyük bir tehlike var ama yarın için daha da büyük bir tehlike.
2: Aynen öyle, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünkü tehlike tam siyanür zehirdir, diğer bütün kimyasallar zehirdir, karıştığı yerleri kirletir, zehirler ama ağır metallerin tetiklenmesi, bu Çernobil gibi düşünün. Çernobil'in tehlikesinin yüzyıllar devam edeceği gibi ağır metallerde aynı Çernobil benzeri örnek verebiliriz.
0: Yani burada şu dikkat çekici, zaten hani bu kadar şey, bütün altın madenine baktığında, büyük şirketlere baktığında hepsi yabancı. Bu tesadüf olamaz zaten.
2: Ya değil tabii, yani şimdi sonuçta diyorlar ki teknoloji var işte bizde, aslında teknolojilerini öğrenildi. Teknolojiler öyle aham şahan bir şey de değil. İşte İliç'te yaşadık, gördük. Yani sonuçta tonda yarım gram altını çıkarmak için, ekonomi olduğu için söylüyorum bunu, yarım gram altını çıkarmak için bir ton kayayı dinamitle parçalıyorsunuz, öğütüyorsunuz ince toz halinde, onun üzerine veriyorsunuz siyanürü ve siyanür altını çözerek sizi o 0.5 gram, yani tonda yarım gramı altın olarak alıyorsun, geri kalan tamamını, neredeyse bir tonu, hadi 0.5 gramı yok sayabilirsiniz, tamamını zehirlenmiş siyanürle yıkanmış atı olarak doğaya bırakıyorsunuz. Yani işte olay bu.
0: Yani bu atıkları bu şirketlerin inisiyatifinde mi tamamen?
2: Ya tabii sonuçta bakın zaten maden kanunu beyana tabidir Mustafa Bey. Yani özü ta Özal zamanından beri böyledir bu. Beyana tabidir. Yani siz şimdi ne ürettiğinizi de beyan edersiniz. Örneğin ne kadar altın üretiyorsunuz? Gerçekten tonda yarım gram mı var? Bir gram mı var? İki gram mı var? Bunları onların laboratuvarlarındaki yurt dışında daha çok tahlil yaptırır bunlar. Yurt dışı laboratuvar rakamlarını sonuçlarını verir size. Der ki benim madenimde işte atıyorum bir tonda bir gram altın var. Belki iki gram var. Belki üç gram var. Devlet bunu incelemiyor ki. İncelemiyor.
0: Yani şöyle mi şimdi herhangi bir maden şirketi bir yerde ruhsatı aldığında orada ne kadar bir rezerv var bilmiyor mu?
2: Kendi bildiriyor. Biliyor. Ha,
0: hayır
2: biliyor.
0: Kendi biliyor devlet bilmiyor.
2: Tabii kendi bildiriyor ve devlet onun verdiğini beyanı esas kabul ediyor.
0: Çok tuhafmış bu.
2: Tuhaf tabii yani şimdi sonuçta gerçekten öyle midir değil midir bu maden de benim maden belki.
0: Belki oradan 20 ton vardı dedi ki 1 ton.
2: Tabii sen bunu tekrar gidip orada devlet MTA üzerinden sondaj yapıp alıp tahlil yapıp da kardeşim bir dakika sen beni yanıltmışsın sen ruhsatı iptal ediyorum dediğini kimse duymadım ben bugüne kadar. Duymadın. Ürettikleri de öyle. Şimdi İliç'te ne ürettiklerini kendi söylüyorlar. Diyorlar ki biz bu kadar altın ürettik. İşte bunu beyan ediyorlar. Ama bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili meclisten söyledi. İliç'ten bakıyor helikopter kalkıyor dedi. Haftada bir, iki haftada bir. Ne götürüyordu İliç'ten bakıyor acaba helikopter? Ya böyle bu kadar vurdum duymaz bu kadar başı bozuk bir şey olabilir mi sizce? Olmamalı.
0: Maalesef öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Sağ olun kolay gelsin diyorum. Umarım kendi kaynaklarımızı, kendi madenlerimizi, kendi lehimize işleteceğimiz günleri görmek dileğiyle diyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar. Maden Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Torun'la konuştuk. Türkiye'deki madenciliği bir sömürge madenciliği olarak nitelendirildi. Devletin payının çok düşük olduğunu, %1 bile olmadığını söyledi. Tamamen yabancı şirketlerin denetiminde maden çıkarımı yapıldığını, rezervleri onların belirlediğini, beyan esasına göre yürütüldüğünü ve bütün bunlarla birlikte toprakların, bu ülkenin önemli endüstriyel ürünlerinin olduğu yerlerin de mahvedildiğini, rehabilitasyon denen bir yerinde şu ana kadar Türkiye'de örnek olarak gösterilebilecek bir rehabilite edilmiş bir alanın olmadığını söyledi. Bu madencilik konusunda önemliydi verdiği bilgiler. Devam edelim Özgür.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Gazeteci Merdan Yanardağ 190 gün, Çiğdem Mater 1473, Selçuk Koza Ağaçlı 3102, Selahattin Demirtaş 3470, Ekrem İmamoğlu 411, Tayfun Kahraman 1473, Murat Çalık 411, İnan Güney 260, Aykut Erdoğdu 336, Ramazan Gülten 410, Osman Kavala 3106, Resul Emrah Şahan 411, Tunç Soyer 312, Oya Tekin 334, Mine Özer'den 1473, Gürkan Akgün 418, gazeteci Alican Uludağ 74 günü cezaevinde tamamladı. Alican Uludağ cezaevinden yazdı. Diyor ki Alican, Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. 73 gündür tutukluyum. 26 Şubat'tan bu yana tek kişilik hücrede tutuluyorum. Burada her gün bir gazetecinin tutsaklığına tanıklık ediyorsunuz. Bir gazeteci neden tutuklanır? Suç işlediği için mi? Hayır, korkulduğu için. Gazeteciler tehlikeli görüldükleri için yargı sopasıyla içeri atılır. Çünkü iktidar hesap sorulmayan bir düzen kurmak ister. Dikensiz bir gül bahçesi ister. Türkiye'de gazetecilik bu iktidar döneminde biata zorlanarak bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştürüldü. Gazeteciliğin özü olan soru sorma, araştırma ve eleştirme baskı ortamında rafa kalktı. Bugün Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. Ama umutsuzluğa yer yok. Korku iklimine karşı yapılacak tek şey cesareti büyütmek ve gazetecilikte ısrar etmektir diyor tutuklu gazeteci Alican Uludağ. Gazeteci İsmail Arı 44 gün, yazılım mühendisi Iraz Bayrak 175 gün, sendikacı Mehmet Türkmen 50 gün, yaşam savunucusu Esra Işık 32. günü tamamladı ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin demesine rağmen Can Atalay 1473 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
10: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Bir elektronik firması Anneler Günü için bir reklam yayınladı. O reklam filminde evcil hayvanlar çocuk diye sunuldu ve ondan sonra bir anda neredeyse kıyamet koparıldı. Aile Bakanı Baynur Özdemir konuştu, çok sert eleştirdi. Sosyal medyada birçok insan ulusa seslendi ve reklamla birlikte Türkiye'nin aile bağlarına, ailenin temeline saldırı olduğunu söyledi. Tepkiler o kadar arttı ki, mesela aralarında profesör olanlar da var, Nebahat Bulut gibi. O da diyor ki bu toplum mühendisliği faaliyetine izin verilecek mi? Köpek çocuk değildir, köpek sahibi de anne değildir. Ailenin temeline dinamit koyan bu reklam derhal yasaklanmalıdır, Yusuf Kaplan denen kişi. Sonra yine iktidara yakın olan birçok isim böyle böyle başladılar söylemeye. Hem de topyekün bir şekilde tek bir kanaldan çıkmış gibi. Sonunda o firma reklamı kaldırdı. Reklamda ne var diye sorursan, evcil hayvanla çocuğum diyen bir kadın vardı. Peki o reklamla birlikte Türkiye'de evlat sahibi olmaktan, çocuk sahibi olmaktan insanlar vaz mı geçer? Vaz mı geçiyor? Yani bir süpürgeyi gördüğünde çocuk yapmayayım ben, süpürge alayım, köpek alayım mı diyor bu ülkedeki insanların büyük bir çoğunluğu. Ya bu ülkedeki anne olacak ya da buna karar verecek olan insanlara hakaret değil mi bu ya? Yani neyi yasakladığınızı biliyor musunuz diyeceğim de biliyorlar. Hani bilmeden yapıyor olsa yanlışlıkla acaba başka bir şey mi gördüler reklamda? Çünkü hayal dünyaları bazen çok karışıyor ya. Hani o şeyden de oluyor, hani pudra, fazla pudra şekerinden de oluyor bazen. Karışır, insanın zihni bulanır, başka bir şey görür. Orada gördüğü değil de hayal dünyasındaki şeyi bir anda gerçekmiş gibi sanır. Öyle de değil bu. Hani bile isteye köpeğe çocuğum dedim diye bu ortalığı ayağa kaldırıyor. Ya bir süre sonra bu artık şeye gidecek. Evde köpek ya da evcil hayvan besleyemezsiniz ne kadar varacak neredeyse. Ya hani evinde evcil hayvanları olanlar onları çocuğu diye sever. Çocuklarını da çocuğum diye sever. O hayvanları da çocuğum diye sever. Ve hiçbir evde böyle bir sorun olmaz. Yani o çocuklarla birlikte mutlu mesut yaşarlar, büyürler. Bir arada olurlar. Ama mesele burada çocuk mu? Diyelim ki hani çocuğu bu kadar dert ediyorsunuz. Bakın ben o zaman madem bu kadar dert ettiğiniz bir şeyde bir tablo vereyim. Çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi Türkiye. Çocuk yoksulluğunda diyorum. Kolombiya 35,8'de birinci, Türkiye 33,8 de ikinci. Bu çocuk yoksulluğu sıralaması dokunmuyor size. Bir tane orada elektrik süpürgesi mi dokundu? Devam edelim. Hani Türkiye'deki, hani madem aile, çocuk, kadın bu kadar değerli, 2020'de çocuk işçiliği denen o alçak kavram, çocuk işçiliği diye bir şey olmaz, hani yerleşti işte, o kadar korkunç bir halde. Çocuk işçiliği oranı %16,2 idi. 2025'te bu oran %25,5'e çıktı. Bunlar ki resmi rakamlar, TÜİK rakamları yani. Yani son 5 yılda çocuk işçiliği %57 arttı Türkiye'de. Her 4 çocuktan biri çalışmak zorunda. 2013'ten bugüne kadar 852 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Sadece çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 852. Daha 1 Mayıs'tır. İşçi bayramı, emekçi bayramı. Bir tane çocuk yine MESEM'de hayatını kaybetti. Hem de 1 Mayıs'ta. Hani bunu dert etmiyorsun. Madem dertlenecek yer arıyorsunuz, bak ben size dertlenecek rakamları söylüyorum. Çocukların çok rahat öldüğü bir ülke burası. Mesela trafikte servis kazasında %27'si, boğulma zehirlenme %17'si, ezilme, göçük %14 çocuk ölümlerinde. İş kollarına göre bakalım. Tarım ve ormanda %52, inşaat yol %13, konaklama %8, metal %7, gıda %3 çocuk ölümlerinde. 5-14 yaş arasında ölen çocuk sayısı 291, 15-17 yaş arasındaki ölen çocuk sayısı 561. Bak, derdi olacak rakamlara bak. Ama kimse bunu dert etmiyor. Yani aile de önemli, çocuk bunlar. Kadınlar, kadın cinayeti sayısı 2025'te 294. Şüpheli kadın ölümü sayısı 297. 2025 yılında 193.793 çift boşandı. Bak ne dertleri var başkalarının. Sizin tek derdiniz evde köpeğe çocuğum dedi. Bak ne dertler var. Dert edinmek istiyorsanız. Yine TÜİK rakamında doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor. Yani böyle giderse Türkiye yaşlı bir nüfus olacak. Hani Türkiye'nin tanımı şuydu Avrupa'da. Dünyanın en genç nüfusuna sahipti. Niye artık insanlar çocuk sahibi olmuyor? Süpürge yüzünden mi? Kedi köpek yüzünden mi? Aç. Ya her gün dilimde tüy bitiyor burada ya. Okulda bir öğün yemek verilsin diye. O bir öğün yeme İyi, dert etmeyenler evde kediyi köpeği dert ediyor. Yani hadi diyelim evlenmeye karar verdin. O iş de öyle kolay değil. Düğün yapmanın maliyeti en düşük 2 milyon lira. Karar veriyorsun, düğün yapalım diyorsun. 2 milyon lira. 2025'te günde ortalama 530 boşanma, ki bu rekor Türkiye tarihi açısından. Evliliğin ilk 3 yılında boşananların oranı %40'lara ulaştı. Evlilik sözleşmesine talep 2 yılda %40 arttı. Şimdi bu rakamları dert edecek birileri lazım. Hani dert sahibi olmak istiyorsanız bak dert burada. Bunlar çözülecek. Hep böyle nedir iş? Hamaset. Bu hamaset vicdanı, hamaset duyarlılığı. Vay kediye, köpeğe çocuğum dedi. Ülke ailenin en temel kavramlarına müdahale edildi. Orası zedelendi, aileler yıkıldı, yıkıldı. Bak aileleri ne yıkıyor, insanları ne yıkıyor, çocukları ne yıkıyor. Rakam rakam, hem de bunların hepsi resmi rakamlar. Devam edelim.
11: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yine gergin bir gündü. Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme arasında tartışmalar yaşandı. Mahkeme heyeti salonu terk edince Ekrem İmamoğlu da daha da sinirlendi. Biz sizin pimpon topun muyuz? Götür getir, istediğiniz zaman gidip istediğiniz zaman getireceğiniz birisi değiliz biz. Sonra mahkeme salonunda oturdu. Çıkmıyorum, isterseniz zorla beni buradan götürün dedi. Ama o tartışmalar içerisinde bir isim bugün çok konuşuldu. Ferhat Murat. İktidara yakın, daha önce belediyelerde danışmanlık yapmış bir isim. Kendine gazeteciyim dediği için söylüyorum ama yani herkesin kendine bir ünvan vermesi o işi yaptığı anlamına gelmez. Ama gazeteciyim deyip savcıların, hakimlerin olduğu yerden duruşma salonuna gelince, oradan da belli bir diyaloglara girince çok tartışma çıktı. O tartışmanın ise içerisinde sonradan bu Ferhat Murat denen kişiye gazetecilerle arasında bir diyalog oldu. O diyalogdan bir kesit dinleyebilir miyiz?
12: Siz nereden girdiniz oraya Ferhat Bey? Basın için ayrıca almamaya giremiyoruz biz.
13: Dilek İmamoğlu'na sorun nereden girdiğimi.
14: Tam olarak nasıl geldiğinizi anlatabilir misiniz?
12: Ama siz basın alanında değildiniz ya.
14: O kapı nereden girdiniz?
13: Ben salona ilk önce izleyiciler tarafından girdim. Ardından bunlar
12: ilerledi. Sanıklara parmak salladığınız iddia ediyorlar.
13: Sanıklara parmak sallamadım.
14: Ferhat Bey, hakimlerin çıktığı konuda orada görüldüğünüz söyleniyor.
13: Sonra
14: orada mıydınız?
13: Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını.
14: Girdiğiniz kapıyı biliyor musunuz efendim?
13: Başsavcı Barış Duman'ın burada bir odası yok mu? Buradan sorumlu değil mi?
14: Odası da mı ziyaret edin?
13: Burada sorumlu değil mi?
14: Bilmiyorum efendim ben.
13: Buradan sorumlu.
14: Ya ben sizin kadar mahir bir gazeteci değilim anladığım kadarıyla.
13: Ya bilmiyorum. Yorum yapma, soru soruyorsun.
14: Tamam, soruyu
13: yapma.
14: Soruyorum efendim. Bu kapıdan mı giriş yaptınız?
15: Yani nasıl oraya girebildiniz?
13: Ömür, arkadaşa çekim yapmamasını söyler misin?
15: Elini lütfen. Çeker misin?
16: Lütfen.
15: Siz kimsiniz?
16: Ben koruma polisiyim.
15: Polis kimliğini görebilir miyim?
16: Tamam, sakin ol.
15: Polis kimliğini görebilir miyim?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Yaşananlar bunlar. Ya bir kere mesleğim adına çok üzüldüm. Hani böyle bir diyaloğun içerisinde olma. Bak bu gazetecilikte hani eskiden böyle kallavi tanımlar vardı. Gazeteciliğin kamu meydanında aristokrat gibi gezmek gibi. Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir gibi. Gerçekten bunların yaşandığı bir dönemde olmuştur. Eskiden gazeteciliğin bir yerle yakın oluyor olması bir mahcubiyet gerekçesiydi. Haber merkezlerinde böyle bir yere yakın siyasi partiye ya da herhangi bir güce, herhangi bir istihbarata yakın olanlar makbul insanlar olmazdı. Zaten çok da ortalıkta dolaşamazlardı. Bu nedir ya? Yanında koruma. Kim? Kimden korunuyor bu? Kim bu kişiler ya? Ne yapmışlar? Ne haber yapmışlar? Hangi hakikatin peşine düşmüşler? Hangi hakikat için bir şey yapmışlar? Ama orada daha çok şeye de üzüldüm. Ona soru sorarken efendi falan. Ne efendim ya? Kim bunlar? Ne efendisi? Bunlar efendi olacak insanlar mı? Efendi değiller bir kere. Ya diyorum bak, bu eskiden de bazı Adalet Partisi'ne, Milli Selamet Partisi'ne, MHP'ye, CHP'ye, Ana Vatan'a, Doğru Yol Partisi'ne, şuraya buraya yakın insanlar vardı. Ama o insanlar bu kimlikleri deşifre oldu, makbul insanlar olmazdı hiçbir yerde. Haber merkezlerinde öyle bir değer görmezlerdi. Başları önde gezerlerdi. Bu artık bu başka bir şey zirvesi. Yani geçmiş kardeş, sen soru sor, yok bilmem ne, kim hani şu Türk sporu var ya, sen kimsin sen kimsin, tam da onun söyleneceği yermiş ya, kimsin sen ya deyip hani en sert bir şekilde söyledi. Onun demeç versene olur, vermese ne demeci ya, hani öyle bir ortamda çok acayip diyor. Hani ülkem adına üzüldüm. Mesleğim adına daha da çok üzüldüm görünce. Hakikaten çok üzüldüm. Böyle insan üzülünce midesinde bir acı yanma hisseder ya, öyle bir his oldu. Hani bütün bu diyalogların yaşanıyor olmasından, onun için koruma nedir ya? Korumaya bir de gazeteciye orada soru sorana müdahale ettir, arkadaş çekmesi, sustur onu, durdur diye. Yani o resmi bir görevliyse bunu nasıl kabul ediyor ya? Ya ağzına biber sıkıyorsunuz ya şeyin. O 1 Mayıs'a katılmış ki resmi bayram insanın. Ya şunu nasıl kabulleniyorsunuz ya? Hani onu onuruna yediriyorsunuz. Olacak iş değil ya. Vallahi. Devam edelim Özgür.
16: Artık yeter diyoruz, yeter.
0: Az önce Maden Mühendisleri Odası eski başkanını yayına aldık. Dedi ki Türkiye'nin kendi yeraltı kaynakları başkaları için kullanılıyor. Bunun Türkiye'ye bir faydası yok dedi. Çok çarpıcıdır bu da. Şimdi Özgür Özel hafta sonu Karabük'teydi. O da Karabük Demir Çelik için benzer şeyler söyledi. Bir dinleyelim.
17: Karabük Demir Çelik Fabrikası, Kardemir, dünyanın en kaliteli çeliğini, dünyanın en kaliteli tren yaylarını üretiyor. Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor. Hızlı tren ihaleleri veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük'ten değil, İngiliz firması British Steel'den, İngiliz çelik firmasından alınıyor. Öyle yazıyorlar.
0: Bizim Karabük'ün kendi ürettiği bu kadar kaliteli bir çelik varken bir başka ülkeden bunun alınıyor olması ve bunun hiç gündem olmaması, birçok konuşmasını gördüm ben Özgür Özel'in o mitingden, hepsi vardı ama bunu çok yerde görmedim bile. O kadar normal hale gelmiş ki bunun bu kadar normalleşiyor olmasında sorun var. Kimin söylediğinden daha çok bunun bu kadar normalleşiyor olması çok can yakıcı. Devam edelim Özgür.
18: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
19: Bozulmasın annem.
0: Özgür, beni duyuyor musun? Şimdi sana bir dizi teklifi geldi. Dedi ki Özgür bu dizide oynayacaksın. Tamam hemen şey yapma, gerçekmiş gibi rollenme. Kaç lira istersin bölüm başı? Allah'ım fakir ya. Kaç lira istedim? 1.000 lira mı? Bölüm başı. Bak insanlar nasıl alıyormuş. Ben bunların birçoğunun adını bilmiyorum. Belki sen bilirsin. O piyasaya girmek istediğin için. Rabia Soytürk Teşkilat diye bir dizi varmış. Orada oynuyormuş. Bölüm başı 600 bin lira. Sinem Ünsal Uzak Şehir diye bir dizi var. 1 milyon lira. Bölüm başı bunlar. Devrim Özkan Yeraltı diye bir dizi var. Orada 1 milyon lira. Tolga Sarıtaş Teşkilat var. 1,2 milyon lira.

0: 2,5 milyon lira. Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'da 3,5 milyon lira. Kenan İmirzalıoğlu abiden 4,5 milyon lira bölüm başı para kazanıyormuş. Kas ajansına gidiyorsun. Hemen. Bırak yayını orada Miko halleder yayını. Sen git kas ajansına bir başvur. 1000 lira istiyorsun zaten herkes. Hepsi seni kapı. Sanat için hadi devam et. Bu rakamlar böyleymiş. Al bölüm başı aldığı ücretler. Ya mesela bu benim iki şeyde böyle bir çekincem var bu ikide. Bir futbol, bir bu diziler. Bu rakamları karşılayacak bir ortada ürün yok. Yani şimdi bu kadar para alınır mı? Alınır. Yurt dışında daha fazla alanlar da var. Daha fazla kazanan da var. Ama mesele bu kadar paranın olduğu bir yerde ortada bir ürünün olmaması. Aynı değerde. İşte futbolda daha fazla. Şimdi öyle rakamlar var ki hani adam artık şöyle övünüyorlar. Ya Juventus'ta biz transfer şeyine girdik, challenge'ına girdik. Liverpool'la transfer challenge'ına girdik. İyi de adam hani orada transfer challenge'ına girmek, adam oradaki verdiğiniz para hani Juventus'un, Serie A'nın, Premier Lig'in seviyesinde mi senin ligin? Hani verdiğiniz de o paralarla burada geliyor. Nerede? Haziran ayını gören yok kupalarda. Mayıs ayında dökülüyor bütün takımlar. Haziran'ı gören yok. Yani tamam dizilerde bu kadar çok para geçiyor ama uluslararası anlamda olmuş bir tane ürün yok, doğru düzgün çıkmış bir ürün yok. Eşref Rüya 42. bölümünü oynuyor Miko. 3 şeyle çarptın parayı mı hesapladın? Çeneni yordu tabii şeyin. Hangi diziyi söyledin sen Miko? Eşref Rüya. Hı. Ne kadar kazanmış şu ana kadar? 147 milyon lira kazanmış bu rakamlar doğruysa. Tabii o senin çenen daha çok yorulur 147 milyona. Miko. Rakamlar bunlar ama işte dediğim gibi bu rakamları karşılayacak ortada bir ürün olmadığı için asıl sorun o. Devam edelim Miko.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Şimdi hafızamızda yine sizde bir kulak kirliliği yaratacağım. O yüzden özür diliyorum kulak kirliliği yaratacağım için. İktidara yakın kanallarda görünen Cem Küçük denen kişi bir şey söylemiş. O söylediğini bir dikkatle dinleyebilir miyiz?
5: Ben bakanlar kurulu kararları, bak bu %100 bilgidir. Yani Cumhurbaşkanı bir dönem hani Erdoğan bu tartışılsın tamam mı? Veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı. Yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci severim ama 50 kere yazdık. Kabine bir kere. Hayır hayır. Ya benim hukukum var ya. Tamam, ben Abdülkadir abi tamam. Benim arkadaşım. Abim yani ben beraber çalıştım. Ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor. Kabine değişecek. Biz de tartışıyoruz. Ben bunu biraz kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir değiştim. Ya meğer böyle isteniyormuş. Ya bir tarz bak Şamil abi de tartıştık.
6: Yani her şeyi evet.
0: Şu laf var ya orada, her şeyi ortaya döküyorsun. Az önce işte buna benzer kişilerden birisini anlattım, adliyede nasıl bir durumu olduğunu ettiğini. Hani diyor ya her şeyi de ortaya döküyor musun? Şimdi içerideki gazeteciler, Alican var, Merdan var, İsmail var. Halkı yanıltıcı bilgi diye bir şeyden içerdiler. Suçlama o. Suçları ne? Halka aydınlatıcı bilgi vermek. Bu şimdi hani şu bunları yazıyordu, her şeyi ortaya döküyorsun sen de diyor ya orada sunan kişi. Her şeyi ortaya döküyorsun diye yalanı söylüyorsun. Yani bu yayılsın, bu tartışılsın. İşte bu dezenformasyon tam budur tanımı. Dezenformasyon nedir dersen, şu konuşmayı dinletirsen dezenformasyonun tanımı bu. Başka hiçbir yerde sözlükte, Google'da, şurada burada taramaya gerek yok. Dezenformasyon tam da budur. Dezenformasyon aynı zamanda suç da, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar bu kişiler? Şimdi biraz daha geriye gidelim. 29

0: 9 Eylül 2022 Recep Tayyip Erdoğan canlı yayındaydı. 29 Eylül 2022'de dinleyelim bakalım orada nasıl bir diyalog olmuş.
1: Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sesi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz?
2: Vallahi Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak.
0: O gereğini yapma hali işte böyle sonra itirafa dönüşüyor. Sonra birbirlerine karşı kullanılan silaha dönüşüyor. E çünkü bir ara iktidarın içerisindeki bu medyada yer alan arasında bir ciddi anlamda bir rekabet ve hatta kavga çatışma savaş çıkmıştı pelikanlarla. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun o başbakanlıktan gidiş sürecine kadar bütün onlar yaşanmıştı. İş oraya kadar varıyor ama hani mesele bu kadar rahat, bu kadar pervasız olunabilmesi. Çünkü bunları söylediğin zaman sonra böyle bir mahcubiyet duygusunun olması lazımdı. İşte o mahcubiyet gidince geriye böyle kalıyor. Bunlar kalıyor. Her şeyi söyleyebileceklerini, yapabileceklerini sanıyorlar. Sırf o her ay yatan maaşları korumak ve o ekranda görünebilmek uğruna böyle bir dönem yaşanıyor bu ülkede. En tuhafı da o. Şimdi tuhaf demişken şimdi tuhaflık şurada. Fenerbahçe kongre kararı aldı. Teknik direktörünü gönderdi. Ama bir şey oldu. Teknik direktör gidince hem buradan uğurlanışında hem Almanya'da karşılanışında taraftarın bir ilgisi vardı. Ne demiş taraftar? Önce bir onu dinleyelim.
3: Geçişini de gerçekleştiriyor. Pasaport kontrolünde şu anda. Polisler eşliğinde oraya geçebildi bu arada. Böyle sevilmedi. Taraftar.
0: Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti, hiçbirisi böyle sevilmedi. Ya bir tuhaf, Galatasaray maçından sonra böyle bir karar alındı. Hani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu geçen günlerde anlattım zaten. Nedir, ne oluyor Fenerbahçe'de diye. Çok artık çünkü rasyonalitesini kaybetmiş bir yer. Orada rasyonel olan bir akılcılıktan söz etmek artık çok mümkün değil. Her şey, bütün kavramlar birbirine karışmış durumda. Oysa hani Fenerbahçelilik üzerine söylenecek bir sürü şeyin böyle karşılık çok bulduğu bir yerde ama artık öyle bir yer değil. Daha çok manipülasyon, daha çok o rant alanında olunan o dezenformasyonlar, o sosyal medya üzerinden menajerlik, insan, futbolcu pazarlama, büyük de bir rant alanı artık. Onu koruma kavgasına dönüşmüş durumda. O arada da işte birileri geliyor, birileri gidiyor. Ama bu Tedesco'ya olan ilginin de bir tarafında şöyle bir şey var. Hani yeni, daha çok genç insanlar etrafındaydı uğurlarken, giderken. Onlar idol seviyor. Eğer birisini idol hale getirirlerse de unutması çok zor oluyor. Mesela Alex mevzusu tamamen ona dönüşmüştü Fenerbahçe'de. Bir teknik direktörün kovulduktan sonra gidişi açısından ilginç bir anekdottu. O yüzden aktardım size. Yine hafta sonu çok konuşuldu, tartışıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, hani bu kediye ve köpeğe çocuğum denmesine o da çok sert karşı çıktı, ortalığa kendini attı, bilmem ne, bu kadar çok reaksiyonun bir nedeni olması lazımdı. Onun nedeni hani sadece aileyi koruma içgüdüsü müydü? Ya da şöyle bir şey, Belçika'da esnaf ziyareti çıktı en son ortaya. Çünkü son dönemlerde bütün ziyaretlerini yurt dışına yapan bir isim. Hani Belçika kökenli zaten bir isim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir. Oradaki esnaf ziyareti çok tartışıldı sosyal medyada. Hani Belçika'da esnafı ziyaret etmek için oraya mı gittiniz İşte yol parasını kim ödedi, oradaki masrafları kim ödedi, bunlar tartışıldı. Hani Belçika'da esnaf ziyaret edilmez mi? Edilir, edilir. O açıdan bir sorun yok. Ama burada edilirse edilir. Hani Türkiye'de esnaf görmeyip oraya gidip esnaf duygusunu orada gidermeye çalışmak, orada onu tatmin etmeye çalışmak, işte asıl sorun orada. Hani burada çok esnaf var. Bir gidin onlarla da bir temas kurun, bir konuşun. Ondan sonra Belçika'ya da gidersiniz tabii ki. Belçika'daki esnaf da ziyaret edilmesi gereken bir şey. Ama buradaki esnafı tamamen yok sayıp Belçika'daki esnafla onu yürütüp bir de bunu sosyal medyada paylaşırsanız o zaman eleştiriler peşinde gelir. O kadar çok eleştirilince de işte bir tane reklama sarar, oradan evcil hayvanlara sarıp oradan aile bağlarını koruduğunu, güçlendirdiğini sanılsamasına kadar varır iş. Öyle gitti. Son olarak bir haber daha size iletiyorum. 1 Nisan 2026'da imzalanmış. Ben önce bunu görünce şaka dedim. 1 Nisan şakası herhalde. Yok öyle değilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında hibe anlaşması yürürlüğe girmiş ve resmi gazetede yayınlanmış. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda Somali'ye aylık 2,5 milyon dolara aşmayacak şekilde 30 milyon dolara kadar hibe sağlanacakmış. Sadece tek bir sorun var. Sebep. O sebeple bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
4: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ankara'dan Haber Var programıyla ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızdayım. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 15'te Ankara'nın sıcak ekonomik gündemini, olası gelişmeleri ve alınan ekonomik kararlarla ilgili değerlendirmeleri sizlerle paylaşıyorum bu programda. Bugünün en sıcak iki konu başlığı var. Bir tanesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu Nisan ayı enflasyon rakamları. Diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sunulması beklenen varlık barışıyla ilgili kanun teklifi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kanun teklifinin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun yanı sıra da kanun teklifinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini ifade etti. Herkesin hayatını doğrudan ilgilendiren, özellikle milyonlarca çalışan, emekli, küçük esnaf ve iş dünyasının dikkatle beklediği Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye 3 yıldır rasyonel ekonomiye geçiş programı uyguluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hazırlamış olduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar dezenflasyonla mücadele programı yürütüldü. Enflasyonun aşağı çekilmesi için sıkı para politikası uygulandı. Toplumdan 3 yıldır çok ciddi fedakarlıklar istendi. Gelir konusunda sıkı tedbirler yürürlüğe konuldu. Maaş zamları düşük tutuldu. Bütün bunlara rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamı aylık %4,18 oldu. Bu gerçekten uygulanan programın bugüne kadar gösterdiği aylık enflasyon performansları içerisinde, gerekse dünya enflasyon liginde Türkiye'yi yine üst sıralara taşıyan bir oran. Nisan ayındaki %4,18 oranındaki tüketici fiyat enflasyonu ile birlikte yıllık enflasyon da %32,37'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında, Ocak ayında %4,84'tü enflasyon aylık bazda. Şubat ayında %2,96 olmuştu. Mart ayında ciddi bir düşüş sağlandı. %1,94. Bu düşüşün nereden kaynaklandığı da meçhul ayrıca. Ama bir anda Nisan ayına geldiğimizde Mart ayına kıyasla yaklaşık 3 misli artan bir enflasyonla karşı karşıya kaldı Türkiye. Tabii burada şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün ki ekonomi yönetiminin de tezi büyük ölçüde bu doğrultuda. İşte hemen yanı başımızda 28 Şubat'tan bu yana devam eden İran Savaşı var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu savaş özellikle küresel petrol piyasalarını, doğal gaz piyasalarını ve enerji piyasalarını çok ciddi sarsıntıya uğrattı. Son yapılan açıklamalara bakıldığında dünyada özellikle enerji ithalatına mahkum ülkeler açısından oldukça kritik bir süreç söz konusu. Hürmüz Boğazı neredeyse bir aydır kapalı, petrol tankerlerinin geçişine izin vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri kanalı ablukaya almış durumda. İran'da buna karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerle ilgili yeni bir rejim uygulayacağını ilan etti. Fakat tabii bütün bu karşılıklı atışmalara rağmen petrol piyasalarında varil fiyatı 126 dolara ulaşan bir ham petrol söz konusu, böyle bir fiyat. Ve Türkiye bundan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla Nisan ayı enflasyonunda İran Savaşı'nın bu etkilerinin yansımasını göz ardı edemeyiz. Bu tabii ki ciddi bir sorun. Fakat Ocak ayındaki %4,84 oranındaki aylık enflasyona baktığımızda Ocak'ta savaş falan yoktu. Böyle bir sıkıntı da söz konusu değildi. Dolayısıyla bir anlamda Nisan ayındaki bu olağanüstü yükselişle Ocak ayındaki %4,84'lük oranı karşılaştırdığımızda aslında programın bazı sıkıntılar yaşadığı söylenebilir. Çünkü neredeyse 3 yıldır böyle bir program uygulanıyor. Enflasyonla mücadele adı altında Türk toplumu çok ciddi özverilerde bulundu. Örneğin 4 aylık enflasyon %14,64 oldu Nisan rakamıyla birlikte. Oysa bu yıl Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Dolayısıyla da memurlara, emeklilere, çalışanlara, milyonlarca haneye giren gelir enflasyon nasıl olsa yıl sonunda %16 olacak, hedef enflasyon bu düzeyde diye %12 düzeyinde artırılmıştı. Oysa şu anda daha 4 ayda %12'lik Ocak ayı zammının 2 puan, hatta yaklaşık 3 puan üzerinde bir enflasyon söz konusu ve bu enflasyon maalesef 4 ayda ücretleri, gelirleri önemli ölçüde eritti. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bu resmi enflasyon verileriyle ilgili devam eden, sürekli gündemde olan bir tartışma rakamların güvenilirliği konusu. Çünkü bu rakamların marketteki, pazardaki, piyasadaki gerçeklerle örtüşmediği yönünde de çok ciddi serzenişler söz konusu. Örneğin İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu Nisan ayı enflasyon rakamı aylık perakende oran olarak %3,74, toptan endekste ise %4,32 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın hesapladığı yıllık enflasyon rakamı 36,83. Yani TÜİK'in açıkladığı %32'lik oranın 4 puan, yaklaşık 5 puan üzerinde. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun yöntemiyle hesaplama yapan bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu var. Yaklaşık 2 yıldır onlar da enflasyon verisi açıklıyorlar. Kısaca ENAK olarak adlandırılan bu akademisyenler grubunun belirlediği Nisan ayı enflasyonu ise %5,07 oldu. Yıllık olarak da %55,38 oranında bir enflasyon hesabı açıkladı ENAK akademisyenleri. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde 3 farklı enflasyon artışı söz konusu ve Nisan ayında çok ciddi bir artış göstermiş olmasına rağmen, aylık %4,18'e çıkmış olmasına rağmen hala en düşük oran Türkiye İstatistik Kurumu'nun. O yüzden de özellikle TÜİK'in belirlediği bu enflasyon oranından doğrudan etkilenen geniş kesimler TÜİK'in hesaplarını inandırıcı bulmadıklarını sık sık ineniyorlar. Hatta Haziran ve Mayıs enflasyonlarından sonra Temmuz ayında biliyorsunuz ilk 6 ay için memur ve emeklilerin maaş zamları belirlenecek. Yılın ilk yarısındaki enflasyona göre belirlenecek bu artışlar. Dolayısıyla her zamanki tartışma başlıklarından bir tanesi işte Türkiye İstatistik Kurumu gerek 6 aylık dönemlerde gerekse yıl sonuna doğru aylık enflasyonu düşük çıkartıyor. Bu yüzden de yapılacak maaş zamlarının düşük tutulmasına zemin hazırlıyor. Böyle bir iddia sürekli dillendiriliyor. Ancak şöyle bir rakamlara baktığımız zaman %4,18 aylık ve %32'yi aşan yıllık rakamlar gerçekten uygulanmakta olan ekonomik programın bir anlamda başarısızlığını da gösteriyor. Yapılan fedakarlıkların bir anlamda boşa gittiğini bizlere teyit ediyor. Dolayısıyla şimdi gözler Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Şu anda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %14,64 oranında 4 aylık bir enflasyon farkı doğmuş durumda. Şimdiden bunun maaş zamlarına temel Temmuz ayında yansıtılması söz konusu. Şayet önümüzdeki aylarda da, ki şu anki tablo bunu gösteriyor, İran Savaşı'nın yakın bir gelecekte bitmesi mümkün görünmüyor. Hatta belki savaşın yeniden şiddetlenmesi gündeme gelebilecek. Bunu akla getiren gelişmeler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ve İran yönetiminin yapmış olduğu karşılıklı açıklamalar her an savaşın tekrar alevlenebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra petrol ticaretinde önemli kritik su yollarından birisi Babil Mendeb Boğazı, Kızıldeniz üzerinden petrol ticaretinin yapıldığı bir boğaz. Burada da yine İran tarafından da desteklenen, zaman zaman İran yanlısı tavırlarıyla uluslararası alanda kendilerini gösteren Husiler tarafından Babil Mendeb Boğazı kontrol ediliyor. Yakın bir dönemde Husiler Babil Mendeb Boğazı'nı da deniz trafiğine kapatabileceklerini ilan ettiler. Şayet bu deniz yolu da kapanırsa gerçekten küresel enerji piyasaları çok daha ağır bir krizle karşı karşıya kalabilir. Enerji fiyatlarının çok daha olağanüstü artması söz konusu olabilir ve bunun tabii Türkiye'ye yansıması daha yüksek enflasyon şeklinde olacaktır. Zaten Nisan ayı enflasyonu, özellikle de toptan eşya fiyatlarında ortaya çıkan daha ciddi artışlar, önümüzdeki aylarda enflasyonun bu şekilde seyretmeye devam edeceğini, artmaya devam edeceğini gösteriyor. Şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Plan ve Bütçe Komisyonu'na son ekonomik durumla ilgili bir sunum yapacak. Merkez Bankası yasası uyarınca yılda iki kez Merkez Bankası başkanları bu değerlendirmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmak zorunda. Bir nevi yasal yükümlülük. Muhtemelen Sayın Karahan yarın meclise yapacağı bu sunumda enflasyondaki bu artışın durdurulamamasının nedenleri arasında İran Savaşı'nı sayacak. Gelirler fazla artmadı. Tüketim ve talep 3 yıldır kısılıyor. Buna rağmen enflasyon dizginlenemiyorsa burada programın bir takım eksiklerinin, aksaklarının olduğunu söylemek olanaklı. Muhtemelen muhalefet partilerinin milletvekilleri Merkez Bankası Başkanı'na bu yönde sorular yöneltecekler. Tabii asıl önemlisi Merkez Bankası'nın 14 Mayıs'ta açıklayacağı bu yılın ikinci enflasyon raporu. Merkez Bankası Şubat ayında açıkladığı ilk enflasyon raporunda 2026 hedeflerini değiştirmemişti. Yani yıl sonu için %16 ve %19 civarındaki tahmin aralığında bir enflasyon beklediğini daha önce ilan ettiği için bu hedefleri değiştirmedi. Fakat şimdi 14 Mayıs'ta açıklanacak ikinci enflasyon raporunda büyük olasılıkla gerek tahmin aralığı gerekse yıl sonu enflasyon hedefleri bu gerçeklerle paralel bir şekilde revize edilmek zorunda. Dolayısıyla yıl sonu için %16'lık resmi enflasyon hedefi şu anda fiilen rafa kalkmış durumda. Bunu söylemek olanaklı. Bunun yanı sıra hedef enflasyona göre yapılan maaş artışlarının da neredeyse sıfırlandığını söylemek mümkün. Şu 4 ay içerisinde %14'ü aşan, %15'e yaklaşan enflasyonla birlikte yılbaşında yapılan maaş zamları anlamsız hale geldi. Şimdi tabii talepler daha çok bir seyyanen zam yapılması, bir ek zam yapılması, maaşlarda bir iyileştirmeye gidilmesi, özellikle de asgari ücretin daha önce yılda bir kez artırılacağı açıklanmıştı. Asgari ücretin de Temmuz ayında yeniden gözden geçirilmesi yönünde yoğunlaşan talepler var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç her ne kadar asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının yeterli olduğunu, aksi halde bütün ekonomik dengelerin bozulacağını söylemiş olsa da, kendisi de bir ticaret adamı, kendisinin şirketleri ve İTO üyelerinin, diğer piyasadaki şirketlerin sahipleri ve temsilcileri neredeyse aylık enflasyon gerekçesiyle ürünlerine, hizmetlerine sürekli olarak zam yapıyorlar. Bu zammın gerekçesi olarak da enflasyonu öne sürüyorlar. Ama diğer taraftan çalışanlara, ücretlilere, asgari ücretlilere zam yapılmasına sıra geldiğinde, işte yılda bir kez yapılsın veya hedef enflasyon neyse ona göre zam yapılsın şeklinde yorumlarla, değerlendirmelerle ön plana çıkıyorlar. Bu da tabii ciddi bir haksızlık. Özellikle sosyal açıdan toplumdaki gelir dağılımının sosyalleştirilmesi, gelir dağılımının adil hale getirilmesi açısından haksız bir görüntüyü gözler önüne seriyor. O yüzden de Temmuz ayı yaklaşırken ekonomi yönetiminin bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşayacağını söylemek mümkün. Çünkü bir taraftan uygulanan program parasal sıkılaştırmayı, ücret zamlarının düşük tutulmasını, talebin kısılmasını öngörüyor ama diğer taraftan ortaya çıkan enflasyon milyonlarca kişinin artık neredeyse gelir düzeyinin eksiye düşmesini beraberinde getirmiş durumda. Bu iki açmaz içerisinde ekonomi yönetimi mutlaka bir çözüm üretmek zorunda. Nisan ayındaki bu enflasyonun bir başka yansıması faizde olacak. Çünkü enflasyonda düşüşle beraber faizin de kademeli olarak düşürüleceğini ilan etmişti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Şu anda halen %37. Mart ayında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Merkez Bankası. İran Savaşı gerekçesiyle enflasyonda artma eğiliminin ortaya çıkabileceğini gündeme getirerek faiz oranlarını değiştirmedi. Şimdi Nisan'da daha da katı bir enflasyon yükselişiyle karşı karşıya kalındı. O yüzden de Mayıs ayında para politikası kurulu toplantılarına bir ay ara vermişti. Haziran'da yapılacak para politikası kurulu toplantısında faizin yine sabit tutulması, %37'de tutulması düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Aksine artmaya devam edecek enflasyon karşısında yeni bir faiz artışını gündemine almak zorunda kalabilir Merkez Bankası. Bu da ekonomi yönetimi açısından ve yürürlükteki program açısından oldukça sıkıntılı bir tablo. Tabii bunun bir de siyasi boyutu var. Çünkü başlangıçtaki hedefler işte enflasyon düşecek. Buna karşılık enflasyonun biraz üzerinde maaş ve ücret artışlarıyla, esnafa kolaylıklar sağlanmasıyla, küçük ve orta boy işletmelere bir takım düşük faizli kredi ve finansman olanaklarının sağlanmasıyla bir seçim altyapısının yavaş yavaş hazırlanmaya başlaması planlanıyordu. Fakat enflasyondaki bu gelişmeler kanımca bütün bu siyasi hesapları da bir anlamda alt üst etti. Çünkü 2027 yılının ikinci yarısı için öngörülen bir erken seçim ihtimali şu anki mevcut tabloda enflasyonun yıl sonuna kadar %20'nin altına inme ihtimalini ortadan kaldırmış görünüyor. %20'nin üzerinde bir enflasyonla bu yıl kapatılırsa 2027'de enflasyonla mücadele işte geniş kesimlere bir takım ilave artışlar vererek bu artışların yaratacağı atmosferle seçime gitme ihtimalini 2028'e erteleyebilir. Bu da bir diğer boyut.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sözlerimin başında bugünün iki sıcak başlığı var demiştim. Bir tanesi enflasyondu. Nisan ayı rakamları önümüzdeki günlerde daha sert parasal sıkılaştırma tedbirlerinin gündeme gelebileceğinin ilk işaretini verdi. Diğer başlık ise varlık barışıyla ilgili düzenleme. Geçtiğimiz hafta programımızda değerlendirmiştik Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama ile beraber. Küresel sermayenin İstanbul Finans Merkezi'ne çekilmesi, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, bunun yanı sıra hizmet ihracatına vergi olanakları, vergi istisnaları sağlanması yönünde hazırlıklar vardı. Bunların bir kısmı Cumhurbaşkanı kararıyla hafta içinde yürürlüğe konuldu. Hizmet ihracından elde edilecek gelirlerde %80 oranındaki vergi muafiyeti %100'e çıkartıldı. Şimdi varlık barışı konusu gündemde. Daha önce de vurguladığım gibi bugüne kadar 8 kez varlık barışı yasası çıkarttı hükümet. Ve bu varlık barışı yasalarıyla yurt dışındaki altın, mücevher, döviz, menkul kıymet varlıklarının Türkiye'ye getirilmesine olanak sağlandı. Bunların kaynağı sorulmadı, herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmedi. Hatta Cumhurbaşkanı yetkisiyle de bu uygulamaların süresi 6'şar aylık dönemler itibariyle pek çok kez uzatıldı. Şimdi yeni bir varlık barışı yasası meclise geliyor. Fakat daha önceki bu düzenlemelerde özellikle kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması, kara para aklama gibi bir takım gelişmeler söz konusu olmuştu ve Türkiye bu yüzden de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesindeki uluslararası mali eylem görev gücünün kara listesine girmişti. İlk aşamada gri listede yer aldı Türkiye. 2-3 yıl kadar gri listede kaldı. 2024 Haziran'ında gri listeden çıktı. Fakat varlık barışı bu gri listeye girmenin temel unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi getirilecek bu yasa ile yeniden yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dışarıdaki varlıkları Türkiye'ye çekeceğiz, bunu hedefliyoruz dedi. Ama bu defa daha temkinliyiz diyor. Bundan önceki varlık barışı uygulamalarından ciddi dersler çıkarttık ve uluslararası mali eylem görev gücünün kriterleriyle uyumlu bir yasal düzenleme yapacaklarını ifade ediyor Sayın Bakan. Kara para ve suç gelirlerinin inceleneceğini, yurt dışından getirilecek varlıklara yönelik kara para ve suç geliri incelemesi yapılacağını, bunun yanı sıra kademeli bir vergilendirme sistemine geçileceğini, bu konuda da Cumhurbaşkanı'na yetki verileceğini vurguladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bunun yanı sıra da özellikle getirilecek bu varlık barışı yasasında geliriyle yaşam standartları uyumlu olmayanlara vergi sorgusu yapılacağını dile getirdi. Bunlar içerisinde iş insanları, şirket sahipleri, holding sahipleri, profesyonel sporcular, yüksek kazanç elde ettikleri halde bu kazançlarını beyan etmeyenler veya beyan ettikleri gelirlerle sürdürdükleri yaşamları tezat durumda olanlar için bir vergi incelemesi de söz konusu olacak. Ama dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak varlık barışı düzenlemesi bugüne kadar yapılanlarla birlikte değerlendirildiğinde 9. kez benzer bir yasa çıkartılmış olacak ve çok ciddi bir vergisiz alan yaratılmış olacak. %100'e varan vergisiz alanlar, kazançlardan sıfır vergi kesilmesi, bunun ötesinde 20 yıla kadar uzanan vergi istisnaları söz konusu olacak bu yasal düzenleme ile beraber. Bu da tabii az önce enflasyon bahsinde vurguladığım gibi bir taraftan %12'lik maaş zammıyla geçimini idame ettirmeye çalışanlar %14-15'lik bir enflasyon karşısında ağır gelir kayıplarına uğrarken özellikle Türkiye'deki vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü ücretlilerden kesilen gelir vergisi oluştururken, diğer tarafta varlık barışı adı altında yurt dışındaki kaynağı belirsiz gelirleri, varlıkları, dövizleri ülkeye getirecek olanlara bir nevi ödül vererek neredeyse sıfıra varan oranlarda, %100'e varan düzeylerde vergisiz alan açılması bir kez daha vergi adaletini, gelir dağılımındaki adaleti ister istemez tartışma gündemine taşıyacaktır ki bunun ilk adımı da bugün resmi gazetede atıldı. Suudi Arabistan şirketlerine Türkiye'de ilk etapta Karaman ve Sivas'ta yapacakları güneş enerjisi santrali yatırımları için çok ciddi vergi muafiyetleri tanındı. Hemen hemen tüm vergilerden bu şirketler muaf tutuldu, Suudi şirketleri. Burada 2000 megawata varan 2000 megawatt gücünde güneş enerjisi santrali kuracak Suudi Arabistan şirketleri ve bu yatırımları yaparken 30 yıllık bir alım garantisi söz konusu olacak. Türkiye burada üretilecek elektriğin satın almayı 30 yıl süreyle taahhüt ediyor. Araziler, bu santrallerin kurulacağı araziler elektrik üretim anonim şirketi tarafından temin edilip, kamulaştırılıp, istimlak edilip Suudi Arabistanlı şirketlere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Bunun dışında katma değer vergisi, kurumlar vergisi, özel tüketim vergisi, ithalat vergileri, gümrük ve harçlar da bu şirketler için sıfırlanmış olacak. Böyle bir tablo söz konusu. Dolayısıyla meclise sunulacak vergi yasasıyla dışarıdaki varlıkları, yabancı sermayeyi çekme açısından da böyle bir uygulamanın kapsamı daha da genişletilerek devreye sokulmuş olacak. Evet, bu iki sıcak başlığı bu şekilde değerlendirdikten sonra kısa bir müzik arası verelim diyorum ben. Orson Welles özellikle Yurttaş Kane filmiyle sinemada insanların hafızasına yazılan bir yönetmendi. Aynı zamanda müzisyendi, müzik boyutu da vardı, söz yazarıydı ve vefatından epey bir süre önce yayınladığı bir şarkısı. Değerli dostum, ben gençliğin ne demek olduğunu bilirim ama sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin. Bir gün aynı şeyleri söyleyen sen olacaksın. Zaman akıp gidecek, kahkaha ve gözyaşlarıyla dolu hatıralı günler geriye kalacak. Sen bana yeni, bense sana eski şarkılar söyleyeceğim ve yıllar böyle geçecek. Ta ki bir gün yaşlı bir adam gelip sana ben gençliğin ne olduğunu bilirim diyene kadar sevgili dostum sözlerinden oluşan bu şarkıyla biraz ortamı yumuşatalım, mevzuları yumuşatalım ve Orson Welles'i baş başa bırakalım.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan Haber Var programıyla yeni bölümde karşınızdayız. Bu bölümde özellikle futbol ekonomisi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Can Tuncay hafta içinde yapmış olduğu bir açıklamada dedi ki sporda bahis soruşturmalarını Dünya Kupası ve liglerin bitimine kadar erteliyoruz dedi. Şimdi neden böyle bir ertelemeye gidildi? Bunun tabii arkasından pek çok spekülasyonlar, yorumlar yapılmaya başlandı. Çünkü daha önce bazı futbolcularla ilgili bahis, hakemlerle ilgili bahis soruşturmaları açılmıştı, gözaltılar yaşanmıştı. Çok daha kapsamlı bir soruşturmanın hazırlıklarından söz ediliyor ama şu anda bu soruşturmalar en azından Dünya Kupası sonuna kadar, yani Haziran sonuna kadar ertelenmiş durumda. Diğer boyuttan da Türkiye'de liglerin bitimi bu ertelemenin bir başka unsuru. Neden böyle bir karara varıldı? Çünkü özellikle çeşitli spor yorumcularının ortaya atmış olduğu iddialara, spor camiasında yayılan kulis bilgilerine baktığımız zaman milli takımda yer alan bazı futbolcuların da bu bahis soruşturması kapsamında yer alabileceklerine yönelik ihtimaller söz konusu. O yüzden de Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin imajı açısından bu soruşturmaların ertelendiği yönünde iddialar söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman aslında futbol özellikle son 40-50 yılda başlı başına bir endüstri haline gelmiş durumda. Milyarlarca dolarlık, milyarlarca euroluk bir ekonomiyi oluşturuyor futbol. Ama sporun ana unsuru olarak futbol öne çıktığı için daha çok bu tür soruşturmalar futbol üzerinden yürütülüyor. İşte Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde Dünya Kupası başlayacak. Geçtiğimiz kupaya göre 2022'deki Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre FIFA bu kupada parasal ödülleri %50 arttırdı. Dünya Kupası'nda 871 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Birinci olan, şampiyon olan ülke 50 milyon dolar ödül alacak. İkinci olan da 33 milyon dolar ve bu şekilde bu milyon dolarlık ödüller gidiyor. FIFA ise bu turnuvadan 11 milyar dolarlık bir kazanç elde edecek. Şöyle bir baktığımız zaman milyarlarca doların konuşulduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Bu sadece işin legal boyutu. Bilet satışlarından 3,5-4 milyar dolarlık bir gelir bekliyor FIFA. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan ülkelerin ulusal futbol federasyonlarına da 12,5 milyon dolarlık yardım yapıyor. Türkiye uzun bir aradan sonra bu turnuvaya katıldı ve ilk olarak turnuvaya katılan ülkelere 2 milyon dolarlık

özellikle transfer paraları, lisans ücretleri ve özellikle de bahis piyasasında dönen milyarlarca liralık para bu spor dalını müthiş bir ekonomi haline dönüştürüyor. O yüzden de neredeyse futbol üzerine oynanan bahisler Türkiye'de 50 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun 25-30 milyar dolarlık kısmı legal olarak oynanıyor. İşte Spor Toto, İddia, Nesine.com gibi legal bahis siteleri üzerinden oynanıyor ama asıl yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynanan bahislerle birlikte 50-60 milyar dolara varan bir bahis piyasası söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de Süper Lig'in marka değeri Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük. 1 milyar 200 milyon 210 milyon euro civarında bir marka değeri söz konusu Süper Lig için. Avrupa ülkeler arasında 7. sırada Türkiye'de Süper Lig. Ama Avrupa'daki futbol ekonomisi 29 milyar euroluk bir pazarı kapsıyor. Ve bu pazarın en yaygın forma sponsorları bahis siteleri. Avrupa futbol piyasasında dönen paranın statlarda, formalardaki sponsorluk gelirlerinin %15'inden fazlası bahis siteleri üzerinden sağlanıyor kulüplerde. Türkiye'de bahis sitelerinin sponsorluğu yasaklanmış durumda. Statlarda da reklamlar yapılmıyor ama özellikle sanal bahis üzerinde çok ciddi bir kazanç söz konusu. Bu kazançlarında %60'ı 70'i yasa dışı şekilde elde edilen gelirlerden oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün meclise sunulacak yasayla ilgili açıklamalarda bulunurken özellikle önde gelen sporcularla ilgili de vergi soruşturmaları yapılacağını söyledi. 500 dolayında kamuoyunda tanınan profesyonel sporcunun çok ciddi gelirler, kazançlar elde etmelerine karşılık hemen hemen neredeyse hiç vergi ödemediklerini, bunların da soruşturma kapsamına alınacağını ifade etti. Dolayısıyla şöyle baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Can Tuncay'ın bahis soruşturmalarının Dünya Kupası sonuna kadar ertelendiğini açıklaması ve diğer yandan da Hazine ve Maliye Bakanı'nın önde gelen sporcuların da bu soruşturmaların kapsamına, özellikle vergi incelemesine alınacağını ifade etmesi önümüzdeki aylarda spor camiasında ve başta futbol olmak üzere çok ciddi bir takım soruşturmalar, yargı operasyonları ve bahis operasyonlarının söz konusu olacağını gösteriyor. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de spor ekonomisinin boyutlarına, Süper Lig kulüplerinin bir yılda yarattığı gelir 6,5-7 milyar Türk lirası. Avrupa ile kıyaslandığında düşük gibi görünebilir ama Türkiye ekonomisinin boyutları açısından çok ciddi bir tutar bu. Buna yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri dahil değil. Bunlar da dahil edildiğinde 13-14 milyar liralık bir gelir üretiyor Süper Lig ekipleri. Bu gelirlerin %50'sini dört büyükler paylaşıyor. Kalan tutarı diğer kulüpler paylaşıyor. Fakat bir yandan da kulüplerin çok ciddi borçları söz konusu, gelirlerini kat kat aşan milyarlık borçları söz konusu ve Türkiye'de 800 milyarla 1 trilyon liraya varan bir tutarda bahis oynanıyor her yıl. Sadece Spor Toto'da bir ayda oynanan bahis gelirleri milyarlarca liraya ulaşıyor ve buradan devletin elde ettiği şans oyunları vergisi de aylık 5 milyar liraya yaklaşan bir tutarda. Bunların hepsini, bu rakamları sizlere olayın boyutlarını gözünüzün önünde canlandırmanız için sıralıyorum. Dolayısıyla böyle bir spor endüstrisi, böyle bir futbol ekonomisi içerisinde yasa dışı bahis ve bu bahisin boyutları da milyarlarca dolara ulaşıyor. O nedenle de çok ciddi bir gerek vergi kaybı, gerekse gelir kaybı söz konusu devlet açısından. Diğer taraftan Sayın Savcı Tuncay'ın ifade ettiği bir cümle var. Bence çok doğru bir tespit. Bu bahis olaylarını, bu operasyonları ortadan kaldırmak için her türlü yasal altyapı mevcut. Kanunlar yeterli, yönetmelikler yeterli. Ancak en büyük noksanlık ahlaki noksanlık diyor. Çünkü gerek profesyonel futbolcular, gerek kulüp yöneticileri kendilerinin içinde yer aldığı böyle bir ekonomide maalesef ahlaki değerlerden yoksun bir şekilde davranabiliyorlar. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün "ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözlerini belki de bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Çünkü kendi kulübünün,

0: maçının üzerine bahis oynayan sporcular ve futbolculardan söz ediyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, spor ekonomisi, futbol ekonomisi bahsini de burada noktaladıktan sonra hafta sonunda açıklanan önemli bir başlığa kısaca değinmek istiyorum. 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi ve Mayıs ayının bundan sonra son haftasının her yıl Milli Aile Haftası olarak kutlanması bu programın, bu vizyonun parçalarından bir tanesi. 10 yıl boyunca Türkiye aileye destek için tüm kamu kurumları eliyle çok ciddi bir kampanya yürütecek. Çünkü doğurganlık oranı %1,5'un altına düştü ve bu gelecek 30-40 yıl için Türkiye nüfus açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ben yıllarca 3 çocuk dedim ve şimdi haklı çıktım diyor. Ancak aile yapısının güçlendirilmesi için 25 yıldır uygulanmayan politikaların, aileye sağlanacak maddi desteklerin, gençlerin, çocukların desteklenmesi konusunda atılacak adımların bugüne kadar atılmamış olması da bu tabloyu hazırlayan önemli etkenlerden bir tanesi. Doğum hızı 2025 yılında 1,5'un altına, 1,48'e gerilemiş durumda. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde pek çok ülkenin gerisinde kaldı nüfus artışı açısından. Ama burada sadece işte kentleşmeyi, kırsal alandan göçleri etken olarak değerlendiremeyiz. Burada özellikle ekonomik nedenler etken, sosyal nedenler etken. Çocuklar, işte okul saldırıları, çocukların güvenliğinin sağlanması, çocukların sağlıklı beslenebilmesi, bütün bunlar ekonomik nedenlerle ailelere çok büyük yükler getiren unsurlar. Bütün bunlar için bir destek, bir katkı sağlanmadıktan sonra işte çocuk yapın, evlenin, genç yaşta evlenin, daha çok çocuk yapın şeklindeki bir yaklaşımla nüfus artışının sağlanması mümkün görünmüyor. Çünkü hatırlayacaksınız, 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. İşte kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış. Bunun yanı sıra özellikle aile yapısında çok ciddi bir çözülme söz konusu. Evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor. Aksine çocuklara kaliteli nitelikli eğitim, kaliteli nitelikli beslenme, umut veren bir gelecek sağlanmadığı müddetçe aileler çocuk sahibi olmaktan kaçınıyorlar. Yani şu anda düşünün, Türkiye'de okul öğrencilerine günde bir öğün yemek dahi sağlayamıyorsa bu devlet, ailelere dönüp hadi 3 çocuk 4 çocuk sahibi olun dediğiniz zaman aileler ister istemez bu konuda adım atmakta endişeli davranıyorlar, geri planda kalıyorlar. Bir de tabii eğitim boyutu bir başka unsur. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe evlilik yaşı ilerliyor, evlilik yaşı yükseliyor. Diğer taraftan tüm olayı, tüm politikaları, işte kadınların daha fazla çocuk doğurması, kadınların iş hayatında geri planda kalması veya tamamıyla kadınların üzerine inşa ettiğiniz zaman da toplumun %50'sini oluşturan kadınlar bu programın ana unsuru haline getirildiği zaman bir şekilde kadınları bu dört şeye, işte doğum yapın, evlenin, genç yaşta çocuk doğurun kıstaslarını hapsettiğiniz zaman bu politikaların değil bir yılı aile yılı ilan etmek, değil gelecek 10 yılı aile yılı ilan etmek, bütün bunlardan sonuç almak oldukça güç görünüyor. Dolayısıyla bu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla ilgili politikalarında önümüzdeki süreçte başarılı olması biraz zor görünüyor. Çünkü kadınlar bir yandan Hem doğum yapmaya teşvik ediliyor. İşte gençler evlenmeye teşvik ediliyor. 150 bin liralık evlilik kredisi 200 bin liraya çıkartılıyor ama programın başında da vurguladığım gibi böylesine yüksek bir enflasyonist ortamda, gelirlerin hızla eridiği bir ortamda bütün bu teşviklerin yetersizliği oldukça açık. Dolayısıyla da sadece kadınlar ve anneler üzerine kurgulanan bu programın da kanımca başarılı olması biraz zor görünüyor. Bu hafta anneler haftasına girdik. Önümüzdeki pazar günü anneler gününü kutlayacağız ülkede ve tüm dünyada. O nedenle anneler üzerine, kadınlar üzerine kurgulanan bu programı da bir vesileyle anmış olalım ve Charles Aznavour'un annesine ithafen yazmış olduğu şarkıyı birlikte dinleyelim.

0: Evet, Fransa'nın milli şarkıcılarından Charles Aznavour'un annesi için yazmış olduğu bu şarkıyla, La Mama şarkısıyla Anneler Günü öncesinde annelere bir merhaba gönderdik ve tekrar 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinde yer alan unsurlarla programımızın sonuna ufak ufak yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu programı açıklarken önümüzdeki 10 yıl boyunca tüm kamu kurumlarının aileyi koruyucu, nüfus artırıcı politikalar izleyeceğini ifade etti. Bununla ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararı ve genelge de yayınlandı resmi gazetede. Çocuklu aileler teşvik edilecek. Kırsalda nüfusun düşüşüne karşı kentlerden kırsala dönüş aynı şekilde özendirilecek. Şöyle bir baktığımız zaman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Türkiye'nin de üyesi olduğu bu örgütte kadın başına doğum oranı 2'nin üstünde olan tek ülke İsrail. İsrail'de özellikle radikal Haridi Yahudilerde kadın başına doğum 6. Yani bu aileler çalışmıyorlar, askere gitmiyorlar, askerlik yapmıyorlar. Tüm günlerini dini ibadete harcayarak geçiriyorlar. İsrail hükümeti de bu radikal Yahudi kesime maaş bağlıyor. Bunlar devletin kendilerine sağladığı düşük maaşlarla sadece çocuk bakarak ve ibadet yaparak yaşamlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla OECD içerisinde kadın başına doğum oranının yüksek olduğu, 2'nin üzerinde olduğu tek ülke İsrail. Türkiye az önce söylediğim gibi 1,48 ki nüfusun yenilenebilmesi için olması gereken oran %2,1. Yani Türkiye oldukça gerilerde kalmış durumda. 1970'li yıllarda Türkiye'de çocuk nüfusun oranı %48'di. Şu anda %20'lere gerilemiş vaziyette. Türkiye'nin nüfus artış hızı yavaşlamış durumda. Ancak bunun dediğim gibi nedenlerinin temeline inilmesi gerekiyor. Sadece nüfus kaygısını gidermek için kadınlar üzerinden sorunu çözmeye çalışmak akılcı ve doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor bana. Çünkü bunlar ülkenin gerçekliğiyle de örtüşmüyor. Çünkü devlet dışında özellikle özel sektörde kadınlar düşük ücretle ve güvencesiz çalıştırılıyorlar. Bunun yanı sıra hamile kalan bir kadın kolayca işten çıkartılıyor. Çünkü özel sektörde kar maksimizasyonu ana hedef olduğu için hiçbir işveren 9 ay boyunca hamile bir kadına işte dışarıdan veya ücretsiz izinle maaş ödemek istemiyor. Şimdi 24 haftaya çıkartıldı doğum izni. Önümüzdeki süreçte muhtemelen yine özel sektörde hamile veya doğum yapmış kadın çalışanların bu sürede işten çıkarıldıklarına tanık olacağız. Çünkü 24 hafta 6 aya varan bir süre özel sektör işletmeleri, işverenleri ücretli izin vererek kadın çalışanlarını evlerinde çocuk bakma imkanını sağlama konusunda çok da insani ve insaflı davranma eğiliminde değiller. Bugüne kadar bunun somut örnekleri yaşandı. Diğer taraftan bu altyapıyı oluşturmanız için Türkiye'nin ekonomik koşullarını düzeltmeniz lazım. Kreş noksanlığı hemen hemen en temel sorunlardan bir tanesi. Çalışan ve çocuğu olan anneler çocuklarını bırakacakları bir yer olmadıktan sonra ya ekonomik hayattan, sosyal hayattan çekiliyorlar ya da çocuk doğurmamayı tercih eder noktaya geliyorlar. O nedenle tabloyu bir kez daha topluca değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'de nüfus yenileme konusunda gelinen kritik nokta ve nüfus artış hızındaki yavaşlama ülkenin geleceğini gerçekten riske atar bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun projeksiyonlarına göre 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu 76 milyona inecek. Artık nüfus artış hızı değil, nüfusta gerileme ve düşüş yaşanmaya başlayacak 2030'dan 2040'dan itibaren. Bu tabloyu tersine çevirtmek için önlemler alınması zorunlu ama tüm bu önlemleri ve politikaları sadece kadınlar ve kadın bedeni üzerine kurmak da kanımca yanlış bir strateji, yanlış bir yaklaşım. Bunların da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Sizlerle Türkiye'nin sıcak gündemini ve ekonomik gelişmelerini paylaşmaya çalıştım. Çarşamba günü saat 15'te Radyo Sputnik'te tekrar sizlerin karşısında olacağım. Ben Zülfikar Doğan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar keşfedilmeyi bekleyen binlerce benzer gezegen olabileceğini söylüyor. Yeni bir uydu araştırması, Yıldız Savaşları kahramanı Luke Skywalker'ın kurgusal evi, Tatooine'e benzer şekilde tek bir yıldız yerine iki yıldızın etrafına dönen yaklaşık 27 sıra dışı gezegen buldu. Çift yıldız etrafına dönen bu gibi gezegenler uzun süre hayal ürünüydü. Tek yıldızın etrafına dönen 6000'den fazla gezegene kıyasla bugüne kadar sadece 18 tanesinin varlığı biliniyordu. Şimdi ise yeni bir uydu araştırması yeni bir yöntem kullanarak tek seferde 27 potansiyel çift yıldız etrafına dönen gezegeni ortaya çıkardı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden doktora adayı Margot Hart'ın gezegenlere dair mevcut bilgilerimizin çoğu onları nasıl aradığımıza bağlı olarak yanlıdır. Çoğunlukla tespit edilmesi en kolay olanları bulduk diye açıkladı. Keşif üzerine yayımlanan çalışmanın yazarı Tartın, bu yeni yöntem özellikle görüş hattımızda mükemmel bir şekilde hizalanmayanlar olmak üzere gezegenlerin büyük bir popülasyonunu ortaya çıkarmamızı sağlayabilir. Evrenimizdeki gerçek gezegen popülasyonunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, dedi. Son çalışmada kullanılan yöntem, daha önce birbirinin etrafında dönen iki yıldızlı sistemleri karakterize etmek için kullanılmış ancak büyük ölçekli bir gezegen arayışında kullanılmamıştı. Yöntem, ikili yıldızların yörüngelerinin uzun süreler boyunca nasıl değiştiğini takip ediyor. Araştırmacılar daha sonra tutulma zamanlamalarındaki değişimi izliyor. Bu değişim, yıldızların yörüngelerini üçüncü bir cismin etkileyip etkilemediğini gösterebiliyor. Bu cisimde muhtemelen bir gezegen oluyor. Dünyaya ulaşan yıldız ışığı sinyalinde düşüş yaratan bu tutulmalar, yörüngede dönen bir gezegen olabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları yörüngeleri izlemek için 2018'e öte gezegen arama göreviyle fırlatılan NASA'nın TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri kullandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden gökbilimci Ben Montet, bu yöntemle ne kadar çok gezegen bulabileceğimiz konusunda heyecanlıyım, dedi. Tartın, bu yöntemle şimdiye kadar kendi güneş sistemimizden tamamen farklı ortamlarda 27 güçlü gezegen adayı bulduk, dedi. Gelecekteki araştırmalarda gezegen olarak doğrulanmayı bekleyen bu adaylar, Neptün kütlesinden Jüpiter'in 10 katı kütleye kadar değişebilir. Dr. Montet, 1590 ikili yıldız sisteminden 27 gezegen adayı bulduk. Bu, potansiyel olarak gezegen barındırabilecek ikili sistemlerin yaklaşık %2'lik bir oran, dedi. Bu da potansiyel olarak binlerce, hatta on binlerce olası gezegenin bulunabileceği anlamına geliyor, diye ekledi. Astronomlar Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Dünyadan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerini ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi. Yani bulunan gezegenlerden en yakını 6,1 katrilyon kilometre uzaklıkta. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güvercinler, serçeler ve saksanlar gibi şehir kuşları erkeklerden çok kadınlardan korkuyor. Ancak bilim insanları bunun nedenini çözemiyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'yı kapsayan araştırmada uzmanlar kaçış başlatma mesafesini ölçtü. Boy ve kıyafet gibi değişkenlerin eşitlendiği deneylerde erkeklerin kuşlara kadınlardan ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildiği görüldü. Bu ilginç fenomen, güvercinler gibi evcil türlerden, saksanlar gibi temkinli türlere kadar 37 farklı kuş türünde tutarlılık gösterdi. Bilim insanları kuşların bu ayrımı nasıl yaptığını henüz tam olarak açıklayamıyor. UCLA'dan Profesör Daniel Blumstein, kuşların koku, vücut şekli veya yürüyüş tarzı gibi çok ince detaylara dikkat ediyor olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bakan kişinin tarafsız olduğunu varsayardık ama kuşlar için durum böyle değil, diyerek bu bulgunun kentsel ekoloji çalışmalarını değiştirebileceğini vurguluyor. Şimdilik bu davranışın arkasındaki kesin sebep bir sır olsa da, çalışma, şehir kuşlarının çevrelerini değerlendirme konusunda ne kadar sofistike bir yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'da yapılan çalışma 2701 gözlem içeriyordu. Çalışmaya boy ve giyim açısından eşleştirilmiş erkek ve kadın katılımcılar dahil edildi. Katılımcılar, şehir parklarında ve yeşil alanlarda kuşlara doğru düz bir çizgide yürüdü. İncelenen diğer türler arasında büyük baştan kara, kara tavuk, sığırcık ve ağaç kakanlar yer alıyordu. Kadınlar bir kuşa ortalama 8,5 metreye kadar yaklaşabilirken, erkekler bu mesafeyi 7,5 metreye kadar indirebildi. Bilim insanları şehir kuşlarının kendilerine yaklaşan insanların cinsiyetini tanıyabildiğini buldu. Ancak kuşların hangi ipuçlarını kullandığı belirsiz. Araştırmacılar, kuşların insanların feromonlarını, vücut şeklini veya yürüyüş biçimini tespit ediyor olabileceğini öne sürdü. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. Yeni bir bilimsel araştırma, şehirlerde yaşayan kuşların insanlara yaklaşımında gizemli bir farklılık olduğunu ortaya koydu. People and Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, baştan kara, serçe ve kara tavuk gibi yaygın türler, kadınların yaklaştığını hissettiklerinde erkeklere kıyasla daha erken uçup gidiyorlar. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.